dikkat edeceği merhaleler çoktur. Ancak ruhunu Allah'laştırıp da ermiş evliya, ruhunu Allah'a erdirmiş, Allah'a ulaştırmış evliya olmak noktasından sonra velayet makamları başlar. Birinci makam 22. basamaktır. Ruh Allah'ın zatında yok olmuştur. Bir başka ifadeyle sığınağa sığınmıştır. Allah'ın zatına ulaşan ruh için Allah'ın zatı bir meaptır, sığınaktır. Sığınağa sığınan kişi de Kur'an'da evvab adını alır.

What is that? Bundan sonra ne olur? Nefsimizin kalbinde bu noktada, fena makamının sahibi olduğumuz noktada %51 nur vardır. %49'u fazıl, %2'si rahmet olmak üzere. Bu nurlar yükselir. %61'e ulaşınca Allah Teala o kişinin bir taht sahibi olmasını emreder ve indi ilahide o kişinin ruhuna bir taht ihsan edilir. Allah'ın zatında yok olan nur Allah'ta yok olmuştur. Sahibine iade edilmiştir. Bu taht ihsan edilen ruh ise Allah'ın o tahtın sahibi olmak üzere var ettiği o kişinin ruhudur. Kişinin fizik vücudunun içinde bulunan ruh Allah'a ulaşmış, Allah'ın zatında yok olmuştur. Ama kim Allah Teala'nın katında bir taht sahibi olacaksa o velayetin ikinci makamının sahibidir, beka makamının sahibidir. Daha sonra bu kişinin zikri günün yarısını aşar. O zaman kişi üçüncü makamın sahibi olur. Bu makam zühd makamıdır. Kişi zahit olmuştur. Nefsinin kalbindeki nurlar %71'i ancak burada aşabilir. Ve zühd makamı boyunca nefsin kalbindeki nurlar giderek artar ve bir gün kişinin nefsinin kalbindeki nurlar %80'i aşar. Açtığı zaman bu kişinin fizik vücudu da Allah'a teslim olmuştur. Nefsin kalbindeki nurlar %81'e ulaşmıştır. Bu noktada fizik vücut artık nefsinin afetlerinin %19 afet vardır hala kişinin nefsinde. O afetlerin muhtevasına hiç aldırmaz kişi. Fizik vücut Allah'ın emirlerini mutlaka yerine getirir. Yasak edilen fiilleri de işlemez. Böylece daha daimi zikrin sahibi olmadığı halde %19 afetler var olduğu halde kişi öfkesine hakim olan davranış biçimlerini iradesinin yardımıyla kontrol altında tutan, Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren birisi olur. Daimi zikre ulaşmamıştır. Nefsindeki afetlerde hala %19 vardır. Başlangıcında kişi zikrini arttırmaya devam eder. Günün yarısından fazla olan zikir adım adım daha çoğa yükselir ve bir gün kişi daimi zikre ulaşır. O zaman bu kişi ulul elbab makamının sahibidir. Ulul elbab makamı daimi zikrin sahiplerine aittir. Kim daimi zikrin sahibi olmuşsa o kişi 7 vasfın sahibidir. 1. Daimi zikrin sahibidir. 2. Daimi zikre ulaştığı için nefsinin kalbindeki bütün afetler yok olmuştur. Kapı dışarı edilmiştir. Tekrar girmeleri de mümkün değildir. Çünkü kişi daimi zikirdedir. Ne demek bu? Daimi zikirde olan bir insanın kalbindeki zulmet kapısı devamlı olarak kapalıdır. Neden kapalıdır? Zikir daim olduğu için Allah'ın katından gelen rahmetin, fazlın
Ve salavatın, bu üç grup nurun devamlı olarak rahmetle faz, rahmetle salavat, daimi zikir sebebiyle kesintisiz olarak o kişinin kalbine ulaşacaktır. Bunlar zulmani kapıyı kapatan, o kapının yukarıdan aşağı inen kapının, ki bu kapı zulmani kapıyı kapatmıştır, sadece tek kapı vardır. Ya zulmani kapı açıktır, o zaman kapak yukarıdaki kapıyı kapatır. Allah'ın nurları giremez, nefsin kalbine devamlı karanlıklar girer. Başlangıçta bütün insanların kalpleri bu standartlardadır. Zulmani kapı açıktır, kalp %100 kapkaranlıktır. Ne zaman kişi bir gün Allah'a ulaşmayı dilerse, sonra Allah ona mürşidini gösterirse, o kişi gider de o mürşide ulaşırsa, mürşide ulaştığı noktadan itibaren kalbine iman yazılır kişinin. O zaman bu kişi zikir yapmaya başladığı zaman Allah'ın katından gelen rahmetle faz ve rahmetle salavat nurları, dört nur, zikir yapıldığı zaman o kişinin kalbindeki kapıyı, Allah'a dönük olan taraftaki kapıyı aşağı doğru iter ve zulmani kapıya ulaşan bu tek kapı zulmani kapıyı kapatır. Aslında iki tane giriş menfezi var. Birisi ayaklardan, bacaklardan kalbe kadar aşağıdan ulaşan karanlıklar. Bir, o yuvarlak delik, yuvarlak kapının tam kendisine uyduğu bir delikten, kapı diyoruz adına bunun, girer. Aslında biliyorsunuz ki kapı olabilmesi için bir kapının boyutu vardır. Bir de o kapının açılan ve kapanan bir tarafı vardır. Bu açılıp kapanan, normal kapılardaki açılıp kapanan kapıyı kapı boşluğundan içeri girmeyi veya dışarı çıkmayı kapatan bir unsur olarak düşüneceksiniz. İşte yukarıdaki yuvarlak giriş, nurların girişi ne sağlayan yuvarlak giriş yeri, nur giriş kapısı, adına kapı diyoruz ama sadece bir giriş yeri söz konusu. Üzerindeki kapı hareket halinde olan bir kapı. Eğer nurlar gelirse yukarıdaki kapı, yani o yuvarlığa giriş deliğini örten yuvarlak aşağı kadar iniyor ve aşağıdaki giriş deliğini kapatıyor. Yani kapı boşluğunu kapatıyor. İki tane giriş menfezi var, menfezi kapatıyor. Yukarıdakini de kapatıyor, aşağıdakini de kapatıyor sırayla. Ne zaman kalbe giren, kalbe ulaşan rahmet, faz ve salavat nurlarıysa, o zaman yukarıdaki menfezi örten kapı, nurların, rahmetin, fazl ve salavatın baskısıyla aşağıdaki menfeze kadar iner, karanlıkların girdiği menfezi kapatır. Ve rahmetin, fazlı ve salavatın baskısı oldukça oradan içeri, kalpten içeri karanlıklar giremez. Önemli olan buradaki menfezin ya zulmani
menfez oluşu, karanlıkların kalbe girdiği bir giriş yeri olması ya da Rabbani menfez olması veya Allah'ın nurlarının kalbe girdiği bir giriş yeri olması söz konusudur. Ama ikisi için sadece bir tek kapı vardır. Ya Rabbani kapı kapalıdır, o zaman kalbe devamlı karanlıklar doluyor demektir. Bunun manası, şeytanın karanlıkları kalbinizin alt menfezinden kalbinize giriyor demektir. Eğer Allah'ın katından gelen rahmet, faz ve salavat veya rahmet ve faz kalbinize geliyorsa, ulaştığı zaman bu nurların gücü karanlıklardan daima yüksektir. Bu sebeple kapı, yuvarlak kapı oradan aşağı doğru itilir ve zulmani kapıya kadar indirilir Allah'ın nurları tarafından ve rahmetin, fazlın ve salavatın baskısı bu kapının üzerine devam ettiği sürece karanlıklar kalbin içine giremezler. Kapı kapanmış ve nurlar tarafından kilitlenmiştir. Nurlar gelmeye devam ettiği sürece karanlıkların kalbe girmesi mümkün değildir. İşte bu statüde birkaç dakika içinde kalbin içi tamamen nurlarla dolar. Rahmet, faz ve salavat nurları nefsin kalbini tamamen işgal eder. E nefsin kalbindeki Allah'ın yazdığı, kalbe yazdığı iman kelimesi, fazılları, rahmet, faz ve salavat nurlarından fazılları etrafına yapıştırıp biriktirmeye başlar. Kaçırma etik alanların sahipleri olduğu için böylece nefsin kalbinde rahmet, faz ve salavat nurlarından fazıllar birikmeye başlar. İşte bu kişiyi fazilet sahibi yapacak olan esas standardın başlamasıdır. Evliyalık da bu yerleşenlerin %51'i açtığı noktada kendisini gösterir. Yani Allah'a ulaşmayı dileyen kişi dilediği andan itibaren evliyadır. Ama Allah'a erebilmesi %51 nurla mümkündür. Bu %51 nur tahakkuk ettiği takdirde kişi ermiş evliya olur. Allah'a ruhunu erdirmiş, vasıl etmiş evliya olur. İşte bu noktada o kişinin ruhu Allah'a ulaşır, Allah'ın zatında yok olur. Allah'a ulaşması 21. basamağı ifade eder. Kişi artık ermiş evliyadır. Ve makamlar 22. basamakta başlar. Ruhun teslimi 1. makamdır. Bu fena fillah makamıdır. Allah'ın zatında ruhun yok olmasını gerektirir. Allah'ın içinde fani olmak, yok olmak. İşte böyle bir sırada evvela fena makamı, sonra beka makamı, sonra zühd makamı, sonra muhsinler makamı. Muhsinler makamında kişinin nefsinin kalbinde %81'den fazla nur oluşuyor ve nihayet daimi zikre ulaşıyor kişi. Nefsinin kalbi %100 nurlara doluyor. Normal standartlarda bir daha kararması mümkün değil. Ta ki o kişi ölsün. Ölümün dışında hiçbir şey o kişinin kalbini nurlardan arındıramaz. Aslında ölümden sonra nurların kişiye bir faydası olmayacağı için ölümden sonrasını dikkate değer bulmuyoruz. Kim daimi zikre ulaşırsa o kişi ulul elbab makamının sahibidir. Ulul elbab ne demektir? Ulul elbab lüplerin sahipleri demektir. Lüp ne demektir? Çift B ile yazılır. Lüp kelimesi fiziğin ötesindeki algılamaları ihtiva eder. Fiziğin ötesini, kişinin idrakini ifade eder.
Beş duyumuzla görme, işitme, hissetme gibi beş duyumuzla hissettiğimiz şeylerin ötesi manevi hissetmektir. Fiziğin ötesini hissetmektir, görmektir, işitmektir. İşte daimi zikre ulaşan kişi bu imkanın sahibi olur. Öyleyse ulu'l-elbab ne demektir? Lüplerin sahipleri. Kimdir lüplerin sahipleri? Allah Teala Ali İmran 190 ve 191'de veriyor muhtevayı. Lüplerin sahipleri için diyor ki: "Li ulu'l-elbab yeskurallaha kıyamen kuuden ve ala cunubihim." Ulu'l-elbab olanlar için ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikretmek söz konusudur. Ve Allah Teala daimi zikri zaten farz kılmış. Herkesin ulu'l-elbab olmasını ve davete geçmesini farz kılmış Allah Teala. Nisa 103'te diyor ki: "Feskurullah yeskurullah feskurullah kıyamen kuuden ve ala cunubihim." Ayaktayken de öyleyse, ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikredin diyor Allah Teala. Öyleyse daimi zikir bütün insanların üzerine bir farzdır. Ve ulu'l-elbab makamı da, ihlas makamı da, salah makamı da farzların içindedir. Öyleyse burada ulu'l-elbab makamında daimi zikre ulaşan kişi bir defa madde bir daimi zikrin sahibidir. Bu ne sağlar kişiye? Bu daimi zikir sebebiyle zulmani kapı hep kapalı kalacağı için, neden? Daimi zikir sebebiyle Allah'ın rahmeti, fazlı ve selavatı devamlı yukarıdaki kapıdan kalbe girecek ve alt kapıyı kapatan zulmani menfezden giren bu nurlar alt menfezi, zulmani menfezi kapatan bu kapıyı, kapının üzerine devamlı ard arda gelen nurlar baskı yapacağı için bu baskı her zaman zulmani girişi yapacak olan karanlıkların, afetlerin baskısından her zaman yüksek seviyeli olduğu için karanlıklar nefsin kalbine hiçbir zaman giremezler. Daimi zikre ulaşmış olan bir kişi için artık karanlıkların o kalbe girmesi mümkün değildir. O kişinin kalbi ölene kadar bu nurla tamamen dolu olacaktır. Bunun manası, o kişinin öfke, kin, kıskançlık, haset, düşmanlık, nefret gibi negatif faktörlerden tamamen kurtulmasıdır. İşte burada ulu'l-elbab makamında o kişiye Allah Teala 7 tane vasıf kazandırır. Bir tanesi daimi zikre ulaşmaktır. Kişi bu daimi zikre ulaştığı sebeple nefs tasfiyesini tamamlamıştır. Nefs tasfiyesi tamamlanınca o kişinin nefsinin kalbinde hiçbir karanlık kalmamıştır. O kişinin nefsinin kalbinde %100 nurlar vardır. Ya da %98 fazıl, %2 rahmet nuruyla o kişinin nefsinin kalbi pırıl pırıl olmuştur. Sadece hasletlerden, hasletlerin eşi olan fazıllardan, faziletlerden
%98 oluşan nefsin kalbi sebebiyle Allah o kişinin kalbindeki bütün afetleri böylece almıştır ki nurlar yerleşmiştir. Nurlar afetleri kovmuştur. Kişinin ikinci özelliği. Daimi zikre ulaşmak birinci özellik. Afetlerin %100 yok olması ikinci özellik. Üçüncü özellik, buna dayalı olarak Allah-u Teala mutlaka o kişinin kalp gözünü açar. Gene buna dayalı olarak Allah-u Teala o kişinin kalp kulağını da mutlak olarak açar. Yani o kişi Allah'ın kalp gözüne gösterdiği şeyleri görmeye başlar. Bu gözleri, baş gözleri dünyaya bakar, dünyayı görür. Ama dünyayı görmeye devam ederken Allah-u Teala kalp gözüne fiziğin ötesini göstermeye başlar. Yedi kat yerleri gösterecektir evvela. Yedi kattaki yedi cehennem gösterilir. Kişinin tüyleri ürperir ve korkar. Ya Rabbi, benim gideceğim yer burası mı diye sormak o kişi için bir korku işareti olarak geçerlidir. Allah-u Teala da buyurur ki bunları mutlaka görmen lazım. Buraya gideceğin için değil, senin yerini sana gösterdiğimiz, göstereceğimiz cennet ifade eder. Ve kişi yedi kat cehennemin hepsini birer birer görür. Yerlerin melekûtu yedi kat cehennemdir. İşte burası Ulu'l-Elbab makamıdır. Kişinin üçüncü ve dördüncü özellikleri kalp gözünün ve kalp kulağının açılmasıdır. Allah'ın kalp gözüne dilediklerini göstermesi, kalp kulağına da dilediğini, o Allah'ın evliyasını aydınlatmak için öğretmesidir. Hem Kur'an ayetleri öğretilir, hem de Allah'ın gösterdiklerinin izahatı verilir, açıklaması yapılır. Ve kişi yerlerin melekûtunu tamamladıktan sonra göklerin melekûtunu Allah göstermeye başlar. Birinci gök katı, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katı, yedinci katının yedi alemi birer birer gösterilir. İşte bu makamın adı İhlas makamıdır. Yedi tane gök katının birer birer gösterildiği, göklerin melekûtunun kişiye birer birer açıklandığı, bu dizayn göklerin melekûtunu içerir. Kişi burada muhlis olmuştur. İhlas makamının sahibi olmuştur. Öyleyse İhlas deyince hep insanlar samimiyet olarak değerlendirmişlerdir bunu. Hadi gelin sizinle ihlaslı bir namaz kılalım derler. Ve herkesin ihlasla namaz kılacağı gibi bir kanının sahibidirler. İhlas onlar için bir özelliği gerektirmez. Herkes kalpten bir namaz kılmak istediği zaman o ihlaslı bir namaz kılmıştır onlara göre. Yani o kişi namaz boyunca muhlis olmuştur. Sevgili kardeşlerim, hiç de öyle değil Kur'an'daki realite. Allah-u Teala evvela ihlasın farz olduğunu söylüyor. Beyne suresi 5. ayet-i kerime وَمَا اُمِرُوا اِلَّا لِيَعْبُدُ اللّٰهَ مُحْلِس۪ينَ لِهُدِّينَ كُنَفَاءَ diyor Allah-u Teala. Öyleyse وَمَا اُمِرُوا, onlar emrolunmadılar. Yani
başka bir şeyle emrolunmadılar. Ancak şununla emrolundular demek. Ve ma umiru. Onlar emrolunmadılar. Başka bir şeyle emrolunmadılar. Şununla emrolundular. İlla sadece şunun için li yabdallâhe Allah'a kullar olmakla olmak için olmakla emrolundular. Muhlisine halisler olarak nefslerinin kalbini halis kılanlar olarak lehuddine onun dininde Allah'ın dini için Allah'ın dininde Allah'ın dini sebebiyle hünefaya hanifler olarak. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda hanifsiniz. Allah'a ulaşmayı dileyen herkes hanif olmak şerefine ermiştir. Bu hanif olmanın birinci kademesidir. Mürşidinize ulaşırsınız, ikinci defa hanif olursunuz. Ruhunuzu Allah'a ulaştırırsınız, üçüncü defa hanif olursunuz. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim edersiniz, dördüncü defa hanif olursunuz. Nefsinizi Allah'a teslim edersiniz, ulu'l-elbab olursunuz, beşinci defa hanif olursunuz, ihlas makamının sahibi olursunuz, altıncı defa hanif olursunuz, salah makamının sahibi olursunuz, yedinci defa hanif olursunuz. Öyleyse buradaki muhtevada yedinci defa hanif olmanın standartlarına baktığımız zaman şunu görüyoruz sevgili kardeşlerim. En son yedinci hanif olmak iradeyi de Allah'a teslim etmektir. İhlas makamı altıncı makamdır. Salah makamı yedinci makamdır. Konumuz ihlas makamı. Demek ki bu insanlar hanifmişler. Bir de bakıyoruz, fizik vücutlarını Allah'a teslim edenler de hanif. Allah Teala fizik vücutlarını Allah'a teslim edenlerin hanif olduğunu söylüyor Nisa 125'te. Femen ahsenu dinen mimmen esnemu veçehu lillahi ve huve muhsinun diyor Allah Teala. Onlar ki veçlerini fizik vücutlarına Allah'a teslim etmişler ve muhsinler olmuşlardır. Onlardan daha çok fizik vücutları ahsen olan kimler, kim vardır diyor. İşte onlar haniftirler diyor arkasından da. Hazreti İbrahim'in de hanif olduğunu ve Allah'ın hanif olan Hazreti İbrahim'i kendisine dost edindiğini söylüyor. Her kademede Allah-u Teala'nın hanif standardı hemen ortaya çıkıyor. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin hanif olduğu vakasıyla karşı karşıyayız. Hanif dininin mensupları, hanif dininin mensubu olduğu andan itibaren haniftir. Dininin de hanif dinidir. Hanif dinini yaşayan herkes de haniftir. Hanif dininin mensubu olan herkes haniftir. Yani teslim, fizik standartlarda ruhun teslimi, fizik vücudun teslimi, nefsin teslimi, iradenin teslimi diye görünür.
Oysa ki daha Allah'a ulaşmayı dilediğimiz anda Allah Teala Allah'a teslim olduğumuzu ifade ediyor. Onlar bize teslim olanlardır diyor. Allah'a ulaşmayı dilediğimiz anda onlar Allah'a teslim olanlardır diyor. Sonra mürşidimize ulaşıyoruz. Allah adına mürşidimiz bizi teslim alıyor. Gene teslimiz. Sonra ruhumuzu Allah'a teslim ediyoruz. Sonra fizik vücudumuzu Allah'a teslim ediyoruz. Hepsi teslimler. Sonra nefsimizi Allah'a teslim ediyoruz. Sonra da irademizi Allah'a teslim ediyoruz. Öyleyse irademizin Allah'a teslimi salih makamında beş kademelik bir gelişmeyi ifade eder. Allah mürşidimize ulaştıktan sonra işlediğimiz günahlarımızı örter. Başımız üzerine salih nuru verir. Evvela bizi tövbe-i nasuh'a davet eder. Salih makamının başlangıcı tövbe-i nasuh'la başlar. Tövbe-i nasuh'a davet ediliriz. Günahlarımız örtülür. Salah nuru alırız. Günahlarımız sevabı çevrilir. İrademiz Allah'a teslim olur. Ve böylece irşat makamının sahibi kılınırız. Bunun daha evvelki noktası ihlas makamıdır. Allah Teala ihlas makamının sahiplerine mutlaka bütün gökleri gösterir sevgili kardeşlerim. Bu insanlar Allah Teala'nın dizaynında bir muhtevayı teslim almışlardır. Salih makamının sahipleri evvela zemin katı görürler. Zemin katta devrin imamının dergahını gösterir Allah Teala onlara. Böylece bu salih makamından ihlas makamından bir evvelki makam olan ulul-elbab makamında gösterilen son husustur. Salih makamı ondan sonra gelir ve gök katlarının gösterilmesi şeklinde tecelli eder. Birinci gök katında sadece açıkta secde yapılır. Her katta yapılan şey secdedir. Birinci kattaki secde evvela gösterilir. Açıkta secdeler üzerinde yapılan bir secde. Birinci katta kalacak olanlar secdeden sonra burada kalırlar. Buradaki oraya ulaşma işlemi

kapılar görünmez. İkinci katta iki ayrı grubun muhtevası gösterilir. Gruplardan birisi altıncı kata kadar çıkabilenlerdir. Gruplardan ikincisi yedinci kata kadar çıkabilenlerdir. Ve iki grup ayrı yolculuk yaparlar. Altıncı kata kadar çıkanlar sağ kanat ve sol kanat velisiyle yolculuklarını yaparlar. Yedinci kata kadar çıkanlar da zemin kattan ikinci kata kadar yalnız çıkarlar. Sağ kanat ve sol kanat velileri yoktur. İkinci gök katında devrin imamıyla Peygamber Efendimiz Aleyhisselam sağ kanat ve sol kanat velisi olurlar. Velisinin yerine sağda ve solda yerlerini alırlar. Aslında velayetin en yüksek makamının sahipleridir. Birisi hayatta olduğu için o yetki ona verilmiştir. Diğeri de kainatın son peygamberidir. Yedinci kata dahil onlar çıkarırlar. İkinci kattan başlar müdahaleleri. Ve İhlas makamına gelenlere Allah Teala bütün gök katlarını birer birer gösterir. İkinci katta suvarılma işlemi yapılır. Suvarılma havuzları yerden 2 metre 20, 2 metre 30 santim yüksekliğinde şeffaf havuzlardır. Orada suvarılma işlemi yapılır. Üçüncü katta iki katlı bir mescidin iki katında da secde yapılır. Hem altıncı kata kadar çıkabilenler daima iki katı da doldurabilecek olan bir özelliğin sahipleridir. Hem de yedinci kata kadar çıkabilenler aynı özelliğin sahipleridir. Ama ikisi aynı anda bulunmazlar. Önce altıncı kata kadar çıkabilenler Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın ana dergahta elini öperek bir sıra, tek sıra haline girerler ve buradan altın kapıdan, otomatik açılan altın kapıdan yükselerek birinci kata ulaşırlar. Diğerleri, yani yedinci kata çıkanlar henüz ayrılmamışlardır oradan. Birinci kattan ikinci kata yükselirler. Altıncı kata kadar çıkabilenler İkinci katın büyük salonun önünde tek sıra olurlar. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam devrin imamının elini öperek her biri evvela sağ kanat velisi, sonra sol kanat velisi, sonra hanım sultan, sonra da bütün oraya kadar çıkabilenler o suvarılma havuzlarının bulunduğu sağ taraftaki salonun içine bir koridordan geçerek sağa dönmek suretiyle girerler ve önde olanlar daha üst katlara çıkacaklardır. Arkada olanlar, yani secde sağdan soladır. Sağ tarafta olanlar daima daha üst katlara çıkacak olanlardır. Soldakiler suvarılma havuzlarına bir bir yerleşirler. En sağdaki havuza gelir. Sonra da başlarından itilerek oraya yerleştirilirler. İhlas makamı Allah Teala'nın muhteşem bir makamıdır. Sadece ikinci katı görmezler. Üçüncü kattaki iki katlı mescit, dördüncü kattaki Beytül Makdes'in aslı, beşinci kattaki Beytül Haram'ın aslı, altıncı kattaki Allah'ın boyasıyla boyanma, sıbkatullah olma mahalli, Hepsi gösterilir sevgili kardeşlerim.

Öyleyse bu bapta Allah Teala'nın dizaynına dikkatle bakın. Altıncı katta nurlanma işleminin nasıl yapılacağı gösterilir. O sırada kimler oradadır gösterilir. Ama kişi kendisi bu işlemleri yaparken, kendisi o katları yükselirken bunları görmez. İhlas makamında gösterilir bunlar. Gök katlarında olanlar. Altıncı kata kadar çıkabilenler o katlara çıkmadan evvel ikinci katta suvarılma havuzlarında yerlerini alırken Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle devrin imamı onları ödüp durduktan sonra sağdaki tarafa geçerler. Sağdaki tarafa diğer grup ulaşmıştır, yedinci kata çıkacak olanlar. Sağ ve sol taraflarına Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle devrin imamı geçerek biri sağa biri sola üçüncü gök katına çıkarlar. Orasını tamamen doldurarak iki katlı mescide secde ederler. Dördüncü gök katında Beytül Makdes'in aslında secde ederler. Ve beşinci, altıncı katları birer birer aşarak yedinci kata ulaşırlar. İşte İhlas makamının sahipleri bütün bu işlemleri, yedi kat gökleri bütün muhtevasıyla görenlerdir. Ve göklere Allah-u Teala tarafından çıkarılan ruhlar bu standart içinde yükselirler ve İhlas makamının sahibi bunu mutlak olarak görür. Öyleyse yedinci katın yedi aleminin birincisi zikir hücreleridir. Affedersiniz, kader hücreleridir. Evvela gösterilir. Sonra Ümmül Kitap gösterilir. İkinci alem. Sonra Kudret Denizi gösterilir. Üçüncü alem. Sonra Makam-ı Mahmud gösterilir. Dördüncü alem. Sonra Divan-ı Salihin gösterilir. Beşinci alem. Sonra zikir hücreleri gösterilir. Altıncı alem. Ondan sonra da yedinci alem İndi İlahi gösterilir. İndi İlahi'de huzur namazının imamı, arkasındaki iki kişi, arkasındaki iki kişi, sonra yedi kişi, sonra onarlık, bir daha yedi kişi, sonra onarlık sıralar. Onarlık sıralar göz alabildiğine uzanır. Evvela kırklar dört sıradır, sonra yetmişler, birincilerin sırtında siyah cübbe, ikincilerin sırtında bal rengi cübbeler ve arkadan diğer gruplar birer birer uzanırlar. İhlas makamının sahibi bunların hepsini görmek şerefinin sahibidir. Göremediği sadece Allah'ın zatıdır. Allah'ın zatını görmekse ancak salah makamının yedinci salah makamının beşinci kademesinde gerçekleşir. Kişi iradesini de Allah'a teslim eder. İrşat makamına tayin edilir. İşte burası Allah'ın zatının görüldüğü yerdir. İradenin teslimi noktasında Allah Teala irşada memur ve mezun kılındığın cümlesiyle o kişiye onun kendi dilinde hitap ederek onu irşat makamına resmi olarak tayin eder.
Burası normal standartlardaki her insanın ulaşabileceği son merhaledir. İhlasın ötesi salahtır. Öyleyse ihlas makamı kişinin kendisinin irşad olması konusundaki muhtevayı almış olduğunu gösteren bir makamdır. Salah makamı ise irşad makamına tayinin temel esaslarını içerir, son rötuşlarını gerçekleştirir ve kişi iradesini de teslim ederek Allah'ın zatını görmek şerefine erer. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, İhlas makamı halis kul olmak demektir. Halis kul olmak demek, nefsinin kalbinde 14 mertebe müzeyyen olmak söz konusu olan kişiyi ifade etmek demektir. Ulu'l-Elbab makamında nefsin kalbindeki bütün afetler yok olmuştur. Burada yerlerin melekûtu gösterilirken 7 yer katı gösterilir ve her birinde nefsin kalbinde bir müzeyyen olma müessesesi işler. Öyle ki Ulu'l-Elbab makamındaki kişi yerlerin melekûtunu tamamladığı zaman 7 kademe müzeyyen olmuştur kalbi. Zemin kat göklerin melekûtuyla yerlerin melekûtu arasında bir ara noktadır. Zemin kattan aşağıda 7 kat yerler, zemin kattan yukarıda 7 kat gökler vardır. Öyleyse zemin kat bir orta noktadır. İşte bu zemin katın ötesi ihlas makamını ifade eder. Zemin katın altı 7 kat yerlerin gösterilmesi rüyetti Ulu'l-Elbab makamını ihtiva eder. İhlas makamı halis olmanın bütünleşmesini ve kişinin irşad olma konusundaki bütün yetenekleri tamamlamasını ifade ve ihata eder. Bundan sonraki kesimse kişinin irşad makamına tayin edilmek üzere Allah'tan 5 tane ayrı yardım almasını ifade eder. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, ihlas makamı bir makamdır. Hiç kimse ben ihlaslı bir şekilde namaz kıldım deyip de ihlas makamının sahibi olamaz. Herkes muhlis olamaz. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe ihlas makamının sahibi, yani muhlis olmuşlardı. Bakara suresinin 139. ayet-i kerimesinde Allah Teala onlar için deyin ki diyor, biz nahnu lehu muhlisin, muhlisin, muhakkak ki biz onun için, Allah için muhlisler olduk. İlas makamına ulaşmak, gördünüz ki farz. Bütün sahabede bu farzı yerine getirmiş ve ihlas makamının sahibi hepsi olmuşlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki ihlas konusundaki ve ihlas makamı konusundaki
Allah'ın bize öğrettikleri burada tamamlanıyor. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada noktalıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha mi as salavat. Allahumme salli ala Muhammed.

0: Ciao a tutti.
1: الصلوات اللهم صل على محمد.

Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın huzurunda beraberiz. Bir zikir sohbeti yapmak üzere İslam nedir, tasavvuf nedir? Bu istikamette sizlere gerçekleri aydınlatacak olan açıklamalarda bulunmak üzere. Bu konuşmamızda İslam'ın neyi hedef aldığını sizlere açıklamak istiyoruz. İslam insanı nereye ulaştırır? İslam'dan Allah'ın muradı nedir? İslam'ı yaşayan kişiyi nereye ulaştırır? Bunu bir dizayn içerisinde aldığımız zaman İslam'ın insanları mutsuzluktan mutluluğa ulaştırdığını görüyoruz. İslam insanlara mutluluğu yaşatıyor. Mutluluk müessesesi, saadet. Öyleyse İslam olmak şerefine erenlerin durumu nedir? İslam olmak sondaki olaydır. İslam olmak ruhunu, veçini, nefsini ve iradesini Allah'a teslim etmektir. Öyleyse bu hedeflere ulaşıncaya kadar insanoğlu mutluluğu adım adım yaşayacaktır ve her seferinde daha üst seviye bir mutluluğun sahibi olacaktır. Unutmayın ki Allah-u Teala bütün insanları bu mutlulukları ard arda yaşanacak olan bu mutlulukları yaşamak üzere yaratmıştır. Allah'ın insan kullarından onların mutluluğunun dışında bir talebi yoktur. Öyleyse İslam olmak, bir başka ifadeyle İslam'ı yaşamak, yani ehli tasavvuf olmak, mutluluğu yaşamaktır. İslam mutluluktur. İslam'ı yaşamak, mutluluğu yaşamaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, İslam'ın gayesi nedir? Bu konuşmamızda size bunu anlatmak istiyoruz. İslam'ın niteliği, niceliği bu gayenin açıklayıcı faktörleridir. Gaye tektir. Kainatın en üstün mahluku olarak yaratılan insanın mutlu olmasıdır. Allah Teala insanoğlunu şu kainattaki en üstün mahluk olarak mı yarattı? Evet sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah Teala şu kainattaki en üstün mahluku olarak insanı yarattı.
en üstün mahluk. Öyleyse mutluluğun temel hedeflerine ulaşacak olan mahluku tanıyalım, insanı tanıyalım. İnsan bir ruhtan, bir nefsten, bir de veçten yani fizik vücuttan oluşmuştur. İnsan bir üçlüdür. Ruh, nefs ve fizik vücut üçlüsü. İradeyi de sakın bir vücut zannetmeyin. İrade, ruh, nefs ve fizik vücut üçlüsünün dışında farklı bir dizayndır. İrade, Allah'ın emrettiklerini yaptırmak üzere vazifeli olan bir mahluktur. Yasak ettiklerini yaptırmamak üzere vazifeli olan bir mahluktur. Öyleyse aklın fakültelerinden bir tanesidir. Ve nefsin afetlerinin azalmasıyla devamlı gelişen, güçlenen bir faktördür. İslam'ı yaşayan bir insan ve yaşamayan bir insan birbirinden çok farklı iki insan türü. İşte bazı konuşmalarımızda kardeşlerimiz ateistlerin ve zulmani ilimlerle iştigal edenlerin web sayfalarından aldıkları bilgilerini bize iletiyorlar. Biz de İslam'la onları karşılaştırıyoruz. Allah'ın ne kadar uzağında olduklarını anlatmaya çalışıyoruz. Sevgili kardeşlerim, mutluluk adı verilen müessese her şeyden evvel insanın temel vasfı olmalıdır. İnsan Allah'la bütünleştiği oranda mutluluğu yaşar. Allah ile bütünleşmekse teslimlerin hazırlığı ve teslimler olarak iki safa içerir. Ruhun ve çin, nefsin ve iradenin teslimi insan hayatının dört kesimini ifade eder. Dört teslimini ifade eder. Hem hazırlık safhasında hem de bu teslimler safhasında bütün insanlar mutluluğu adım adım yaşarlar. Öyleyse Allah-u Teala'nın bize verdiği emre beraberce bakıyoruz. Ne istiyor Allah-u Teala bizden? Zariyat Suresi 56. ayet-i kerime. Diyor ki Allah-u Teala وَمَا هَلَكْتَ الْاِنْسِ وَالْجِنِّ اِلَّا لَيَعْبُدُونَ Biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, kul olsunlar diye, Allah'a, bize kul olsunlar diye yarattık diyor Allah-u Teala. Allah'a kul olmak, Allah'a ulaşmayı dilemekle başlayan, mürşide ulaşıldığında fizik standartlarda devreye giren, ruhun tesliminde gerçekleşen, fizik vücudun tesliminde daha üst seviyeye ulaşan,
nefsin tesliminde daha üst seviyeye ulaşan, irşada ulaşınca daha güçlenen ve nihayet iradenin teslimiyle son noktaya ulaşan bir kulluk müessesesi görüyoruz. Bu kulluk mutluluklarla paralel bir gidişi gösterir. Öyleyse Kur'an bütün insanları Allah'a davet eder, Allah'a kul olmaya davet eder. Bir başka ifadeyle sadece mutluluğa davet eder. Kur'an'la din arasındaki ilişki bir bütünün iki parçasını oluşturur. Kur'an Allah'ın indirdiği şeriat kitaplarının son peygamberine indirdiği son kitabıdır. Ve bir daha peygamber gelmesi mümkün olmadığı cihetle kıyamete kadar dünya şeriatı o şeriat olarak kalacaktır. Zaten başka türlüsünün olması da söz konusu değildir. Çünkü Kur'an-ı Kerim daha evvelki şeriatın ta kendisidir. Hazreti Adem'in şeriatının, Hazreti Nuh'un şeriatının, Hazreti İbrahim'in şeriatının, Hazreti Musa'nın, Hazreti İsa'nın şeriatının aynıdır. Ne diyor Allah Teala Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde? Habibim Hazreti Nuh'a, Hazreti İbrahim'e, Hazreti Musa'ya ve Hazreti İsa'ya verdiğimiz, indirdiğimiz şeriatı sana da vahyetmek suretiyle sana da şeriat yaptık. Müşriklere kendilerini davet ettiğin bu Allah'a teslim dini ağır geldi. Allah dilediğini kendisine seçer. Bunlardan kim Allah'a yönelirse onları kendisine ulaştırır. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi İslam dininin temelini veriyor. Allah'a ruhun teslim edilerek kul olması. Ruhun kulluğu. Sonra fizik vücudun kulluğu geliyor. Sonra nefsin kulluğu geliyor. Sonra iradenin kulluğu geliyor. Mutluluk kademeleri adım adım yükseliyor. Öyleyse Allah Teala bütün insanları davet ediyor. Mutluluğa davet ediyor. Allah Teala bütün insanların Allah'a teslimini emrediyor. Allah'a, bana diyor, teslim olacaksınız. Bu teslimi emrediyorum diyor Allah Teala sizlere. Allah'a teslim olma dizaynı. Ruhumuzu, veçimizi, nefsimizi, irademizi Allah'a teslim. Kur'an-ı Kerim'le din arasındaki ilişkiyi dikkate aldığımızda Kur'an-ı Kerim'in sadece bir saadet kitabı olduğunu görüyoruz. Kur'an-ı Kerim her şeyden evvel bir saadet davetiyesidir. Kur'an-ı Kerim bir saadet rehberidir. Kur'an-ı Kerim
bir saadet garantisidir. Öyleyse Allah Teala bir garanti veriyor mu Kur'an-ı Kerim ile? Kesin. Kim Allah'ın davetine icabet ederse onların mutlaka mutluluğa ulaştırılacağı kesinlikle Kur'an-ı Kerim'de vurgulanmış. Öyleyse ne istiyor Allah Teala bizlerden sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler? Allah Teala bizi davet ediyor. Bir davetiye mi Kur'an-ı Kerim? Bir davetiye. Ne davetiyesi? Mutluluk davetiyesi. Eğer Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de demişse ki biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattık. O zaman bu kul olmanın insanları nereden nereye götüreceğine bakalım beraberce. İmajiner kulluk, fiili safhaya ulaşmayan düşünce platformundaki kulluk, Allah'a ulaşmayı dilemek. Allah'a ulaşmayı dilemenin muhtevasında kişinin bir ideali var. Ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı diliyor. Bu dileğe baktığımızda dileğin bir hedef olduğunu görüyoruz. Ruhun Allah'a ulaştırılması. Allah Teala üzerimize tam 12 defa farz kılmış. Ruhumuzun ölmeden evvel Allah'a ulaştırılmasını. Öyleyse Allah'ın üzerimize farz kıldığı bu hususu farz kıldığına göre gerçekleştirmek mecburiyetindeyiz. Gerçekleştirirsek ne olur? Allah'ın hem cennetine gireriz, hem Allah'ın evliyası oluruz, hem de dünya saadetinin yarısına kavuşuruz. Bu birinci hedef. Daha sonraki hedeflerde dünya saadeti de büyüyor, cennet standartları da yükseliyor. Ama Allah Teala'nın bir sözü var sevgili kardeşlerim. Bana ulaşmayı dilemeyen diyor, cehenneme girer. Ama kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. Bu bir söz. Allah'ın sözü. Bütün insanlara Allah'ın verdiği bir söz. Bu sözde Allah Teala acaba bize ne demek istiyor? Şunu demek istiyor. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım ve ona bunun karşılığında mükafat veririm. Bu mükafat üçüncü kat cennettir. Bu mükafat dünya saadetinin yarısıdır ve sadece bir dilek mukabilinde verilir diyor Allah Teala. Kur'an-ı Kerim bunu söylüyorsa, ruhumuzu ölmeden Allah'a ulaştırmayı 12 defa üzerimize farz kılmışsa, bu farzı yerine getirmek için sadece bir tek dilek yeterliyse Allah'a ulaşmayı dilemek ve Allah bizi o hedefe ulaştıracaksa, o zaman buradaki muhteva gerçekten bir saadet davetiyesi değil mi?
Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi kendisi Allah'a ulaşmıyor. Allah onu kendisine ulaştırıyor. Ve bu bütün insanlar için her şeyden evvel bir davet 12 defa farz kılınmış üzerimize. Öyleyse Kur'an-ı Kerim 12 defa ruhumuzun Allah'a ölmeden ulaşmasını üzerimize farz kılmakla hepimizi davet ediyor bunu gerçekleştirmeye. Davet ettiğine göre bununla ulaştığımız yer Allah-u Teala'nın bizi mutlaka ulaştıracağı yer. Üçüncü kat cennetin sahibi olmak ve dünya saadetinin yarısına ulaşmak. Öyleyse Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim ile davet ediyorsa ve bununla yetinmiyorsa, Allah'a kul olun emrini vermişse, bu kulluk son safhaya kadar götürüyorsa bizi, dünya saadetinin de %100'üne, cennet saadetinin de ta 7. katına Allah-u Teala bizleri ulaştırmayı hedef almıyor mu? Allah'a kul olmamızı emrediyorsa Kur'an-ı Kerim'de, o zaman Kur'an-ı Kerim gerçek anlamda bir saadet davetiyesidir. Farz kılıyor Allah-u Teala. Niçin farz kılıyor? Bunları gerçekleştirelim de 7. kat cennetin, en üst kat cennetin sahibi olalım. Dünya saadetinin de %100'üne sahip olalım. Bu dilek Allah'ın dileğidir. Ve Kur'an-ı Kerim de üzerimize farz kılınmıştır. Ve Allah-u Teala bu konuda garanti veriyor. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. Bu Allah-u Teala'nın garantisidir. Buna davet etmekle Kur'an-ı Kerim'in bir saadet davetiyesi olduğunu görüyoruz. Kur'an-ı Kerim'de hidayet daveti var. Kur'an-ı Kerim'de takva daveti var. Kur'an-ı Kerim'de Allah'a kul olma daveti var. Kur'an-ı Kerim'de Allah'a teslim olma daveti var. Bütün davetler aynı basamakları içeriyor. Ruhun ve için, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dizaynda bu ruhun ve için iradenin Allah'a teslimini Allah-u Teala emrediyorsa ve bize mutlak saadeti vaat ediyorsa, emirle vaat arasında bir muhteşem ilişki var demektir. Öyleyse emriyle davet ediyor, onları gerçekleştirelim de o büyük saadete ulaşalım diye. Öyleyse Kur'an-ı Kerim her şeyden evvel bir saadet davetiyesidir. Peki aynı zamanda garantisi midir? Aynı zamanda garantisidir. Allah-u Teala her kat cennete kimlerin ulaşacağına dair hükümler koymuş Kur'an-ı Kerim'ine. 7 kat cennetin 7'si içinde safa koymuş Kur'an-ı Kerim'ine. Allah'a ulaşmayı dilemek 1. safa. 1. kat cennetin sahibi kılar kişiyi. 10 tane ihsanla mürşidine ulaşmak 2. safa. 2. kat cennetin sahibi kılar kişiyi. Mürşide ulaşıp tabiiyet bu safhadadır. Sonra ruhun Allah'a ulaştırılması 3. safa, 3. kat cennette dünya saadetinin %51'i. Fizik vücudun Allah'a teslimi 4. safa, dünya saadetinin %90'dan %91'i, 4. kat cennet.
Nefsin Allah'a teslimi, dünya saadetinin %100'ü, 5. kat cennet. İrşada ulaşmak, dünya saadetinin %100'ü, 6. kat cennet. İradenin Allah'a teslim edilmesi, 7. kat cennet, dünya saadetinin %100'ü. Öyleyse böyle bir dizaynda son noktaya bakıyoruz. Mutlak bir saadet, kesintisiz bir saadet. İç alemimizde, dış alemimizde ve Allah ile olan ilişkilerimizde. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Kur'an-ı Kerim bunları garanti ediyor. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu cennetime alırım, hesapsız rızıklandırırım diyor Allah Teala. Böyle bir durumda Kur'an-ı Kerim boyunca Allah'ın vaatlerini görüyoruz. Bu vaatlerin Allah Teala tarafından garanti edilmesi söz konusu. Öyleyse Kur'an-ı Kerim bir saadet garantisi. Mutluluğu Allah Teala garanti ediyor. Peki üçüncü bir cepheden bakıyoruz Kur'an-ı Kerim'e. Birinci cepheden baktık. Kur'an-ı Kerim bir saadet davetiyesi. Allah Teala bütün bu hedeflere ulaşmayı üzerimize farz kılmış, bizi davet ediyor. Ve bu farzlardan bütün muradı daha üstün mutluluklara ulaşmamız. Kur'an-ı Kerim de Allah Teala garanti veriyor insanlara onların cennet saadetini ve dünya saadetini. Ve üçüncü bir cepheden bakıyoruz. Kur'an-ı Kerim bir mutluluk rehberi. Ne yapmamız lazım? Nasıl yapmamız lazım? Ve mutluluğa nasıl ulaşabiliriz? Cennet mutluluğunu kazanmamız için ne yapmamız lazım? Allah tarif veriyor. Allah'a ulaşmayı dilememiz lazım. Ayrımlar hemen arkadan geliyor. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi cehenneme girer. Dileyen kişi mutlaka Allah'ın cennetine girer. Yetmez, Allah Teala o kişiyi, Allah'a ulaşmayı dileyen kişiyi kendisine ulaştıracağına dair garanti veriyor ve o kişiyi Allah'ın evliyası kılacağına dair garanti veriyor. O kişiyi cennet sahibi kılacağına dair garanti veriyor. Ve hidayete erdireceğine dair garanti veriyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, bütün bunlar Kur'an-ı Kerim'in vakaları olarak ortada. Allah Kur'an-ı Kerim'i insanlara bir mutluluk rehberi, bir mutluluk reçetesi olarak indirmiş. Ne yapacaksınız? Nasıl yapacaksınız? Bu rehberde her şey belli. İnsanlar saadeti nasıl elde ederler? Cennet saadetini nasıl elde ederler? Dünya saadetini nasıl elde ederler? Her kademenin daha sonraki mutluluklara ulaşıcı faktörleri Kur'an-ı Kerim'de nasıl beyan edilmiş? Eğer Kur'an-ı Kerim'deki tariflerle Allah'a ulaşmayı diliyorsak, mürşidimizi nasıl bulacağımız anlatılıyorsa, nasıl tabi olacağımız anlatılıyorsa, ruhumuzu nasıl Allah'a ulaştıracağımız anlatılıyorsa,
fizik vücudumuzu nasıl Allah'a teslim edeceğimiz anlatılıyorsa, nefsimizi ve irademizi Allah-u Teala'ya nasıl teslim edeceğimiz anlatılıyorsa, Kur'an-ı Kerim bütün bu nasılların cevabını veren bir rehber değil mi? Kur'an-ı Kerim'e tabi olduğumuz takdirde bu hedeflere ulaşacağız. Kur'an-ı Kerim son peygambere indirilen ve 14 asırdır hiçbir noktası değişmemiş, değiştirilememiş olan tek kitaptır. Bütün kutsal kitapların değişiklikler geçirdiği kesindir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dizaynda Allah'ın bütün güzelliklerine nasıl ulaşılacağı, nasıl sualinin bütün cevapları Kur'an-ı Kerim'de yer almış durumda. Öyleyse bunu açıklayalım. Nasıl, nasıl, nasıl bütün nasılların cevaplarını verelim. Sanıyoruz ki insanlığa en büyük hizmet bu nasılların cevaplarını vermektedir sevgili öğrenciler, izleyenler ve cevap dinleyenler. Öyleyse inşallah bu cevapları verelim. Sevgili kardeşlerim, İslam olmak bir vetiredir, bir fenomendir. Bugün birçok insan, milyonlarca insan İslam'ı yaşamadığı halde kendisini İslam zannediyor. İblis asırlar boyu süren bir gayretle insanların bu konudaki bütün muhtevasını değiştirmeyi başarmış. Sevgili kardeşlerim, İslam iki çeşit emirden oluşur. Bir, hedef emirler, iki, vasıta emirler. Evvela nasıl İslam olunacağı konusunda bir temel müesseseyi ortaya koymak mecburiyetindeyiz. İslam'daki hedef emirler nelerdir? 7 tane safhadan oluşur İslam. İslam'ın hedef emirleri bunlardır. 1. Allah'a ulaşmayı dilemek. 2. Allah'tan Allah'a ulaşmayı diledikten sonra alınan 10 tane ihsanla mürşide ulaşıp tabi olmak. 3. Ancak bu şekilde mümkün olabilen ruhu Allah'a ulaştırıp teslim etmek. Ne demek istiyoruz? Yani tabiiyet yoksa, Allah'a ulaşma dileği yoksa hiç kimse ruhunu Allah'a ulaştırıp teslim edemez. 4. Fizik vücudu Allah'a teslim etmek. 5. Nefsi Allah'a teslim etmek. 6. İrşada ulaşmak. 7. İradeyi Allah'a teslim etmek. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, bu 7 tane safha İslam'ın mutlaka ulaşılması lazım gelen hedefleridir. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe bu hedeflere ulaşmışlar. Bir de İslam'ın vasıta emirleri var. Yani bizi bu hedeflere ulaştıracak olan vasıtalar. Ne demek istiyoruz? Şunu demek istiyoruz. Bu hedeflere ulaşabilmek için, bu 7 tane safhayı yaşayabilmek için ibadetler yapmak durumundayız. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek, bu ibadetlerden 5 tanesidir. İbadetler burada bitiyor mu? Hayır, bitmiyor. Bu ibadetlerin hepsinin toplamından daha önemli bir başka ibadet bu ibadetlerin arasında yer almıyor. Zikir yapmak.
Kur'an-ı Kerim tilavetinden de, namaz kılmaktan da daha büyük bir amel, zikir yapmak. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, burada muhtevaya baktığımız zaman İslam'ın 5 şartı vardır deniyor. İslam Allah'a teslim olmaktır. Öyleyse biz 5 şartı yerine getiriyoruz. Öyleyse biz Allah'a teslim olanlarız. Yani İslam olanlarız. İslam Allah'a teslim olmaksa biz de Allah'a böylece teslim oluyoruz diyen kardeşlerimiz bilsinler ki hayır, Allah'a teslim olmuyorsunuz. Ne yazık ki şeytanın o dar hedefiyle kendinizi ona kaptırmış durumdasınız. Sevgili kardeşlerim, İslam'ın 5 tane şartı, 5 tane vasıta emri içerir. Bunların hiçbirisi hedef değildir. 6. vasıta emir zikir yapmaktır. Ve zikir farzdır. Zikir farz mıdır? İşte Müzemmil suresinin 8. ayet-i kerimesi. Vezkür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebtila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a dön. Peki çok zikir, günün yarısından daha fazla zikretmek farz mıdır? Farzdır. Allah-u Teala bu farzı anlatıyor. Allah-u Teala Ahzab suresinin 41. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki Ya eyyühellezine aminüzkürullâhe zikren kesira. Ey amin olanlar, Allah'ı çok zikredin. Yani günün yarısından daha çok bir zaman parçasında Allah'ı zikredin diyor Allah Teala. Daha öteye de gitmiş mi? Evet, daha öteye de gitmiş. Nisa suresinin 103. ayet-i kerimesinde Allah Teala daimi zikirden bahsediyor. Ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikredin diyor Allah Teala. Buyuruyor ki Feskürallâhe kıyamen ku'uden ve alâ cunûbihim. Ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikret diyor. Öyleyse evvela hedef emirleri bir tarafa bıraktık. Vasıta emirlerde Allah'ın bir farzı ne 32 farzın içinde ne 54 farzın içinde yer almamış ve son derece önemli. Bu farz olmazsa, zikir farzı gerçekleştirilmezse insan Allah'ın kendisine farz kıldığı o 7 safhadan orada Allah-u Teala'nın hedef gösterdiği teslimlerden hiçbirini gerçekleştiremez. Ruhun teslimi de, veçin teslimi de, nefsin teslimi de, iradenin teslimi de mutlak olarak zikir bağımlılığındadır. Zikir yoksa teslim yoktur. Öyleyse daha vasıta emirlerde şeytan insanlara Kur'an-ı Kerim indirildiğinden bu tarafa en büyük oyunu oynamış, onların hedeflerine ulaşamamaları için vasıta emirlerdeki en önemli faktörü ortadan yok etmiş. Ve 14 asır sonra bugün farzlara baktığımız zaman ne 32 farzın içinde ne 54 farzın içinde zikri göremiyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, öyleyse İslam'ı yaşadığınızı düşünüyorsanız bu vasıta hedeflerle, vasıta emirlerle hedef emirleri evvela ayırt etmek mecburiyetindesiniz.
Bu namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek hedef değildir. Bunlar Allah'ın İslam hedeflerine ulaşmanız için sadece vasıtalardır. Öyleyse bu vasıta emirler herkesin tatbikatından daha üst şekilde yapılmalıdır diye düşünüyoruz. Öyle yapmalı İslam'ı yaşamak isteyenler. Yani namaz kılmak mı? Beş vakit kılmamalılar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabe İslam'ı nasıl yaşadıysa onun gibi yaşamak isteyenler yedi vakit namaz kılmak mecburiyetindedirler. Sabah namazıyla öğle namazı arasında kuşluk sünneti, gece saat gece yarısından sonra, bazen saat 12 oluyor biliyorsunuz gece yarısı, bazen saat 1 oluyor saatlerin ileri geri alınmasına göre, gece yarısından sonra teheccüd sünneti kılmak. Öyleyse namaz 7 vakit kılınacak. 7 vakit kılınması farz mıdır? Hayır, farz değildir. 5 vakit farzdır. Ama eğer İslam'ı yaşamak istiyorsanız, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gibi, sahabe gibi İslam'ı yaşamak istiyorsanız, o zaman 7 vakit kılacaksınız. Orucu sadece Ramazan ayı boyunca tutmayacaksınız. Her perşembe günü oruçlu olmalısınız. Sünneti seniyenin temeli. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem her perşembe mutlaka oruçluydu. Bütün sahabede, bazen pazartesilerde buna eklenirdi. Ama perşembeler asıldı. Öyleyse hepiniz her perşembe günü mutlaka oruç tutmalısınız. Kim hepiniz? İslam'ı yaşamak isteyenler. Bu konuşmamızda nasılları veriyoruz? İslam nasıl yaşanır? İslam böyle yaşanır. Farzların yerine getirilmesinin üzerinde sünnetleri var Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Sallallahu aleyhi ve sellemin onları yaşamanız asıldır. Ne diyor Allah Teala Ahzab suresinin 21. ayet-i kerimesinde? Allah'a ulaşmayı dileyenler için ve Allah'ı çok zikredenler için peygamberinizde ahsen bir örnek vardır. Öyleyse o ah

0: Excellent.
1: Zekat vereceksiniz. Sahabe iki kat zekat veriyorlardı. Siz de öyle yapmaya çalışın. Paranız olduğu takdirde hacca gitmelisiniz. Ama asıl hac göklerdeki haçtır. Çünkü Beytül Haram'ın aslı 5. kattadır. Sadece Allah'ın yoluna girenler, ruhlarını Allah'a doğru yola çıkaranlar orada ruhlarıyla namaz kılabilirler. Orası haccın esasını teşkil eder. Parası olanlarla parası olmayanlar arasında oradaki haçta, Hacı-ül Ekber'de farklılık yoktur. Ama paranız varsa dünya üzerindeki hacı da gerçekleştirmek üzerinize farzdır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i La ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyerek kelime-i şehadet getirmek suretiyle anmanız Allah-u Teala'nın bir başka emridir. Kelime-i şehadet getirmek. Ama kelime-i şehadet getirmenin en önemli olduğu an ne zaman Allah'a ulaşmayı dileyip de 10 tane ihsan alırsanız Allah-u Teala'dan ve 10 ihsanın 10.sunda Allah-u Teala size mürşidinizi gösterirse ona ulaşıp önünde tövbe ederseniz bu tövbenin arkasından söylemeniz lazım gelen şey La ilahe illallah Muhammedun Resulullah kelimeleridir. Bunu gerçekleştirmek durumundasınız. İşte insanları kurtuluşa ulaştıracak olan kelime-i şehadet insanların her an söylediği kelime-i şehadet değildir. O kişiye sevap kazandırır. Ama ne zaman Allah'a ulaşmayı dilerseniz Allah'tan mutlaka 10 tane ihsan aldığınızı göreceksiniz. Bu 10 tane ihsanla irşat makamına ulaştığınız zaman 10 tane ihsanla irşat makamına ulaştığınız zaman tabiyetinizle birlikte onun söylediklerini tekrar ederken son söylediği o olacaktır. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. İşte bu kelime-i şehadet kişiyi ikinci kat cennetin sahibi kılar. Öyleyse Kur'an'ın söyledikleriyle insanların kulaktan dolma ifadeleri birbirine hiç uymuyor. Öyleyse görüyorsunuz ki namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek ve özellikle zikir yapmak yani ibadetler amaç değildir, araçtır, hedef değildir, vasıtadır. Öyleyse hedeflerle vasıtaları birbirine karıştırmayın. Bulunduğunuz yerden başka 4 tane şehre gideceğinizi düşünün. Ruhunuzu, veçinizi, nefsinizi ve iradenizi Allah'a teslim etmek ard arda menzillerdir. Bu menzillere gitmek için bir tane arabanız var. O gideceğiniz yerler hedeflerinizdir. 1. şehre ulaşacaksınız. Yani ruhunuzu Allah'a teslim etmekle bunu bir paralellik içinde görün. Diyelim ki 1. menzilde bir şey teslim edeceksiniz. 2. menzilde ikinci bir şey teslim edeceksiniz. 3. menzilde, 3. ulaşacağınız şehirde 3. bir şey teslim edeceksiniz. 4. bir şehirde de 4. bir şey teslim edeceksiniz. Ve sizi oraya

götürecek olan otomobil vasıtadır. Otomobili iblis insanlara hedef olarak yutturmayı başarmış. Yani namazları, oruçları, zekatları siz dünyaya bunun için geldiniz diyor. Bu ibadetleri yapmak için geldiniz diyor. Allah-u Teala biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattık diyor. İblis ise onu ibadet etmek olarak değiştirmiş ve insanlara yutturmayı başarmış. Sevgili kardeşlerim, burada çok ciddi bir olayın analizini yapıyoruz. İblis, Kur'an-ı Kerim indirildiğinden bu tarafa insanlara kitaplar yazmak konusunda hep onlar farkına bile varmadan onların iç dünyalarından onları yönlendirmek suretiyle kitaplar yazdırmış. Yazdıkları kitaplarda insanlık adım adım hedeflerini unutmuşlar. Birinci gayesi iblisin bu, insanlara hedeflerini unutturmak. Yani ruhlarını, beşlerini, nefslerini, iradelerini Allah'a teslim etmeyi unutturmak. Bunu başarmış, ikinci merhaleye de geçmiş. Ve vasıta emirleri hedef emirlerle değiştirmeyi başarmış. Hedef emirlerin hepsini yok etmekle kalmamış. İkinci bir fitne daha sokmuş insanların içine. Vasıta emirleri hedef emirlerle değiştirmiş. Artık hedef emirler bütünüyle yok olmuş. Vasıta emirlerse insanların en önemlisini yapmadıkları, zikri yapmadıkları bir perspektif gösteriyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse nasıl sualinin cevabında hedeflere bir bir bakacağız. Bu hedeflere bakarken de şunu ön planda tutmak mecburiyetindeyiz ki 14 asır evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte bütün sahabe 7 tane hedef emrin hepsini gerçekleştirmişler. Ruhlarını da, beçlerini de, nefslerini de, iradelerini de Allah'a teslim etmişler. Nereden başlayarak? Allah'a ulaşmayı dileyerek, 10 insanla mürşitlerine ulaşıp, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e ulaşıp, tabi olarak ve neticede irşada ulaşarak. Tam 7 tane safhanın hepsini gerçekleştirmişler ve İslam olmuşlar. İslam olmak, açık ve kesin olarak konuşuyoruz ki, İslam'ın 5 tane şartını yaşamakla gerçekleşmez. İslam'ın 5 tane şartını yaşıyorsanız ve de kendinizi İslam zannediyorsanız ne yazık ki değilsiniz sevgili kardeşlerim. Bu hitap bütün dünyayadır. İslam vasıta emirlerle temsil olunamaz. Vasıta emirler hedefe ulaştıracak olan otomobillerdir. Hedef ise o ulaşacağınız yerdir. O ulaşacağınız yerlerin her birine bir teslim yapacaksınız. Ruhunuzu ve içinizi, nefsinizi ve iradenizi onların gerçek sahibi olan Allah'a teslim edeceksiniz. Bununla mükellefsiniz. Hepsi üzerinize farz. Bunlar bir sıra takip ediyor sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah'a ulaşmayı dilemek üzerimize farz. Yetmez. Bütün sahabe bunları gerçekleştirmiş. Yetmez. Allah'a ulaşmayı dilemezseniz cennete girmeniz imkansızdır.
Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Kur'an bize sadece emirleri vermiyor. Gelecek nesillere Allah Teala sahabenin Kur'an'daki İslam'ı nasıl yaşadıklarını gene Kur'an ile anlatıp ispat ediyor. O zaman son derece basit bir yaklaşımı var Kur'an'ın. 14 asır evvel Allah Teala ne emretmiş? Madde 1. Sahabe bunları gerçekleştirmiş mi? Madde 2. Bugün bu emirler nerede? Bunu tahkik etmek mecburiyetindeyiz. Madde 3. Bugün bu emirler tatbik ediliyor mu? İşte İslam'ın aslı ve bugünkü tatbikatı. Ancak bu standartlar içinde çıkar ortaya. Onlar İslam'ı nasıl yaşadılar? Şimdi tarif edeceğimiz nasıllarla yaşadılar. Allah-u Teala'nın birinci emri Allah'a ulaşmayı dilemek. Dilemeyen cehenneme gider diyor. Öyleyse nasıl dileyeceksiniz? Allah'a ulaşmayı dilemek bir dilektir. Böyle bir dileğin içinizde yeşermesi için önce bir hüviyet sahibi olmanız lazım. Bu hüviyette Allah'ın kalbinizde hayır görmesi söz konusu. Bu hüviyette kalbinizde zevk olmaması söz konusu. Yani başka insanları fitneye düşürecek olan yanlış beyanlarda bulunmamanız söz konusu. Bunun arkasında kalbinizde maraz olmaması söz konusu. Başka insanların hedeflerine gitmesine engel olacak bir davranış biçimleri dizisine sahip olmamanız söz konusu. Şimdi bu noktada böyle değilseniz, yani bu özelliklerin sahibi değilseniz, özellikle daha açık bir ifade kullanayım. Allah'ın ayetlerini inkar etmiyorsanız, yalanlamıyorsanız ve gizlemiyorsanız, o zaman Allah-u Teala tarafından seçilirsiniz ve seçilen herkesin Allah'a ulaşmayı dilemesi kuvvetli bir ihtimaldir. Nasıl dileyeceksiniz? Allah-u Teala'dan talepte bulunacaksınız. Ya Rabbi, ben sana ulaşmak istiyorum. Dileğim bu. Bu dileğim sana ulaşsın diliyorum. Hacet namazını kılacaksınız. Allah'a diyeceksiniz ki Ya Rabbi, ben sana ulaşmak istiyorum. Hacetim bu. Beni sana ulaştır. Bunun için Allah'a ulaşmayı dilemek için hacet namazını kılıp Allah'tan Allah'a ulaşma dileğinizi görmesini, kabul etmesini dilemelisiniz. Dilediniz. Acaba gerçekten dilemiş oldunuz mu? O söylediğim vasıfların sahibiyseniz, ki bunlar herkeste normal olarak bulunması lazım gelen vasıflar, şeytanın emrinde olan insanlar hariç, yani insanları Allah'ın yolundan ayırmaya çalışan, onların sırat-ı müstakime ulaşmasına mani olan insanların dışındaki insanların normal standartları bunlar.
Allah'a ulaşmayı nasıl dileyeceksiniz? Hacet namazı kılarak dileyeceksiniz. Hacet namazı 4 rekatlık bir namazdır. 1. rekatta Fatiha'dan sonra 3 tane ayet-el kürsi okunur. 2. rekatta Fatiha'dan sonra İhlas, Felak, Nas okunur. Teşehhüd miktarı oturduktan sonra 3. rekatta gene Fatiha'dan sonra İhlas, Felak, Nas okunur. 4. rekatta gene Fatiha'dan sonra İhlas, Felak, Nas okunur. Bu namazın eftel olduğu zamanlar Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gecelerdir. Mutlaka boy abdesti almak mecburiyetindesiniz hacet namazı kılabilmek için. Ve daha ötesi, namazı kıldıktan sonra kimseyle konuşmayacaksınız. Bu namaz o gecenin son namazı olacak. Gene yetmez. Kıbleyi sağ olarak yatacaksınız. Uyurken yatağınızı ona göre tanzim edeceksiniz. Sonra sağ kulağınızı yastığın üzerinde kımıldatacaksınız sağa sola. Kalbinizde, kulağınızda kalbinizin atışlarını duyduğunuz noktada duracaksınız. O vaziyette 3 tane ayet-el kürsi okuduktan sonra Allah-u Teala'nın kulağınızda hissettiğiniz kalbinizdeki atışlarına paralel olarak Allah-u Teala'nın ismini her kalbinizin çift atışında Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye tekrar ederek uyuyacaksınız. Allah'a ulaşmayı dileyip dilemediğinizi nasıl anlarsınız? Allah'a ulaşmayı dilerseniz İçinizde namaza karşı bir yakınlık hissedeceksiniz. Namaz kılmak sizin için angarya olmaktan çıkacak. Oruç tutmayı istediğinizi göreceksiniz ve oruç tutmak size güç gelmeyecek. Zekat vermek size güç gelmeyecek. Allah'ın emirlerini yapmak için içinizde bir zindelik, bir istek hissedeceksiniz. Ve zikir yapmak da sizin için zor olmayacak. Bunları sevmeye başlamışsanız ilk nasılın cevabını pozitif olarak aldınız demektir. Nasıl Allah-u Teala'ya ulaşmayı dileyeceksiniz? Söylediğimiz standartlarda Allah'tan hacet namazını kılarak Allah'a ulaşmayı dilediniz. Gerçekten ruhunuzu Allah'a ulaştırmayı diliyorsanız Allah-u Teala bu talebinizi mutlaka kabul edecektir. Çünkü o herkesin bu hedefe ulaşmasını ister. Ama sevgili kardeşlerim, Allah'ı aldatamazsınız. Herkes gibi ben de hacet namazı kıldım. Allah'a ulaşmayı diledim. Ama Allah benim talebimi kabul etmedi. Hayır, herkes gibi kılmadınız. İçinizde gerçekten Allah'a ulaşma talebi olsaydı bu sonuçlar hasıl olacaktı. Namaz kılmayı birdenbire sevmeye başlayacaktınız. Oruç tutmayı sevecektiniz. Zekat vermeyi sevecektiniz. Ve zikir yapmak sizin için bir angarya olmayacaktı, hoşunuza gidecekti. Bu standartlar varsa Allah-u Teala Allah'a ulaşma dileğinizi kabul etmiştir. Kabul etmişse ne yapar Allah-u Teala? Rahim asmasıyla tecelliye başlar ve gözlerinizdeki icab-ı mestureyi, kulaklarınızdaki bakayı, kalbinizdeki ekinleti alır. Göğsünüzden kalbinize nur yolunu açar. Kalbinizin nur kapısını
Allah'a çevirir. Sizi huşu sahibi kılar. Bu süreç içerisinde siz namazını kılan, orucunu tutan, zekatını veren bir insan olursunuz. Böyle bir talep, bu talepler gelmiyor mu içinizden? Öyleyse siz Allah'a ulaşmayı dilemediniz. Nasıl sualinizin cevabını almanıza rağmen nasıl Allah-u Teala'yı dileyeceksiniz, Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz, sualinin cevabını almanıza rağmen nasılı gerçekleştiremediniz? Allah'a ulaşmayı dileseydiniz, Allah'ın size namazı, orucu, zekatı, zikri sevdirdiğini görecektiniz. Eğer siz Allah'a ulaşmayı dilediğinizi iddia ediyorsanız ve bu hedeflere ulaşmamışsanız, söylediğim şeyler sizin için sevilen şeyler değil, hala yerine getirmediğiniz, size büyük angaryalar olarak görünen şeylerse, hayır sevgili kardeşlerim, siz Allah'a ulaşmayı dilemediniz. Allah'a ulaşmayı dileyen kişiye, o kişi kendisine mürşit sevgisi verilecektir. Allah-u Teala mutlaka bunu verecektir. Ve kişi hacet namazını kıldığı zaman Allah ona mutlaka mürşidini gösterecektir. Hatta belki daha namaz sırasında ne yapması lazım geldiğini söyleyecektir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Nasıl İslam olunurun birinci safhası Allah'a ulaşmayı dilemektir. Bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemiş. Allah'a ulaşmayı dileyenler kimlerdir? Ona bakalım. Rad suresi 27-28. Rad suresi 20-21-22. ayetler. Allah Teala diyor ki: "Ellezine yufune bi ahdillahi ve la yankudunel misak ve ellezine yasulune ma emerallahu bihi en yusale ve yuhafune suel nisab ve yahşanne rabbehum ve ellezine sabir ibtigaye ve çerabehum." Diyor ki onlar Allah'ın ahdini ifa ederler, yerine getirirler. Misaklerini bozmazlar. Neymiş misakleri? Şuymuş: ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi, ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. Misakleri buymuş. Öyle kişilerden bahsediyor ki Allah Teala ruhlarını Allah'a ulaştırıyor bu insanlar. Ölmeden evvel hayattayken. Sonra ne diyor? Kötü hesaptan, yani günahlarının sevaplarından fazla olmasından korkarlar. Ondan sonra ne diyor? Allah'a karşı huşu duyarlar. Ondan sonra diyor ki ve onlar, yani Allah'a ruhlarını ulaştıranlar, sabırla Allah'ın zatını dileyenlerdir. Allah'ın zatına ulaşmayı dileyenlerdir. Öyleyse sahabe Allah'a ulaşmışlar mı? Kesin. Ruhun Allah'a ulaşması ruhun hidayetidir. Ali İmran 73: İnnel hüda hüdallah. Muhakkak ki hidayet Allah'a ulaşmaktır. Ve Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesinde Allah Teala bütün sahabenin hidayete erdiğini söylüyor. Öyleyse bütün sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Ulaştırmışlarsa ulaştıranlar Allah'a ulaşmayı dileyenler olduğuna göre kesin bir ifadeyle demek ki bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemiş. İkinci safa mürşide ulaşıp tabi olmak. Bütün sahabe mürşitlerine ulaşıp tabi olmuşlar mı Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a?
Evet. Fetih Suresi 10. ayet-i kerime. Allah Teala diyor ki, Habibim, sana biat etmek, Allah'a biat etmektir. Sana biat ettikleri zaman onların ellerinin üzerinde Allah'ın eli vardı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme biat edilmiş, bütün sahabe tabiyetlerini gerçekleştirmişler. Nasıl tabi olacaksınız? İşte Allah Teala buradaki muhtevayı söylüyor. 10 tane ihsanın 10.'sü mürşidi göstermek. 10 tane ihsan kim alır? Allah'a ulaşmayı dileyen kişi alır. Ve o kişi hacet namazını kıldığı zaman 10. ihsanıdır. Allah Teala'nın o. Allah ona mutlaka mürşidini gösterir. O kişi bu zaman zarfında ne yapmıştır? Allah'a ulaşmayı dileyen kişi Allah'a yönelmiştir. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde Allah Teala ne diyordu? Allah insanlardan dilediğini kendisine seçer. Bu seçtiği insanlardan her kim Allah'a yönelirse Allah onları kendisine ulaştırır. Öyleyse sahabenin o 3. safhada gerçekleştirdiği işlev neyle oluşuyormuş? Allah'a yönelmekle. İşte her kim Allah'a ulaşmayı dilemişse o Allah'a yönelmiştir. O kişi mutlaka irşat makamına ulaşacaktır. Ne yapması lazımdır? Nasıl ulaşacaktır? İkinci nasıl? Birinci nasıl? Nasıl Allah'a ulaşmayı dileyeceğiz? Onun cevabını verdik. İkinci nasıl? Mürşidimize nasıl ulaşacağız? Bütün sahabenin mürşitlerine ulaştığı kesin. Burada bir ihtilaf da yok. Herkes sahabenin Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olduğunu kesin olarak biliyor. Hiçbir itiraz yok. Ne yapacak kişi? Bakara 45 ve 46'da Allah-u Teala'nın söylediğini yapacak. İstihane isteyecek Allah-u Teala'dan. Nedir istihane? Mürşidin kişiye gösterilmesi talebi. Diyor ki Allah-u Teala وَاِسْتَعِينُ بِالصَّوْرِ وَالصَّلَاتِ اِنَّهَا لَكِب۪يرَةٌ اِلَّا عَلَى الْحَاشِينَ اَلَّذ۪ينَ يَزُنُّونَ اَنَّهُمْ مُلَاك۪ي رَبَّهُمْ وَاَنَّهُمْ اِلَيْهِ رَاجُونَ. Diyor ki Allah-u Teala, Allah'tan sabırla ve hacet namazıyla, namazla, bu namaz hacet namazıdır, İstihaneyi mürşidinizin kim olduğunu sorarak İstihaneyi isteyin diyor Allah Teala. Bu zor bir iştir, büyük bir iştir ama huşu sahipleri için zor değildir. Kimdir huşu sahipleri? Onlar kesin olarak inanırlar ki mutlaka ruhlarını ölmeden Allah'a milaki kılacaklardır. Ruhları da ölümden sonra Allah'a ulaştırılacaktır. Yakin hasıl ederek kesin şekilde inanırlar ki ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştıracaklardır. İşte Allah'a ulaşmayı dileyen birisini Allah Teala böyle bir inancın sahibi kılıyor. 12. basamakta o kişiyi huşu sahibi kılıyor. Nefsinin kalbine %2 rahmet nurunu yerleştirerek. Ve kişi hacet namazını kılıyor. Tıpkı Allah'a ulaşmayı dilediği noktadaki gibi hacet namazını kılıyor ve Allah'tan mürşidini soruyor. Eğer bu kişi huşuya ulaşmışsa mutlaka Allah Teala ona mürşidini gösteriyor. Kişinin bunu beğenmediğini düşünelim. O değildir mutlaka diye yeniden kılıyor. Yeniden aynı kişi gösteriliyor. Ve
Eğer kişi Allah'a ulaşmayı dilemişse, Allah onu mutlaka huşuya ulaştıracaktır. Huşuya ulaştıktan sonra da o kişinin kıldığı hacet namazı üzerine onu mutlaka mürşidini gösterecektir. 13. basamakta Allah o kişiye mürşidini gösterir. 14. basamakta kişi mürşidine ulaşır. Öyleyse mürşidinize nasıl ulaşacaksınız? Farz mı? Bakın ne diyor Allah Teala? Maide 35. Ya eyyühellezine aminettekullâhe vebtegû ileyhin vesilete. Diyor ki ey amin olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, takva sahibi olun ve Allah'a ulaştırmaya vesileyi, kim Allah'a ulaştıracaksa sizi, o vesileyi, Allah'a ulaştırmaya vesile olan kişiyi Allah'tan isteyin diyor Allah Teala. İşte kişi eğer böyle bir talebin sahibi ise o kişiye Allah Teala mürşit sevgisini verecektir. Bu noktaya gelen kişi namazlarını kılmaya başlamıştır. Sıkıntıyla değil, huzurla. Oruçlarını tutmaya başlamıştır. Gene sıkıntıyla değil. Allah ona orucu sevdirmiştir, namazı sevdirmiştir ve bu kişi zikir yapıyordur. Zikri de huzurda yapıyor kişi. Öyleyse mürşidimize ulaştık. Tabiyeti gerçekleştirdik. 10 tane ihsan alırız Allah'ta. 10 tane nimet alırız. 10 ihsanla mürşidimize ulaştık. Nasıl ulaşılacağını gördünüz. Hacet namazı bunun temeli. Ama mürşide ulaşmak konusunda içinizde dayanılmaz bir talep göreceksiniz. O talep varsa Allah'a ulaşmayı dilediniz. Yoksa dilemediniz. Kimde Allah Teala irşat makamına ulaşma konusunda bir istek uyandırırsa, bir talep uyandırırsa, o zaman o kişi bir mürşit sevgisinin sahibidir. Hacet namazı kıldığında mutlaka Allah Teala ona mürşidini gösterecektir. Allah Teala herkese gösterir ama bana göstermez diyorsa bir kişi bilsin ki çok yanılıyor. Allah Teala herkesin bu güzelliklerini yaşamasını ister. Allah Teala herkesin bu güzellikleri yaşamasını ister. Hangi güzellikleri sevgili kardeşlerim? Allah'a ruhunu, veçini, nefsini ve iradesini teslim ederek Allah'ın bir sevgilisi olsun ister Allah Teala kişinin. Öyleyse kişi irşat sevgisiyle doğmuşsa, namaz kılmak ona ağır gelmiyorsa, zikir yapmak ağır gelmiyorsa, zekat vermek ağır gelmiyorsa, o kişi irşat makamına ulaştığı zaman gözyaşları içinde irşat makamının önünde diz çöküp tövbe etmişse Allah'ın yoluna girmiş olur. İşte burası ikinci safhadır. Bütün sahabe bu ikinci safhayı da gerçekleştirmişler. Öyleyse İslam'ı gerçekten yaşamak isteyenler, mutlaka siz de aynı şeyi yapmak mecburiyetindesiniz. Allah Teala her devirde yaşayan insanlar için,
her devirde vesileleri onların etraflarında mutlaka var eder. Devrin imamı ruhu Allah'a ulaştırandır. Onun altında bulunan bütün irşat makamları her ülkedeki Resuller de dahil olmak üzere bütün irşat makamları bunu gerçekleştirmekle ait bulundukları bölgede bunu gerçekleştirmekle vazifelidirler. Onlar da bu vazifelerini zaten zevk ile yaparlar. Sonra ne olur? Kişi mürşidine ulaşınca Allah-u Teala'dan 10 tane nimet alır. Bütün günahları sevaba çevrilir. Ruhu Allah'a doğru yola çıkar. Nefsi nefs tezkiyesine başlayarak sırat-ı müstakim üzerinde olur. Fizik vücudu şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmaya başlayarak sırat-ı müstakim üzerinde olur. İradesi de nefsin afetleri azaldıkça güçlenmeye başlayarak sırat-ı müstakim üzerinde olur. Bu noktadan itibaren kişi zikir yapacaktır. Nasıl buldu mürşidini? Allah-u Teala'dan sordu. Ulaştı, tabi oldu. Allah onun ruhunu vücudundan ayırdı. Allah'a doğru yola çıkardı. Nefs tezkiyesine başlayabilmesi için kalbinin mührünü açtı. Kalbinin içindeki küfür kelimesini dışarı aldı. Kalbinin içine imanı yazdı. Bu olay gerçekleşmeden o kişinin nefs tezkiyesi yapması mümkün değildir. Kişi nefs tezkiyesi yapmak üzere zikir yapmaya başladığı an Allah'ın katından gelen rahmetle faz ve rahmetle salavat nurları kişinin göğsüne gelir. Göğsünden Allah'ın açtığı yolu takip ederek kalbine ulaşır. Kalbin mührünü Allah-u Teala açmıştır, hareketli hale gelmiştir. O mührün üzerine baskı yapan 4 enerji grubu rahmet, faz, rahmet, salavat mührü kalbin alt kapısına, şeytani kapıya, zulmani kapıya indirir. Zulmani kapıyı kilitler. Enerji baskısı devam ettiği sürece kapı kilitlidir. Allah'ın katından gelen faziletler iman kelimesinin çekim gücüne kapılarak iman kelimesinin etrafında toplanmaya başlar. Bunun adı nefs tezkiyesidir. Nefs tezkiyesinin nasıl yapılması lazım? Zikirle yapılması lazım. Allah kelimesi tekrar edilecektir. Bildiğinizi, yani zikrinizi yapmak için evvela 25 defa estağfurullah çekeceksiniz. Bütün peygamberlere, bütün resullere, bütün mürşitlere Allah-u Teala'dan 7 tane Fatiha okuyarak bu Fatiha'ları onlara hediye ettiğinizi, kabul buyurmasını söyleyeceksiniz. Sonra zikrinize başlayacaksınız. Ve başlangıç zikri 7000'dir. 7000'de başlayacaksınız. Ve irşat makamı size devamlı zikrinizi arttırmanızı söyleyecek. Böylece zikriniz giderek artacak. Vücudunuzun 7 noktasında zikir yapacaksınız. 15.000'e kadar sol göğsünüzün altında, sonraki 2.000'i sağ göğsünüzün altında, sonraki 2.000'i sol göğsünüzün üstünde, sonraki 2.000'i sağ göğsünüzün üstünde, sonraki 2.000'i köprücük kemiklerinizin birleştiği yerde, sonraki 2.000'i kaşlarınızın birleştiği yerde, sonraki 2.000'i de saçlarınızın bittiği yerde çekeceksiniz. Bunlar konunun detayları, size her biri mutlaka öğretilir. Ama nasıl sualinin cevabını veriyoruz burada? Onun için kısaca her bir muhtevayı anlatırız. 7 safhanın her birinde bir gök katında olacaksınız. Ve 33.000 zikirde ruhunuz Allah'a ulaşmış olacak. Nefsiniz bu muhtevada 33.000 zikirde yarıdan daha fazla nurlanmaya ulaşmış olacak. Yani nefs tezkiyesini gerçekleştirmiş olacaksınız.
emmare, levvame, mülhime, mutmainne, radiye, mardiye, teskiye kademelerinde %51 nur nefsinizin kalbinde yerleşmiş olacak. Bunun %49'u fazilettir, %2'si de rahmettir. Ruhunuz mu Allah'a ulaştı? Bütün sahabenin gördük ki ruhları Allah'a ulaşmış. Öyleyse farz mı? 12 defa farz. Ruhunuzun Allah'a ulaşması. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim etmeniz farz mı? 3 defa farz. Nefsinizi Allah'a teslim etmeniz farz mı? 3 defa farz. İradenizi Allah'a teslim etmeniz farz mı? Allah'ın vasiyeti Kur'an-ı Kerim'in neresinde geçiyorsa çok sayıda farz. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, İslami yaşantı bir bütündür. Sahabe demek ki Allah'a ulaşmayı dilemişler, kainatın en büyük mürşidine tabi olmuşlar, ruhlarını da Allah'a ulaştırmışlar. Sonra fizik vücudunuzu Allah'a teslim edeceksiniz. Daha çok zikir yapacaksınız. Ve 25. basamakta fizik vücudunuz Allah'a teslim edilecek. Nasıl edeceksiniz? Günün yarısından daha çok zikre mutlaka ulaşmak mecburiyetindesiniz. Unutmayın, fizik vücut tesliminden evvel Allah Teala size hayati bir imtihan geçirtir. Fizik vücudunuzu mu acaba tercih ediyorsunuz, yoksa Allah'ı mı? Orada belli olur her şey. Unutmayın, fizik vücut teslimini kim yapmışsa o mutlaka her gün 12 saatten fazla zikir yapan birisidir. Nasıl fizik vücudunuzu Allah'a teslim edeceksiniz? Cevap kesin. 12 saatten daha çok zikir yapmak suretiyle her gün. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe bu vetireyi gerçekleştirdiler. 12 saatten daha fazla, günün yarısından daha fazla zikir yapmaya hepsi ulaştı. Ve hepsi fizik vücutlarını Allah'a teslim ettiler. Nasıl teslim etmişler? Her gün 12 saatten daha fazla zikir yaparak. Allah Teala ne diyordu zikir konusunda? Allah'ı zikredin. Sonra ne diyordu? Allah'ı çok zikredin. Günün yarısından daha fazla zikredin. Sonra ne diyordu? Ayaktayken de, otururken de, yatarken de, yani üç halin üçünde de zikredin, daimi zikrin sahibi olun. Şimdi sahabe fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler mi? İşte Âl-i İmrân suresi 20. ayet-i kerime. Allah Teala buyuruyor, Habibim, o ümmilere ve kendilerine kitap verilenlere de ki, ben ve bana tabi olanlar, biz hepimiz veçimizi, fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettik. Sor bakalım diyor Allah Teala onlara. Onlar da veçlerini Allah'a teslim etmişler mi? Onların arasında da veçlerini Allah'a teslim edenler var mı? Onlar diyor, o veçlerini Allah'a teslim edenler mutlaka daha evvel hidayete ermişlerdir. Ruhlarını da Allah'a mutlaka teslim etmişlerdir. Bu ayet zaten daha evvel sahabenin ruhlarını Allah'a teslim ettiğinin kesin işaretini de birlikte veriyor. Ne olmuş? Bütün sahabe günün yarısından daha fazla zikre ulaşmışlar ve fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler. Öyleyse nasıl fizik vücut Allah'a teslim ediliyormuş? Zikri günün yarısından daha öteye çıkararak, yani zahit olarak.
zikirsizliğe ve dünyaya zahit olma, değer vermeme, zikre ve manevi hayata değer verme. İşte Yusuf suresi 20. ayet-i kerime, onlar Yusuf'a karşı zahittiler, ona değer vermiyorlardı. Bu sebeple onu birkaç dirheme sattılar diyor Allah Teala. Bütün sahabe fizik vücutlarını da Allah'a teslim etmişler. Hepsi 25. basamağa ulaşmışlar. Nasıl ulaşılacak? Zikri günün yarısından öteye geçirerek. Peki sonra bütün sahabe daimi zikre ulaşmışlar, ülerbap olmuşlar ve nefslerini Allah'a teslim etmişler. Bütün sahabe daimi zikre ulaştılar mı? Zümer 18, bütün sahabe için onlar ulerbap oldular diyor. Ulerbap'ın tarifini veriyor. Ne ulerbap? Yeskurallâhe kıyâmen ku'uden ve alâ cunubihim. O ulerbap kullarım için söz konusu olan şey, ayaktayken de, otururken de, yatarken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikretmektir diyor Allah Teala. Öyleyse uyuduğunuz zaman yaptığınız zikrin yan üstü yatarken olduğu kesin şekilde açıklanmış oluyor. Hani şu hacet namazını kılarken yattığınız gibi yan üstü yatarsanız bunun çok faydalarını göreceksiniz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse buradaki muhtevaya dikkatle bakın. Bütün sahabe daimi zikrin sahibi olmuş. Yani kim daimi zikrin sahibi olursa nefsini de Allah'a teslim eder. Öyleyse nasıl nefsinizi Allah'a teslim edeceksiniz? Daimi zikre ulaşarak. Nasıl yapacaksınız bunu? Bir taraftan şu vakitli saatleri kullanarak zikir dakikalarınızı arttıracaksınız ve birbirine bağlamaya başlayacaksınız. Nasıl yapıyorduk? 52 dakikadan başlıyorduk. Her hafta bir dakika aşağı inerek ve her bir saatin 60 dakikadan başlıyorduk veya 52 dakikadan başlıyorduk. 52 hafta olduğuna göre bir yılda her hafta bir dakika aşağı inerek onları birbirine bağlamaya çalışıyorduk. Aşağı indikçe bağlantılar çok daha kolay olacaktır kısa sürede olduğu için. Ve gece de eğer söylediğimiz standartlarda yatarsanız muhtemeldir ki bir gün, bir sabah zikrederek uyanacaksınız. O zaman büyük bir mutluluk duyacaksınız. Bunun manası çünkü bütün gece zikretmiş olmanızdır. Arda arda mükafatlar verdiğini göreceksiniz Allah-u Teala'nın size. Tayyi mekan gibi. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde nasıl yapmış sahabe? Daimi zikre ulaşmış. Bu yöntemleri Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onlara öğretmiş ve daimi zikre hepsi ulaşmışlar. Sonra onunla kalmamışlar. İrşada ulaşmışlar. Yani iradelerini Allah'a teslim etmek için son aşamaya da ulaşmışlar. Hepsi irşad olmuşlar. Hücurat suresi 7. ayet-i kerime. Allah Teala diyor ki, ey sahabe, aranızda Allah'ın Resulü var. O sizin söylediklerinize tabi olsaydı bundan çok zarar görürdünüz. Hatta Allah'ın lanetine bile maruz kalabilirdiniz. Ama Allah size imanı sevdirdi,
fıskı, küfrü, isyanı kerih gösterdi. Hepinizin kalplerini müzeyyen kıldı iman kelimesiyle. İşte onlar irşada ulaşanlardır diyor Allah Teala. Bütün sahabe irşada ulaşmışlar. Öyleyse daha öteye geçmişler mi? Bütün sahabe bir hakkın takvaya ulaşmışlar mı? İradelerini Allah'a teslim etmişler mi? Hepsi etmişler kesin. Allah Teala Bakara suresinin 132. ayet-i kerimesinden 136. ayet-i kerimesine kadar bir hakkın takvanın geliştiği peygamberlerdeki olayları anlatıyor ve bir hakkın takvanın ifadesi ve la temutunne illa ve entüm müslimun şeklinde ifade ediliyor Kur'an-ı Kerim'de. Siz ölmeyin, önce Allah'a teslim olun, yani iradenizle teslim edin, öyle ölün. 132. ayetten başlayan peygamberlerin sahip olduğu bu bir hakkın takva, iradenin de teslimi olayı 136. ayette sahabede de gelişiyor. Sahabede bu hedefe ulaşıyor. Bir hakkın takvanın sahibi oluyor. Onlara deyin ki diyor Allah Teala, nahnu lehu muslimun, muhakkak ki biz Allah'a teslim olanlarız. İşte bu bir hakkın teslimdir. Peki sahabenin bir hakkın teslim olduklarının müşahhas delili var mı? Elbette Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesi bütün sahabenin irşat makamına ulaştığını söylüyor. İster ensar, ister muhacirin olsun. Sadece iradesini teslim edenler Allah tarafından irşat makamına, irşada memur ve mezun olunur cümlesiyle tayin olunurlar. Burası salah makamının 5. mertebesidir. Bütün sahabe salah makamının 4. mertebesine ulaşıp iradelerini Allah'a teslim edecek olan noktaya gelmişler. Sonra da hepsi iradelerini Allah'a teslim etmiş. Bir hakkın takva, iradenin Allah'a teslim edildiği son takva Bakara 102'de anlatılıyor. Ya eyyühellezine amiltekullâhe hakka tukatihi. Ey amin olanlar, öyle bir takva ile takva sahibi olun ki bu bir hakkın takva, hakka tukatihi takva olsun diyor Allah Teala. Gene aynı ifadeyi kullanmış. Ve la temutunne illa ve entüm müslimun. İşte sahabenin 136. ayet-i kerimesindeki teslim ifadesi ve la temutunne illa ve entüm müslimun şeklinde olay tamamlanıyor. Ama irşat makamının sahibi oldukları da, yani bunu bu bir hakkın takvayı gerçekleştirdikleri, iradelerini Allah'ın iradesine bağladıkları ve irşat makamına tayin edildiklerinin kesin ispatı var Kur'an-ı Kerim'de. Tövbe suresinin 100. ayeti kerimesi. Diyor ki Allah Teala, o sabikun el evvelin var ya, evvelki sabikunlar, hayırlarda yapılan müsabakalarda en üst seviyede olanlar, evvelki sabikunlar, onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirinden de, bir de ensara ve muhacirine ihsanla tabi olanlardandı diyor. İster ensar olsun, ister muhacirin, her iki gruba da tabi olunmuş. Hepsinin irşat makamının sahibi oldukları kesin. İşte sevgili kardeşlerim, 14 asır evvel onlar Kur'an'ı yaşadılar, İslam'ı yaşadılar, yani tasavvufu yaşadılar ve
dünya saadetinin de cennet saadetinin de sahibi olurlar. Ve şeytan nasıl diğer dinleri o dinin müntesiplerine unutturduysa, bu yedi hedeften toplumun büyük kısmını Yahudilerde de Hristiyanlarda da Allah'ın yolundan saptırdıysa, hedefleri insanlara unutturduysa ve insanlar ayrı ayrı dinlerin mensupları olduğunu zannediyorlarsa, İslam'da da aynı şeyi başarmış iblis. İnsanlara Allah'ın onları ulaştırmak istediği yedi hedefi bütünüyle unutturmuş, yok etmiş tamamen bunları. Böylece İslam'ı yok etmiş. Ve insanlara İslam'ın beş tane şartını önererek onları cehenneme mahkum etmiş. Sevgili kardeşlerim, korkunç bir tuzak bütün dünyayı şu anda İslam'da da, Hristiyanlık'ta da, Musevilik'te de bütünüyle Allah'ın dininden uzaklaştırmış. Bütün dinlerde insanların %90'dan fazlası Allah'ın kainattaki tek dinini, Hazreti İbrahim'in Hanif dinini, Kur'an'daki Arapça adıyla İslam dinini, yani her peygambere bağlı olan kişi, yani kendi peygamberlerinin yaşadığı dini artık unutmuşlar. Bütün peygamberler sadece aynı dini yaşadılar. Hazreti İbrahim'in Hanif dinini. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, öyleyse birçok insan İslam'ın beş tane şartını gerçekleştirdiği için kendisini İslam zannediyor, İslam'ı yaşadığını zannediyor. Hayır kardeşlerim, yaşamıyorlar. Bunu gerçekleştirmeyenler, sizlere hitap ediyorum, yaşamıyorsunuz. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe Allah'ın yoluna giremezsiniz. Mürşidinize tabi olmadıkça ne ruhunuzu, ne veçinizi, ne nefsinizi, ne iradenizi Allah'a teslim edemezsiniz. Ve İslam'ı yaşayamazsınız. Biliyoruz ki şimdi bize birçok insan diyecek ki, bu dünya üzerinde yüzlerce, binlerce üniversite var. İslami üniversiteler. Bunların hiçbirisi senin söylediklerini söylemiyor. Onlar bilmiyorlar da sen mi biliyorsun? Bize hep bu söylendi sevgili kardeşlerim. Biz de size diyoruz ki evet, onlar bilmiyor, biz biliyoruz. Sormayacak mısınız şimdi bana? Nereden öğrendin diye sormayacak mısınız? Çünkü bu sorduğunuz sual olmadıkça doğruya ulaşamazsınız. Bu size anlattığımız şeyleri biz insanlardan öğrenmedik. Allah'tan öğrendik. Onun üniversitesinden mezunuz. Ve sizleri de onun üniversitesinden mezun olmak üzere Allah Teala bize Allah'ın üniversitesini kurdurdu. Öyleyse sözlerime dikkatle bakın. Elbette biz size onların söylediğini söylemeyeceğiz. Ama söylediklerimizin hepsinin mutlak olarak ispat edilmiş olduğunu sakın unutmayın. Sevgili izleyenler, dinleyenler,
okuyanlar, sevgili kardeşlerim, sizler için yaşıyoruz. Sizleri hidayet yoluna

daha üst bilgiler geliştirdiler. Master yaptılar, doktora yaptılar, doçent oldular ve profesör oldular. Bu sözlerim profesörleri de, doçentleri de, bütün öğretim üyelerini de muhtevasına alıyor. 14 asır sonra bugün İslam'ın %90'ından fazlası İslam'ı yaşamıyor. Kur'an bütünüyle unutulmuş durumda. Kur'an bırakılmış, terk edilmiş durumda. İnsanlar Kur'an-ı Kerim'in Bakara suresinin 87 ve 88. ayetlerinde Allah-u Teala'nın söylediği emaniye bilgilere dayalı olarak din öğretimi yapıyorlar bütün dünyada. Söylediğimiz gibi İslam'ın 7 safhasının hiçbirisi yaşanmıyor artık. Herkes tarafından mı yaşanmıyor? Hayır. Ne yazık ki yaşayabilenler %10'un daima altında. Hristiyanlıkta da bu böyle, Musevilikte de böyle, İslam'da da böyle. Bir defa daha tekrar edeyim. Hristiyanlık diye ayrı bir din, Musevilik diye ayrı bir din, İslam diye ayrı bir din yok. Tek bir din var. Arapça adı İslam olan Hazreti İbrahim'in Hanif dini. Ve bu din 7 tane safa içerir. Bu 7 safanın 7'sini de yaşamak mecburiyetindeyiz. Biz insanlar, sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, Allah'a ne kadar hamd ediyorum, şükrediyorum, biliyor musunuz? Dinimi bana Allah öğretti diye, bu konuda vazifeli kıldı diye, bu konuda bu üniversiteyi kurmayı bize nasip kıldı diye, her açıdan bir muhteşem dizaynı hayranlıkla izlemek imkanını bize bahşettiği için. Sevgili kardeşlerim, hepiniz için Allah'ın hedef gösterdiği bütün mutluluklara ulaşmak rahatlıkla mümkün. Allah'a ulaşmayı dileyin. Bu sizi Allah'ın evliyası olmaya inanamayacağınız kadar kolay bir dizayn içerisinde ulaştırır. Sevgili kardeşlerim, hangi konuyu merak ediyorsanız, o konu bilgisayarın hafızasında sizi bekliyor. Neyin ispatını istiyorsanız, orada defalarca konular irdelenmiştir. Orası bir hazinedir. Allah'ın üniversitesinin yüzlerce kasedi. Bugüne kadar cevabı verilen altı binden fazla sual. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, unutmayın, Allah'ın üniversitesinin standartları, aklınıza gelen bütün detaylarıyla haftada 4 gün size buradan ulaştırılır. Onun için göğsümüzü gere gere söyleriz ki Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bunları bize Allah öğretti. Öyleyse

din tatbikatına, bütün dünya üzerindeki din tatbikatına dikkatle bakın. Ve Allah-u Teala'nın sizi nerelere ulaştırmak istediğine de dikkatle bakın. Allah-u Teala sizi o kadar çok seviyor ki hiçbirinizin mutsuz olmanızı istemiyor. Bu sebeple dini inanamayacağınız kadar kolay bir hale getirmiş. Diyor ki sadece bana ulaşmayı dileyeceksiniz. Dilediniz mi ben sizi mutlaka evliyalık mertebesine ulaştırırım. Mutlaka benim evliyalarımdan birisi yaparım. Bir başka ifadeyle ruhunuzu mutlaka kendime ulaştırırım. Bu benim size verilmiş olan sözüm. Çünkü ben sizin için güçlük dilemiyorum. Ben sizin için kolaylık diliyorum diyor Allah Teala. Şimdi soruyorum sevgili kardeşlerim. Daha kolay bir şey düşünebiliyor musunuz? Sadece bir dilekle Allah'a ulaşmayı dilemekle Allah'ın sizi cennetine mutlaka ulaştıracağını garanti etmişse, bu durumda siz eğer hala Allah'a ulaşmayı dilemiyorsanız, o zaman kendi mutluluğunuzu elinizle kesmiş olmuyor musunuz? Ama biz bunları hiçbir yerden duymadık. Bunu diyebilirsiniz tabii. Ne yazık ki bunu demeniz sizi kurtaramaz. Tahkik etmek mecburiyetindesiniz. Doğruyu mu söylüyoruz? Yoksa biz bir sahtekar mıyız? Ancak tahkik ettiğiniz zaman sonuca ulaşacaksınız. O zaman hacet namazını kılacaksınız. Soracaksınız bizi. İnsanlardan değil, Allah'tan soracaksınız. Doğru cevabı oradan alırsınız. Şunu da hiç unutmayın. Bütün devirler boyunca Allah'ın gerçek dostları insanlar tarafından daima reddedilmişlerdir. İşte Müminin Suresinin 44. ayet-i kerimesi Allah Teala buyuruyor. Biz bütün kavimlere resul göndeririz. Ard arda göndeririz. Arkası kesilmeksizin bütün kavimlerde mutlaka resullerimiz yaşar. Ama hangi kavme resul gönderdiysek bütün kavimler resullerini inkar ettiler diyor Allah Teala. Bugün de aynı şey oluyor sevgili kardeşlerim. Onlardan biri de biziz. Bugün hayatta olan, öyleyse Allah'ın söylediğine dikkat edin. O Allah'tır. Her şeyin en güzelini dizayn eder. Ve her şeyi O ispat eder. Hamdolsun ki Kur'an'ı indirmiş ve bize Kur'an'ı öğretmiş. Yani kainatın tek dinini, Hazreti İbrahim'in Hanif dinini, Kur'an'daki İslam'ı öğretmiş. Biz de size bunu öğretmekle onun tarafından vazifeli kılındık. Öyleyse tahkik edin. Bu anlatım burada bitmiyor. Size söyleyecek çok sözümüz var. Bir defa daha tekrar edelim ki sizi cennet saadetine ve dünya saadetine ulaştıracak olan Kur'an'daki hangi konuyu merak ediyorsanız
O konuya tıklayın sadece. Bilgisayarda tıklayın ve istediğiniz her türlü bilginin orada mevcut olduğunu göreceksiniz. Belki konulardan biri sizi başka konulara çekecek. Onların da orada mevcut olduğunu göreceksiniz. Onlar sizi başka konulara çekecek. Onların da orada olduğunu göreceksiniz. Kur'an bir bütündür ve size bütünü biz sunmuş durumdayız. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as salavat. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

0: الفاتحة.
1: الفاتحة مع الصلوات، اللهم صل على محمد.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah Teala bizleri bir mutluluk sohbetinde bir araya getirdi. Allah'ın temel hedefi bütün insanları mutlu kılmaktır. Din mutluluktur. Allah mutluluğun yegane kaynağıdır. Şeytan da mutsuzluğun. Sevgili öğrenciler, İzleyenler, dinleyenler, Allah-u Teala insan adı verilen bu mahlukunu yaratmış. Niçin yaratmış? Bir tek sebebe dayalı. Sadece insan adı verilen bu mahlukunun mutlu olmasını istiyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah'ın hepinizden ama hepinizden istediği sadece bir tek şey var. Sizin mutlu olmanız. Allah sizi insan olarak yaratmışsa sizin mutlaka mutlu olmanızı ister. İnsan adı verilen mahlukundan Rabbimizin, Yüce Rabbimizin, Allah-u Teala'nın istediği sadece bir tek şey vardır. İnsan adı verilen bu mahlukunun, yani sizlerin mutlu olması. Hepinizi mutluluğu yaşayabilecek olan özelliklerle teçhiz etmiş Allah-u Teala. Hepinizin nefsi var. Hepinizin nefsinde afetler var. Onları terbiye etmeden önce, nefsinizin afetlerini yok etmeden önce, şu anda nefslerinde afetlere dalmış olanların da bütün nefsleri afetlerle doluydu. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse muhtevaya dikkatle bakın. O muhteva hepiniz içindir. Arada ne görüyoruz? Mutluluk görüyoruz. Nur görüyoruz. Nur, mutluluğun sembolüdür. Karanlık, mutsuzluğun sembolüdür. Nur, Allah'ın sembolüdür. Karanlık, şeytanın sembolüdür. Yani nurun olmaması hali. Allah-u Teala nurlarıyla kainatı aydınlatmadan önce kainat kapkaranlıktı. Nur, Allah'ın bir mutluluk remzidir, mutluluk işaretidir. Mutsuzluktan mutluluğa dönüş, karanlığın aydınlığa yani nura dönüşüdür. Mutsuzluğunuzdaki şeytanın payı çok büyük ölçeklidir. Adeta mutsuzluğunuzun sebebi şeytandır demek mümkün. Şimdi Allah'ın kanunlarından bahsedelim. Birinci kanun, şeytan nefsinizin afetlerine tesir edebilir sadece. İkinci kanun, şeytan Allah'ın bütün emirlerini size işletmemek için her şeyi yapar. Üçüncü kanun, iblis yani şeytan Allah'ın yasak ettiği şeyleri sizlere işletmek için her şeyi yapar.
ve her yanlış yaptığınız olayın arkasından Allah'ın azabı, insanların vicdan azabı dedikleri azap mutlaka gelir, sizi yakalar. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, nefsiniz doğduğunuz anda afetlerle doludur. %100. Nefsinizin kalbindeki 380 puanlık ...190 puanlık her bir afetinizin ortalama 10'ar puan olduğunu hesabı kolaylaştırmak için varsayıyoruz. 190 puanlık bir alan var nefsinizin kalbinde. %100 afetlerle dolu. Ruhunuzun kalbinde de 190 puanlık bir alan var. 19 tane afete çeşitli oranlarda yer verilmiş. Ruhunuzun kalbinde de 190 puanlık yer var. Ve bir afetle bir hasletin toplamı mutlaka 20 eder. 20 puan eder. Hesabı kolaylaştırmak için böyle yaptık. Yani ruhunuzun kalbindeki itaat hasretiyle nefsinizin kalbindeki isyan afetinin toplamı mutlaka 20'dir. 20 puandır. Ama 3 puanlık afet varmış. 17 puanlık hasret varmış. Olabilir. Ama neticede mutlaka ikisinin toplamı 20'dir. Sevgiyle nefretin toplamı gene 20'dir. Cehaletle ilmin toplamı gene 20'dir. Toplamlar her bir alanda, 19 alanda toplam daima 20 olduğu için toplam saha 380 puan ediyor. Ne olması lazım? Nefsinizin kalbindeki 190 puan boyutundaki afetlerin, karanlıkların Allah'ın faziletleriyle yer değiştirmesi lazım. İşte mutluluğunuzun anahtarı bu. Öyleyse bu değişiklik olmadan da insan mutlu olabilir mi? O zaman bir sualimiz var size. Cennet saadetini mi istiyorsunuz? Cevabınız evetse %100 olabilir. Çünkü bir insanın cennete girmesi için sadece onun Allah'tan yapacağı bir dilek yeterlidir. Allah'a ulaşmayı dilemek. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi her halükarda mutlaka cennete gidecektir. Üçüncü kat cennete, dünya saadetinin %50'sine mutlaka Allah Teala tarafından ulaştırılacaktır. Ama ulaştırıldıktan sonra o kişi fıska düşmezse gideceği yer Allah'ın cennetidir. Bu hedefe ulaşmadan evvel ölürse mutlaka cennete gidecektir. Ulaştıktan sonra fıska düşmezse, ki fıska düşmesi ihtimali insanlarda binde biri, binde ikiyi geçmez. Hiçbir zaman binde beşe ulaşmamıştır hiçbir cemaatte.
Sevgili kardeşlerim, neden bahsettiğimi anladınız değil mi? Allah'a ulaşmayı diledikten sonra, hidayete edip Allah'ın evliyası olduktan sonra fıska düşenlerin sayısı hiçbir cemaatte binde beşe ulaşmamıştır. Hep onun altında kalmıştır. Kimlerden bahsediyoruz? Allah'a ulaşmayı dileyenlerden. Dilemeyenler zaten bu hesaba dahil değil. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyip de evliyalık makamına ulaştıktan sonra fıska düşmek öyle kolay bir olay değildir. O noktadan sonra bir insanın mürşidinden şüpheye düşmesi zor bir olaydır. Eğer kişi gerçekten Allah'a ulaşmayı dilemişse, o mürşidiyle alakalı çok güzel şeyler yaşamıştır. Buna rağmen söylediğimiz gibi binde bir, binde iki, belki bazı devrelerde binde üçe yükselebilen bir rakam ama hiçbir zaman binde beşe ulaşmamıştır. Öyleyse kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi mutlaka Allah'ın cennetine girer. Allah'a ulaşmadan evvel öldüğü takdirde, mürşidine ulaşmadan ölürse birinci kat cennete, ulaştıktan sonra ölürse ikinci kat cennete mutlaka ulaşır. Allah'a vuslat olduktan sonra ölürse üçüncü kat cennete ve dünya saadetinin yarısına ulaşır. Ama ömrü vefa etmemiştir. Makamından düşmeden evliya olarak ölür. Mutlaka üçüncü kat cennetin sahibi olur. Üçüncü kat cenneti elde ettikten sonra fıska düşerse, söylediğimiz binde bir, iki, binde üç nispetindeki olaylar, o zaman kişi ne yazık ki Allah'ın cennetine giremez. Allah'ın kendisine verdiği o kadar lütuflar yok olur. Peki sonradan ya aklı başına gelirse, yeniden hidayete talip olursa mümkün. O zaman tekrar hidayete erebilir. Gene üçüncü kat cenneti ve dünya saadetinin %51'ini mutlaka elde eder. Çünkü Allah'ın gene sözü var, mutlaka yerine getirir. Ama eğer bundan sonra, ikinci hidayetten sonra kişi fıska düşerse, o zaman o kişi kurtulamaz. Artık o kişinin sonu mutlaka cehennemdir. Cehennemden kurtuluş yoktur böyle insanlar için. İki defa fısk, birinciye nazaran daha da nadir bir olaydır. Çok daha nadir bir olaydır. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, şunu bilmenizi istiyorum. Allah Teala hepinizin mutlaka cennete girmesini istiyor. Şartları son derece müsait kılmış, yetmez. Adeta insanların cennete ulaşmamasını imkansız kılmış. Eğer bir insan Allah'a ulaşmayı diler de Allah'tan 10 tane Allah'a ulaşmayı dilediği anda zaten Allah'ın cennetinin sahibidir. Eğer söylediğimiz gibi bu kişi mürşidine ulaşmadan evvel ölürse, o zaman birinci kat cennetin sahibi olur, dünya saadeti sıfırdır. Başka insanlar gibidir. Aslında sıfır demememiz lazım. Bu insan mutsuzdur demek daha doğru bir ifade olur. Ama nefsindeki afetlerin yüzdesi üzerinden değerlendirmek akılcı bir yol gibi görünüyor. Bu kişi Allah'a ulaşmayı diledikten sonra mürşidine ulaştığı gün onda büyük değişiklikler söz konusu olacaktır. Nefs tezkiyesine başlayacaktır bu kişi. Allah onun bütün günahlarını sevaba çevirecektir.
Peki ne olacaktır sevaba çevirirse? Sevaba çevirirse şu olacaktır. Kişinin o noktada hiçbir günahı kalmamış olacaktır. Bir insanın cehenneme gitmesi ise günahlarının sevaplarından fazla olması halinde geçerlidir. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bunu Allah-u Teala adeta imkansız kılmıştır. O kişinin günahlarının sevaplarından fazla olması halini. Neden? Bu kişi mürşidine ulaştı, 10 tane ihsanla ulaştı ve kalbinin içine iman yazıldı. Bütün günahları sevaba çevrildi. O güne kadar onun her bir sevabına 10 katını veren Allah-u Teala, o günden sonra 10 katını vermiyor. 100 katını vermeye başlıyor. Sonra mı? Sonra onunla da kalmıyor. 100 katını vermekle de kalmıyor. Kişinin ruhu birinci kata ulaşana kadar 100 katı, ikinci gök katında 200 katı, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katlarında 200, 300, 400, 500, 600, 700 katını veriyor Allah-u Teala. Öyleyse bu kişinin cehenneme gitmesi madem ki günahlarının sevaplarından fazla olması lazım, buna bağlı, o zaman böyle bir insanın ruhu birinci gök katındayken her gün kazandığı derecelerin 100 katından daha fazla günah işlemesi lazım. Sevaplarının 100 katından daha fazla günah işlemesi lazım. İkinci gök katında 200 katından daha fazla, yedinci gök katında 700 katından daha fazla günah işlemesi lazım her gün. Bu imkansızdır sevgili kardeşlerim. Bu kişiyi cehenneme ulaştırabilecek olan bir tek faktör kalır, fısk. Peki bu kişi fıska düşerse, madem ki yola çıkarken günahları sevaba çevrildi, madem ki Allah-u Teala'ya ulaşana kadar da imkansız bu kişinin günahlarının sevaplarından fazla olması, her gün günahlarından 700 kattan fazla günah işlemesi lazım kişinin. Öyleyse bu kişi Allah-u Teala'ya ulaştığı zaman geride biriktirdiği bir sürü derecat var. Peki bu kişi fıska düşerse bu derecatı ne olur? Yok olur sevgili kardeşlerim. Nasıl Allah-u Teala Allah'a ulaşmayı dileyen birinin gözlerindeki hicab-ı mestureyi açtığı zaman ona derecat veriyordu? Kulaklarındaki bakrayı aldığı zaman ona derecat veriyordu. Kalbindeki ekindeti aldığı zaman ona derecat veriyordu. Ve kalbinin nur kapısını Allah'a çevirdiği zaman ona derecat veriyordu. Göğsünden kalbine nur yolunu açtığı zaman ona derecat veriyordu. Ve böylece verdiği derecatla o kişinin o noktaya kadar ulaştığı günahların mutlaka ötesine o kişiyi geçiriyordu. Ve Allah-u Teala zaten o kişinin mürşidine ulaşması halinde kalbinin mührünü açtığında, kalpteki küfür kelimesinin alıp da içine imanı yazdığı anda o kişinin bütün günahlarını sevaba çeviriyordu. O kişi zaten mürşidine ulaşmadan evvel sevapları günahlarından fazla bir noktaya ulaşmıştı. Sevgili kardeşlerim, kim Allah'a ulaşmayı dilerse birkaç dakika içinde onun kazandığı dereceler mutlaka günahlarını aşar. Yani gözlerindeki hicab-ı mestürenin alınması, kulaklarındaki bakranın alınması, kalbindeki ekinnetin alınması, yerine ifat konması, kalbindeki nur kapısının
şeytana dönük konumdan Allah'a dönük konuma gelmesi ve o kişinin gözünden kalbine nur yolu açılması birkaç dakika içinde vücut bulan olaylardır. Bunların her birine Allah-u Teala kişinin durumuna göre öyle dereceler verir ki o kişinin bu dereceleri mutlaka o kişinin günahlarını aşar. Ve kişi bu yolun bu birkaç dakika sonrasından itibaren neresinde ölürse ölsün mutlaka sevapları günahlarından fazladır. Mutlaka Allah'ın cennetine girecektir. Peki ya bu kişi mürşide de ulaşmışsa o zaman zaten bunların hiçbir önemi kalmaz. Allah onun bütün günahlarını sevaba çevirir. Onlara ilaveten sevapları zaten günahlarından fazladır. Bir de günahlarını sevaba çevirir Allah-u Teala onların. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Demek ki Allah-u Teala mürşidine ulaşıncaya kadar o kişiye öyle dereceler veriyor ki onun o dereceleri mutlaka günahlarını aşıyor. Ama mürşidine ulaştığı gün bunların hepsini silip atıyor Allah-u Teala. Yerine o kişinin bütün günahlarını sevaba çeviriyor. Tabii buradaki netice birinciden çok daha yüksek. Çünkü bu noktaya gelmeden evvel kişi ölürse sevapları sadece günahlarını aşar. Aşar ki o kişi Allah'ın cennetine girebilsin. Ama buraya ulaşmışsa, mürşidine ulaşmışsa o kişinin zaten o güne kadar birçok sevabı mutlaka vardır. Onlar hesaba alınmıştır. Yetmez. O kişinin günahları da sevaba çevrilir. Öyleyse mutlaka böyle bir insanın günahları sevaba çevrildikten sonraki durumu Allah'ın verdiği ihsanlar sebebiyle o kişiye derecat verip de günahlarının sevaplarından aşağıya düşmesi ya da sevaplarının günahlarını aşması halinden çok daha üstün bir noktadadır kişi. Ve kişi Allah'a ulaşıncaya kadar da devamlı zikir yapacaktır. Ayrıca Allah-u Teala ona 1'e 10 yerine 1'e 100 vermeye başlayacaktır. 1'e 700'e kadar da arttıracaktır. Allah'a ulaştığı zaman sevapları, günahlarını kim bilir kaç kat aşmış olacaktır. Her katta Allah'ın verdiği derecat kazançları, o kişinin zikir sebebiyle kazandıkları, ibadetler sebebiyle kazandıkları, başkalarının kalplerini kırmamak sebebiyle kazandıkları dereceler, yüksek dereceler olacaktır. Ama ne zaman bu kişi fıska düşerse, o kişinin geriye doğru olan gidişinde Allah'ın kendisine verdiği bütün dereceler geri alınacaktır. Günahları sevaba çevrilme olayı tekrar tersine dönecektir. O kişinin ruhu kendisine iade edilecek. Kalbindeki iman kelimesi alınacak, küfür kelimesi tekrar yazılacak ve kalp yeniden mühürlenecektir. Sonra yol yok edilecektir, göğüsten kalbe açılan yol. Sonra nur kapısı tekrar şeytana döndürülecektir. Sonra ihbat alınıp ikinet konulacaktır. Sonra kulakları yeniden vakra konulacaktır. Ve gözlerin üzerine hicab-ı mestürü yeniden çekilecektir. Her birinde hangi dereceleri Allah-u Teala ona ihsan etmişse o dereceleri tekrar geri alacaktır. Ve böylece kişinin günahları sevaplarından çok daha ötede bir noktaya gelmesi söz konusu olacaktır. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu nokta o kişi için bir hususu ifade
eder ki kişi başlangıç noktasına geri dönmüştür. Günahları sevaplarından çok fazladır ve kalbi mühürlüdür. Allah'a ulaşmayı dilemeden evvelki noktaya kişi geri dönmüştür. Her şeyiyle, kazandığı dereceler açısından da kazandığı bütün dereceleri kaybederek. Allah'ın ona hibe ettiği, karşılıksız verdiği bütün dereceleri kaybederek. Bütün açtığı kapıları Allah kapatarak. Aldığı ruhu, Allah'a ulaşan ruhu tekrar iade ederek. Her şey aslına rücu ediyor sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse buradaki muhtevada çok önemli bir faktör var. Allah'ın verdikleri kanunlarına paralel gidiyor. Aldıkları da, geriye aldıkları da öyle. Şimdi bu fısk olayını bir tarafa bırakırsak eğer, söylediğimiz gibi rakam hiçbir zaman 1005'e ulaşmaz. O zaman sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, şunu kesinlikle bileceksiniz. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah da onu mutlaka kendisine ulaştırmayı diler. O kişinin kendisi de dahil olmak üzere hiç kimse Allah'ın o kişinin ruhunu Allah'a ulaştırmasına mani olamaz. Eğer kişi buna yetecek kadar 3-4 aylık bir zaman parçası hayatı varsa. Bunu gerçekleştiren Allah olduğu için aksi mümkün değil. Peki kişi istemezse mümkün değil. Kişinin istememesi mümkün olmadığı için Allah Teala ona el koyuyor. Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişinin Allah'a ulaşmayı diledikten sonra Allah onu hidayete erdirene kadar bundan sarfı nazar etmesi, ben artık Allah'a ulaşmayı istemiyorum demesi söz konusu değil. Çünkü şartları dizayn eden Allah ve Allah'a ulaşmayı dileyenler de Allah onları Allah'a ulaştıracağı 3-4 aylık zaman süresi içinde hiçbir şekilde geriye dönüş yapmayacak olanlardır. E peki bu kişi namaz kılmayı sevmiyorsa, oruç tutmayı sevmiyorsa, zikir yapmayı sevmiyorsa olabilir. Başlangıçta hiçbirini sevmeyebilir. Ama eğer Allah'a ulaşmayı dilemişse o noktadan itibaren o kişi namaz kılmayı seven, oruç tutmayı seven, zikir yapmayı seven biridir. Çünkü bu faziletlere onu kavuşturacak olan o kişinin kendisi değildir, Allah'tır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse bu faziletlerin mutlaka sahibi olur. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyip de namazı sevmeyen, orucu sevmeyen, zekat vermeyi sevmeyen, zikri sevmeyen bir insan olmaz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Eğer ben Allah'a ulaşmayı diliyorum ama namazı da sevmiyorum diyorsa bir kişi, dilemiyor. Allah'a ulaşmayı dileseydi mutlaka namazı sevecekti, orucu sevecekti, zikri sevecekti, ibadetleri sevecekti. İşte Allah'a ulaşmayı dilemek, işte sonucu. Mutlaka üçüncü kat cennet. Kişinin 3-4 aylık hayatı varsa, 5-6 aylık hayatı varsa mutlaka bu kişi Allah'ın cennetine, üçüncü kat cennetine ulaşacaktır. Allah'ın evliyası olacaktır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler,
Böyle bir dizaynda bu mutluluk kişinin cennetiyle alakalıdır. Öyleyse özetlersek, kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi mutlaka Allah'ın cennetine girerle bu konuyu noktalamamız lazım. Peki ya dünya mutluluğu? Cennet mutluluğu şu dünya hayatında Allah'a ulaşmayı dilemekle hemen kazanılabilen ama kıyametten sonra yaşanılabilen bir özellik taşır. Dünya mutluluğu ise adım adım gerçekleşir. Mutluluğun standartları yükseldikçe kişi daha çok mutlu olur aynı andan itibaren. O şart olgunlaştığı andan itibaren. Böylece sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Böylece ne olur? Böylece kişi adım adım hedefine gider. Dünya mutluluğu kişinin iktisap ettiği standartlara bağlıdır. Nefsinin kalbinin durumuna bağlıdır. Nefsinin kalbindeki afetlerin fazıllarla yer değiştirme oranına bağlıdır. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, İnsanlar mutsuzdur. Nefsleri %100 afetlerle dolu olduğu için.

İnsanlar mutsuzdur. Nefslerindeki afetler oranında. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Davranış biçimlerimizde neden mutsuz olduğunuzu biliyorsunuz. Nefsinizin kalbi afetlerle dolu. Bu afetler, öfke, kin, düşmanlık, haset, iptilalar, isyan, cimrilik, cehalet, bütün bu afetler Allah'ın bütün emirlerine mutlaka karşı çıkacaklardır. Allah'ın emrettiği her şeye de karşı çıkacaklardır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, ve ayrıca nefsinizin kalbindeki bu afetlerin programlanması Allah'ın emirlerine karşı çıkmak hüviyetindedir. Yasak ettiği fiilleri de işlememeye yöneliktir. Bu minval üzere yaratılmıştır. Bütün nefsler bu minval üzere yaratılmıştır. Allah'ın emirlerine bütün afetler mutlaka karşı çıkar. O emri, o fizik vücudun yerine getirmesini istemezler. Karşı çıkarlar, kabul etmezler. Yasak ettiği fiillerin de mutlaka işlenmesini isterler. Peki buna karşılık ruhunuzun durumu ne? Buna karşılık ruhunuzun durumu, Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getirmek isteyen, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özelliktir. Nefsiniz %100 afetlerle, ruhunuz da %100 hasletlerle doludur. Allah neyi emretmişse ruhunuzun hasletleri mutlaka yerine getirmek ister. Yasak ettiği hiçbir fiili ise yapmak istemez. Öyleyse kulvara, yarışın başlangıç noktasına eşit şartlarla giriyorsunuz. %50 karanlık, %50 aydınlık ama ayrı ayrı yerlerde. Nefsinizin kalbi %100 karanlık, ruhunuzun kalbi %100 aydınlık. Unutmayın, ruhunuz sizinle beraber kalmayacaktır. Nefsinizin kalbindeki afetler temizlenmeye başladığı anda ruhunuz tabiatıyla ruhunuzun kalbi de ruhunuzda olmak üzere sizden ayrılmıştır. O artık uzaklardadır. Mürşidinizin, devrin imamının ruhu başınızın üzerine gelip yerleşmiştir. Onun ruhundaki %100 hasletlerle nefsinizin afetleri savaş halinde olacaktır.

Bu açıdan meselemize baktığımız zaman şunu görüyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler.

Mutluluğun dizaynında yolun yarısı %51 nur birikimiyle ruhunuzun Allah'a ulaştığı yerdir. Burada dünya mutluluğunun yarısını aşıyorsunuz. Günün yarısından daha fazla siz mutlu bir insan oluyorsunuz. Nefsinizin kalbindeki afetler %50'yi aştığı için. Daha sonra nefsinizin kalbindeki afetler %51'den 61'e, 71'e, 81'e, 91'e çıkıyor. Fena, beka, zühd ve muhsinler makamında dünya saadetinin %91'ine sahip oluyorsunuz. Ve fizik vücudunuz da Allah'a teslim oluyor. Sevgili kardeşlerim, nefs tezkiyesi ve tasfiyesi sizin mutluluğunuzun temelini teşkil eder. Allah Teala size mutluluk vaat ediyor ve bu mutluluğu tek bir sebeple vaat ediyor. Garanti ediyor. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz takdirde hem cennet saadetine hem de dünya saadetine namzetsiniz. Cennet saadeti mutlak olarak size verilir. Siz isteseniz de istemeseniz de demek mümkün değil. Çünkü istiyorsunuz, istemeseydiniz Allah Teala sizi o hedefe ulaştırmazdı. Sadece isteyenler için geçerli, Allah'a ulaşmayı dileyenler için geçerli. Öyleyse kişi Allah'a ulaşmayı diliyor. Dileyen herkesin mutlaka Allah'a ulaşması söz konusu. Yani 21. basamağa ulaşması. Zikri mi? Henüz 33 bin zikir. 33 bin zikir ve ötesi kişinin mutlaka Allah'a ulaştığını, evliya olduğunu ifade eder. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu noktaya kadar dünya saadetinde sadece yolun yarısına gelebilirsiniz. Ruhunuz Allah'a ulaştığı noktaya kadar. Ama dünya saadetini istiyorsanız devam etmelisiniz yolunuza. Zikir müessesesi sizi mutlaka dünya saadetinin tümüne, bütününe ulaştırır. Öyleyse ne demek istiyoruz? Şunu demek istiyoruz. Ne zaman daimi zikrin sahibi olursanız, o gün nefsinizin kalbindeki bütün afetler yok olur. Bir daha da nefsinizin kalbine afetlerin geri dönmesi artık mümkün değildir. Nefsinizin kalbi siz ölünceye kadar Allah'ın nurlarıyla dolu olacaktır. Karanlıklar asla o kalbe giremeyecektir. Daimi zikre ulaştıktan sonra bu mümkün değildir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, buradaki muhtevaya beraberce bakalım. Ne görüyoruz? Nefsinin kalbi hasletlerle, faziletlerle demek daha doğru, fazıllarla %100 dolan bir insanın nefsinin kalbinde şeytanın tesiri sıfırlanmıştır. Şeytan sadece afetlere tesir edebildiğine göre ve Allah Teala size nefsinizin kalbindeki afetleri temizlemenin formülünü verdiğine göre kurtuluşu size Allah Teala ihsan etmiştir. Siz onun ihsan ettiği yolda
O kurtuluşa yürüyecek olanlarsınız. Daimi zikre ulaştığınız gün dünya mutluluğunuz %100'e ulaşır. Şeytan nefsinizin kalbinde hiçbir noktaya tesir etmek imkanının sahibi değildir. Öyleyse size Allah'ın yasak ettiği fiilleri işletemez. Öyleyse size Allah'ın emrettiği şeyleri yaptırmamayı başaramaz.

Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, bu durumda ne görüyoruz? Daimi zikre ulaşan bir insan, bir muhteşem dizayna ulaşmıştır. O kişi, hikmet sahibi olmuştur her şeyden evvel. Hikmet sahibi olan bir mutluluğu yaşamaktadır. Kalp yapısına bakıyoruz şimdi beraber. Nefsinin kalbinin durumu. Nefsinin kalbindeki bütün afetler yok olmuştur. Bir. İki. Niçin yok olmuştur? Bu kişi daimi zikrin sahibi olduğu için. Daimi zikrin sahibi olan kişide nefsin afetleri niçin bütünüyle yok olur? Çünkü daimi zikrin sahibi olan bir kişi zikirde ise zulmani kapı kapalıdır. Ve niçin kapalıdır? Mühür, kalbin mührü zulmani kapıya inip o kapıyı mühürlediği için. Niçin inmiştir? Zikirle Allah'ın katından gelen rahmetle faz ve rahmetle salavat nurları o mührün üzerine devamlı baskı yapmaktadır ve onu devamlı zulmani kapıda tutmaktadır. Şeytanın karanlıkları o kapıdan içeriye girememektedir, sızamamaktadır. Ve daimi zikirde olduğuna göre kişi, nefsinin kalbi zaten %100 fazıllarla doludur. Bütün karanlıklar kapı dışarı edilmiştir. Zulmani kapı daimi zikir sebebiyle daima mühürlü kalacaktır. Bu sebeple şeytanın karanlıklarının kalbe girmesi mümkün değildir. Peki niçin mühürlü kalacaktır? Çünkü kişi daimi zikrin sahibidir. Daimi zikir sebebiyle şeytanın karanlıklarının nefsin kalbine girmesi mümkün değildir. Daimi zikir varsa Allah'ın katından kesintisiz bir şekilde hayat boyu gelecek olan rahmetle faz ve rahmetle salavat nurları mührün üzerine o kişi ölünceye kadar aralıksız baskı yapmaya devam edecektir. Devam ederse ne olur? Mühür oradan ayrılmaz. Ayrılmazsa ne olur? Ayrılmazsa karanlıklar nefsinizin kalbine giremez. Kalbiniz mühürlüdür. İşte sevgili öğrenciler, İzleyenler, dinleyenler. Böyle bir dizaynda nefsinizin kalbine hiçbir zaman şeytanın karanlıkları giremez. Giremezse nefsinizin kalbi %100 hasletlerle doludur. Şeytan nefsinizin kalbine en küçük bir etki yapamaz. Onlara tesir edemez. Ve nefsinizin kalbi tamamen faziletlerle, fazıllarla dolu olacağı için ruhunuzun hasletleriyle faziletlerin neticesi her alanda 20'lik bir alan içerisinde 20 ünite Allah'ın emirlerine tam itaat eden, yasaklarına hiç uymayan, yasakları asla işlemeyen bir hüviyet kazanır. Nefsinin kalbi de kişinin ahsen olmuştur. Allah'ın bir takvim içerisinde, herkese göre değişen bir takvimde insanların Allah'ın güzelliklerine ulaşmaları, ahsene ulaşmaları.

o kişinin, nefsinin, kalbinin ahsen olmasını ifade eder. Öyleyse böyle bir dizaynda kişinin, nefsinin kalbi Allah'ın nurlarıyla tamamen kapanmışsa, ruhun hasletleriyle paralel bir dizayna gelmişse, nefsle ruh arasındaki kavga bitmiştir. İşte o zaman kişi bu vasıfların sahibi olur. Birinci özelliği daimi zikrin sahibi olmaktır. İkinci özelliği daimi zikir sebebiyle nefsinin kalbindeki bütün afetler yok olmuştur. Yerlerini ruhun hasletlerinin tam eşidi olan faziletler almıştır. Fazıllar almıştır. Öyleyse fazilet kelimesi de aynı kökten gelmektedir. Bu fazıllar nefsin kalbini işgal ettikleri zaman nefsle ruh arasındaki kavga sona ermiştir. Başlangıç yapıları nasıldı? Birbirine zıttı. Nefsin içi, kalbi %100 afetlerle doluydu. Bütün afetler Allah neyi emretmişse onun yapılmasına asla müsaade etmeyecek olan bir hüviyetteydi. Allah neyi yasaklamışsa Allah'ın yasak ettiği fiili de mutlaka yapmak isteyen bir özellikteydi. Öyleyse böyle bir dizayn içerisinde bir başlangıç noktası var. Nefsin afetleri neyi istiyorsa ruhun hasretleri onu istemiyor. Emirler cephesinde de, yasaklar cephesinde de. Öyleyse iç dünyanızda kavga var. Kavga varsa, kaos varsa orada mutluluk yok. Orada saadet halini yaşamanız mümkün değil. Öyleyse orada ne olur? Orada kavga olur, orada kaos olur, orada yanlışlıklar oluşur. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'nın emrettiği şeyi nefsin afetleri asla işlemeyecek, istemeyecektir. Ruhun hasletleri mutlaka isteyecektir. Öyleyse talepler birbirinin tamamen zıttı. İki taraf da dileğinin mutlaka olması için ısrarlıdır. Nefsin yaratılışı öyle olduğu için ruhun da yaratılışı onun tam zıttı olduğu için. İkisi de kendi dediklerinin yapılmasını isterler. Tabiatıyla ruhun bir haklı sebebi daha vardır. Ruhun haklı sebebi

Muhtevasındaki hasletlerin Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmeyi istemesi, yasak ettiği fiilleri ise asla istememesidir.

nefsinizin kalbindeki bütün afetler yok olmuştur. Bunun manası, bu kişi iç dünyasında da dış dünyasında da Allah ile olan ilişkilerinde de tam bir sulh ve sükun halini devam ettirecektir. İç dünyasında o kişinin nefsiyle ruhu tam bir uyum içindedir. Nefsle ruh arasındaki savaş bittiği için iç dünyasında sulh ve sükun hakimdir. Dış dünyasında nefsinin bütün afetleri sona erdiği için bu kişinin hiç kimseye onların kalbini kıracak bir davranışta bulunması mümkün değildir, söz konusu değildir. Öyleyse böyle bir dizayn içerisinde o insanlar için söz konusu olan etraflarıyla tam bir uyumu sağlamış olmaktır ki nefslerinin afetlerinin yok oluşu bunu mutlak olarak sağlar. O zaman dış dünyalarında da savaş bitmiştir, başka insanlarla kavga tamamen sona ermiştir. Başka insanların onlara kötü davranması mümkün müdür? Mümkündür ama bu onları hiçbir zaman yer alamaz, onlara negatif görünmez. Başka insanlar için onların öfke duyması söz konusu değildir. Dış dünyalarında da tam bir sulh ve sükun hali oluşmuştur. Allah ile onun ilişkilerine gelince Allah'ın bütün emirlerini nefste ruhta yapmak istiyor. Şeytanın tesir edebilme gücü yok çünkü afet yok. Allah'ın bütün emirlerini yerine getirir o kişi. Allah'ın yasak ettiği fiilleri ise asla işlemez. Şeytanın tesir gücü sıfırdır. Hem nefs hem de ruh ikisi de Allah'ın yasak ettiği fiili asla işlemek istemez. Öyleyse olay burada tamamlanmıştır. Bu kişi dünya saadetini mutlak olarak sahiptir. İç dünyasında kesintisiz bir mutlak sulh ve sükun hali oluşmuştur. Dış dünyasında kesintisiz bir mutlak sulh ve sükun hali oluşmuştur. Allah ile olan ilişkilerinde de kesintisiz ve mutlak bir sulh ve sükun hali oluşmuştur. İşte bu dünya mutluluğudur. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler ve Allah hepinizi o dünya mutluluğuna davet eder. Yardım etmeye hazırdır. Yeter ki siz size düşeni yapın. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. El-Fatiha me as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Rahim elhamdülillahi rabbil alemin. Errahmanirrahim. Eyyâke nestaîn ihdinas sırâta. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde Yüce Rabbimiz bizleri gene birlikte kıldı. Hepinizi çok ama çok seviyoruz sevgili kardeşlerimiz. Hepinizin ayrı bir değeri var bizde. Sizler Allah yolundasınız. Sevgili kardeşlerim, dinimiz teslim dini. İslam kelimesi selim kökünden geliyor. İslam kelimesi de teslim kelimesi de aynı kökten geliyor. Yani İslam dini ruhun Allah'a teslim edilmesidir. İslam dini fizik vücudun da Allah'a teslimidir. İslam dini nefsimizin de Allah'a teslimidir. İslam dini irademizin de Allah'a teslimidir. Her biri daha üst kademede, daha üst kademede, daha üst kademede Allah'a daha yakın insanları ifade eder. Ruhun, vesin, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için Allah Teala Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de de mutluluğu farz kılmış. Allah Teala diyor ki ruhunuzu Allah'a teslim edin. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim edin. Nefsinizi Allah'a teslim edin. İradenizi de Allah'a teslim edin. İşte sevgili kardeşlerim, insanın en çok mutlu olduğu nokta, iradesini de Allah'a teslim ettiği noktadır. O tam teslimiyettir. Ruhun, veçin, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi. O zaman İslam kelimesinin gerçek manası çıkar ortaya. İradesini de Allah'a teslim eden kişi, Allah'ın kumandasındadır. Allah ona yaptırır her yapacağı şeyi. Allah ona söyletir her söyleyeceği şeyi. O kişinin kendi iradesi artık mevcut değildir. O kişi Allah'ın en yakın dostu olacaktır. Sevgili kardeşlerim, herkes için yollar aynıdır. Hani vaktiyle Julius Caesar bütün yollar Roma'ya çıkar demiş ya, biz de diyoruz ki bütün yollar Allah'a çıkar. Allah'a ulaşmayı dileyen bir Musevi, bir Hristiyan, bir İslam, hepsi netice itibariyle mutlaka ruhlarını Allah'a ulaştıracak olanlardır. 7-8 aylık bir ömürleri varsa bunu Allah gerçekleştireceği için mutlaka bu olayı tahakkuk edecektir. Çünkü son derece açık bir ifade kullanıyor Allah Teala. Kim bize ulaşmayı dilerse biz onu kendimize ulaştırırız diyor. Daha açık bir ifade olmaz. Demek ki insanların istemesi, kalpten bir istek olması kaydıyla Allah'a yeterli görünüyor. Ve bu yeterlilik Allah'ın verdiği sözü yerine getirmesini mutlaka tahakkuk ettiriyor.
Neydi o söz? Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Yani ben onun bana ulaşması lazım gelen ruhunu kendime ulaştırırım. Bütün insanlar doğar doğmaz Allah-u Teala tarafından onlara ruh üfürülür. Ruh derhal fizik vücudun şeklini alır. Fizik vücutta hangi değişiklik olursa ruh da aynı fiziksel değişiklikleri ihtiva eder. Aynı zamanda bu fizik ötesi de bir olayı ifade eder. Çünkü insan için ruhun Allah'a ulaşmaması diye bir şey mümkün değildir. Allah'ın istediği şey, bu ruhun dünya hayatını yaşarken, kişi canlıyken, hayatı devam ederken Allah'a ulaştırılması. Yoksa ne olur? Yoksa sonunda herkes ölür. Öldüğü zaman da ruh mutlaka vücuttan ayrılarak Allah'a doğru olan yolculuğunu tamamlar, Allah'ın zatında yok olur. Ne oldu? Biri dünya hayatını yaşarken ermiştir. Ruhu Allah'a ermiştir, ulaşmıştır. Öteki dünya hayatında ruhunu Allah'a ulaştıramamıştır. Ve ermiş evliya olamamıştır. Bir insan Allah'a ulaşmayı diledikten sonra mürşidine tabi olur. Bu tabiyet evliyalık makamının ikinci safhasıdır. Allah'a ulaşmayı dilemek birinci safha, mürşide tabi olmak ve ruhun bedenden ayrılması ikinci safha, ruhun Allah'a ulaşması üçüncü safha, fizik vücudun Allah'a teslimi dördüncü safha, nefsin Allah'a teslimi beşinci safha, muhlis olmak altıncı safha, iradeyi Allah'a teslim etmek yedinci safha. Neler teslim edildi? Ruh, fizik vücut, nefs ve irade. İşte insanlar Allah ile olan ilişkilerinde bu güzellikleri tahakkuk ettirebilirlerse, gerçekleştirebilirlerse mutluluğu daha çok yaşayanlar olacaklardır. Dünyadaki en mutlu insanlar iradelerini de Allah'a teslim etmiş olanlardır. Onun bir altındaki kademe nefsin Allah'a teslimi, daha altındaki kademe fizik vücudun Allah'a teslimi, daha altındaki kademe ruhun Allah'a teslimiyle ifade edilir. Ruh, veç, nef ve irade Allah-u Teala'nın her istikamette teslimini istediği hususlardır. Ve dinimizin adından da belli olduğu gibi İslam dini teslim dinidir. Ruhun teslimi, fizik bedenin teslimi, nefsin teslimi, iradenin teslimi. Dört tane teslim. Ama bu dört teslim yedi safhada gerçekleşiyor. Birinci safha Allah'a ulaşmayı dilemek. İkinci safha mürşide tabiyet. Sonra ruhun teslimi. Üçüncü safha fizik bedenin teslimi. Dördüncü safha nefsin teslimi. Beşinci safha muhlis olmak. Altıncı safha iradeyi Allah'a teslim etmek. Yedinci safha. Yedi safhada dört tane teslim. Sevgili kardeşlerim, bu teslimler üzerinde neden ısrarla duruyoruz? Çünkü hepsi tarihe karışmış sevgili kardeşlerim. İşte İslam öğretisine bakarsanız ülkemizde İslam'ın beş şartından bahsedildiğini göreceksiniz hep. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Hani teslimler?
resimlerden hiçbirisi bu muhtevada yer almıyor. Ama İslam dini teslim dini diyoruz. Gerçekten silm kökünden gelen İslam kelimesi de teslim kelimesi de aynı kökün mensuplarıdır. İslam teslim olan demektir. Teslimse her şeyiyle bir insanın Allah'ın emirlerine itaat etmesini ifade eder. Hepsi Allah'ın emrine girmiştir. O kişinin ruhu, o kişinin veçi, o kişinin nefsi, o kişinin iradesi Allah'ın külliyen emri altındadır. Her yerde güzellikleri yaşar o insan. Onun düşmanı çoktur. Ama o kimseye düşman olamaz. İnsanlar nefslerinin afetleri sebebiyle kıskanç mahluklardır. Allah'a yakın olan birinin yakınlığı uzak olanlar tarafından farklı bir hüviyette değerlendirilebilir. İşte bu farklı hüviyet onların Allah'a yakın olan, daha yakın olan, daha yakın olan insanları daha çok sevmeleri gerekirken onların farklı hüviyetleri sebebiyle onlara adeta düşman olmalarını sağlayabilir. İşte şeytan bu noktada devreye girip hedeflerini gerçekleştirmek ister. Hedefleri nedir? Hedefleri bütün insanları bu dünyada da mutsuz etmektir. Ve hepsini cehenneme ulaştırmaktır. Oysa ki Allah Teala istiyor ki herkes cennete girsin. Allah'a ulaşmayı dilemek farz mıdır? Farzdır. Mürşide tabiyet farz mıdır? Farzdır. Ruhun Allah'a teslimi farz mıdır? Farzdır. Fizik bedenin teslimi farz mıdır? Farzdır. Nefsin teslimi farzdır. Muhlis olmak farzdır. İradenin teslimi gene farzdır. Öyleyse 7 tane safa geçti. Ama ruhun, veçin, nefsin ve iradenin olmak üzere 4 tane de teslim söz konusu. İşte İslam dini ruhun teslimini içerir, fizik bedenin teslimini içerir, nefsin teslimini içerir, iradenin teslimini içerir. Peki İslam dini bunları emreder de ondan evvel Hazreti İsa'ya indirilmiş olan Hristiyanların dini neyi ifade eder? Aynı şeyleri ifade eder. Hristiyanların dinine baktığımız zaman, yani İncil'e baktığımız zaman ne görüyoruz? 7 safa ve 4 teslimi orada da net olarak görüyoruz. Peki ondan daha evvel yaşamış olan Musevilerin durumu ne? Onlara baktığımız zaman sevgili kardeşlerim, Tevrat'ta da 7 safhanın ve 4 teslimin mevcut olduğunu görüyoruz. Hazreti Musa bir peygamberdir. Hazreti İsa bir peygamberdir. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir peygamberdir. 3 ayrı din varmış gibi görünür. Ama asıllara baktığımız zaman Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabiyet, ruhun Allah'a teslimi, fizik bedenin teslimi, nefsin teslimi, munis olmak ve iradenin teslimi 7 tane safa olarak çıkar karşımıza. Nerede çıkar? Musevilikte çıkar. Nerede çıkar?
Hristiyanlıkta çıkar. Nerede çıkar? Son indirilen din olan İslam'da çıkar. İslam dininde çıkar. Sevgili kardeşlerim, eğer Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabiyet, ruhu teslim etmek, fizik bedeni teslim etmek, nefsi teslim etmek, muhlis olmak ve iradeyi teslim etmek, Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de de farz ise, o zaman başka başka dinler mi var? Hayır. Din dediğimiz şey, bu 7 tane safa ve 4 tane teslimin gerçekleşmesini ifade eder ki, Musevilikte de, Hristiyanlıkta da, İslam'da da aynı şeyler kesin olarak mevcuttur. Ve bu dinlerin gerçeklerini bilip de onu tatbik mevkine koyanlar için hepsi Allah-u Teala'nın indinde ruhlarında, veçlerinde, nefslerinde, iradelerinde Allah'a teslim ederler. Öyleyse sevgili kardeşlerim, insanların kendi dinlerinin başkalarından daha üstün bir din olduğunu söylemesi aslında Allah'ın kanunlarına göre doğru değil sevgili kardeşlerim. Üç ayrı dinin muhtevası içinde kendi kitaplarında yazılı olan Allah'a ulaşmayı dilemeyi, mürşide tabiyeti, ruhlarını teslimi, fizik bedenlerini teslimi, nefslerini teslim, monist olmak ve iradeyi teslim standartları madem ki üç dinin de esasını teşkil ediyor, o zaman geri kalanlar detaydır. Asıllar bunlardır. Öyleyse Musevilik deyince, Tevrat deyince 7 safa ve 4 teslimi net olarak biliyoruz. Tespit ettik hepsini. İncil deyince 7 safa ve 4 teslimin İncil'i de esasını teşkil ettiğini biliyoruz. Kur'an-ı Kerim deyince Kur'an-ı Kerim'de 7 safa ve 4 teslimin varlığını hepsinden evvel biliyorduk. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dinlerin birleştirilmesi asli hedefimizdir. Dinler yoktur. Hazreti İbrahim'in Hanif dini vardır. O din Allah'a ulaşmayı dilemeyi, mürşide tabiyeti, ruhu ve içi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmeyi, arada da muhlis olmayı bütünüyle muhtevasına alır. Kur'an'ı inceleyin, 7 safa orada görülecektir. Bir defa daha söylüyorum, Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabiyet, ruhun Allah'a ulaştırılarak teslimi, fizik bedenin teslimi, nefsin teslimi, mulis olmak, iradeyi Allah'a teslim etmek, Tevrat'ın da, İncil'in de, Kur'an-ı Kerim'in de esasıdır. Ama bizler namaz kılıyormuşuz, onlar kılmıyormuş. Evet de bizim peygamberimiz namaz kılıyordu. Biz de onun yaptığını aynen devam ettirmek mecburiyetinde olanlarız. Bunun bir zevk olduğu da ayrı bir güzellik. Ama sevgilerim, sevgili kardeşlerim, ondan evvel Hazreti İsa da bir peygamberdi ve Allah Teala ona İncil'i indirdi. O bir peygamberdi ve bir şeriat kitabı Allah Teala tarafından ona indirildi. Daha evvel Hazreti Musa, o da bir peygamberdi. Ona Allah Teala İlk kitabını indirdi. İlk peygambere indirilen kitap Tevrat'tır. O Hazreti Musa'ya indirilmiştir. Hazreti İsa'ya İncil indirilmiştir.
Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e Kur'an-ı Kerim indirilmiştir. Şöyle bir inceliyoruz. Bakıyoruz ki 7 safa ve bu 7 safanın 4 tanesinden ibaret olan 4 faktörü ruhun ve için, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi Tevrat'ın da esasını teşkil ediyor. İncil'in de esasını teşkil ediyor. Kur'an-ı Kerim'in de esasını teşkil ediyor. İnsanlar bu istikamette anlaşmazlık içinde varsın olmaya devam etsinler. Hakikatleri bilmeyenler için bu her zaman geçerlidir. Zannederler ki ayrı ayrı dinler vardır ve hepsi kendi dininin en üstün olduğunu söyler. Oysa ki Hazreti Musa da bir peygamberdir. Hazreti İsa da bir peygamberdir. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de bir peygamberdir ve son peygamberdir. Biliyorsunuz ki peygamberlik yani nübüvvet, nebilik müessesesi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizle sona ermiştir. Artık bir peygamber gelmeyecektir. Dünya ne kadar devam ederse etsin, dünya hayatı artık bir peygamber gelmeyecektir. Onun için Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Allah-u Teala Hatemin Nebiyin diyor. Nebilerin hitamı diyor, sonu diyor, son nebi olduğunu söylüyor Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin son nebi olduğunu söylüyor. Artık nebilik yok, artık şeriat kitabı da yok. Allah Teala bize bir kitap yazdırmış, Risalet Nurları. O kitap bir şeriat kitabı değildir. O kitap Allah'ın bizimle yaptığı sohbetin kitabıdır. Onunla bizim aramızda bir kitaptır. Başka hiç kimseyi muhtevasına almaz. Orada emirler vermişse Allah Teala, o emirler sadece bizedir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, biz bir nebi değiliz, bir peygamber değiliz. Ama biz Allah Teala'nın Resulüyüz. Şurasını çok iyi bileceğiz. Bütün nebiler aynı zamanda mutlaka resuldür. Ama bütün resuller nebi değildir. Bütün resuller peygamber değildir. İşte onlardan biri de bu devrin resulü olarak biziz. Ama biz bir peygamber değiliz asla. Biz bir resulüz o kadar. Nebiler resullerden çok çok üstün insanlardır. Ve onlara Allah Teala şeriat kitabı indirmiştir. Hazreti Musa'ya Tevrat'ı, Hazreti İsa'ya İncil'i, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e Kur'an-ı Kerim'i Allah Teala bir şeriat kitabı olarak indirmiştir. Oradaki emirler mutlaka itaat edilmesi lazım gelen Allah'ın emirleridir. Bize verdiği Risalet Nurları zaten söylediği gibi bir Resul'e verilen bir kitaptır. Risalet Resul'lere ait demek. Nurları demek ki Allah-u Teala'nın dizaynında Resuller var. İşte o Resuller ki insanlığın sonuna kadar devam edecektir. Her devirde mutlaka bir Resul yaşar. Her kavimde bir Resul. Öyleyse her devirde bütün kavimlerde birer Resul yaşamıştır ve yaşayacaktır. Hazreti Musa, Hazreti İsa, Hazreti Muhammed bu peygamberler Allah Teala'nın peygamber adını verdiği
dört kişi vardır. Hazreti İsa, Hazreti Musa, Hazreti İsa, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için Allah Teala her devirde en üst seviyede olan birisini devrin imamı olarak tayin eder. Bütün peygamberler aynı zamanda devrin imamlarıdır. Ama devrin imamları peygamber olarak artık mevcut değildir. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hatem-ül Nebiyyindir. Yani nebilerin, peygamberlerin hitam bulduğu kişidir. Son bulduğu kişidir. Son peygamberdir. Peygamberlik onunla sona ermiştir. Bundan sonra dünyada verilen bu gezegende bir peygamberin mevcut olması söz konusu değildir. Kıyamete kadar devrin imamlığını Resullerden Allah'ın seçtiği bir kişi derhut edecektir. Bu devirde bu görev bize verilmiştir. Sevgili kardeşlerim, bu bir gerçek midir? Son derece kolay. Hacet namazını kılıp Allah-u Teala'dan bunu soran kişiye Allah-u Teala mutlaka cevabını verecektir. Kişi bu abdesti alacaktır, hacet namazını kılacaktır ve Allah'tan soracaktır. Bu devrin Resulü kimdir? O zaman açık ve kesin cevabını mutlaka alır. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala kıyamete kadar her kavme bir resul mutlaka tayin eder. Resulsüz bir kavim mevcut olamaz. Mutlaka her kavmin bir resulü vardır. Ama her kavimdeki nevi söz konusu mudur? Hayır, söz konusu değildir. Her devirde bir tane nebi olur. Ama her kavimde bir resul mutlak olarak bütün devirlerde mevcuttur. Yani 100 tane kavim söz konusuysa 100 tane de resul mutlaka vardır. Her kavimde Allah-u Teala mutlaka birisini Resul olarak tayin eder. Kıyamete kadar bu böyle devam edecektir. Ama nübüvvet Hazreti Musa, Hazreti İsa, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem birer nebidir. Bütün nebiler aynı zamanda Resuldürler. Mutlaka aynı zamanda Resuldürler. Onun için onlara nebi resuller denir. Ama onların dışındakiler resuldürler, nebi olamazlar. Kıyamete kadar artık bir nebinin gelmesi mümkün değildir. Kıyamete kadar her devirde, her kavimde Allah'ın bir resulü mutlak olarak bulunacaktır. Her kavimden bir kişiyi Allah-u Teala mutlaka nebi olarak vazifelendirecektir. Kıyamete kadar da bu böyle devam edecektir. Ama nübüvvet müessesesi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizle sona ermiştir. Hidayet onunla Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizle sona ermiştir. Öyleyse bir nübüvvet var, bir risalet var. Birbirinden ayrı iki tane şey, iki tane ayrı kademe. Her zaman nebiler, resullerden
üstündür. Aynı zamanda kendileri de Resul'dür. Ama başkaları Nebi olamaz. Allah'ın bir Nebisi söz konusuysa bir devirde, o dünyadaki o üstün kişi, o Nebidir. Her kavimde mutlaka Allah-u Teala bir Resul bahseder. Vazifeli kılar. Bütün kavimlerde, bütün zaman parçalarında Allah'ın Resulleri görev yapmıştır. Bütün kavimlerde. Ama nübüvvet müessesesi öyle değildir. Nübüvvette sadece bir tek kişi söz konusudur. O Nebidir. Nebi Resul'dür. Öteki bütün kavimlerdeki kişiler sadece Veli Resul'dür. Sadece nübüvvetle vazifeli olan Resul, o Nebi Resul'dür. O Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizle sona eren nübüvvettir. İşte sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için Allah-u Teala mutluluğu Allah'a yaklaşmakta bir fonksiyonel yapı olarak dizayn etmiştir. Allah'a ulaşmayı dileyen kişiden, mürşidine tabi olan kişi daha çok mutludur. Mürşidine tabi olan kişiden, ruhunu Allah'laştırmış olan kişi daha çok mutludur. Mürşidine ulaşmış olan bir kişiden, ruhunu Allah'laştırmış olan kişi daha mutlu oluyor. Ruhunu Allah'laştırmış olan kişiden, fizik bedenini teslim etmiş kişi daha mutlu oluyor. Nefsini Allah'a teslim etmiş bir kişi, fizik bedenini teslim etmişten daha mutlu oluyor. İradesini Allah'a teslim etmiş kişi, nefsini teslim etmiş kişiden daha mutlu oluyor. Sevgili kardeşlerim, Allah ile ilişkilerinizde bir merdivenin her zaman mevcut olduğunu ve basamakların birer birer çıkılacağını hiç unutmayalım. Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabiyet, ruhun Allah'a teslimi, fizik bedenin Allah'a teslimi, nefsin teslimi, muhlis olmak ve iradeyi teslim etmek 7 tane safa ifade eder. Bunların hepsini yaşamak Allah-u Teala'nın çok büyük bir nimetidir. O nimete bizi ulaştırdığı için Rabbimize huzurlarınızda sonsuz hamd ve şükrediyoruz sevgili kardeşlerimiz. Biz ruhumuzu da, beçimizi de, nefsimizi de, irademizi de Allah'a teslim ettik. Bu devrin Resulüyüz. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için hep bir hedef tayini yapmak söz konusu olmalıdır. Herkes bu teslimlerin hepsini gerçekleştirmek üzere gayret ederse Allah'ın kendilerine yardım ettiğini mutlaka göreceklerdir. Bu yardım Allah-u Teala tarafından gerçekleştirilir. Ama layık olanlara, gerçekten bunu talep edenlere Allah-u Teala tarafından bu yardım ulaştırılır. Hiç kimse kalpten değil de sözle, "Ya Rabbi, ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ben de fizik vücudumu sana ulaştırmak istiyorum. Ben de nefsimi sana ulaştırmak istiyorum" tarzında bir taleplerin sahibi ise bu talepler kabul edilmez. Allah kalbe bakar sevgili kardeşlerim. Allah'la ilişkileriniz kalbiniz vasıtasıyla gerçekleşir. Allah Teala ister ki hepiniz en güzeli yaşayın. İşte o güzelin yaşanması hepinizin içindeki talebe bakar.
Fizik bedenini Allah'a teslim eden bir kişi, ruhunu Allah'a teslim edenden daha mutludur. Nefsini Allah'a teslim eden kişi, fizik bedenini teslim edenden daha mutludur. İradesini olan Allah'a teslim eden kişi, onların hepsinden daha mutludur. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala ne istiyor? Allah Teala istiyor ki herkes mutlu olsun. Eğer insanlar başkalarını mutlu ederek mutlu olmayı hedef iddia etselerdi, bu dünyada mutlu olmayan hiç kimse kalmazdı. İşte bırakın sevgili kardeşlerim, size kötü davrananlar davranmaya devam etsinler. Ama siz onlara bir imkan doğduğunda mutlaka en güzel davranışla cevap vermelisiniz. Onu sevdiğinizi hissettirmelisiniz. Onun size o kötü davranmalarına rağmen onu sevdiğinizi ispat etmelisiniz. Sevgili kardeşlerim, böyle yaparsanız bir şey kaybetmezsiniz. Ama Allah Teala'nın dizaynı içinde hedefinizin bu olduğunu bilerek bu gayretin sahibi olursanız, o zaman sevgili kardeşlerim, mutluluğu yaşamamanız mümkün değildir. O zaman siz de aynı şeyi söylersiniz. Bu dünya gerçekten yaşanmaya değer bir yermiş dersiniz. Sevgili kardeşlerim, hepiniz bir teslim dini olan İslam dininin müntesipleri olarak ruhunuzu da, fizik bedeninizi de, nefsinizi de, iradenizi de Allah'a teslim etmeyi şiar edinmelisiniz. Hedef tayin etmelisiniz kendinize. Ve bunun için gereken gayreti mutlaka gösterebildiğinizi göreceksiniz. Ne çıkar ortaya? Ortaya ruhunu evvela Allah'a teslim etmiş olan bir kişi çıkar. Sonra fizik vücudunu da Allah'a teslim etmiş olan bir kişi. Sonra nefsini de Allah'a teslim etmiş olan bir kişi. En sonunda iradesini de Allah'a teslim etmiş olan bir kişi. İşte burası yolun sonudur. İradenin teslimi teslimlerin sonuncusudur. Öyle bir insan dünyadaki en mutlu insanlardan mutlaka birisidir. Sevgili kardeşlerim, o zaman onlar da aynı şeyi söyleyeceklerdir. Dünya yaşanmaya değer, çok güzel bir yer. Hepiniz Allah'ın bu dizaynını en güzel şekilde gerçekleştirmek üzere harekete geçmelisiniz. Teslimler tamamlandıkça daha çok mutlu olduğunuzu yaşayacaksınız. İnsanlar belki hiç değişmeyecek, etrafınızdaki insanlar, ama siz onları daha çok seveceksiniz. Nefret ettiğiniz hiç kimse oluşmayacak. Size kötülük yapanları da sevmeyi başaracaksınız bir gün. O zaman onlar yaptıklarından utanç duyacaklar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın huzurunda hepinizi çok ama çok sevdiğimizi bir defa daha söyleyerek sözlerimizi sona erdirmek istiyoruz. Hepinizi çok ama çok seviyoruz sevgili kardeşlerimiz. Çok ama çok. Esselamu aleykum ve rahmetullah. Ve berekatühü.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz Allah görülür mü? Birçok insan Allah görülmez derler. Allah'ı görmek mümkün değildir derler. Ve her zamanki gibi yanlışı söylerler. Doğrular Kur'an'dadır sevgili kardeşlerim. İnsanların Kur'an dışı inançları Kur'an karşısında bir hüküm ifade etmez. Öyleyse Allah Teala görülür mü? Sualinin cevabı evet görülür. Şimdi bu konudaki ayetlere beraberce bakalım. Ali İmran 18'de Allah Teala diyor ki: Şehidallahu ennehu la ilahe illa huve vel melaiketu ve ulul ilmi kaimen bil kıst. La ilahe illa huvel azizül hakim. Şehidallahu Allah şahitlik etti. Ennehu muhakkak ki o. La ilahe illa hu. Allah'tan başka ilah yoktur. Ey melaiketü ve melekler de şahitlik ettiler. Ve ulul ilim. Ulul ilim de, ilim sahipleri de kaimen bil kıst, adalet ile şahitlik ettiler ki La ilahe illa hu, Allah'tan başka ilah yoktur. Ondan başka ilah yoktur. Hüvel azizül hakim, o azizdir ve hakimdir. Hüküm sahibidir, hem de hikmet sahibidir. Azizdir, izzetin, güçlülüğün, kuvvetin sembolüdür ve sahibidir. Öyleyse Allah bizatihi kendisi kendisinden başka ilah olmadığına şahitlik ediyor. Tamam. Ama melekler şahitlik ediyor. O da tamam. Bir de ulul ilm var. İlim sahipleri de şahitlik ediyor. İşte o ilim sahipleri kalp gözleri açık olanlardır. Ama kalp gözünün açıklığı da seviye seviye insanı geliştirir. Birinci kat cennet, ikinci kat cennet, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci kat cennet. Sonra Sitetul Münteha, sonra indi ilahi, en sonunda Allah'ın zatı. Öyleyse bu ayet-i kerime ilim sahiplerinin, ulul ilmin Allah'ı gördüklerini kesin olarak ispat ediyor. Kimdir bu ilim sahipleri? Ulul ilim aynı zamanda Allah-u Teala'yı görebilenler olduğu cihetle salâ makamında iradelerini de Allah'a teslim edenler. Allah-u Teala Zuhruf Suresinin 86. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki ve la yemlikullezine yet'ûne min dunihi şefaate İlla men şehide bil hakkı ve hüm ya'lemûn. Ve la yemlikullezîne. Onlar malik değillerdir. Ellezîne onlar la yemliku. Malik değillerdir.
yed'ûne min dunihi, ondan başka, Allah'tan başka dua ettikleri, yani putlar, malik değildirler, şefaate, şefaat etmeye, yani insanları hidayete erdirmeye malik değillerdir. İlla men şehide bil hakkı. Ama hariç diyor Allah Teala. İlla hariç men, o kişi ki şehide, şahit oldu. Bil hakkı, hak ile. Bil el hakkı, hak ile şahit oldu diyor. Allah'a şahit olanlar hariç. Ve hum ya'lemun. Ve onlar bilirler. Neyi bilirler? Allah'ın zatını da bilirler, görmüşlerdir. Allah'ın katındaki huzur namazının nasıl kılındığını, kimin kıldırdığını, arkasında kimlerin bulunduğunu hepsini bilirler. Huzur namazını kıldıran kişi devrin imamıdır. Mutlak olarak hayatta olması gerekir. Hayatta, dünyada verilen bu gezegende hayatta olmayan, yaşamayan bir kişi huzur namazının imamlığını yapamaz. Bir imam, huzur namazının imamı rahmetli olduğu zaman Allah Teala onun yerine mutlaka bir yenisini huzur namazının imamı olarak tayin eder ki o kişi orada kendisini net olarak görür. Kimlerle beraber namaz kılıyor? Sıra nedir? Üçler, yediler, kırklar kimlerdir? Yetmişler kimlerdir? Hepsini bilir ve görür. Öyleyse Hakk'a, yani Allah'a şahit olanlar var. Allah-u Teala açık bir şekilde Allah'a şahit olanlardan bahsediyor. Allah'ı görenlerden bahsediyor. Öyleyse şefaat edenler, Allah'ın irşat makamına getirdikleri onlar hariç. Hakk'a, Allah'a şahit olanlar hariç. Âl-i İmrân 18'de de Allah'a adalet ile şahitlik ettiler ki ulul ilim, ilim sahipleri. Yusuf suresi 108. ayet-i kerime. Kul de ki hazihi sebili. İşte bu Allah'ın, İşte bu benim yolumdur. Hazihi, işte bu sebili. Sebili, benim yolumdur. Edu ilallahi. Allah'a davet edenlerin yoludur. Ala basiretin, basiret üzere, kalp gözüyle görerek, basiret, kalp gözünün görme hassasının adıdır. Basiret, ala basiretin, basiret üzere, kalp gözüyle görerek, basar ederek. Ene ve menittebeani, benim ve bana tabi olanların. Bana ve benim ve bana tabi olanların basiret üzere, yani kalp gözüyle görerek, yani Allah'ı görerek Allah'a davet ettiğimiz yol, işte bu yoldur. Ve Sübhanallahi, ve Allah'ı
tenzih ederim. Ve ma ene minel müşrikin. Ve ben müşriklerden değilim. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Allah Teala böyle diyor. De ki diyor. Kul de ki hazihi sebili. İşte bu sebili benim yolum.

Yalnız burada ala basiretin ifadesi var. Basiret üzere, yani kalp gözüyle Allah'ı görerek. Ve Sübhanallah'ı ve Allah'ı tenzih ederiz. Ederim. Ve ma ene minel müşrikin. Ve ben müşriklerden değilim. Kaf suresinin 37. ayet-i kerimesinde Allah Teala bir defa daha ifade ediyor. İnne muhakkak ki fî zâlike bunun içinde zikra muhakkak ki zikir vardır. Li için menkâne olan kişi için lehu kalbin ev el kassema ilka edilenler, vahyedilenler ve hüve şehit ve onlar ki şahit olmuşlardır. Yani kalp gözleriyle Allah'a şahit olanlar ve kalplerine ilka vahyedilenler ve Allah'a şahit olanlar için bunda mutlaka bir ibret vardır diyor Allah Teala. Açık bir şekilde hüve ve onlar şahittirler diyor. Allah'ın zatına şahit olanlar. Kimler şahittir? Devrin imamı mutlaka şahittir. Kimler şahittir? Arşı tutan melekler şahittir. Devrin imamının bir ruhu orada arştadır. Arşı tutan meleklerle birliktedir. Devrin imamının bir ruhu, bin ruhu, 1 milyon ruhu, çok daha fazlası insanların başlarının üzerindedir. Kim tabi olursa onun başının üzerine Allah-u Teala katından ruh gönderdiğini söylüyor. Allah Teala onların başlarının üzerine katımızdan ruh göndeririz diyor. Ve onların kalplerinin içine imanı yazarız diyor Mücadele Suresi 22. ayet-i kerime. Bir insan mürşidine ulaşıp tabi olduğu zaman bu tabiye sırasında derhal o kişinin başının üzerine devrin imamının ruhu mutlaka gelir, yerleşir. O kişinin ruhuna der ki, senin Allah'a ulaşma günün geldi. Vücuttan ayrıl ve ana dergaha ulaş. Evvela hangi mürşide tabi olmuşsa onun dergahında ruh vücudu terk eder. Oradan da mutlaka ana dergaha, devrin imamın dergahına, altın kapının olduğu dergah bir tanedir dünya üzerinde. O devrin imamının dergahının altın kapısıdır. Başka bir altın kapı yok. Bu kapı yaklaşık 4 metre, 4,5 metre yüksekliğinde, 1,5 metrede veya biraz daha geniş, tek kanatlı bir kapıdır. Kilidi yoktur, tokmağı yoktur, otomatik olarak açılır ve kapanır. Üzeri baklava dilimlidir, çizgilidir. 30 santim büyüklüğünde

Baklava dilimleri yaklaşık olarak. Öyleyse Kaf suresinin 37. ayet-i kerimesinde Allah'a şahit olan için ibret vardır. Kalp kulaklarına vahiy edilenler için. Ve kalp gözleriyle Allah'a şahit olanlar için. Bakara suresinin 140. ayet-i kerimesine göz atıyoruz. Allah Teala diyor ki: Em tekulune inna İbrahim'e ve İsmail'e ve İshak'a ve Yakub'e ve Esbat'a kânu huden ev nesara kul entüm alemu emillah. Ve men azlemu mimmen ketebe şehadeten indehu minallah ve mallahi bi gafilin amma ta'milun. Yoksa siz muhakkak ki İbrahim, İsmail, İshak, Yakup ve torunları Yahudi veya Hristiyan idiler mi diyorsunuz? De ki sizler mi daha iyi biliyorsunuz yoksa Allah mı? Allah'tan verilen Allah'ın katındaki şahitliği, Allah'ın görüldüğünü gizleyen kimseden daha zalim olan kimdir? Allah yaptıklarınızdan gafil değildir diyor Allah Teala. O zaman

Yoksa tekulüne diyor musunuz? İnne muhakkak ki İbrahim'e ve İsmail'e ve İshak'a, Hazreti İbrahim, Hazreti İsmail ve Hazreti İshak ve Yakub'a ve Hazreti Yakup ve Esbat'a ve Esbat kânû idiler hüden ev nasara. Hristiyan veya Yahudiydiler. Mi diyorsunuz diyor Allah Teala. Kul entum alimu emillah. Allah mı daha iyi bilir yoksa sizler mi?

Ömen Azdemu, daha zalim kim vardır? Mimmen ketebe, keteme şehadeten. Şahitliği gizleyen kişiden daha zalim kim vardır? İndehu minallah. Allah'ın katındaki, Allah'ın indindeki şehadeti gizleyenden. Ve mallahi bi gafilin amma ta'milun. Allah yaptıklarınızdan gafil değildir. Öyleyse Allah Teala burada bir defa daha Allah'ın katındaki zalimlerden, Allah'ın katındaki rüyetten bahsediyor. Allah Teala'nın zatının görülmesi işlemi.

Öyleyse Âl-i İmrân suresinin 18. ayet-i kerimesi, Zuhruf suresinin 86. ayet-i kerimesi, Yusuf suresinin 108. ayet-i kerimesi, 3, Kaf suresinin 37. ayet-i kerimesi ve Bakara suresinin 140. ayet-i kerimesi. Beş ayet-i kerime Allah'ın katındaki şehadetten bahsediyor. Allah'ın zatını müşahede etmekten bahsediyor. Allah görülür mü diyenler için Allah Teala bunları açık bir şekilde koymuş Kur'an-ı Kerim'ine. Öyleyse Allah bir insan mıdır ki görülsün? Allah görülmez diyenlere bu ayetler yeterli bir işarettir. Allah'ı insanın fiziğinde, zahiri alem hüviyetinde bir Allah olarak düşünmek büyük bir hatadır. Allah Teala zatını insanlara da gösterir, cinlere de gösterir, melekleri de gösterir. Ama onlar Allah'a görebilecek olan vasfın sahibi olmak mecburiyetindedirler. Öyleyse bir insanın kalp gözü açılınca ne olur? Kalp gözü açılınca kişinin görebileceği yer önce zemin kattır sadece. Sonra birinci gök katını, sonra ikinci gök katını, sonra üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katlarını ve yedinci gök katındaki yedi tane alemi kişi birer birer görecektir. Allah'ı görmesi bunlardan çok daha sonraki bir olgudur. Allah'ı görebilmek için bir insanın ruhunu ve içini, nefsini ve iradesini Allah'a teslim etmesi gerekir. Normal statü budur. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilediği zaman bu hedefe doğru yola çıkmıştır. Bu kişi Allah'a ulaşmayı dileyecektir. Dilediği anda yola çıkmıştır. Allah ona mürşidini gösterecektir. Kişi mürşidine ulaşacaktır, tabi olacaktır. Allah'ı görebilir mi? Hayır, göremez. Ruhu vücudundan ayrılacaktır. Sonra birinci gök katına ulaşacaktır. İkinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katlarını aşacaktır. Ve yedinci gök katında yedi tane alem geçecektir. Kişinin ruhu neticede Allah'a ulaşacaktır. Allah'a ulaşan bu ruh Allah'ı görür mü? Evet, ruh görür ama o ruhun vücudunda barındığı kişi Allah'ı bu noktada göremez. Ve ruh Allah'ın zatında yok olur. Sonra ne olur? Sonra kişi zikrini arttıracaktır. 18.000 zikri aşan bir kişi için fizik vücudu Allah'a teslim etmek de söz konusu olacaktır. Daha sonra bu kişi daimi zikrin sahibi olacaktır. Daimi zikrin sahibi olan kişi Allah'ı görebilir mi? Hayır. Ulul Elbab makamı Allah'ın görüldüğü makam değildir. Daha sonra ne olacaktır? Bu kişi muhlis olacaktır. Muhlis olan kişi Allah'ı görebilir mi? Hayır. Bu kişi tövbe-i nasuh'tan geçecektir. Sonra günahları yeniden örtülecektir. Salah nuru verilecektir ona. Sonra günahları sevaba çevrilecektir. Sonra Allah onun iradesini teslim alacaktır. İradesini teslim aldıktan sonra o kişiyi irşada memur ve mezun kılındı cümlesiyle
irşat makamının sahibi kılacaktır. Bu kişi Allah'ın zatını görebilir mi? Evet. Allah-u Teala tarafından Allah'ın huzurunda tövbe-i nasuhu yapabilmesi için kişinin Allah'ın bütün söylediklerini işitmesi lazım ki Allah'ın önünde tövbe-i nasuhunu yapsın. Tövbe-i nasuh mensuh olması mümkün olmayan, değişmesi mümkün olmayan bir tövbedir. Tövbe-i nasuhla tövbe eden kişi ancak Allah'ın zatına şahit olabilir. İşte Allah'ın zatına şahit olan kişi irşat makamını Allah-u Teala tarafından o cümleyle irşada memur ve mezun kılındığı cümlesiyle tayin olunan kişidir. Bir insan gerçek anlamda mürşit midir? Bu onun rüyetullah olup olmadığına bağlanır. Rüyetullah olmak Allah'ın zatını görmek demek. Gelmiş geçmiş bütün peygamberler mutlaka Allah'ın zatını görmüşlerdir. Bunun ötesinde bütün Resuller, bütün kavim Resulleri mutlaka Allah'ın zatını görmüşlerdir. Bunun ötesinde irşat makamına iradesini de Allah'a teslim ederek davet edilen herkes Allah'ın zatını görmüştür. Her mürşit Allah-u Teala'nın zatını görür mü? Her mürşit görmez. Mürşitler arasında vekil mürşitler var. İradesini Allah'a teslim edip de irşada memur ve mezun kılınan mürşitler var. İşte asıl mürşitler onlardır. Onların üzerinde Resuller var. Onların da ötesinde Nebiler var. Nebiler, Resuller Allah-u Teala tarafından irşada memur ve mezun kılınanlar, iradesini Allah-u Teala'ya teslim edenler Allah'ın zatını görmek yetkisinin sahibi kılınanlardır. Öyleyse Allah-u Teala'nın dizaynı çok açık bir şekilde bütün insanlara bu büyük hakikati anlatıyor ki Allah'ın zatı görülebilir ama bu gözlerle değil. Baş gözleriyle değil, kalp gözleriyle. Sevgili kardeşlerim, kendileri bir şey bilmeyen insanlar olsa olsa böyledir diye öyle olduğunu zannettikleri hususları başka insanlara anlatırlar. Kalp gözleri kapalıdır ve onlar Allah'ın zatını göremezler. Allah'ın zatını gören de kimseye niceliğini, niteliğini söylemek yetkisinin sahibi değildir. Allah-u Teala zatını gösterir ve o kişi bunu kimseye açıklamak imkanının sahibi değildir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah ile olan ilişkilerde herkes için güzellik kademelerin en üstüne çıkabilmektedir. Normal insanlar için Allah'ın katındaki en üstün kademe mutlaka irşat makamına, irşada memur ve mezun kılındığın cümlesiyle tayin edilmektir. Bir kişi bu makama tayin edilmedikçe Allah'ın zatını gören bir mürşit olamaz. Zamanımızda birçok mürşitler var. Kalp gözleri kapalı. Bir de mürşit izliyorlar. İnsanlar da onlara tabi oluyorlar. Olur mu? Olur.
Sevgili kardeşlerim, Allah'ın kanunları insanların diledikleri kişiye değil, Allah'tan sorarak Allah'ın gösterdiği kişiye tabi olmalarıdır. Hacet namazı bunun için konmuştur. Hacet namazı 4 rekatlık bir namazdır. 1. rekatta Fatiha'dan sonra 3 tane ayetel kürsü okunur. 2. rekatta Fatiha'dan sonra İhlas Felak Nas okunur. Teşehhüd miktarı oturulur. 3. rekatta Fatiha, İhlas Felak Nas. 4. rekatta Fatiha, İhlas Felak Nas okunur. Ve Allah'tan mürşit sorulur. Mutlaka boy abdesti alınmasını gerektirir. Gecenin de saat 12'yi, şimdiki saatle 1'i geçmiş olması gerekir. Bütün bunlar Allah'ın koyduğu kaidelerdir. Böyle bir namazı kıldıktan sonra boy abdesti alıp da Allah'tan mürşidini soranlara, eğer o kişi gerçekten mürşide ulaşmayı diliyorsa Allah kalbi yapısına bakar kişinin. Gerçekten mürşide ulaşmayı diliyorsa Allah o kişiyi mutlaka mürşidine ulaştırır. Öyleyse Allah görülmez diyenlere Allah Teala'nın bu ayetleriyle cevap verin. Ali İmran 18. Şehid Allahu ennehu la ilahe illa hu. Ve vel melâketü ve ulil ilmi kaimen bil kıst. La ilahe illa huvel azizül hakim. Allah muhakkak ki kendisinden başka ilah olmadığına şahitlik etti. Melekler ve ulil ilim, melekler ve ilim sahipleri adalet ile şahitlik ettiler ki ondan başka ilah yoktur. O azizdir. Yani güçlülerin en güçlüsüdür. İzzetin en büyüğü onundur. Ve hakimdir, hikmet sahibidir, hüküm sahibidir. Buradaki ulul ilm müessesesine baktığımız zaman Ali İmran Suresi'nin 18. ayet kelimesi bu. Ulul ilm, ilmin sahipleri demek. O ilmin sahipleri için seviye göstergesi, onun mutlaka salih makamının 5. kademesine ulaştığı gerçeğidir. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe bu şerefe ermişler. Hepsinin kalp gözü açılmış, irşat makamına Allah-u Teala tarafından irşada memur ve mezun kılının diye tayin edilmişler. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sahabe gerçekten Allah'ın en üst seviye dostlarıydı. İster Ensar'dan olsun, ister Muhacir'den olsun, hepsi Allah'ın zatını görmüşlerdi. Çünkü Kur'an-ı Kerim onların hepsinin irşat makamına ulaştığını ifade ediyor. Diyor ki Allah Teala o sabikunel evvelin, evvelki sabikun müsabakalarda, hayırda yarışmada yapılan müsabakalarda en önde gelenler. Hayrın en üstünü daimi zikre olanların, daimi zikre ulaşanların yaptığı hayırdır. Kazandığı hayırdır. Daimi zikre ulaşanların da 4
kademe atlamadıkça bu hedefe ulaşması mümkün değildir. Evvela onların bu hedefe ulaşmaları için Ulelbap makamında 7 tane yer katının, 7 tane cehennemin kendilerine gösterilmesi söz konusudur. 7 kat cehennem Ulelbap makamında gösterilir. Ve zemin kat da gösterilir Ulelbap makamında. Zemin kat sıfır noktasını ifade eder. Sonra kişi İhlas makamına geçer. İhlas makamında 7 tane gök katını Allah Teala ona gösterir. Yedi tane gök katının yedincisinde 7 tane alem gösterilir. Allah'ın zatını görmek için önce bunların hepsinin görülmesi lazım. Birinci alem kader hücreleridir. İkinci alem ümmül kitaptır. Üçüncü alem kudret denizidir. Dördüncü alem makam-ı mahmuttur. Beşinci alem divan-ı salihindir. Altıncı alem zikir hücreleridir. Yedinci alem indi ilahidir. Altı alemi görmedikçe yedinci alemi kimse göremez. Bunlar da o kişinin daimi zikre ulaşmasından sonra gösterilen hususlardır. 19 kademe oluyor. 19 mertebe kişinin kalbi daimi zikre ulaştıktan sonra müzeyyen oluyor. 7 tane yer katı, 7 tane gök katı 14 eder ve salah makamında da günahların örtülmesi, salah nurunun verilmesi, günahların sevaba çevrilmesi, teslim Allah-u Teala'nın iradeye teslim olması, sonra da kişiyi irşada memur ve mezun kılındın diye bu muhtevada irşada tayin etmesi, sadece bu noktaya ulaşan kişi Allah'ın zatını görebilir. Öyleyse Allah'ın zatı görülür mü diye bir sual soruldukta ona rahatlıkla şu cevabı verebilirsiniz. Allah'a Allah'ın zatı kalp gözleri Allah'ı görmeye yetkili kılınanlar için görülür. Onlar Allah Teala tarafından iradelerini de Allah'a teslim ederek daimi zikirden sonra 19 mertebe kalpleri müzeyyen olanlardır. Onlar Allah'ı görebilirler. Ve Âl-i İmrân suresinin 18. ayet-i kerimesi, Zuhruf suresinin 86. ayet-i kerimesi, Yusuf suresinin 108. ayet-i kerimesi, Kaf suresinin 37. ayet-i kerimesi, Ebakara suresinin 140. ayet-i kerimesi, Allah'ın zatının görüleceğine dair kesin delillerdir. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

الفاتحة من آسال و تعالى مسال على محمد.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Yarenlik etmek üzere. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Hepinizin sonsuz mutluluklara ulaşmanızı diliyoruz Allah Teala'dan. Allah'ın dizaynı açık ve kesin bir dizayn sevgili kardeşlerim. Sadece huzur içinde olmanızı, mutlu olmanızı istiyor. Unutmayın ki mutluluğun yolu başkalarını mutlu etmekten geçer. Başkalarını hangi ölçüde mutlu edebiliyorsanız o kadar mutlu olabilirsiniz. Öyleyse hepinizi çok seviyoruz. Bu sevgimizin her zaman var olduğunu düşünün. Hepinizin muhtevasına aldığını düşünün. Sevelim ve sevilelim sevgili kardeşlerim. Eğer seversek, sevinirsek o zaman mutlu oluruz. Mutluluğun sevgiden başka bir yolu yoktur. Hiç kimse nefret ederek mutlu olamaz. Nefret etmek zaten mutsuzluğun simgesidir. Nefret, mutsuzluğu kamçılayan, oluşturan temel faktörlerden biridir. Neden insanlar birbirine düşman oldular? Nefslerindeki afetler sebebiyle. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah yolunda başkalarına hizmet etmek için yaşayın. Unutmayın ki siz başkaları için ne yapabilirseniz, başkalarını hangi ölçüde mutlu ederseniz, onlara hangi ölçüde onları mutlu edecek olan şeyler ulaştırabilirseniz, Allah da size o kadar mutluluk verir. Öyleyse başkaları için yaşamaya başlayın. Eğer başkaları için yaşarsanız, çok güzel şeyler olduğunu göreceksiniz. Başkaları için yaşarsanız, her şeyin en güzel standartlarda gerçekleşeceğini göreceksiniz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevin. Düşman taraflar görürseniz eğer, sakın o düşmanlardan birinin yanında olmayın. İkisinin de yanında olun. Ve mutlaka ikisinin arasını yapmaya çalışın. Onları birbirine dost kılmaya çalışın. Her ikisine de dost olun. Onları da birbirine dost kılın. Öğrensinler ki eğer sevmezlerse mutlu olamazlar. Konunun kaynağı sevmek sevgili kardeşlerim. Can dostlarım, gönül dostlarım. Allah için olmalısınız. Allah için yaşamalısınız. Allah için hem güzelliklerin sahibi olmalısınız, hem de bu güzellikleri etrafa dağıtmalısınız. İnsanların mutluluğu sizin temel dizaynınızın içinde olmalı.
Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrediyoruz ki sizlerle birlikteyiz. Sizlerle birlikte bir mutluluğu yaşıyoruz. Huzuru yaşıyoruz. Her şey o kadar güzel ki. Sizlerle birlikte başka insanlara huzur vermek için el eleyiz sevgili kardeşlerim. Onlar bilmiyorlar. Allah'ı tanımıyorlar. Sevmeyi bilmiyorlar. Çünkü çocukluklarından beri nefretle büyüdüler. Ve bir karanlık dünyada yaşıyorlar. Sizler güneşlerin açtığı, lodosların estiği, poyraz rüzgarlarının fırtınalarının değil, okşayıcı lodos rüzgarlarının estiği bir güzel dünyada yaşıyorsunuz. Başkalarına da öğretin. Onlara sorun neden mutsuz olduklarını. Biz deyin size mutluluğun yolunu gösterebiliriz. Sizi mutlu edecek olan biz değiliz. Allah'tır. Ama siz buna layık olmak için çalışmak mecburiyetindesiniz. Liyakatiniz konusunda ne kadar çalışırsanız hedefe o kadar yürüyebilirsiniz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey o kadar güzel ki Allah Teala her şeyi o kadar güzel dizayn etmiş ki bu dizaynı yaşadığınız zaman her şeyin en güzeliyle karşılaşacaksınız. Her şey sizi mutlu etmek için seferber etmiş gibi olacak. İşte böyle bir dünyada bir güzelliği yaşayabilmeniz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sizin etrafınıza sunabileceğiniz mutluluk kadardır. Herkesten daha mutlu olabilmek elinizde. Diyelim ki o gün 20 tane insanla karşılaşacaksınız. Her birine onları mutlu edecek olan bir şeyler söyleseniz ne kaybedersiniz ki? Ama kazancınız çok olacak. Neden? Çünkü Allah Teala siz etrafınıza ne kadar mutluluk verirseniz Allah da size o kadar mutluluk verir. Ama karşınızdakine, etrafınızdaki insanlara ne kadar mutsuzluk verirseniz siz de o kadar huzursuz olursunuz. Çünkü bu sefer onlara verdiğiniz huzursuzluğun misli size de ulaştırılır. Allah Teala kalbinize huzursuzluk verir. Ruhunuzda nefsinizi azap eder. Huzursuzluk vermeye çalışan insan hep huzursuzdur. Spiral giderek büyür. Öyleyse bunun yolunu yerliğine oturtun sevgili kardeşlerim. Yolu sevmekten geçer. Severseniz hedefe gidersiniz. Allah için olun ve sevin. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Etrafınızda insanlar var. 20 kişi olsa her birine vereceğiniz mutluluğun iki katını geri alacaksınız. Alın her birinin yaşadığı mutluluğun 40 katını yaşayacaksınız. Niçin yaşayacaksınız? Onlara
O mutluluğu verdikçe Allah Teala da size huzur verir. Mutluluk verir. Ruhunuz da nefsinize huzur verir. Böylece her biri için iki kat. Allah ve ruhunuzun size verdiği ya da başınızın üzerindeki devrin imamının ruhunun verdiği mutluluk. Her şey huzurun ve mutluluğun bir yansıması şeklinde tecelli eder. Başkalarına mutluluk vermeye çalıştıkça asıl mutlu olan siz olursunuz. Sevgili kardeşlerim, kime ne verirseniz Allah Teala onu kat kat size iade edecektir. Birisine bir para yardımı yaparsınız, hiç beklemediğiniz yerden ondan daha fazlası size gelir. Yeniden yaparsınız, yeniden gelir. Veren el daima üstündür. Allah'ın katında o daha çok sevinir. O başkalarına vereceği için Allah Teala ona daha fazla verir. Gönlü zengin olan insan yardım etmekten çekinmez. Yardımını daimi kılar. Sevgili kardeşlerim, aslında her şey o kadar güzel dizayn edilmiş ki. Seven insan sevinir. Seven insan mutludur. Sevinen insan mutludur. Kim başkaları için yaşarsa o Allah'ın katındaki en değerli insandır. Böyle olduğu için o kişi hayatını başkalarına tahsis ettiği için, başkalarının mutluluğu için yaşadığı cihetle o sevgili kardeşlerim, her şeyin en güzelini yaşar. Allah her zaman onunladır. Her zaman ona okşayıcı bir şeyler söyler. Zaten başkaları için olabilmenin süreci nefs tezkiyesinin ötesindedir. Nefs tasfiyesindedir. Yani nefsin kalbinde %51 nuru herkes kolayca oluşturur. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah mutlaka onu kendisine ulaştırır. Ulaştırması için de o kişinin nefsinin kalbinde %51 nur birikmesi gerekir. Ve Allah onu gerçekleştirir. O kişi de bu 7-8 aylık devre içinde dünyadaki en mutlu insanlardan biri olur. Ruhu Allah'a ulaşıncaya kadar. Marifet, ruhun Allah'a ulaşmasından sonra yolu devam ettirebilmekte, dik yokuşu çekebilmekte, zikrini günün 1/3'üne kadar çıkartarak, fizik vücudunu Allah'a teslim edebilmekte. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın dizaynında insan için söz konusu olan acaba nedir diye bakıyoruz. Allah-u Teala herkesi hep mutlu görmek ister, huzur içinde görmek ister ve böyle olan insanlar başkalarına da huzur verecekleri için Allah-u Teala böyle olmasını hedef alır. İstediği şey bütün insanların nefslerini evvela tezkiye etmeleri, %51 nur birikimini sağlamaları, sonra da tasfiye etmeleri, nefslerinin kalbini tamamen Allah'ın nurlarıyla doldurmaları. Bütün insanlar için
Allah Teala'nın indinde güzellikler var sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu güzelliklere dikkatle bakın. Her geçen gün herkes için bir yeni güzellik Allah Teala tarafından halk edilecektir. O kişi ne kadarına layıksa. Liyakat Allah'ın yardımını getirir. Kişi hangi derecede mutluluğa layık? Ne yapıyor kişi? Acaba hayatını başkalarının mutluluğuna adamış birisi mi? Başkalarını mutlu etmek için mi yaşıyor? Onun için huzur, onun için saadet, bir hedef mi? İnsanlar zannederler ki ne de bir zengin olayım, ben de mutlu olacağım. Hayır sevgili kardeşlerim, böyle söyleyen herkesin o istedikleri parayı kazanmalarını ne kadar isterdik? Ki ellerine geçsin o para da, o parayı harcadıkları zaman da mutlu olamadıklarını görsünler. Çünkü mutluluk insanın iç dünyasında, başka insanlarla olan ilişkilerinde ve Allah ile olan ilişkilerinde bir sulh ve sükunu yaşamasıyla mümkündür. Bir insanın kendi iç dünyasında sulh ve sükuna ulaşması neyle mümkündür? Nefsiyle ruhu arasındaki ilişkinin kavgayı bitirmesiyle. Böyle bir şey mümkün mü? Elbette mümkün. Bir insan ruhunu Allah'a teslim ettiği zaman nefsinin kalbi %51 nurla dolmuştur. Bunu %80'ini 81'e çıkardığı zaman fizik vücudunu Allah'a teslim eder. O insan her gün günün %81'inde mutluluğu yaşayacaktır. Nefsini Allah'a teslim edip daimi zikre ulaştığı zaman kesintisiz bir mutluluğu yaşamaya başlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükür olsun. Allah Teala bütün insanların hep mutlu olmalarını ister. Bütün kanunlarını, kaidelerini buna göre koymuştur. Bu konunun muhtevasını yaşamak isteyenlere de onu yaşamakta olup da başkalarına yaşatmak isteyenlere de Allah Teala yardım eder. Sizin etrafınızdaki insanlara bu istikametteki yardımınız hangi ölçüde çoğalırsa Allah sizi o kadar çok sever sevgili kardeşlerim. Hepiniz en güzeli yaşamak için yarışta olun. Nasıl Allah Teala sabıkunel evelin diye sahabeden bahsediyorsa, Kur'an-ı Kerim'de sizlerden de bahsediyor. Sizlere sabıkunel ahirin diyor. Sayınızın da az olacağını söylüyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sabıkun
hayırlarda yapılan müsabakalarda, yarışlarda en üst boyutta başarı kazananların adıdır. Müsabakalarda yarışmış ve müsabakaları en üst düzeyde kazanmış olanlar. Allah Teala Kur'an-ı Kerim için diyor ki, biz bu kitapta her şeyi kaydettik, bu kitaba yazdık, hiçbir şeyi eksik bırakmadık. Demek ki Allah Teala'nın kitaba koyduğu bir kısım şeyler açık bir şekilde görünebiliyor, anlayabiliyoruz. Ama bir kısmı ayetlerin arkasındaki ayetlerin sırrında saklı. Ruha girenler, ayetlerin ruhuna girebilenler, Allah-u Teala'nın o ruh konusunda talep edip de sonuç alabilenler, taleplerine Allah'ın cevap verdikleri, Allah ile konuşabilenler, onlar da derece derecedir. Ulu'l-Elbab kademesi, İhlas kademesi, Salah kademesi, Salah kademesinin muhtevasının ötesinde Veli Resuller ve Nebi Resuller. Kademe kademe Allah ile ünsiyetleri daha üst, daha üst, daha üst bu boyutta olanlardır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Etrafınızdaki herkes bu dünyada bir hayat yaşıyor. Herkesin mutluluğu birbirinden farklı. Kişinin kalbindeki afetlerin muhtevası ne kadar azalırsa, kişinin mutluluğu o kadar çok artar. Ve Allah'ın hedefi bütün insanları daimi zikre ulaştırıp, ulu'l-elbab makamının sahibi yapıp, ihlas makamının sahibi yapıp, salah makamının sahibi yapıp, onları daha mutlu, daha mutlu, daha mutlu kılmak. Yalnız bunun için yaşar. Allah'ın dostları, başkalarına mutluluğu ulaştırabilmek için. İşte şimdi sizinle yarenlik ediyoruz. Kayyemiz bir tane. Sizi de şu anda mutlu kılabilmek, Allah'ın güzelliklerinden, O'nun emrini yaptığınız takdirde nasıl mutluluğa ulaşacağınızdan bahsetmek gerçekten Allah'ın üstün bir mutluluğunu insana ulaştırıyor. Sizlerle beraber olduğumuz için mutluyuz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Bu sevgi sele içerisinde mutlu olmayan kardeşlerimiz, arkasında sakın başkalarını aramasınlar. Aramızda mutsuzlar da var mı? Aramıza yeni giren herkes elbette mutsuzdur. Onlar mutluluğun standartlarını bilmiyorlardı. Öğrendikten sonra, ne olduğunu öğrendikten sonra onu yaşayabilmek için bizim aramıza gelirler. Gelen de eğer söylediklerimizi yaparsa, zikrini artırırsa mutlaka saadeti yaşayacaktır. Sevgili kardeşlerim, saadet, mutluluk kimsenin inhisarında değildir. Herkes mutluluğa ulaşabilir. Yeter ki Allah-u Teala'nın mutluluğa ulaşabilmeniz için sizlerden ne istediğini bilin.
Öyleyse Allah Teala başkalarını sevmenizi istiyor. İnsanlar arasında ayırım yapmamanızı istiyor. Biriyle beraber olup ötekine karşı olmanızı istemiyor. Herkesi sevmenizi istiyor. Sevgili kardeşlerim, Allah ile birlikte olmak Allah'ın bir büyük nimeti. Bu nimeti lazım gelen boyutta değerlendirin. Güzellikleri yaşamanız için Allah Teala size hep en güzelini verir. İnsanlar şeytanın devamlı tesiri altındadırlar. Şeytan onlara yanlışlar yaptırmak için her an onlarla birliktedir. Ve sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, en güzel şekilde mutluluğu yaşamak, Allah ile birlikte olmak, huzuru yaşamak. Öylesine güzel bir şey ki sevgili kardeşlerim. Allah için olun. Allah için yaşayın. Bunun manası başkaları için yaşamaktır. Herkese bakın, kimin neye ihtiyacı var. Onu sağlamaya çalışın ona. Birisi bir gülücüğe ihtiyaç duyar. Birisi ona bir zor probleminin çözümü için yardım etmenizi ister. Bir başkasının paraya ihtiyacı vardır. Böyle bir hususu gerçekleştirirken doğrularla iyileri zaten tanımışsınızdır. Her türlü insan her türlü toplumun arasında sızar. Sevgili kardeşlerim, elinizdeki imkanları başkalarının mutluluğu için kullanmalısınız. Kalbiniz size ne kadarını kullanmanız gerektiğini hep söyleyecektir. Çünkü kalbinizi Allah kontrol altında tutar. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle bir dizaynda insanları en güzele ulaştırmak hepinizin en asli görevi olmalı. Bir kardeşinizin yanlış bir şey yaptığını gördüğünüz zaman onu üzmeden, kırmadan, ona haddini bildirmeye yönelik olarak değil, yaptığı hata onu mutlaka geniş ölçüde üzecektir. O üzüntüden kurtarmak üzere harekete geçmelisiniz. Öyle bir hatayı bir daha yapmaması konusunda konuşmalısınız. Mutluluk onun da hakkı. Ama etrafındaki insanları kıran birisi mutluluğu yaşayamaz. Aslında etrafındaki insanlara o kişinin zarar vermesi, rahatsız etmesi sadece şeytanın rahatsızlığı veren kişi üzerindeki tesirini ifade eder. Allah Teala tam aksine herkesin başkalarına yardım etmesini emreder.
Herkes hep başkaları için yaşamalıdır. Başkaları için yaşamak

Ne kadar büyük ölçüde bozulmuş ülkemizdeki ahlak. Ne kadar çok hırsız, ne kadar çok katil. Ne kadar çok Allah'ın yolunda olmayan insan. İşte Osmanlı'dan sonra bir asır bile geçmeden her şeyimizi nasıl kaybettiğimizi görün. Ne hallere düşmüşüz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, çok sıkıntılı bir dünyada yaşıyoruz. Eğer nefsimizdeki afetleri yok edemediysek, o zaman şeytan devamlı fısıltılarıyla bizleri rahatsız edecektir. Allah'ın güzelliklerine değil, şeytanın çirkinliklerine davet edecektir. Başkalarını üzmemizi isteyecektir. Başkasına hakaret etmemize, onlara kötülük yapmamıza zemin hazırlamak isteyecektir. Sevgili kardeşlerim, bu şeytanın ezeli taktiğidir. Hep sureti haktan görünüp, bin bir türlü desiseyle, hileyle başkalarına zarar vermenizi, başkalarını huzursuz etmenizi ister. Ve bunun için sizde haklı sebepler oluşturmaya çalışır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, unutmayın. Allah Teala sizi seviyor. Ne kadar az da sevseniz siz onu, Allah sizi kat kat fazla sever. Öyleyse Allah için yaşamayı bir düşünün. Onun için olun. Allah için olun. Allah için yola çıkın. Allah için fakirlerin imdadına koşun. Allah için insanlara yardım edin. Allah her yaptığınızı görür, her söylediğinizi işitir, kalbinizden geçen her türlü düşünceyi bilir. Ondan kaçamazsınız. Hiçbir şeyi de yutturamazsınız. Muhakkak ki Allah Teala şeytanın sizi nasıl bir tuzağa düşürdüğünü her seferinde bilir. Size acır. Ama çözümleri söylemiştir. Kötülük etmeyin ki üzülmeyin demiştir. Sevgili kardeşlerim, siz başkaları için yaşarsanız, kötülükle meşgul olanlar size kötülük yapmak için zemin bulamazlar. Böyle bir imkanı onlara hiçbir zaman vermezsiniz. Öyleyse insanları sevmek ve onlara yardım etmek temel idealiniz olmalı. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepinizi çok ama çok seviyoruz. Bu sevginin ışığı altında yüzlerinizin gülmesini istiyoruz. Tebessüm etmenizi istiyoruz. Huzura kavuşmanızı istiyoruz. Allah için olmanız bunun için yeterli sebep sevgili kardeşlerim. Can dostlarım, gönül dostlarım. Allah için olmanın aynası başkaları için olmaktır. Öyleyse hepinize naçizane tavsiyemiz olur ki başkaları için olun, yani başkaları için yaşayın.

Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde sizlerle birlikte olduk. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem de dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. El-Fatiha ve As-Salavat.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل على محمد. الرحمة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك صلاة المستقيم صلاة المستقيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, işte bir defa daha beraberiz. Bir defa daha Allah'tan bahsetmek üzere, bir defa daha Allah'la beraber olmanın mutluluğunu yaşamak üzere, bir defa daha hayırlarda yaşamak üzere. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bir hayırlarda yaşamak vardır. O süreç içerisinde daima derece kazanırsınız. Amel defterinize hep pozitif rakamlar, yeşil rakamlar yazılır. Hep kazançlı olursunuz. Sonra mı? Bir ikinci alternatif daha var. Şerlerde yaşamak. O zaman da hep derece kaybedersiniz. Kırmızı rakamlarla negatif, nakıs rakamlar sizin olur. Birinci de zayıf rakamlar, pozitif rakamlar, artılar, kazançlar, hayırlar. İkinci de negatif rakamlar, kırmızı rakamlar, derece kaybettiren rakamlar ve şerlerde yaşarsınız. Birinde Allah'ın ülkesinde yaşıyorsunuz, derece kazanıyorsunuz, hayırları yaşıyorsunuz. İkincisinde negatifleri yaşıyorsunuz, derece kaybediyorsunuz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, yatay ve dikey eksenlerin kesiştiği noktanın üst tarafı Allah'ın ülkesidir. Negatif sayıların bittiği yer, sıfıra ulaştığı yer, sıfırdan sonra pozitif dereceler başlayacaktır. Pozitif dereceler. İşte derecat kazanıyorsunuz demektir bunun manası. Orası Allah'ın ülkesidir. Allah'ın ülkesinde yaşamaya başlıyorsunuz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'ın ülkesinde olmak ya da şeytanın ülkesinde olmak, bu sizin davranışınıza bağlı bir olay. Allah'ın ülkesindesiniz, mutlusunuz. Huzur içinde, Allah'ın ülkesinde yaşantınızı devam ettirirsiniz. Eğer şerle meşgulseniz, o zaman şeytanın ülkesinde yaşıyorsunuz, mutsuzsunuz, huzursuzsunuz ve Allah ile olan ilişkilerinizde mutluluğu yaşamanız mümkün değil, ancak mutsuzluğu yaşayabilirsiniz. Çünkü burada şeytan size tesir ederek Allah'ın doğruları yerine kendi yanlışlarını işletiyor demektir. Nefsinde afetler var oldukça insanlar her iki alemde de yaşarlar. Ya güzel bir şeylerle nadiren meşgul olurlar, başka insanlar için hayır yaparlar, Allah'ın emirlerini yerine getirirler, namaz kılarlar, oruç tutarlar, zekat verirler, hacca giderler, kelime-i şehadet getirirler ve özellikle zikir yaparlar. O devreler içinde derecat kazanırlar, hayırlar işlemişlerdir ve mutludurlar. Allah ile beraberlerdirler, Allah'ın ülkesinde yaşarlar. İşte devamlı mı Allah'ın ülkesinde yaşamak istiyorsunuz? Devamlı mı her saniye derecat kazanmak istiyorsunuz? Hal böyleyse ulaşmanız lazım gelen yer
zikri daimdir. Daimi zikre ulaştığınız zaman sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ancak o zaman devamlı derecat kazanan bir insan olursunuz, hayrın sahibi olursunuz. Ancak o zaman Allah ile tezekkür edersiniz, konuları konuşursunuz. Ehli hayır, ehli tezekkür olursunuz. Ancak o zaman Kur'an hakkında hüküm sahibi olursunuz. Allah'ın üst seviye dostu olursunuz. Nefsinin kalbinde hiç afet kalmamış olan birisi olursunuz. Daimi zikrin sahibi olursunuz. Kalp gözünüz mutlaka açılır. Kalp kulağınız da mutlaka açılır. Allah'ın gösterdiği her şeyi kalbinizdeki gözle görürsünüz. Allah'ın söylediği her şeyi işitirsiniz. İşte burası hikmet noktasıdır. Hikmet sahibi olursunuz. Daimi zikrin sahibi olan herkes kesintisiz bir mutluluğu iç dünyasında da, başka insanlarla olan ilişkilerinde de, Allah ile olan ilişkilerinde de yaşar. O hep kesintisiz, devamlı bir mutluluğu üç aleminde birden yaşamaya devam edecektir ömrü boyunca. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse bu muhtevaya dikkatle bakın. Burada sizi Allah-u Teala bir hedefe ulaştırmak istiyor. Daimi zikir, bu mutluluğu yaşayasınız diye hepinizin üzerine farz. Nisa 103'te Allah-u Teala buyuruyor ki, فَسْكُرَ اللّٰهَ قِيَامًا قُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ. Öyleyse ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikredin diyor Allah-u Teala. Sonsuz zikir, daimi zikir Allah-u Teala tarafından üzerinize farz kılınmış durumda. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım.

Daimi zikre ulaştığınız zaman yaşayabileceğiniz mutluluk sonsuz bir mutluluktur. Üç aleminizde birden tam bir sülfe sükun halinde olursunuz. Ama daimi zikre ulaşmak kolay bir şey değil. Çok yıllarınızı bu konuda vermek mecburiyetindesiniz o hedefe ulaşabilmek için. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, peki başka bir yolu yok mu? Mutlu olmanın başka bir yolu yok mu? Daimi zikrin dışında başka bir yolu. Var tabii. İşte davranış biçimleri bunun için önemli. Eğer davranış biçimlerinizi en güzel standartlara çıkartabilirseniz, başka insanlarla ilişkilerinizde sizden onlara sadece mutluluk ulaşan bir insan olursunuz, olursanız, etrafınızdaki insanlara hayatınızı adarsanız, sizden onlara devamlı onların mutluluğunu sağlayacak güzellikler ulaşırsa, hayatınızı onları mutlu kılmaya adarsanız ve her yerde, her zaman başka insanlarla olan davranışlarınızda onları kırmama konusunda, onları mutlu etmek konusunda bir faaliyetin sahibi olursanız. O zaman sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, o zaman mutluluğu yaşarsınız. Başka insanlarla olan davranışınız mı? Bütün gün başka insanlarla berabersiniz. İnsan sosyal bir mahluktur. Kiminle beraberseniz Allah'ın kanunlarını sakın unutmayın. Allah'ın kanunlarında üç grup var. Birinci grupta siz varsınız. İkinci grupta diğer insanlar var. Üçüncüsü de Allah. Şimdi Allah-u Teala'yı hakim unsur olarak devre dışı bırakalım. Sizi ve diğerlerini düşünelim. Sizlerle diğer insanların arasında bir birleşik kaplar sistemi var. Nasıl birleşik kaplar halinde olan iki su toplayıcısından birisine su koyarsanız, onun su seviyesini yükseltirseniz, kaplar birleşikse mutlaka ikinci kaptaki su seviyesi de aynı düzeyde yükselecektir. Birinde ne kadar artış olmuşsa, seviye yüksekliği olmuşsa 3 santim, diğerinde de 3 santim su yüksekliği mutlaka tahakkuk eder. İşte tıpkı bunun gibi sevgili kardeşlerim, sizlerle etrafınızdaki insanların münasebeti bu dizayn içerisinde. Sizden çevrenizdeki insanlara ne ulaşırsa, çevrenizdeki insanlardan size aynı şey geri döner. Su seviyesinin eşitliği bozulmaz. Sizden çevrenize negatif bir şey gittiği zaman sizdeki su seviyesi alçalır. Onlar da size negatif bir şeyler ulaştırarak seviyesinizi gene eski noktaya ulaştırırlar.
Yani ikinci olayda da onların tarafında eksilme olur. Negatif bir değer oradan size ulaşır. Netice sıfıra sıfır, elde var sıfırdır. İki seviyede önce daha yüksekti, sonra aşağı düştü. Şimdi aksini düşünelim. Siz karşınızdakine güzel bir işlevde bulundunuz. Onu mutlu eden bir işlevde bulundunuz. Ona mutluluk verdiniz. Sizin dışınızdaki insanlardan, ondan değil, bir başkasından size mutlaka pozitif bir geri dönüş olacaktır. Birleşik Kaplar Kanunu böyle çalışır. Negatif bir şey verirseniz topluma, oradan negatif bir geri dönüş. Pozitif bir şey verirseniz, pozitif bir geri dönüş söz konusu. Negatifin karşılığı negatif, pozitifin karşılığı pozitif. Ve eşitlik hiç bozulmaz. Eğer ben kimseye bir şey yapmadım, bu bana niçin yapıldı diyorsanız iyi düşünün. Mutlaka bir şeyler yapmışsınızdır. Sevgili kardeşlerim, hal böyleyse, Allah'ın koyduğu kanun buysa, o zaman mutlu olmak zor bir şey mi? Hayır. Eğer sizden çıkacak olan şeye dikkat ederseniz, sizden çıkacak olan pozitif bir davranış biçimi ise, başka bir ifadeyle pozitif bir dalga boyu yayıyorsanız, yani güzel hislerinizin çevreye yansıması onlara mutluluk verecek bir hüviyette ise, onlar sizin bu davranışınızdan mutluluk duyacaklardır. Dost olduğunuzu hemen hissedeceklerdir. Ve sizin onlara ulaştırdığınız mutluluk başka bir yerden size mutlaka geriye dönecektir. Eşit şartlarda eşit sonuçlar. Sizden topluma geçen, ulaşan neyse, toplumun bir başka yerinden onun size geri dönüşü. Allah'ın ilahi adaleti mutlaka gerçekleşir. Allah hesabı çabuk görendir. Allah'ın katında hesap derhal görünür. Görünür. Allah hesabı anında dizayn eder kiramen katibin melekleriyle. Birincil seviyede hesap kötü bir davranışın derecat kaybetmesiyle eşitlenir. Kişi başkasına kötülük etmiştir. Amel defterinde o işlev derhal yer alır. Kiramen katibin melekleri o kişinin amel defterine hologram usulü, üç boyutlu olarak o olayı kaydederler. Hayat filminize olay kaydedildi ve negatif dereceli olarak kaydedildi. Derecat kaybettiniz başkasına yaptığınız kötülük dolayısıyla. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dizaynda derecat kaybeden bir olayda bulundunuz. Derecat kaybettiniz. Başka birine huzursuzluk verdiniz, sıkıntı verdiniz. Farkına bile varamazsınız ama başka bir yerden size mutlaka bir kötü davranış ulaşacaktır. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu davranış biçimlerinize dikkatle bakın. Her şeyi en güzel boyutlarda yaşamak istemez misiniz? Size hayatınızı huzursuz etmeyecek
sevineceğiniz pozitif anlamda bir şeylerin geri dönmesini istiyorsanız, o zaman siz etrafınıza karşı pozitif davranışlar sergilemek mecburiyetindesiniz. Bizim size ilk tavsiyemiz, etrafınızdaki insanları sevin tavsiyesidir. Allah-u Teala'nın ilk emri, sevin. Kendisini de sevmenizi ister Allah-u Teala. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şunu söyletiyor. Habibim de ki, eğer Allah'ı seviyorsanız bana tabi olun ki Allah da sizi daha çok sevsin. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'ın sevgisini kazanmak, Allah'ın sevgilisi olmak, Allah'ın dostu olmak, mutluluğu yaşamak, hepsi sizin elinizde. Mutlu olmak istiyor musunuz, istemiyor musunuz? Şimdi söyleyin bakalım. Eğer mutlu olmayı istiyorsanız mutlaka mutlu olursunuz. Şu basit tavsiyelerimizi, önerilerimizi, Allah'ın emirleri olduğu için belki de bizim de emrimiz, insanlara onları mutlu eden davranışlarda bulunun. Onların size aynını geri döndürmesi şu anda söz konusu değil bizim sözlerimizde. Şu anda onu söylemiyoruz. Onun çok daha ötesinde bir güzellikten bahsetmek istiyoruz. Sözlerimizin birinci kısmında ne dedik? Siz başkasına kötülük ettiğiniz zaman toplumun başka bir yerinden aynı ölçekte bir negatif davranış size mutlaka ulaşacaktır. Allah'ın kanunu bu. Siz bir başkasına pozitif davrandığınız zaman çevrenizden bir başka yerden size aynı sizi mutlu edecek olan pozitif davranış tekrar geri dönecektir. Ama şimdi söylediklerimiz, bunun ötesindeki söylediklerimiz, şimdi söylediklerimiz bunun da ötesinde. Siz bir başkasına bir güzel davranışta bulunmak için düşünmeye başladınız. Ben nasıl olur da A'ya onu memnun edecek, onun hoşuna gidecek olan bir davranışta bulunurum. Acaba ona bir hediye mi alsam? Şu anda neye ihtiyacı var? Ona bir yardımda mı bulunsam? Acaba ona onu mutlu etmek istikametinde ne yapabilirim? Böyle bir düşünce aklınızdan geçmeye başladığı anda sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, siz bu dünyada yaşamazsınız. O noktadan itibaren Allah'ın ülkesindesiniz. Bu güzelliği dizayn eden ruhunuz, bu olayı yaşamak üzere harekete geçtiğiniz için kazandığınız dereceler ve hayır, bir de Allah, üçünüz berabersiniz. Ruhunuz, kazandığınız dereceler ve Allah. Eğer nefsinizi tasfiye etmişseniz, daimi zikrin sahibi olmuşsanız, o zaman bir dörtgenin karenin içinde yaşarsınız. Dördüncü kenarı da nefsiniz olur. Çünkü nefsiniz artık ruh hüviyetindedir. Bir mutluluk üçgeninde veya bir mutluluk dörtgeninde yaşarsınız. Biz genel olarak insanlar daimi zikre ulaşamadıkları için, çok büyük bir kesime ulaşamadığı için üçgeni kabul edelim. Bir mutluluk üçgeni. Daha o insana mutluluk vermeyi düşünmeye başladığınız andan itibaren içinizi bilemediğiniz bir huzur kaplar. Bu Allah'ın size gönderdiği huzurdur.
O andan itibaren Allah'ın ülkesinde yaşarsınız. Mutlu bir insansınız. Ne zamana kadar? Onu düşündüğünüz sürece Allah size hep mutluluk verir. Tatbik ettiniz, aldınız, bir hediye aldınız. O kişiyi götürüp memnun edeceksiniz. Onun mutluluğunu sağlayacaksınız. Memnun olmasını sağlayacaksınız. Bu sevinç içerisinde ona ulaştığınız ana kadar hep mutlu bir insansınız. Ne gördük? Sizi mutlu yapan o kişi değil. Allah. O kişi bu mutluluğun sebebi. Sizin iç dünyanız, aklınız, iradeniz, düşünce sisteminiz, paranız, zamanınız hepsi kombine olarak bir hedefe götürüyor sizi. Başka birini mutluluk etmek konusunda bir cehdin, bir gayretin sahibisiniz. Allah Teala tarafından anında görülür. Sizin içinize muhteşem bir mutluluk Allah Teala tarafından verilir. Huzur duyarsınız. Başka birisine bir yardımda bulunabilmenin huzuru. Ve o yardımı gerçekleştirdiğiniz ana kadar Allah Teala'nın size bu mutluluk ulaştırma işlemi hep devam eder. Sonra mı ne olur? Sonra diyelim ki bu kişiye ulaştınız. Hediyenizi verdiniz. O kişi bu hediyeden mutluluk duysa da, duymasa da o ana kadar Allah Teala sizi hedefiniz Hakk'a ait olduğu için, hedefiniz başka bir insana mutluluk sağlamak olduğu için mutlu kılmıştır. Daha çok mutluluk istiyorsanız o kişiyi mutlaka memnun edecek olan bir hediye seçin. O zaman o kişinin o hediyeyi aldığı zaman gözlerinde okuduğunuz mutluluk sizin için ikinci bir mutluluk vesilesi olacaktır. Velev siz bütün gücünüzle çalıştınız ve onu en çok mutlu edecek olan şey budur diye bir şey aldınız. Ama o kişi bunu sizin ümit ettiğiniz kadar beğenmedi. Öyle de olsa Allah Teala sizi ona mutluluk vermeyi düşündüğünüz andan bu hediyeyi ona ulaştırdığınız noktaya kadar mutlaka saadet içinde bir insan yapar. Ulaştıktan sonra da mutlu olabilirsiniz. O kişinin mutluluğunu gördüğünüz zaman bu da konunun yaptığınız güzel işlemin cabası. Şimdi sevgili kardeşlerim, görüyorsunuz ki insanlarla olan ilişkilerinizde onları mutlu etmek sizi de mutlu ediyor. Buraya kadar güzel. Ya mutsuz etmek sizi de mutsuz eder. Ne zaman bir başkasına bir kötülük etmeyi planladıysanız, başka bir insanın haddini bildirmeyi, ona hakaret etmeyi, onu dövmeyi, onu yaralamayı, ona bir kötülük, bir küstahlık etmeyi, bir haksız fiil yapmayı ne zaman planlamaya başlarsanız, planlamaya başladığınız anda yardımcınız artık Allah değildir. Mutluluk sizin hayatınızın o bölümünde yoktur. Başkalarına kötülük edecek olan bir insan bunun için zamanını kullanır, parasını kullanır, Allah'ın verdiği enerjiyi kullanır. Kullandığı her şey negatif istikamette kullanılan birer faktördür. Ve o kişiyi sadece ve sadece mutsuz kılar sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler.
Ne zaman şeytan sizi kandırmışsa, yardımcınız şeytansa, bir başkasına kötülük planlıyorsanız, dizayn ediyorsanız, kuruyorsanız, o zaman sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir davranış biçiminde artık siz Allah'ın ilkesinde değilsiniz. O sıfır noktasının altında şeytanın ülkesindesiniz. Nefsinizin afetleri üçgenin bir kenarını teşkil eder. Şeytan ikinci kenarını teşkil eder. Ve işlediğiniz günah dolayısıyla kaybettiğiniz dereceler üçüncü kenarını teşkil eder. Siz bir mutsuz insansınız. Başkalarının kuyusunu kazan, onlara kötülük eden, onların sadece huzursuzluğu için çalışan bir kişi. Evvela kendiniz huzursuzluğu yaşarsınız. Şimdi düşünelim, 10 saatlik bir aktif hayatınız var diyelim günde. Bu 10 saatin her birini bir başkasına iyilik yapmak için, bir başka insanı mutlu etmek için harcadınız. 10 saat boyunca siz mutlu bir insansınız. Sizi mutlu yapan da o kişiler değil, Allah. Sırf o kişilere kendinizi adadığınız için zamanınızı, paranızı, enerjinizi, Allah'ın size verdiği her şeyi o insanların mutluluğu için harcadığınız cihetle mutlusunuz. Sizi mutlu yapan o kişiler değil, Allah. Peki o kişilerden de mutluluk alır mısınız? Elbette. Eğer götürdüğünüz hediye, yaptığınız iyilik onların takdirini kazanmışsa, gözlerinde mutluluğu okumuşsanız, belki biraz minneti okumuşsanız, o zaman onların mutluluğundan da ayrıca kâm alırsınız. İşte sevgili kardeşlerim, ne zaman bir insan başkalarına kötülük yapmak için planlar kursa, o noktadan itibaren o kişi mutsuz bir insandır ve mutsuzluğu devam edecektir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böylece etrafınızdaki mevcut olan 10 kişidir diyelim. Bu 10 kişinin her birine yapacağınız her iyilik, o iyiliği yapmayı düşünmeye başladığınız andan ona ulaştırdığınız zamana kadar sizi mutlaka saadet içinde yaşatır. Öyleyse Allah'ın şu kanununu unutmayın. Etrafınızda kim varsa hepsi sizin birer mutluluk kapınızdır. Onlara ne kadar mutluluk ulaştırırsanız siz o kadar mutlu olursunuz. Öyleyse hayatınızın her gün 10 saat aktif hayatınızın her birini, her bir saatini bir başka insanın mutluluğu için kullanabilirsiniz. Bunun neticesinde 10 insanın her birine harcadığınız zaman süresi boyunca siz hep mutlu bir insan olursunuz. Yetmez, daha ötesi de var sevgili kardeşlerim. O kişilerin de bu verdiğiniz hediyeden, gayretinizden mutluluk duyduklarını eğer bir vaka olarak kabul edersek, buradan sonra da bir sonuca ulaşıyoruz. O zaman Allah-u Teala size yeniden bir ferahlık veriyor. Ruhunuz da nefsinize inşirah veriyor.
ve hedefe ulaştıktan sonra da yeni bir mutluluk, yeni bir huzur yaşıyorsunuz. Onun için sizlere diyoruz ki etrafınızdaki insanların her birisi sizin için bir mutluluk kapısıdır. Onlara mutluluk verdiğiniz sürece. Ama yaptığınız şey o insanlara kötülük etmek ise sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, o zaman duyduğunuz şey o insanlarla olan bütün ilişkilerinizde onlara huzursuzluk vermek ve sizin için de sonuç huzursuz olmaktır. Allah'ın sizin etrafınızda var ettiği, sizinle beraber olan, hayatınızı beraber geçirdiğiniz hangi toplumda, nerede olursanız olun, mutlaka birileriyle berabersiniz. İnsan sosyal bir mahluktur. Bilin ki nerede olursanız olun, kimlerle beraber olursanız olun, her bir etrafınızdaki her bir insan sizin için bir mutluluk kapısıdır. Onlarla meşgul olmaktan çekinmeyin. Her birinin hatırını sorun. Her birinin mutlu olacağı şeyleri, en azından onlara nasıl davranırsanız mutlu olacaklarını artık biliyor olmalısınız. Onları mutlu edecek şekilde davranın. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın güzelliklerini sizin için yaşatmaya hazır olduğu güzellikleri yaşamak sizin göreviniz olmalı. O insanlara bunu anlatmalısınız. Onlarla konuşmalısınız. Onları mutlu etmeye, onlara huzur vermeye, onları memnun etmeye çalışmalısınız. Dikkat edin ki bu verdiğiniz memnuniyet onların nefslerinin afetlerini tatmin edici şeytanın tuzakları olmasın. İhtiyaç içinde olan bir insana bir hediye alıp verdiğiniz zaman o kişinin bir ihtiyacını gidermiş olursunuz. Ona Allah sizin için bir hediye ulaştırmanızda sizi vasıta kılmıştır. O kişiyi mutlu edersiniz. Bu kişi diyelim ki bir uyuşturucu müptelası ve siz ona uyuşturucu götürüyorsunuz. Aranızda böyle bir insan yoktur biliyorum ama çarpıcı bir misal olarak söylüyorum. O zaman o kişiye iyilik etmiş olmazsınız. O zaman ona kötülük etmiş olursunuz. Allah'ın ülkesinde yaşayamazsınız. O insan götüreceğiniz o uyuşturucudan o an sevinç duysa bile onu kullandığı zaman düşeceği bataklık onun huzursuz olmasına sebebiyet verecektir. Onun nefsindeki bir hastalığın onu memnun edeceği bir şeyi getirdiniz. Bir içki müptelasına bir şişe viski alıp götürdünüz. Ya da vodka veya rakı. Gene yanlış bir şey yaptınız. Mutlu olamazsınız. Nefse hizmet ettiğiniz sürece siz mutlu bir insan olamazsınız. Etrafınızdaki insanlar da sizin mutluluk kapılarınız olamaz. Hem onlar mutsuz olurlar, hem de siz mutsuz olursunuz. Bir adam sizi banka soymaya çağırıyorsa, aman ben buna yardım edeyim, gideyim bankayı beraber soyayım derseniz, hem suçlu olursunuz, hem de o kişiye yardım etmiş falan olmazsınız. Onu mutlu etmek istikametinde değil, mutsuz etmek istikametinde yardım etmiş olursunuz. Sevgili kardeşlerim, farklılıkları belirtiyorum. Rabbani yolla
zülmani yolun farklılıklarını, etrafınızdaki herkes sizin için bir mutluluk vesilesidir. Ne zaman onların ruhlarına hizmet ettiğiniz sürece, ruhlarını mutmain kıldığınız sürece, ruhlarına memnuniyet ulaştırdığınız sürece, ruhlarının hasletleri istikametinde onlara yardımcı olduğunuz sürece. İşte burada mutluluk varsa, ne zaman başka insanlara acı verseniz, ızdırap verseniz, onları huzursuz edecek bir şeyler yapsanız, bu sefer de onların mutsuzluğuna sebebiyet vermiş olursunuz. Şeytanın ülkesinde yaşarsınız. Etrafınızdaki her kişi sizin için bir mutsuzluk kapısı olur. Aslında Allah'ın muradı, etrafınızda kim varsa onları size, sizi mutlu kılmak için vermesidir. Ama ne zaman siz o insanların mutsuzluğuna sebebiyet verirseniz, siz bundan mutsuzluk duyarsınız. Allah'ın sizin için etrafınızda bulundurduğu hedefler, sizin yanlış davranışlarınız sebebiyle size mutluluk ulaştıramazlar. Tam aksine sizi mutsuz kılarlar. Sırf sizin yaptığınız davranış biçimleri sebebiyle. Bir başka ifadeyle onlar mutluluğunuzun da vasıtasıdırlar, mutsuzluğunuzun da vasıtasıdırlar. Her yaptığınız davranışta, öyleyse bunun sizi mutlu veya mutsuz edecek olan bir davranış biçimi olduğunu bileceksiniz. Herkes mutluluğunuzun bir parçasıdır. Eğer onları mutlu edecek olan hedefleriniz var, bunları uyguluyorsanız. Etrafınızdaki herkes mutsuzluğunuzun bir vasıtasıdır. Eğer gayeniz onları mutsuz etmekse, huzursuz etmekse ve bunu uyguluyorsanız. Öyleyse insanlar Allah-u Teala'ya sorar. Ya Rabbi, bu kişi bana kötülük etti. Neden onun kötülük etmesine müsaade ettin? Kişiden alıyorlar suçu, Allah'ın üzerine yüklüyorlar. Allah-u Teala onları neden bu kötülüğü yaparken engellemedi diye. Sevgili kardeşlerim, Allah hesabı görmüştür. O kişi size o fenalığı yaptığı an, onun amel defterine yaptığı kötülük kadar derecat kaydolunmuştur. İnsanlar neden cehenneme gidecek zannediyorsunuz? Kaybettikleri dereceler, kazandıkları derecelerden fazla olduğu için. Sevgili kardeşlerim, şu dünyada ne kadar bir hayat yaşarsınız? Bir düşünün. 100 sene yaşayın. Olmaz ama 150 sene yaşayın. 200 sene yaşayın. Ama ya cehenneme gideceksiniz, ya cennete gideceksiniz ve orada trilyonlarca sene yaşayacaksınız. Sevgili kardeşlerim, 100 sene yaşadığınızı düşünün. 100 seneye karşı 100 trilyon sene. Bir sonsuz hayat. Trilyonlarla falan ölçmeye gerek yok. Sonsuz demek yeterli. Sonsuz bir cennet veya cehennem hayatı. Bu dünyada kazandığınız derecelerin kaybettiğiniz derecelerden fazla veya eksik olmasına göre tecelli eder. Öyleyse bir ticaretse maksadınız, o zaman hayırlı bir ticaret yapın. Kazandığınız dereceler fazla olsun, sonsuz bir cennet hayatı yaşayın.
Bunun için de çok basit Allah Teala'nın hediyesi, sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Dünya mutluluğu mu istiyorsunuz? Daimi zikrin sahibi de değilsiniz. Nasıl dünya saadetini yaşayacaksınız? Etrafınızdaki bütün insanları mutluluğunuzun bir vasıtası olarak kabul ederek ve o insanlara mutluluk ulaştırmak suretiyle, bunun gayreti içinde olmak suretiyle, siz bütün gayretinizle birisine bir iyilik yapmak istediniz ama öyle bir olay oldu ki bunu başaramadınız. Sizin elinizde olmayan sebeplerle başaramadınız. Ama bunu dilediğiniz sürece son dakikasına ulaşana kadar hep mutlu oldunuz. Allah size mutluluğu yaşattı. Siz o hedefe ulaşamasanız bile o hedefe ulaşmak istediğiniz süreç içerisinde, diyelim ki bir saat içinde mutlu bir insan olursunuz. Çünkü Allah Teala size mutluluğu mutlaka yaşatır. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, görüyorsunuz ki mutluluk denilen bir müessese var. Ve başka insanlar mutluluğunuzun da kapısı olabiliyor, mutsuzluğunuzun da kapısı olabiliyor. Ama merkezinde onlar yok. Merkezinde siz varsınız. Amelin sahibi sizsiniz. Ameliniz sizin kalbinizde neye göre şekilleniyorsa, başka birine mutluluk vermek veya başka birine mutsuzluk vermek, hangi standartın içinde iseniz ona göre Allah-u Teala'dan size mutluluk gelir, ona göre Allah-u Teala'dan size mutsuzluk gelir. Öyleyse mutsuzluğunuzun sebebini başkalarına yüklemeye kalkmayın. Allah Teala sizin neden mutsuz olduğunuzu biliyor. Neden sıkıntılı olduğunuzu biliyor. Mutsuzluğunuzun ve sıkıntınızın sebebi başkaları değil sevgili kardeşlerim. Sizsiniz. Sizden onlara sıkıntı gittiği sürece, onları huzursuz ettiğiniz sürece Allah sizi hep mutsuz kılacaktır. Şeytanın ülkesinde yaşayacaksınız. Sizden başka insanlara onları mutlu edecek güzel davranışlar gittiği sürece siz mutlu olacaksınız. Onları da mutlu kılacaksınız. Öyle yaptığınız zaman siz Allah'ın bir mutluluk vesilesisiniz. İkinci tür davranışınızda siz şeytanın bir mutsuzluk vazifelisisiniz. Öyleyse şimdi etrafınızdaki insanlardan her kim mutsuzsa ve eğer siz de mutsuzsanız, biliyorsunuz ki mutsuzluğunuzun sebebi ne eşinizdir, ne onun akrabalarıdır, ne etrafınızdaki diğer insanların size yaptığı davranışlardır. Onlar size nasıl davranıyorlarsa bilin ki davranışın müsebbibi sizsiniz. İşin en ilginç yönü, ne zaman başınız sıkılsa, size bir haksız davranışta bulunulsa, Allah'a sığınacak yerde hep başkalarına sığınmayı tercih edersiniz. Gidersiniz etrafınızdaki insanlara başkalarını şikayet edersiniz. İşte bana şöyle şöyle şöyle davrandı. Haklı değil miyim? Söyle Allah'ını seversen dersiniz. Ama laf aramızda sizi haksız kılan şeyleri söylemekten hep kaçarsınız. Sanki kabahat %100 karşı tarafa aitmiş gibi bir anlatım biçimine girersiniz. İstersiniz ki
etrafınızdaki insanlar da size inansınlar da vah vah ne kadar kötü davranmışlar diye sizi desteklesinler. Sevgili kardeşlerim, doğru mu yaptınız? En büyük yanlışınız nerede biliyor musunuz? Müracaat edeceğiniz yer başka insanlar değil, Allah. Etrafınızdaki insanlar sizlere karşı yapılan haksızlıklara çözüm getiremezler. Çözüm Allah'tadır. Bütün dertlerinizin çaresi Allah'tadır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, neden dedikodu, neden fitne, neden etrafınızdaki insanlara hep dert yanmak, diğerlerini şikayet etmek? Neden? Şeytan bunları istediği için. Allah bunları istemez. Allah etrafınızdaki insanlara hep güzel davranışları anlatmanızı ister. Sizin güzel davranışınız, size yapılan güzel davranışlar, doğrular, sizi ve başka insanları mutlu eden gerçekler. Hani bana bir söz vermiştiniz, hatırlıyor musunuz? Etrafınızdaki insanlardan gelen veya sizin başka insanlara yaptığınız sizi mutlu edecek veya onları mutlu edecek davranışlar. Etrafınızdaki insanlardan gelen ve sizi mutlu eden davranışlar, sizden etrafınızdaki insanlara giden ve etrafınızdaki insanları mutlu eden davranışlar. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bunları duymak istiyoruz sizden. Belki o zaman doğrularla yanlışlar arasındaki farkı daha iyi anlayabilirsiniz. Belki o zaman siyahlarla beyazlar çok daha berrak bir şekilde karşınıza çıkar. Başkalarını başkalarına şikayet ettiğiniz sürece bunun adı dedikodudur. Allah'ın hiç hoşlanmadığı bir davranış biçimidir. Allah Teala diyor ki, müracaat merci benim diyor. Bana müracaat edeceksiniz diyor. Başka insanlar problemlerinize çözüm getiremezler. Ama ben getiririm diyor Allah Teala. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, eğer davanız insanları mutlu etmekse, onları saadet içinde bir dünyada yaşatmaksa, o zaman her şeyin çok güzel olduğu bir dünyada yaşayacaksınız sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Başka insanları mutlu etmek hep hedefiniz olmalı, şiarınız olmalı. O zaman kendinize yeni bir dünya kurarsınız. Herkes de sizi mutlu etmek için bir gayret sahibi olur. Siz hayatınızı onlara adadığınız sürece onlardan size geri dönen şey size mutluluk vermek üzere gayret etmeleri olur. Öyleyse her şey öylesine güzel ki sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, her şeyin sizin için yaratıldığını, sonsuz bir saadeti başkalarıyla paylaşmak üzere var olduğunuzu, görevinizin etrafınızdaki insanlara sadece mutluluk vermek olduğunu, bu mutluluğu verebilirseniz ancak kendinizin mutlu olabileceğinizi anladığınız nokta hayatınızın bir dönüm noktası olacaktır. Ve böylece mutlulukları yaşayacaksınız. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler,
hepinizin ama hepinizin hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaşmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah hepinizden razı olsun.

0: ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Unutmayın, doğruların doğrusu size anlatılıyor. Hadi gelin el ele tutuşalım. El ele gönül gönüle Allah'ın mutluluk şarkısını söyleyelim. Bu mutluluk şarkısı nedir biliyor musunuz? Kesintisiz bir şarkı. Adı mı? Adı zikir. İsterseniz şöyle söyleyin. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye bir teviye Allah kelimesini tekrar edin. Bu kesintisiz mutluluğun anahtarıdır. İsterseniz Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah deyin ve böyle devam edin. İsterseniz ses çıkarmadan diye Allah'ı zikredin. İsterseniz dilinizi de oynatmayın. Kalbinizdeki sesle Allah kelimesini tekrar edin. Bu kelimeyi tekrar ettiğiniz sürece bir şifreyi kullanmış oluyorsunuz. Allah Teala'nın katından size, eğer Allah'a ulaşmayı dilemişseniz, mutlaka rahmetle fazl ismindeki iki tane nur gelir. Nefsinizin o kapkaranlık kalbini, herkesin kalbi kapkaranlıktır doğuştan itibaren. O karanlık dünyayı kainatın en parlak güneşiyle, zikir güneşiyle Allah Teala bütünüyle nura gark edecek. Kapkaranlık dünyanız nurla dolacak sevgili kardeşlerim. İsterseniz şöyle yapın, MP3 alın bir tane, ona çekin zikri, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye, ya da bizim zikrimizi koyun, onu kulağınıza takın ve unutun orada, bir daha çıkarmayın. Biliyor musunuz, o zaman sanki daimi zikirdeki bir insan gibi hissedersiniz kendinizi. Çünkü kulağınızdaki ses hep size zikri yaşatır. Velezikullahi ekber diyor Allah Teala ve en büyük olanı zikrullah'tır diyor. Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah diye tekrar etmektir diyor Allah Teala. Nurlanmak istemez misiniz? Allah'ın cennetine girmek istemez misiniz? Dünya saadetini yaşamak istemez misiniz? Öyleyse ne duruyorsunuz? Hadi Allah'a ulaşmayı dileyin. Allah'a ulaşmayı dileyin ki felah olasınız.

0: Fatiha.
1: El-Fatiha me as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde Allah Teala bizleri

Bu beraberlik içinde Allah ile ilişkisi olanların yaşayabilecekleri duygunun sadece sevgi olduğunu vurgulamak istiyoruz. Sevgili kardeşlerim, sevin. Size hangi standartlarda kim kötü davranırsa davransın, siz onların seviyesine inmeyin. Mutlaka Allah'ın güzelliklerini yaşayın ve anlatın. Sizi sevmeyeni de sevmeyi mutlaka tahakkuk ettirin. Kötü insan her şeyden çok kendisine zarar verir. Her yaptığı kötülükle Allah'ın katında biraz daha yara alır. Biraz daha huzursuz, biraz daha mutsuz bir insan olur. Ve de sonunda hayatı kararır. Şeytanın zebunu olan bir hayatı tamamladıktan sonra o da herkes gibi ölür gider. Ancak cehennemde hesap görüldüğü zaman dünya üzerindeki yanlış davranışların hesabını o zaman Allah'a öder. Ne yazık ki cehennem bir sonsuzluktur. Sonsuza kadar cehennemde insanların azap çekmesi söz konusudur. Sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilerinizde güzelliği, doğruyu sakın unutmayın. Herkes için, her şey için bir yeni dizayn söz konusu olmalıdır. Bizler Allah Teala'nın indinde hep güzele dönük yüzlerimizde var olmalıyız. Allah için yaşamalıyız. Başka insanlar kötü davranışlarda bulunabilirler. Bizim onlara, bizlerin onlara uymamamız gerekir. Sevgili kardeşlerim, ahlakın bütün boyutlarında sükut ettiği bir devresinde yaşıyoruz ülkemizin. Düşünün bir defa sevgili kardeşlerim, 600 yıllık bir Osmanlı İmparatorluğu gelişme devrinde, duraklama devrinde, hatta gerileme devrinde Osmanlı ülkeleri dünyadaki en az suç işlenen ülkeler idi. 600 yıl bu süreci devam ettirdiler. Ve Cumhuriyet kurulduğundan bu tarafa geçen sadece 80 yıllık devrede dünyada en çok suç işlenen ikinci ülke haline geldik. Nüfusla suç oranı arasındaki, suç sayısı arasındaki ilişkide
dünyada ikinci olduğumuz söyleniyor. Sevgili kardeşlerim, nasıl oluyor da bu kadar büyük bir çöküntüye uğruyoruz? Çünkü benliğimizi kaybetmişiz. Türklüğümüzü, Osmanlılığımızı kaybetmişiz. Güzellikler bizi alakadar etmiyor. Bizim insanımız kendisi gibi düşünmeyene düşman olan bir yapıda. Ne kadar azim bir şey. Eskiden bütün ülkeler Osmanlı devresinde Osmanlı'dan ders alırmış. Davranış biçimlerini Osmanlı'dan ders alarak düzeltmeye çalışırmış. Şimdi ahlaksızlığı yaşayan bütün ülkelerdeki durumu yaşıyoruz sevgili kardeşlerim. Böyle bir dizaynda Allah ile olan ilişkilerimize dikkatle bakın. Bu ilişkilerde hepiniz en üstün boyutlarda Allah için olmalısınız. Sizler sevgili kardeşlerim, Osmanlı'nın mirasına sahipsiniz. Öyleyse bütün davranışlarınız Osmanlı gibi olmalıdır. İnsanları severseniz, onların yaptıkları hataları görmezlikten gelebilirsiniz. Onların haddi aşmaları, kötü davranışları sizi aynı standartlarda cevaba zorlamamalıdır. Dünya üzerinde her kademede insan yaşıyor. Bizim ülkemizde ahlakın bu kadar sukut ettiği, düştüğü bir noktada elbette her türlü insan bulunacaktır. Çatmalar oluşacaktır. Onlara muhatap olmayın. Aynı seviyeye inmeyin. Nefsinin zebunu olan insanlar hep saldırırlar. Seviyelerinin gereği olan bir davranıştır bu. Öyleyse onlar, sizin dışınızdakiler, Allah'a düşman olanlar, nasıl bir davranışın içinde olurlarsa olsunlar, bu sizleri alakadar etmemeli. Onlar aslında kendilerine en büyük ihaneti yapanlardır. Allah'ı bırakıp şeytanla bir olanlardır. Kim etrafına kin ve nefret kusuyorsa bu insan Allah'ın dostu olamaz sevgili kardeşlerim. Allah'ın dostları bir araya gelirler ve konularını tezekkür ederler. Konuşurlar, birbirlerini ikna etmeye çalışırlar.
Öyleyse etrafımızdaki insanlarla lüzumsuz tartışmalara girmeyin. Herkes kendisine ait olan bir fikri yapının sahibidir. Her fikri yapı o kişinin, eğer konu maneviyatsa, manevi seviyesini gösterir sadece. Allah'a değil de şeytana yakın olanlar öfkeleneceklerdir. Kin duyacaklardır. Saldıracaklardır. Onların seviyesine düşmeyin sevgili kardeşlerim. Siz yüksek bir seviyeyi temsil ediyorsunuz. Allah'a dünya üzerindeki en yakın olan grupsunuz. Unutmayın, hidayet bizler tarafından dünyaya duyurulmadan önce en az 1000 yıldır unutulmuştu. Eğer Allah Teala bize hidayeti öğretmeseydi, biz sizlere öğretemeyecektik. Sizler de etrafınızdaki insanlara öğretemeyecektiniz. Hidayetin tamamen unutulduğu bir devrede Allah bir hidayetçi göndererek dünyaya hidayeti öğretti. Arapça konusunda bir ilme sahip olmayan bir insan Kur'an'ı hakkıyla okumasını bilmeyen bir insan, o biziz. Allah'tan öğrendiği hidayeti, gene Allah'tan öğrendiği Kur'an ayetlerine dayalı olarak bu hidayet çağında insanlara öğretiyor. İşte bu bizim ulvi vazifemizdir. Allah Teala hidayet çağında bizi hidayetçi olarak seçti. Öyle bir devirde yaşıyoruz ki sevgili kardeşlerim, zavallı İslam alemi mahvolmuş durumda. İnsanlar İslam'ın 5 şartıyla cehennemden kurtulabileceklerini zannediyorlar. Daha ötesi ne gam, cehenneme girsek bile biz Allah'a inanıyoruz. Bir süre Allah Teala bizi levlebi gibi hafif tertip cehennemde kavurduktan sonra mutlaka cehennemden çıkaracak. Cennete alacak inanışı da bunun cabası. Din kültürleri bu kadar sevgili kardeşlerim. Din alimlerinin asırlardan beri yazdığı, insanları kurtuluşa ulaştıramayan, birbirleri tartışmalarının mahsulü olan bütün sonuçlar ortadadır. Bu sonuçlar Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanındaki hidayetin bütünüyle devreden çıktığının kesin işaretini taşıyor. Allah Teala buyuruyor: İnnel hüda hüdallah. Muhakkak ki hidayet Allah'a ulaşmaktır. Ali İmran 73. İnne hüdallahi hüvel hüda buyuruyor Bakara 120. İnne muhakkak ki hüdallahi Allah'a ulaşmak hüve işte o el hüda hidayettir. Allah Teala böyle söylüyor. Onlar da hidayet nedir diye sorduğumuz zaman
Doğru yoldur diyorlar. Hay Allah razı olsun diyoruz. Doğru yol tamam. Bu doğru yol nereye götürür acaba? Doğru yolun nereye götürdüğü hakkında hiçbir fikrin sahibi değil insanlar. Sevgili kardeşlerim, böyle bir durumda Allah ile olan ilişkinizde insanlar için en güzel örnekler sizler olmalısınız. Sizler hidayet çağında hidayetin gerçek temsilcilerisiniz. Dünyanın hidayet diye ortaya koyduğu bir doğru yol kavramı hiç kimseyi hiçbir yere götüremez. Hidayet doğru yoldur. Bu doğru yol nereye ulaştırır dediğiniz zaman sonuç alamıyorsunuz. Hidayete doğru yol diyorsunuz. Diyoruz. Çok güzel. Peki sırat-ı müstakim nedir? Sırat-ı müstakim de doğru yoldur veya dost doğru yoldur diyorlar. Nereye götürür? Cevap yok. Çünkü insan ruhunun o insan hayattayken Allah'a ulaşması keyfiyeti, Kur'an gerçeği, yani Kur'an'daki hidayet tamamen unutulmuş. Sana diyorlar ki, insanın ruhu vücudundan ayrılırsa insan ölür. Kur'an'ı bütünüyle unutup, devre dışı bırakıp, insanların kendilerine öğrettiği bir kültürü İslam kültürü olarak alan, bunu bir vaka olarak kabul eden insanların inançları onları sadece cehenneme götürecek olan bir zavallı noktayı ifade ediyor. Sevgili kardeşlerim, aslında her şey öylesine güzel ki Allah Teala diyor ki İslam 7 safhadan oluşur. 1. Allah'a mülaki olmayı, ruhu hayattayken Allah'a ulaştırmayı bilemek. Farz mı? Farz. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe bunu dilemiş mi? Sahabe adını verdiklerimizin hepsi dilemiş. Üçüncü basamak. 14. basamakta mürşide ulaşmak söz konusu. Farz mı? Farz. Bütün sahabe mürşitlerine ulaşıp tabi olmuşlar mı? Kainatın en büyük mürşidine, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Üçüncü safa ruhun Allah'a ulaşıp Allah'ın zatında yok olması. Farz mı? Farz. Bütün sahabe gerçekleştirmiş mi? Evet, gerçekleştirmiş. 20. Birinci basamak ulaşmak. Allah'ın zatında ruhun yok olması 22. basamak. Farz, bütün sahabe gerçekleştirmiş. 25. basamak fizik vücudun, şu vücudun Allah'a teslimi. Farz mı? Farz. Bütün sahabe gerçekleştirmiş mi? Hepsi. Yirmi altıncı basamak, daimi zikir ullel vap olmak. Farz mı? Farz. Bütün sahabe gerçekleştirmiş. 27. basamak, muhlis olmak. İhlas sahibi olmak.
Farz mı? Farz. Bütün sahabe muhlis olmuşlar mı? Evet. Olmuşlar. Ve nihayet iradeyi Allah'a teslim etmek farz mı? Farz. Bütün sahabe gerçekleştirmişler mi? Evet. Hatta sahabeden sonra tabiin de gerçekleştirmiş. Tebe-i tabiin de gerçekleştirmiş. Ondan sonra her şey mahvolmuş. Ne anlattık? Allah Teala Kur'an-ı Kerim'i indiriyor. Kur'an-ı Kerim'de 28 basamakta 7 tane safa, 4 tane teslim emrediyor. Ruhun, veçin, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le bütün sahabe bunların hepsini gerçekleştiriyor. Üzerlerine farz olduğu da gene Kur'an-ı Kerim ayetleriyle açıklığa kavuşturulmuş. Gene Kur'an-ı Kerim ayetleri Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le beraber bütün sahabinin bunların hepsini gerçekleştirdiğini söylüyor. Aradan geçiyor 14 asır. 14 asır sonra bugünkü din tatbikatına bakıyoruz. Allah'ın bütün emirleri insanları cennet saadetine ulaştıracak olan ve dünya saadetine ulaştıracak olan bütün emirleri hepsi yok olmuş. Ve insanları sadece cehenneme götürebilecek olan bir tek şey kalmış. İslam'ın 5 şartı. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek ve kelime-i şehadet getirmek. Bunu söylüyorlar. Diyorlar ki bu orta yoldur. Bundan aşağısı olmaz. Cennete giremezsiniz. Bundan yukarısı da bu ortayı aşmaktır. Orta yoldan gidin. Bundan sonrası artık sizi aşar. Eğer öyle yaparsanız delirebilirsiniz. Size çok manevi zararı olur. Sevgili kardeşlerim, şeytanın insanlar üzerindeki bu negatif tesirini oluşturan sözleri insanlar tarafından öylesine benimsenmiş ki bugün gerçekten İslam'ın 5 şartından başka bir şey kalmamış geride. İslam'ın 5 şartı bir insanı cennete ulaştırabilir mi? Asla. Allah Teala Allah'a mülaki olmayı dilemeyi söylüyor. Dilemeyen kişinin cehenneme gideceğini söylüyor. İslam'ın 5 şartı arasında Allah'a mülaki olmayı, yani ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemek diye bir husus mevcut değil. Tabiatıyla İslam'ın 5 şartına endekslenen her insan Allah'a mülaki olmayı dilemek diye, ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilemek diye bir şeyden haberdar olması mümkün değil. Şimdi sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bütün insanları cehennemden kurtaracak olan bir emri var mı Allah-u Teala'nın? Var. Sadece bir dilek. Allah'a mülaki olmayı dilemek. Şimdi beraberce bakalım. Kişi dilemiyor. Dilemezse ne olur? Gideceği yer cehennem olur. İşte Yunus suresinin 7 ve 8. ayetleri. Allah Teala diyor ki innellezine la yercune likaina ve radu bil hayatet dünya vatmeyennü biha ellezine hum an ayatina gafilun ulaike mevahimun naru bima
kânû yeksibûn. İşte bu yarım Arapçamızla biz Kur'an'ı bu kadar okuyabiliyoruz, bu kadar söyleyebiliyoruz. Elbette bunun tecvidli okunması var Kur'an-ı Kerim'in. Biz o şereften mahrumuz. Ama Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem okuma yazmanın sahibi değildi. O zaman eğer bu bir ayıp olsaydı, bu bir kusur olsaydı Allah Teala peygamberini ümmi olarak vazifeli kılmazdı. Böyle düşünüyoruz. Bizim gibi düşünmeyenler elbette olacaktır. Eğer bir insan doğruyu söylüyorsa sevgili kardeşlerim, Türkçemizde bir atalar sözü vardır. Doğru söyleyeni dokuz köyden kovarlar. Ne görüyoruz? Bizi de kovmuşlar. Neden kovmuşlar? Çünkü söylediklerimiz birçok insanın öğrendiği din kültürüne hem uymuyor, uymaması bir tarafa tamamen ters hükümler taşıyor. Bizim söylediklerimiz Kur'an'ın hükümleri, onların söyledikleri Kur'an'dan sonraki devredeki din alimlerinin hükümleri ve en korkunç olan taraf o hükümlerin Kur'an'a ters düşmesi. Öyleyse neden bahsediyoruz sevgili kardeşlerim? Allah Teala sadece bir tek misal verdik. Allah'a mülaki olmayı dilemeyenin gideceği yer cehennem diyor. Ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilemeyen kişi. Kavramın ne olduğu bile bilinmiyor insanlar tarafından. Hiç diyorlar ruh Allah'a ulaştırılmış, ulaştırılabilir mi? Bir insanın ruhu vücudundan ayrılsa ayrıldığı an o kişi ölür. Ölmez. Ruhunuz vücudunuzdan ayrılınca siz ölmezsiniz. Ama öldüğünüz zaman vücudunuzdan ruhunuz mutlak surette ayrılır. Çünkü artık onun sığınabileceği bir alan kalmamıştır. Ruhu vücutta tutan faktör canlı olma vasfıdır. Hay olma vasfıdır. Sadece hayatta olan insanlar için fizik vücut bir mekandır. Hem nefsin mekanıdır hem de ruhun mekanıdır. Sevgili kardeşlerim, her şey yanlış. Nefsle ruhun aynı şey olduğunu zannetmekten başlayan, İslam'ın beş şartıyla cennete ulaşacağına insanların inancına kadar ulaşan her şey yanlış. Muhtevaya baktığımız zaman tüylerimiz diken diken oluyor ve hüzünleniyoruz sevgili kardeşlerim. Bu yanlış kültürün sahibi olan insanlar Kur'an doğrularını kendilerine anlatmaya ve onları kurtarmaya çalışan insana saldırmayı hedef iddia etmişler kendilerine. Ne kadar korkunç bir şey düşünebiliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Bize hep Hz. Musa'nın o kuzu hikayesini, kuzu olayını anlatır. Hz. Musa bir kuzuyu kovalıyor. Kuzu kaçıyor. Hz. Musa kovalıyor. En sonunda yakalıyor kuzuyu. Kuzuya süt vermeye başlıyor ve diyor ki, "Ey kuzucuk," diyor, "neye kaçıyorsun?" diyor. "Benim maksadım sana bir kötülük yapmak değil. Bu sütle seni beslemek." Düşünün şimdi sevgili kardeşlerim, İslam'ın beş şartıyla kurtulacağını zanneden
bir din bütünü. İlahiyat fakülteleri mi? Öyle düşünüyorlar. Diyanet İşleri'nin 87 bin kadrosu mu? Öyle düşünüyor. Dinin bütün mihrakları, hepsine ayrı ayrı müracaatlarda bulunduk. Gelin bir panel yapalım. 3 gün süreli bir seminer yapalım. Masraflar bizden. Gelin birlikte olalım. Konularımızı müzakere edelim. Doğruyu koyalım ortaya. Kur'an, Allah-u Teala diyor ki Kur'an Furkan'dır. Doğruyu yanlıştan ayıran temel faktör Kur'an'dır. Kur'an'ı koyalım ortaya. Ve bakalım hangimiz doğru söylüyoruz. Sevgili kardeşlerim, siz hiç bu büyük hüznü yaşayabilir misiniz? Bu söylediklerimiz Kur'an hakikatleri dinlenmiyor, dikkate alınmıyor diye bugün 70 milyondan fazla Türk insanı cehenneme doğru sefer halinde. Cehenneme doğru gidiyor. Eğer sözlerimiz alınıp incelenmezse, doğru olduğu tespit edilemezse, bu insanlar İslam'ın 5 şartının kendilerini kurtaracağını zannederek bir daha çıkmamak üzere cehenneme girecekler. Her şey yanlış dediğimiz zaman yanlışlardan birisi de bu. Zannediyorlar ki cehenneme giren kişi eğer Allah'a inanıyorsa cehennemde bir süre leblebi gibi kavrulduktan sonra oradan çıkıp mutlaka cehenneme girecek. Kur'an-ı Kerim 29 tane ayet-i kerimede cehenneme giren kişinin cehennemden çıkmasının mümkün olmadığını yazıyor. Ve cehenneme giren kişinin oradan çıkabileceğine dair hiçbir, oradan çıkıp da cennete gireceğine dair hiçbir ayet mevcut değil Kur'an-ı Kerim'de. Sevgili kardeşlerim, eğer biz de bu ülkedeki İmam Hatip okullarından mezun olsaydık, bu ülkedeki üniversitelerden din tedrisatı yapan ilahiyat fakültelerinden mezun olsaydık, bu ülkede doçent olsaydık, profesör olsaydık, biz de onlar gibi olacaktık. Doğru olduğunu zannedecektik bize öğretilenlerin. Kur'an'dan değil, kitaplardan öğretilenin. Bir takım insanlar çıkmış ortaya. Demişler ki, Kur'an'ı öğrenmekten vazgeçin. Ne yapacaksınız Kur'an'ı öğrenip de? Kur'an size bir şey şu açıdan kazandırmaz, siz Kur'an'ı anlayamazsınız. Onun için bırakın bunu, Kur'an'ı anlayabilenler yapsın, biz de onlardan öğrenelim. İşte şeytanın İslam alemine en büyük darbesi bu olmuş. 1000 yıldan fazla bir zamandır İslam, Kur'an asli hüviyetinden çıkmış ve 7 Saffa'da farz olmasına ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından ve bütün sahabe tarafından yaşanmasına rağmen bütünüyle yok edilmiş. Bugün din alimlerinden hiç kimse biz onlara bu hususları söylemeden evvel bu hakikatlerden haberdar değildi. Şimdi haberdar olanlar da korkuyorlar hakikatleri söylemeye. Ne var?
Neden korkuyorsunuz? Allah'ın hakikatlerini eğer söylemezseniz, o zaman bu 70 milyondan fazla insanın vebalini omuzlarınıza siz de yüklenirsiniz. Biz bu vebalin altındayız. Allah Teala bize bu hakikatleri öğrettikten sonra eğer susarsak, eğer konuşmazsak, eğer sizleri ikaz etmezsek biz Allah'a ihanet etmiş oluruz. Bizi anlayabiliyor musunuz acaba? Eğer bu ilmi Allah size öğretseydi susar mıydınız? Susabilir miydiniz? Vicdanınız buna katlanabilir miydi? Bir düşünün bakalım. Eğer Allah Teala bize din öğretmişse, bu dini başka hiçbir vasıta kullanmadan sadece Kur'an'dan öğretmişse, Kur'an 605 sayfa boyunca sadece Allah'ın öğretisi ise, bir harfi bile değiştirilemediyse ve biz bütün öğretiyi o sizlerin asırlar önce unuttuğunuz Kur'an'ın aslından veriyorsak, o zaman nasıl karşımızda vicdanınız sızlamadan durabilirsiniz ki? Nasıl bizim karşımızda olabilirsiniz ki? Bu nasıl bir din anlayışıdır? Öğrendiğiniz kitaplar mı doğrusunu yazar, yoksa Kur'an mı? Ey din öğreticileri, siz şu anda öğrendiğiniz o el yazması kitaplardaki ilmi Kur'an'dan daha kıymetli tuttuğunuzun, Kur'an'dan öne geçirdiğinizin ve Kur'an'a karşı olan o hükümleri hem öğrenip hem öğretmekte direttiğinizin farkında mısınız? Bu 70 milyondan fazla insanın vebalini yüklenmekten korkmuyor musunuz? Allah'tan korkmuyor musunuz? Biz Allah'tan korkuyoruz. O vebali yüklenmekten de korkuyoruz. Siz ne zaman korkacaksınız?

Sevgili din öğreticileri, göremiyorsunuz. O insanların, hatta sizlerin cehenneme doğru gittiğini göremiyorsunuz. Gerçekten biliyorum ki samimiyetle inanıyorsunuz İslam'ın beş şartının sizi kurtarabileceğine. Bir tek misal verdik bu konuşmamızda. Yunus Suresinin 7. ve 8. ayetlerini açın bakalım. Allah Teala, söylemiyorum bunu, Allah'a mülaki olmayı dileyenin kurtulacağı manasına gelen, Allah'a mülaki olmayı dilemeyen kişinin cehenneme gireceğini söylemiyorum. Allah Teala Allah'ın ayetlerinden gafil olduğunu söylemiyor mu? Yunus Suresinin 7 ve 8. ayetlerinde. Hanginiz Kur'an'ı yalanlayabilirsiniz ki? O Kur'an. Kur'an, eğer sizin öğrendiğiniz din öğretisinin tersi olan şeyleri söylüyorsa, siz nasıl iddia edebilirsiniz ki bizim söylediğimiz doğrudur, Kur'an yanlıştır? Bunu diyebilir misiniz? En az 100 bin kişiye ulaştırdık bu hakikatleri. Bir kısmını hiç okumadan çöp sepetine attınız. Bir kısmınız okudunuz. Hadi canım sen de dediniz. Bizim bunca zamandır öğrendiğimiz bir ilim var. Nereden bilecek o? Bunları Allah'tan öğrendiğimizin hiç farkına varmadınız, öyle değil mi? Düşünemiyor musunuz sevgili din adamları? Arapçayı bilmeyen bir insan okumamızdan belli değil mi? Ayetleri okurken ne kadar onun ritmini vermekten uzak olduğumuz belli değil mi? Bu konuda gerekli ilmin sahibi olmadığımız belli değil mi? Arapçayı bilmediğimiz. Allah'ın sayesinde bir kısım kavramları öğrendik. Kavramların ne olduğunu hamdolsun ki çok iyi biliyoruz. Ama o ayetlerin okunmasında sizler gibi okuyabiliyor muyuz? Hayır. O zaman bu Arapça bilmeyen adam, Arapçayı okumasını bile bilmeyen adam, acaba Allah'ın bu Kur'an ayetlerini nereden biliyor? Nereden biliyor ki? Şu öğrendiğimiz din öğretisiyle bizim cehenneme gittiğimizi, gideceğimizi bize ispat ediyor diye düşünemiyor musunuz? Söylediklerimizin bir tanesinin bile yanlış olduğunu hanginiz iddia etmek cesaretini gösterebilir? Bu cesaret hiçbirinizde yok. Peki sevgili kardeşlerim, vicdanınız sızlamıyor mu din adamları? Vicdanınız sızlamıyor mu? Bu insanlar ve siz cehenneme doğru yol alıyorsunuz. Aranızdan biliyoruz ki söylediklerimizi dikkatle takip edenler ve tahkik edenler var Kur'an-ı Kerim'den. Onlar her söylediğimizin mutlak olarak doğru olduğunu tespit etmiş durumdalar. Sizin onlar üzerindeki kahhar ekseriyetiniz sebebiyle, büyük çoğunluğun sebebiyle size bu hakikatleri söylemeye henüz cesaret edemiyorlar. Ama biz korkmayız. Bir tane canımız var, feda olsun Allah için. Biz korkmayız ve size hep hatırlatacağız bunu. Eğer bugün 70 milyondan fazla insan cehenneme doğru gidiyorsa, bunun arkasındaki vebal
size aittir. Ama siz bunu hissetmiyorsunuz, biz hissediyoruz. 30 senedir çırpınmamıza rağmen sizlere hala bunları anlatamamışsak, şeytanın üzerinizde nasıl bir tesir icra ettiğini hala farkına varmıyor musunuz sevgili kardeşlerim? İslam'ın 5 şartıyla hiç kimse Allah'ın cennetine giremez. Anlamıyor musunuz? Ruhunuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilemedikçe gördünüz ki gideceğiniz yer cehennem. İbret için bakın Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerine. Hanginiz hayır diyebilirsiniz ki? Rad suresinin 27. ayet-i kerimesine göre Allah'a mülaki olmayı dilemeyen bir insan dalalettedir. Allah'a mülaki olmayı, ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemeyen bir insan, Rum suresinin 31 ve 32. ayetlerine göre hem takva sahibi değildir, hem de şirktedir. Kehf suresinin 105. ayet-i kerimesine göre Allah'a mülaki olmayı dilemeyen bir insan, bunu inkar eden bir insan, onun amelleri boşa gider. Amelleri sıfır olan bir insan cennete girebilir mi? Sevgili kardeşlerim, hiç sorumluluğunuzun farkına varmayacak mısınız? Muhterem din adamları, biliyorum ki gelecek günlerde hakikati öğrendiğiniz zaman, genel çerçeve içinde büyük kesim bunu kabul ettiği zaman, o zaman bizi baş tacı edineceksiniz. Ama bizim bunları söylemeye başladığımız bu 30 seneden beri ve o günlere ulaşıncaya kadar geçecek zaman süresinde ölen insanlar, o ölenlerin hepsi cehenneme gidecek. Sizin yüzünüzden. Anlamıyorsunuz değil mi? Tahkik etmek gereğini de duymuyorsunuz değil mi? Bunun ne kadar büyük bir sorumsuzluk olduğunu, onca 70 milyondan fazla insanın vebalini yüklenmekte olduğunuzu, ancak söylediklerimizi tahkik ederseniz öğrenebilirsiniz. Biz ne diyoruz size? Diyoruz ki, Allah bize Kur'an'ı öğretti. Ne söylüyorsak Kur'an'dan söylüyoruz. Bir, ne söylüyorsak onların hepsini bundan 14 asır evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve onun sahabesi gerçekleştirdiler. 7 safa, 4 tane de teslim. Ruhun, veçin, nefsin, iradenin Allah'a teslimi. Siz bunları hem bilmiyorsunuz, hem tatbik etmiyorsunuz. Siz dini öğrenenler olarak cehennemden kurtulamayacaksınız. Peki, kendi hayatınız, bu sizin bileceğiniz iş. Ama hakikatleri kabul etmeyerek, hakikatleri insanlardan gizlemek, 70 milyondan fazla insanın cehenneme girmesine bu suretle sebebiyet vermek, bu kadar vebali yüklenebilecek misiniz? Muhterem din öğreticileri,
Ne zaman Allah'ın emirlerini yerine getireceksiniz? Allah sizlere acısın. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'ıma salli ala Muhammed. Eûzü billahi mineşşeytanirracim.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte yeni bir sohbet, yeniden bir aradayız. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki Allah'ın bir güzelliğini beraberce tekrar yaşamak üzere birlikteyiz. Ve konumuz saadet. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın hedefi ne? Allah en çok kimleri seviyor? Bu en sevdiklerinin ne olmasını istiyor Allah Teala? Allah en çok insan adı verilen bu mahlukunu seviyor. Bütün göklerde ve bütün arzlarda yarattığım her şeyi, canlı ve cansız her şeyi emrinize musahhar kıldım diyor Allah Teala. Ey insanlar diyor. Emrinize musahhar kıldım diyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Ey insanlar, bütün göklerde ve bütün arzlarda yarattığım her şeyi emrinize musahhar kıldım diyor. İster canlı olsun, ister cansız her şey, melekler, cinler, hayvanlar, gökler, yerler, bütün kainat hep sizler için yaratılmış. İşte Allah Teala sizi böylesine seviyor sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Hepiniz Allah için yaratıldınız. Ama Allah'ın sizlerden başka yarattığı her şey sizin için. Öyleyse her şey sizin için, siz Allah içinsiniz. Öyleyse sorabilir miyim? Her şey böylesine güzelken neden mutsuzsunuz? Çünkü mutluluğun dizaynını ya bilmiyorsunuz ya da onu yaşamayı henüz başaramıyorsunuz. Aslında yol son derece basit. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Bu sizi mutlaka Allah'ın evliyası yapar. Ondan sonra sağlam basarsanız ayaklarınızı yere, Allah'ın güzelliklerini yaşamak için çok zikrederseniz, ruhunuzu Allah'a teslim ettiğiniz bu velayet mertebesinden sonra fizik vücudunuzu da, nefsinizi de, iradenizi de Allah'a teslim edeceksiniz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, söz konusu olan şey mutluluk ve mutluluğu Allah Teala ayaklarınızın dibine sermiş. İşte demiş size, işte vaad olunduğunuz şey budur. Bu cennettir. Hadi buyurun, girin içine. Kimlere diyor bunu? Allah'a ulaşmayı dileyenlere. Vaad olunduğunuz cennet budur diyor. Ne olmuş bu Allah'a ulaşmayı dileyenler? Dilemişler, mürşitlerine ulaşmışlar, tabi olmuşlar. Ruhlarını tabi oldukları anda başlarının üzerine devrin imamının ruhu gelip yerleştiği için hafiz olmuşlar. Sonra ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar ve evvab olmuşlar. İşte cenneti Allah-u Teala lilkille evvabin hafiz diyor. Bütün

Bütün evap olanlar için, mehaba sığınmış olanlar için ve bütün hafiz olanlar için başların üzerine devrin imamının ruhu bir muhafız olarak kimin başının üzerine geldiyse onların hepsi için diyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Kur'an-ı Kerim'de 7 grup cennetin adı geçiyor. Bu 7 grup cennetin her biri cennetin bir katını oluşturuyor. Firdevs cennetleri, Naim cennetleri, Adın cennetleri ve diğer cennetler. 7 ayrı grup cennet, 7 tane kat. Yalnız 7. katta bir tek bir ayrıcalık, 7. katta devrin imamı için, bütün devirlerdeki devrin imamları için Allah Teala ayrı bir cennet oluşturmuş 7. katta. Gene 7 kat, 7. katın ikiye ayrılması söz konusu. 7. katta kimler var? İradelerini de Allah'a teslim edip irşat makamının sahibi kılınanlar Allah Teala tarafından 1. grup. Bütün kavimlerdeki, bütün devirler boyunca olan Allah'ın bütün kavimlerdeki Resulleri 2. grup. İkisi aynı statüde yaşıyor. Cennetlerinin farklılıkları birinin Resullerle, diğerinin mürşitlerle, Allah-u Teala tarafından tayin edilen mürşitlerle dolu olması ve onların yakınlarıyla. Üçüncü safhada ise devrin imamları var. Bütün devirler boyunca bütün peygamberler de orada. Yani Nebi Resuller de orada. Nebi olmayan Resullerden peygamberlerin bulunmadığı devirlerde ki Nebi olmayan Resullerden huzur namazının imamlığına seçilenler de orada. Gene 7. katta ama tamamen ayrı bir cennet. 1. grup cennet 7. kattaki ikiye ayrılıyor. Ayrı kapılardan giriliyor. 1. grupta Allah'ın irşat makamına tayin ettikleri Resul olmayan evliya var. 2. grupta yine evliya Resuller ama bunlar her kavimdeki Resuller, veli Resuller. Ama bu iki grubun birlikte olan ama ayrı ayrı kapılardan girilerek ayrı ayrı yerlerde yaşadıkları bu iki grubun ötesinde ayrı bir o bina, o cennetin aynı katında fakat ondan tamamen ayrı bir yerde devrin imamlarının cenneti var. Yani rızaya ulaşmış olan Resuller. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse 7 kat cennet söz konusu. Mutluluk, cennet mutluluğu kolay elde edilen, son derece kolay elde edilen bir mutluluktur. Ama yaşantısı bu dünyada değildir. Kıyametten sonradır. Dünya saadeti ise yavaş yavaş elde edilir, geç elde edilir ama bu dünyada yaşanır. Sizin bu konudaki gayretinize bağımlı. Aklımıza hemen iblis geliyor. İblis ne yapmış? Bütün insanları cennet saadetinden

men etmeyi hedef almış ve bunu büyük ölçüde başarmış. İnsanların cennet saadetini yaşamaları ve dünya saadetini yaşamaları Allah'ın öğretisini öğrenmelerine bağlı. İblis insanları Kur'an-ı Kerim'e yaklaşmaktan men etmiş. Sakın Kur'an'ı kendi başınıza incelemeye kalkmayın ha, çarpılırsınız sonra. Öyle diyor bir takım saflar. Sevgili kardeşlerim, herkes Kur'an'ı incelemelidir. Anlayamadığı yerleri de Allah kimlere Kur'an'ı öğretmişse onlardan öğrenmelidir. Bu sözümüz bir kısım din adamlarına çok ağır geliyor. Diyorlar ki o doğru dürüst Arapça bilmez. Arapça metinleri de doğru dürüst okuyamaz. Gerçekten doğru. Ne Arapça gramerini biliriz doğru dürüst, ne Arapça kelimeleri biliriz, ne de doğru dürüst okuyabiliriz. Hepsi doğru, tebrik ederiz. Doğruyu söylüyorlar gerçekten. Ama bir küçücük farklılığı unutuyorlar. Biz Kur'an'ı biliriz. Kur'an'ı bize Allah öğretti. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam da okuması yazması yoktu. Ama Kur'an'ı biliyordu. Ona Kur'an'ı Allah öğretmekle kalmamıştı. Onun kalbine yazmıştı. Bizim kalbimize Allah Teala Kur'an'ı falan yazmadı. Biz bir peygamber değiliz. Hiçbir zaman böyle bir şey de söylemedik. Ama bize hep insanlar bu konuda iftira attılar. Diyoruz ki bu ayıp bir şey değil mi? Doğru olmayan bir şeyi bize yakıştırmak. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, cennet adı verilen mutluluk, kazanılması son derece kolay bir mutluluktur. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'ın garantisi var. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse mutlaka Allah'ın cennetine girer. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyen birisi Allah'ın cennetine mutlaka girecektir. Girecek midir? Kesin. Ve Allah'ın evliyası olacaktır. Olacak mıdır? Kesin. Şartı var mı? Evet, bir küçücük şart var. Eğer Allah Teala o kişiye 2-3 ayda gerçekleşecek olan böyle bir olgu için gerekli hayatı lütfetmişse. Sevgili kardeşlerim, bizim zamanımızda vuslat yani seyri sülük 1 yılla 2 yıl arası sürerdi. Bizim seyri sülükümüz tam 1,5 yıl sürdü. 1,5 yılda Allah'a ulaşabildik. Ama şimdi 1 ayda, 1,5 ayda, 2 ayda, 3 ayda

Allah'a ulaşanlar var. Bir aydan daha kısa zamanda bile aranızdan Allah'a ulaşanlar oldu. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'ın cennet saadetinin başlangıcı, birinci kat cennete girecek olan kişi sadece Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişidir. Daha üst hedeflere ulaşamadan vefat etmiştir. Ömrü yetmemiştir. O kişi mutlaka Allah'ın cennetine girer. Bir insanın cennet saadetine ulaşabilmesi için, cennete girebilmesi için Allah'ın bir kanunu var. O kişinin mutlaka kazandığı dereceler, kaybettiği derecelerden fazla olacak. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insanın kaybettiği derecelerin kazandığı derecelerden fazla olduğu kesin olarak yer almış Kur'an-ı Kerim'de. Suresinin 8. ayet-i kerimesinde 7 ve 8'i söylemek daha kolay olacak. Çünkü ikisi birden hüküm ifade ediyor. Diyor ki Allah Teala, onlar bize ulaşmayı dilemezler. Ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar, doyuma ulaşırlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafildirler diyor. Onların gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle cehennemdir diyor. Ne demek kazandıkları dereceler itibariyle cehennem? Yani kazandıkları dereceler kaybettikleri derecelerden az olacağı için onlar cehenneme gideceklerdir diyor. Peki biz bunu neye istinaden söylüyoruz? Müminin suresinin 103. ayet-i kerimesine istinaden söylüyoruz. Orada Allah Teala diyor ki kıyamet günü kimin sevap tartıları hafif gelirse, yani günahları sevaplarından fazla olursa onlar cehenneme girerler ve ebediyen cehennemde kalırlar. Onlar hüsranda olanlardır diyor Allah Teala. Onlar hüsranda olanlardır. Kimmiş bu insanlar? Kaybettikleri dereceler, kazandıkları derecelerden fazla olanlar. Peki Allah Teala ne diyordu Yunus 8'de? Onların gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle cehennemdir. Yani onların kaybettikleri dereceler mutlaka kazandıkları derecelerden fazladır. Bu Allah'ın kanunu, Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişinin dereceleri kaybettiği dereceler mutlaka kazandıklarından fazla. Peki kişi Allah'a ulaşmayı diliyor. Allah Teala ne yapıyor? Derhal Rahim esmasıyla tecelli ediyor. Hemen o kişinin gözlerindeki hicab-ı mestureyi, kulaklarındaki bakrayı, kalbindeki ekinleti alıyor. Kalbine ulaşıyor. Kalbin nur kapısını Allah'a çeviriyor. Göğsünden kalbine nur yolu açıyor. Her biri bir ihsan. Her ihsanla o kişinin derecatını arttırıyor Allah Teala. Arttırdığı kesin mi? Kesin. Nereden çıkartıyoruz bunu? Mülk suresinin 8, 9, 10. ayetlerinden çıkartıyoruz. Diyor ki Allah Teala orada kıyamet günü o cehennemin kapısında bekleyenler bölük bölük cehenneme gelirler.

Cehennem bekçileri onlara derler ki size Allah'ın nezirleri, Allah'ın resulleri gelip de buraya cehenneme geleceğinizi söylemediler mi? Onlar da derler ki söylediler. Ama biz onlara inanmadık. Allah hiçbir şey indirmemiştir dedik. Eğer biz onların söylediklerini işitmiş olsaydık, yani Allah kulaklarımızdaki bakrayı alsaydı ve akletmiş olsaydık, Allah Teala kalbimizdeki ikindi alıp yerine ihbat koysaydı, idrak edebilseydik, o zaman burada cehennemde mi olurduk? Burada Allah Teala'nın söylediği şey kesin. Kimin gözlerinden hicab-ı müstereyi almışsa, kulaklarından bakrayı almışsa, kalbinden ekinleti almışsa, yerine ihbat koymuşsa, kalbin nur kapısını Allah'a çevirmişse, o kişinin göğsünden kalbine nur yolunu açmışsa Allah Teala, o kişiyi mutlaka kazandıkları dereceleri kaybettikleri derecelerden daha öteye geçiren bir özelliğe ulaştırmış. Ve kişiyi cennetin sahibi kıldığı kesin. Ne diyor? Hud suresi 29. ayet-i kerime. Ey kavmim diyor Hazreti Nuh, ben bu yanımda bulunan amin olanları yanımdan kovacak değilim. Çünkü onlar mutlaka Allah'a milaki olacaklardır. Ruhlarını mutlaka ölmeden evvel Allah'a ulaştıracaklardır. Öyleyse burada Allah Teala kesin hüküm koyuyor, inne diyor, muhakkak şüphesiz ki onlar amin olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler mutlaka ruhlarını Allah'a ulaştıracaklardır. Ne olur ulaştırırlarsa? Ulaştırırlarsa Allah'ın evliyası olurlar. Kim ruhunu Allah'a ulaştırırsa Allah'a verdiği misaki gerçekleştirmiştir. Ne olur? Ali İmran 76 ve 77'de Allah Teala diyor ki kim Allah'a verdiği ahdini ve misakini gerçekleştirmezse onların ahirette bir nasibi yoktur. Kim de ahdini ve misakini gerçekleştirirse onlar takva sahipleridir. Allah takva sahiplerini sever diyor. Ali İmran 76 ve 77'de. 198'de gene aynı surenin 198. ayet-i kerimesinde diyor ki takva sahipleri için altından ırmaklar akan cennet hazırladık. Takva sahiplerinin hepsi cennete gireceklerdir diyor Allah-u Teala. Öyleyse kim yeminini gerçekleştirirse, tezkiye olursa, misakini gerçekleştirirse, ruhunu Allah'a o kişi mutlaka Allah'ın cennetine girer. Amin olanlar da mutlaka Allah'a ulaşacağına göre onların gidecekleri yer demek ki cennet. O kadar mı? Hayır, başka bir garantisi daha var Allah Teala'nın. Vel asr suresinde diyor ki vel asra yemin olsun. İnnel insane lefî hüsr, insanlar hüsrandadırlar. İllellezîne âmenû, ama âmin olanlar hariç. Onlar hüsranda değildir. Hüsranda olanlar kimlerdi? Cehenneme gidip orada devamlı kalacak olanlar. Ama onlar hüsranda değildir diyor Allah Teala. İşte hüsranda olmayanlar. Hüsranda olmayanlar kimler onlar? Hüsranda olmayanlar cennete girecek olanlar. Kim aminu ise Allah'ın cennetine mutlaka girecektir. Bu kişi birinci kat cennete girer. Peki dünya saadetiyle arası nasıl? Arası açık. Başka insanlardan normal standartlarda hiçbir farkı yok. Nefs tezkiyesi diye bir şey hiç yapmamış. Nefsini tezkiye etmemiş. Sadece Allah'a ulaşmayı dilemiş. Bu kişi Allah'a ulaşmayı diledi. Allah işlemlerini gerçekleştirdi. Kişi ertesi gün öldü. Gideceği yer Allah'ın cenneti.
mutlaka bu kişi Allah'ın cennetine girer. Başka birisi 80 yaşına gelmiş, 15 yaşından itibaren, sorumlu olduğu andan itibaren devamlı 5 vakit namazını kılmış, oruç tutmuş, zekat vermiş, hacca gitmiş, kelime-i şehadet getirmiş ama kurtulamıyor, gideceği yer cennet değil. Çünkü Allah Teala kesin hükmünü koymuş. Allah'a ulaşmayı dilemezseniz benim cennetime giremezsiniz diyor Allah Teala. İnsan iradesine bu kadar çok değer veriyor Allah Teala. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, şeytan öyle hileler, öyle desiseler vücuda getirmiş, kullanmış ki insanların cennet saadetine ulaşmalarının bütün anahtarlarını Kur'an'da var olmasına rağmen, bir, 14 asır evvel bütün sahabe bunları gerçekleştirmelerine rağmen, iki, iblis insanların gözünden saklamayı başarmış. Ve insanlar unutmuşlar. Allah'ın verdiği söz sadece Allah'a ulaşmayı dileyen kişiyi birinci kat cennete ulaştırmak değil, ikinci kat cennette söz konusu. Kimler için? Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu mutlaka mürşidine ulaştırır. Kim o mürşide ulaşıp da tabi olursa, tabi olan kişi mutlaka ikinci kat cennetin sahibidir. Peki bu kişinin dünya saadeti nasıl? Gene sıfır. Yani herkes gibi. Herkes nasıl mutsuzsa o kişi de mutsuz. Allah'a ulaşmayı dilemiş, mürşidine de ulaşmış, tabi olmuş ama nefs tezkiyesi yok daha. İnsanı mutlu kılacak olan şey, saadeti olgunlaştıran meyve, nefs tezkiyesi ve tasfiyesidir. Neden insanlar mutsuz sevgili kardeşlerim? Çünkü nefsindeki afetlerin esiridir insanlar. Nefsiniz %100 afetlerle dolu. Ve nefsi afetlerle dolu olanın herkes huzursuzdur. Herkes sıkıntılıdır. Mutlu olduğunu iddia etse de bu bir masaldır sadece. Ona anlattığımız zaman doğru demek mecburiyetinde. Başka bir mantıki çözüm yok. Neden bir insan iç dünyasında mutsuzdur, huzursuzdur? Çünkü insanın nefsinde sadece afetler var ve nefsinde sadece afetler olan bir insan söz konusu. Öyleyse nefsinde afetler olan bir insan öyle bir dizaynda, iç dünyasında bu kişi devamlı olarak huzursuz. Neden? Çünkü nefsinin %100'ü afetlerle kaplı ve nefsin afetleri Allah'ın bütün emirlerine karşı çıkan, yasak ettiği bütün fiilleri işlemek isteyen bir özellik taşır. O kişinin nefsi %100 böyle. Ya ruhu? Ruhu da bunun tam aksi. Ruh da Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek ister, yasak ettiği hiçbir fiili işlemek istemez. Öyleyse iki unsur birbirinin zıttı, iki ayrı temsilci. Ruh Allah'ın tarafında, nefs başlangıçta bu aşamada şeytanın tarafında. Aralarında kesintisiz bir kavga hüküm sürer. Neden? Allah'ın bir emrinin yapılması lazımdır. Nefs katiyen yapmak istemez. Ruh da mutlaka yapmak ister. İkisi birden akla ulaşırlar. Ve nefs Allah'ın emrinin yapılmamasını, akılda affedersiniz, ruh da yapılmasını ister. Karar akıldadır. Aklın verdiği kararsa onun alemdeki edindiği şuura paralel gelişir. Öyleyse
Allah'ın yasak ettiği fiillerin herkes tarafından yapıldığı, emrettiklerinin de hiç yapılmadığı bir ortamda şuur kazanmışsa o kişinin aklı, nefsin afetlerinin bütün taleplerini yeşil ışık yakacaktır. Nefsin dedikleri olacaktır. Ruhun dedikleri olmayacaktır. Ve kişi hep huzursuzluğu ard arda yaşayacaktır. Her seferinde ya Allah'ın bir emrine itaatsizlik edecektir ya da Allah'ın yasak ettiği bir fiili işleyecektir. Her ikisi de Allah'ın yasak ettiği bir dizaynı gösteriyor. Allah'ın emrinin tersi veya yasağının işlenmesi. Sonuç mu? Bunu yapan bir kişiye Allah Teala azap verir. Dünya üzerindeki bu dünyadaki azaptır. Arkadan da ruh nefse azap verir, huzursuzluk verir. Kişi hem o işlemi Allah'ın bir emrine karşı gelmişse o işlemi yaparken huzursuz olur. Hem de arkasından Allah ve ruh nefsi ve o kişiyi azaplandırır. Bu kadarla da bitmez. O kişi kabire girdiği zaman yaptığı bütün bir hataların bedelini bir defa daha ödeyecektir. Biz şu anda dünya saadetinden bahsediyoruz. Neden insanlar iç alemlerinde huzursuz? Bu sebeple huzursuz. Devamlı bir kavga üzere yaşıyorlar. Nefsle ruh hep birbirinin tersi şeyleri söylüyorlar. Birbirlerine saldırıyorlar. İkisi de kendi dediklerinin olmasını istiyor. Vazgeçmiyorlar. Devamlı çatışma var. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, nerede kavga varsa, kaos varsa, orada huzursuzluk vardır, sıkıntı vardır, orada mutsuzluk vardır. Ve kişi mutsuz, iç dünyasında mutsuz. Peki dış dünyasında durumu ne kişinin? Gene mutsuz. Çünkü bu kişi nefsindeki afetler sebebiyle etrafındaki insanlara yanlış davranışlarda bulunuyor. Onlardan üstün olduğunu onları inciterek ispat etmeye çalışıyor. Onlara ters davranışlarda bulunuyor. Üstünlüğünü ispat etmek için. Onları kırıyor. Kendisine kötü davranan bir kişiden mutlaka intikamını alıyor. Ve böyle bir dizayn söz konusu. Kişi başkalarına yanlış davrandığı için, onların kalplerini kırdığı için daha bu noktada huzursuzdur. Çünkü yaptığı her kalp kırış işleminden sonra Allah-u Teala'nın ve ruhunun azabı o kişiye ve nefsine gelip ulaşacaktır. İki defa huzursuzluk yaşayacaktır kişi. Yeter mi? Yetmez. Bu huzursuzluğu yaşadıktan sonra o hakaret ettiği, kötü davrandığı kişi ondan intikam almaya çalışacaktır. Fırsatını bulduğu takdirde mutlaka intikamını alacaktır. O kişi intikamını aldığı zaman başlangıçta ona hakaret eden kişi bunu kendisine yapılmış bir hakaret olarak düşünecek. Başlangıçta kendisinin yaptığı o kabalığı, çirkinliği hiç düşünmeden kendisine yapılmış bir saldırı olarak kabul edecek ve mutlaka o da ondan intikam almak isteyecektir. Karşısındaki kişi kendisine intikam aldığı zaman zaten kişi huzursuzdur, sıkıntılıdır. Kendisine intikam almıştır, yani kendisine haksız bir davranışta bulunmuştur. Bu onu yeterli miktarda üzer. İkinci defa huzursuz. Başkasının kalbini kırdığı, ona kötü davrandığı zaman Allah-u Teala'nın ve ruhun kendisine ve nefsine verdiği huzursuzluk sebebiyle kişi huzursuz. Ondan sonra o kötü davrandığı kişi kendisine intikam aldığı zaman gene huzursuz, kendisine yapılmış bir haksızlık sebebiyle o olayı bir haksızlık kabul ettiği cihetle. Sonrası mı? Evet, sonrası da var. Sonra kendi de o adamdan intikam almak isteyecektir ve intikamını mutlaka alacaktır. Yeniden bir günah işlediği için gene Allah-u Teala ve ruhu ona
azap edecektir ona ve nefsine. Peki bu kişi intikamını alamazsa ne olacak? Karşısındaki kişi çok güçlü, intikamını alamıyor. Alamazsa bu sefer de şuur altı birikimi oluşacak. Kişi şuur altı birikimi sebebiyle huzursuz olacak. Ama gene huzursuz. Hep huzursuz, hep sıkıntılı, hep mutsuz. Dış dünyasında da mutsuz. Peki Allah ile olan ilişkileri nasıl? Berbat. Allah neyi emretmişse, akıl öyle bir ortamda şuurlandığı için Allah'ın emirlerini yerine getirtmiyor fizik vücuda. Kişi her seferinde içinde bir huzursuzluk, eziklik hissediyor. Allah'ın emirlerini yerine getirmediği için ve yasak ettiği fiilleri de devamlı işliyor. Her işledikten sonra da gene sıkıntı duyuyor, huzursuzluk duyuyor. Öyleyse bu kişi hep mutsuz. İç dünyasında mutsuz, dış dünyasında mutsuz, Allah ile olan ilişkilerinde mutsuz. Hele dış dünya ile olan ilişkilerinde intikamını alsa da huzursuz, intikamını aldığı zaman günah işlemiş olacağı için, alamasa da huzursuz, stres oluştuğu için stres sebebiyle huzursuz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, görüyorsunuz ki her tarafta Allah'ın yoluna girememiş olan insanlarda huzursuzluk kol geziyor. İşte böyle bir dizaynın yaşanması söz konusu. İnsanlar dünya saadetini yaşamıyorlar. Nereye kadar? Tabi oldukları güne kadar. Tabi oldukları güne kadar o kişi Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilese de, 10 tane ihsan alsa da Allah-u Teala'dan, nefs tezkiyesi oluşmadığı için o kişinin dışarıdaki insanlardan bariz bir farkı yok. Başka insanlar gibi o da huzursuz. Ama ne zaman ki 10 tane ihsanla tabiyetini gerçekleştirir, 10 tane nimet alır ve nefs tezkiyesine başlar. Bu kişinin dünya saadeti bundan sonra ulaşacaktır. Bu kişinin Allah'a ulaşmayı dilediği zaman birinci kat cenneti hak etmesi söz konusudur. Ölse mutlaka birinci kat cennete ulaşacak. Bu kişi 10 tane insanla mürşidine ulaştı, tabi oldu. Orada ölse, tabi oluştan sonra ölse mutlaka ikinci kat cennetin sahibi olacak. Ama her ikisinde de dünya saadeti yok. Cennetin ikinci kat saadetinin sahibi kişi mürşidine ulaşmış, tabi olmuş, arkasından hiçbir amel yapamadan ölmüş. İkinci kat cennetin sahibi. Dünya saadeti hayır. Başka insanlardan hiçbir farklılığı yok. Ama sevapları günahlarından fazla. Nefs tezkiyesine başladı kişi. Ne olur? Nefs tezkiyesi yaptı, nefsinin kalbine Allah'ın rahmeti ve fazlı girdi. İman kelimesi fazılları kendisine çeker ve etrafında biriktirmeye başlar. Kişi zikir yaptıkça fazıllar kalbine dolar. Zikri bitince iman kelimesinin çektikleri iman kelimesiyle beraber kalır. Çekemediği fazla olanlar geriye dönerler, Allah'ın katına geriye dönerler. İşte böyle bir çekim müessesesi sebebiyle o kişinin nefsinin kalbinde %1, %2, %3 nur birikimi oluşmaya başlar. İşte böyle bir ortamda İlk %7 fazilet birikimi olduğu zaman kişi nefse emare edilir. Nefsinin kalbinde artık %7'si Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmeyi istiyor. Yasak ettiği fiilleri işlemek
istemiyor. Bu temizlenmenin, nefs tezkiyesinin ilk merhalesidir. Nefsi emmare. Nefsin kalbindeki afetlerin %7'si faziletlerdir. %2'si de daha evvel değişen rahmettir. Öyleyse %2 rahmeti bir kenara koyalım. Değişiklikler %7 fazıllar üzerinden gidecektir. Kişinin nefsinin kalbinde ikinci defa %7 nur birikimi. Nefsin kalbindeki ikinci bir %7 daha afet olmaktan çıkmış, fazilet haline dönüşmüştür. Allah'ın bütün emirlerine karşı gelirken, yasak ettiği bütün fiilleri işlerken, Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özellik kazanacaktır kişi. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dizayn söz konusu. Nefsi levvame, kişi nefsini kınıyor. Ruh da ilk %7 nur birikimiyle birinci kata, ikinci defa ruh %7 nur birikimiyle ikinci kata ulaşmış. Ve bir defa da %7 nur birikimi gerçekleşiyor. Kişinin zikri her geçen gün biraz daha artıyor. Üstelik zikir yaparken kişi büyük zevkler yaşamaya başlıyor. Allah ile baş başa geçirdiği saatler. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah her şeyi en güzel standartlarda vücuda getirmiş. Kişi üçüncü defa %7 nur birikimiyle nefsi birikimeye ulaşıyor, Allah'tan ilham almaya başlıyor. Dördüncü defa %7 nur birikimiyle mutmain oluyor. Allah'ın verdiklerinin kendisine yeterli olduğunu kesin şekilde idrak ediyor. Daha sonra bu kişi beşinci defa %7 nur birikimini gerçekleştiriyor, kalbinde fazilet birikimini. Allah'tan razı oluyor. Her geçen gün doğru davranışlarının oranı giderek büyüyor. Ve altıncı defa %7 nur birikimi, Allah da o kişiden razı oluyor. Yedinci defa %7 nur birikimi, o kişinin ruhu Allah'a ulaşıyor. Kişi nefs tezkiyesini tamamlıyor. Tezkiye, nefsin kalbindeki faziletlerin, nurların karanlıkları yani afetleri aşması halidir. Nefsin kalbindeki %49 fazilet, %2 rahmetle nurların toplamı %51'e ulaşıyor. Karanlıklarsa, afetlerse, Allah'ın emirlerine karşı gelen, yasaklarını işleyen bu karanlık kesimse şeytanın merceği. Şeytan onlara sadece tesir edebiliyor, nefsin afetlerine. İşte sevgili izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Nefsinizin kalbinde %50'den fazla nuru oluşturduğunuz gün, ruhunuz da Allah'a ulaşmıştır. Oluşmak, faziletlerin %50'den fazla oluşması ve ulaşmak. Aynı anda teşekkür eder, ruhunuzun Allah'a ulaşması. 21. basamaktasınız. Nefsinizin kalbindeki karanlıklar, başlangıçta %100 idi. Şeytan nefsinizin kalbinin %100'üne tesir edebilmekte idi. Ama şeytanın devamlı tesirine açık olan bir nefs kalbi taşıyan bu kişi
Nefsinin kalbindeki nurlar %51'e ulaştığı zaman şeytanın o kişinin kalbindeki hakimiyeti sona ermiştir. Nefsin %100'üne tesir etmek imkanının sahibi olan şeytan artık nefsin sadece %49'una tesir edebilir. Nefsin geri kalan kesimi ruhun hasletlerine paralel olan faziletlerle donatılmıştır. Yani 200'lük bir dizaynda 151'i Allah'ın emirlerini yerine getiriyor, 249'u getirmiyor. Öyleyse üstünlük artık tamamen öbür taraftadır. Şeytan her geçen gün biraz daha mağlup, biraz daha perişan. Bu kişi dünya saadetinin %50'sini, %50'sinden fazlasını yaşar. Eğer ruhu da devreye katarak bir hesap yaparsak, o zaman nefsinin kalbindeki nurlar %51, ruhun kalbindeki nurlar da %100, öyleyse 200'de 151'i nefs ve ruh toplamının Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği fiilleri işlemeyen bir özellik taşıyor. Öyleyse sadece o kişinin davranış biçimlerinin az bir kısmı negatif istikamette görünüyor. Bütün bir toplam üzerinden giderseniz 200'de sadece 51'i. Yalnız nefs açısından devreye girerseniz %51'i. Ama o 51'i destekleyen, 51 nuru destekleyen %100 ruh da onunla beraber. Onun için kişi Allah-u Teala'nın evliyası oluyor. İşte böyle bir nokta, ruhun Allah'a ulaştığı noktadır. Nefsinizin kalbindeki nurların %51'e ulaştığı noktadır. Sevgili öğrenciler, burası dünya saadetinin yarı yarıya elde edildiği yer. Ruhu da devreye koyarsanız 3/4 elde edildiği yerdir. Sevgili kardeşlerim, burada 3. kat cennetin sahibisiniz. Ruhunuz Allah'a ulaştığı zaman görüyorsunuz ki cennet saadetlerinin 3.'süne bir insan aşağı yukarı ciddi hiçbir gayret sarf etmeden ulaşır. Çünkü Allah'ın bütün emirleri onun için bir zevktir. Kişi o zevki yaşar. Zikir yapmak zevktir, oruç tutmak zevktir. Çünkü açlık hissetmez kişi. Zikir yapmak zevktir, büyük zevkler yaşar zikir yaparken. Allah ile beraber olduğunu hisseder. Her şey adım adım zevke dönüşmektedir. Ve hataları giderek azalmaktadır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, kişi yoluna devam ederse fena, beka, züht makamlarını aşacaktır ve muhsinler makamına ulaşacaktır. Fizik vücudunu da Allah'a teslim edecektir. O zaman o kişinin dünya saadeti %90'ı aşacaktır. Cennet saadeti ise artık 3. kat cennet değildir, 4. kat cennetin sahibidir kişi. Öyleyse cennetler kişinin şu dünyadaki eylemlerine göre, tatbikatına göre, amel-i salihatına göre şekilleniyor. Ve kim fizik vücudunu Allah'a teslim etmişse o kişi %90'dan fazla nuru nefsinin kalbinde toplamıştır.
Bu durumda bu kişi dördüncü kat cennetin sahibidir. Fizik vücudu Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özellik taşır. Ve bu kişi dünya saadetinin %90'ından daha fazlasına sahip olmuştur. Dördüncü kat cennette onundur.

Sonra daimi zikre ulaşacaktır kişi. Ve daimi zikre ulaştığı zaman Allah Teala'nın zemin katı gösterecek. Sonra birinci kattan itibaren 7 tane gök katını gösterecektir. Birincisi Hulel Bab makamıdır. İkincisi Salah makamı, İhlas makamıdır. Ve Sitretil Müntaha'ya kadar İhlas makamında Allah Teala gösterir. Kişinin Salah İhlas makamının sonunda cennet saadeti 5. kat cennet saadetini ifade eder. Tövbe-i Nasuh'a davet edildiği noktaya kadar 5. kat cennetin sahibidir kişi. Bu kişi Ullelbap olduktan sonra, daimi zikre ulaştıktan sonra ölmüş olsaydı gene 5. kat cennetin sahibi olacaktı. Daimi zikir 5. kat cennet için kesin bir işarettir. Öyleyse kimdir 5. kat cennetin sahipleri? Hikmet sahipleridir. Hayır sahipleridir, tezekkür sahipleridir. Sonra bu kişi 5. kat cennetin sahibi olduğu zaman dünya saadetinin %90'ına falan değil, %100'üne artık sahiptir. Hem ruhu %100 Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek istiyor, yasak ettiği fiilleri işlemek istemiyor. Hem nefsi %100 Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek, yasak ettiği fiilleri işlemek istemiyor. Kişi bu sebeple iç dünyasında da dış dünyasında da yani başka insanlarla ilişkilerinde de Allah ile olan ilişkilerinde de hem emirler cephesinde hem nehirler cephesinde yasaklar cephesinde %100 saadeti yaşıyor. Bundan sonra kişi daha 4 mertebe kalbi müzeyyen olarak irşada ulaşacaktır ve 6. kat cennetin sahibi olacaktır. Sonra irade teslimine hazır hale geldiği için iradesini Allah'a teslim edecektir 5. mertebede. 5. kademesinde salah makamının ve Allah'ın irşada memur ve mezun kıldığı bir kişi hüviyetine, bir mürşit hüviyetine konulacaktır. Sabrın sahibi olacaktır. İrşad makamının sahibi olacaktır. Ve 7. kat cennetin sahibi olacaktır. %100 dünya saadetiyle birlikte. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, işte cennet saadeti, işte dünya saadeti. Öyleyse nedir dünya saadeti? Kişinin iç dünyasında kesintisiz bir sulh ve sükun halidir. Kişinin dış dünyasında başka insanlarla ilişkilerinde kesintisiz bir sulh ve sükun halidir. Kişinin Allah ile olan ilişkilerinde kesintisiz bir sulh ve sükun halidir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah Teala'nın hepinizi bu iç aleminde de, dış aleminde de, Allah ile olan ilişkilerinde de kesintisiz bir dünya mutluluğunu yaşayan sonsuz bir mutluluğun sahibi kılması dileklerimizle, dualarımızla, temennilerimizle sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

0: Ciao a te.
1: El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Euzubillahimineşşeytanirracim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke nâbudu ve iyyâke nestaîn. İhdinâ sırâtel müstakîm. Sırâtel lezîne en'amte aleyhim. Gayril mağdûbi aleyhim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili kardeşlerim. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın zikir sohbetini yapmak üzere beraberiz. Allah'tan bahsedeceğiz. Bu sefer söz konusu olan Allah'ın nurları. Acaba nur konusunda Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de neler söylemiş? Hadi gelin ona bir göz atalım beraberce. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah Teala biz Kur'an-ı Kerim'i bir nur kıldık diyor. Bir hidayet rehberi kıldık diyor. Bir nur kıldık diyor. Tevrat için de aynı şeyi söylüyor. İncil için de aynı şeyi söylüyor tabii. Tevrat'ın da İncil'in de değiştirilmemiş asli muhtevaları için söylüyor bunu. Çünkü Allah Teala'nın birden fazla dini hiç olmamıştır. Sadece bir tek dini vardır. Hazreti İbrahim'in Hanif dini. Bütün peygamberler de aynı şeyi yaşamış. Allah Teala bütün peygamberlerine indirdiği kitaplarında aynı şeyi söylemiş. 7 tane safhadan bahsediyor Allah Teala. Allah'a ulaşmayı dilemek, tabiiyet, 2 ruhun Allah'a ulaştırılıp teslimi 3, fizik vücudun teslimi 4, nefsin teslimi 5, irşada ulaşmak 6 ve iradeyi Allah'a teslim etmek 7. Hepsi aynı şeyleri yaşamışlar. Allah Teala insanı tekamüle açık bir varlık olarak yaratmış ve tekamül etmesini istiyor. Nefs tezkiyesini ve tasfiyesini gerçekleştirmesini istiyor insandan Allah Teala. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, nefs tezkiyesi müessesesi bir nurlanmadır. Allah Teala'nın nurları hep ikişer ikişer iner. Zümer suresinin 23. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki Allahu nezzele ahsenel hadisi kitaben müteşabihen mesaniye. Takşerru min hücrudillezine yahşevne rabbehum sümmetel in hücrudühüm ve kulübühüm ila zikrullah. Zalike hüdallahu yehdi men yeşayü ve men yudlil فَمَالِهُ مِنْ حَالٍ. Allah Teala böyle bir dizaynı içeriyor. Diyor ki kitaba, Kur'an-ı Kerim'e, onu bir zarf olarak düşünüyor ve içindeki sözlere ahsen olan sözlere müteşabih olarak, benzer olarak Allah ikişer ikişer indirir diyor. İkişer ikişer ihtas ettiği şeyleri indirir diyor. Hadis kıldığı, ihdas ettiği şeyleri ikişer ikişer indirir diyor. İndirdiği şeyler Allah'ın nurları. Ediyor bu indirdiği nurlarla kitaba müteşabih olarak, kitaba ve içindeki sözlere benzer olarak, zarf ve mazruf olarak indirdiği bu nurlarla o kişinin derisi ve kalbi ürperir diyor. Huşuya ulaşır kişi diyor. Sonra da Allah'ın zikriyle o kişinin kalbi aydınlanır diyor Allah Teala. Kişi böylece hidayete erer diyor. Allah'ın gönderdiği nurlarla kişi hidayete erer diyor Allah Teala. Söz konusu olan şeyin nur olduğu bir evvelki ayet-i kerimede kesinlikle yerli yerine oturmuş. Zümer suresinin 22. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki sadece kalplerine sadece Allah'ın göğüslerini şerh ettiği ve İslam'a açtığı kişilerin kalplerine Allah'ın nurları ulaşabilir diyor Allah Teala. Allah'ın nurları sadece Allah'ın göğüslerini şerh ederek İslam'a açtığı kişilerin kalbine ulaşabilir diyor. Zümer 22. Acaba bu nasıl bir açılma, nasıl bir şerh etme, yarma ameliyesi, nasıl bir yol açma ameliyesi? Bu sualin cevabını Enam suresinin 125. ayet-i kerimesinde buluyoruz. Allah Teala diyor ki Enam suresinin 125. ayet-i kerimesinde "Femen ahsenu dinen mimmen eslemu veçhehu lillahi ve huve muhsinun." Nisa 125'te Allah Teala fizik vücutlarını Allah'a teslim edenlerden bahsediyor. Onlar ki fizik vücutlarını Allah'a teslim etmiş ve muhsinlerden olmuşlardır. Ama Enam suresinin 125. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki "Femen yuridullahu en yehdiyehu yeşra sadrehu lil-islami." Allah kimi kendi zatına ulaştırmayı dilerse, hidayet erdirmeyi dilerse onların göğsünü teslime açar diyor. Onların göğsünü teslime açar diyor. İslam'a onların göğsünü şerh eder, yarar ve İslam'a açar. Allah'a teslim olmaya açar diyor. Kimi hidayet erdirmeyi dilerse. Öyleyse Allah Teala hidayete erdirmeyi dilediği kişinin göğsünü şerh ediyor, yarıyor, açıyor. Ve o kişinin göğsünden kalbine bir yol açıyor. Bu yol nur yolu. İşte bu şerh edilen, yarılan göğüslerin İslam'a açılmasının sonucu Zümer suresinin 22. ayet-i kerimesinde. Sadece Allah'ın göğüslerini şerh ettiği ve İslam'a açtığı kişinin kalbine Allah'ın nuru ulaşabilir. Diğerleri hiç onun gibi olabilir mi diyor Allah Teala? Sadece onların kalbine Allah'ın nurları ulaşabilir diyor. Göğsü şerh edilip de göğsünden kalbine İslam'a ulaşması için kişinin yol

insanların derilerinin bununla ürperdiğini söylüyor. Sonra da kalplerinin huşuya ulaştığını söylüyor. Kalplerinin ve derilerinin cüludüllezine, onların derileri diyor, yahşevne Rabbühüm, Rablerine karşı huşu duyarlar, huşuyla ürperirler. Sonra da sümme tel'ünü cüludühüm ve kulübühüm, onların kalpleri de derileri de nurlanır ve sertlikleri kaybolur istikametinde kullanmış Allah Teala. Böyle bir dizaynda Allah Teala'nın nurlarının ikişer ikişer geldiğini görüyoruz. Bu nurların ikişer ikişer ulaşması. Ama nurlar, acaba hangi nurlar? Şu noktaya kadar hep nurlar dedik. Hangi ayette Allah Teala acaba ikişer ikişer ulaşan nurlardan bahsediyor? Nur suresinin 21. ayet-i kerimesinde şöyle söylüyor Allah Teala: "Velevla fadlullahi aleyhim ve rahmetuhu ma zekka minhum ebeden ehada." Eğer Allah'ın rahmeti ve fazlı, rahmet nuru ve fazl nuru üzerinize olmazsa, yani kalbinize ulaşamazsa, içinizden hiçbiriniz ebediyen nefsinizi tezkiye edemezsiniz diyor Allah Teala. İçinizden hiçbiriniz nefsinizi ebediyen tezkiye edemezsiniz diyor. Temizleyemezsiniz. Afetlerden arıtamazsınız diyor. Öyleyse bu ayet-i kerime, Nur suresinin 21. ayet-i kerimesi, Allah'ın rahmetinin ve fazlının müjdecisi. Allah'ın rahmet ve faz isminde bir grup nuru ikişerli olarak geliyor. Rahmet ve faz. Zümer 23'te ne diyordu? İkişer ikişer indirir diyordu Allah Teala. Rahmetle fazl olarak ikişer ikişer Allah Teala nurlarını indiriyor. Bu kadar mı? Hayır, değil. Bir de rahmet ve salavat olarak Allah Teala'nın indirdikleri var. Bakara suresinin 156. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki, onlara bir musibet isabet ettiği zaman derler ki, biz muhakkak ki Allah için yaratıldık ve mutlaka Allah'a ulaşacağız. Biz muhakkak ki Allah için yaratıldık ve mutlaka Allah'a ulaşacağız. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dizaynda Allah-u Teala'nın söylediği şey, Allah'a mutlaka geri dönmek isteyen insanların varlığı. Bir sonraki ayette, Bakara 157'de, Allah'ın rahmeti ve salavatı onların üzerinedir diyor Allah-u Teala. Öyleyse ikinci bir ikili, rahmet ve salavat. Birinci ikili de ikişer ikişer Allah'ın indirdiği nurların birinci ikilisinde rahmet ve fazl var. İkincisinde rahmetle salavat var. İşte bu rahmet nurları, fazlılar ve salavat nurları ayrı ayrı görevler yaparlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, eğer bir insan Allah'a ulaşmayı

0: ayrı dilerse onun için durum farklı oluyor, dilemezse farklı oluyor. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilemedikçe, dilediği takdirde de mürşidine ulaşıncaya kadar o kişinin kalbine Allah-u Teala rahmet ve faz isimli iki tane nur gönderir. Ama o rahmet ve faz normal standartlarda kalbe ulaşamaz. Kalbe ulaşabilmesi için o kişinin göğsünden kalbine bir nur yolunun açılmış olması lazım. Ama 10. basamağa kadar hiç kimsenin kalbine nur yolu açılmaz. Bir başka ifadeyle bir insan Allah'a ulaşmayı dilemedikçe onun kalbine nur yolu açılmaz. O kişi hiçbir zaman 2. basamaktan yukarı çıkamayacaktır ki 10. basamağa ulaşsın da göğsünden kalbine nur yolu açılsın. Açılmazsa ne olur? O kişinin zikir yaptığını düşünelim. O kişinin zikir yapması halinde o kişinin göğsüne Allah'ın katından rahmet ve fazl isimli bir çift nur ulaşır. Arda arda sonsuz partiküller olarak, nurlar olarak birbirini takiben zikir boyunca o kişinin göğsüne bu nurlar gelir rahmetle fazl. Ama kalbe ulaşacak olan yol yoksa o kişinin iç dünyasına giremezler, dışarıdan geriye dönerler. Allah'ın katına ulaşırlar. Ve kişinin zikri devam ettiği sürece sonsuz bir rahmet ve fazl akışı ard arda rahmetin ve fazlın zikir devam ettiği sürece o kişinin göğsüne gelmesi söz konusudur. Göğsünden tekrar Allah'ın katına geri dönmesi söz konusudur. Göğsün içine giremeyerek. Ne zaman bir insanın kalbine ulaşabilir bu nurlar? Ne zaman o insan Allah'a ulaşmayı dilerse? 1. basamakta olayları yaşıyoruz. 2. basamakta olayları değerlendiriyoruz. Hayır varsa biz de seçiliyoruz. 3. basamakta Allah'a ulaşmayı dilemişsek söylediğimiz noktaya ulaşabiliriz. Dilemiyoruz. Hiçbir zaman durum değişmiyor. Zikir yapıyoruz ama göğsümüze kadar gelen rahmet ve faz göğsümüzden tekrar Allah'ın katına dönüyor. İç dünyamıza giremiyor. Şimdi Allah'a ulaşmayı dilediğimizi düşünelim. 3. basamaktayız. 4. basamakta Allah rahim esmasıyla tecelli ediyor. 5. 6. 7. basamaklarda hicab-ı mestüreyi, vakrayı, kalbimizdeki ekineti alıyor, yerine ifat koyuyor. Sonra kalbimize ulaşıyor, kalbimizin nur kapısını Allah'a çeviriyor. Daha sonra da Allah-u Teala göğsümüzden kalbimize nur yolu açıyor. Ayet-i kerimeyi söylemiştik demin. Enam suresi 125. ayet-i kerime. فَمَنْ يُرِيدُ اللّٰهُ اَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْاِسْلَامِ Allah kimi kendi zatına ulaştırırsa, hidayete erdirecekse, erdirmeyi planlamışsa, onların göğsünü şerh eder, yarar ve İslam'a, Allah'a teslim olmaya açar. Ne oldu kişinin? Göğsünden kalbine nur yolu açıldı. Ve o kişinin göğsüne rahmetle fazl, o zikir yaptığı zaman gene gelecektir. Ama bu sefer şifreli yol açılmıştır. Rahmetle fazl partikülleri o kişinin göğsünden kalbine ulaşacaktır. Ama bir sürprizle karşılaşacaktır nurlar. Çünkü kalp mühürlü. Nefsin kalbi bütün insanlarda doğuşlarından itibaren mühürlü. Daha kötüsü içinde de küfür yazıyor. Küfür, o kalpteki bütün afetleri o kalpte tutmak için geçerli olan, gerekli olan çekim aracıdır. Çekim kabiliyetinin sahibidir ve karanlıkları nefsin kalbinde, nefsin afetleri nefsin kalbinde tutmak için cihazlandırılmıştır. Kalbe kadar ulaşan, yol açıldığı için kalbe kadar ulaşan rahmet partikülleri, rahmet nurları o kişinin kalbine, göğsüne ulaşır, göğsünden kalbine ulaşır fazıllarla beraber. Kalp mühürlü olduğu için ikisi de kalpten içeriye giremezler. Ne rahmet ne de fazıl. Ama rahmet partiküllerinin sızma özelliği var. Rahmet nurlarının kalbe sızma özelliği var. Ve rahmet nurları kalbe sızar. İşte bu sızıntı o kişinin kalbinde %1, daha sonra da %2 nur oluşturur. Kişinin kalbindeki sızıntı. Allah Teala bu hususu Hadid suresinin 16. ayet-i kerimesiyle açıklamış. Ve diyor ki o kişinin kalbinde Allah'ın zikriyle ve bu zikrin haktan indirdiği şeyle huşu oluşması zamanı daha gelmedi mi? Zikrin haktan indirdiği şeyin adı nur. Rahmet nuru. Rahmet nuru hiçbir zaman yalnız gelmez. Ya fazileti, fazılları getirir yanında ya da salavatı getirir. İki tane nur geliyor ama Allah Teala şeyler demiyor, şey diyor. Çünkü bir tanesi aktif. Aktif olan rahmet ve kişinin kalbine kadar ulaşıyor. Kalbin mühürlü olan kapısından içeriye sızıyor ve küfür kelimesinin karşı koyuşuna rağmen o kişinin kalbindeki duvara yapışıyor. Rahmet nurları kalbe giriyor ve küfür kelimesinin şiddetle itmesine rağmen o rahmet nurları nefsin kalbinde %1 ve daha sonra da bir %1 daha %2'ye kadar yerleşebiliyor. Daha fazla yerleşmeleri mümkün olmuyor. Küfür kelimesinin itici gücü yüzünde. Öyleyse bu kalpte başlangıçta rahmetle fazl geliyor sadece. Kalp mühürlü, şartlar negatif. Kalp mühürlü, giriş yok yani sızma var sadece. Sadece rahmet için var. Fazl için giriş de yok. Sızma da yok. Ama giren rahmet partikülleri de kalpte uzun boylu yerleşemiyor. Çok sayıda yerleşemiyor. Nefsin kalbindeki küfür kelimesinin devamlı muhalefeti yüzünden, itiş kuvveti yüzünden nefsin kalbine sadece %2 çevresinde rahmet sızabiliyor ve yerleşiyor nefsin kalbinde. Peki daha sonra ne oluyor? Daha sonra bu kişi bu noktada huşuya ulaşan kişi Allah Teala'nın hacet namazını kılarak Allah'tan mürşidini soruyor. Allah ona irşat makamını gösteriyor Kalbinde %2 rahmet birikimiyle bu kişi mürşidine ulaşıyor. Kalbi mi? Mühürlü. Ne zaman tabi olursa mürşidine ulaşıp da orada bu tövbe merasiminde hazır bulunan arşı tutan meleklerle devrin imamı orada. Ve böyle bir kişinin tövbesi söz konusuysa, Allah'tan 10 tane ihsan alarak gelen, Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişinin tövbesi söz konusuysa, devrin imamının ruhu mutlaka kişinin başının üzerine gelip yere paralel bir şekilde yerleşiyor. Yerleşirse ne olur? Yerleşirse o kişinin ruhuna Mümin Suresinin 15. ayet-i kerimesi gereğince senin Allah'a mülaki olma günün geldi. Sana Allah'tan aldığım emri tebliğ ediyorum. Vücudu terk etmen artık mümkün oldu. Rabbine dönmen için her şey hazır demiş oluyor. Ve ruh vücuttan ayrılıyor. Devrin imamının ruhu o kişinin başının üzerine gelip yerleşiyor. Gelirse ne olur? Gelip yerleşince Mücadele Suresinin 22. ayet-i kerimesindeki olay vuku bulur. Diyor ki Allah Teala onların üzerlerine katımızdan, Allah'ın katından ruh gönderilir. Ve onların kalplerinin içine iman yazılır diyor. İşte devrin imamının ruhu o kişinin başının üzerine geldi ve onun gelmesiyle mümkün. Onun gelmesi üzerine hem de o ruhla yed edilir diyor Allah Teala. Yani o ruh o kişinin başının üzerine gelir ve kalır diyor Allah Teala. O ruhla o yed edilir, güçlendirilir, desteklenir. Bu ruhla desteklenme, yed edilme noktasının sonunda ruh geldiği zaman kişinin kalbinin içine de iman yazılıyor. Nasıl? Allah'ın birinci nimeti devrin imamının ruhunun o kişinin başının üzerine gelip yerleşmesi. Mümin 15'te de aynı konu anlatılıyor. Dereceleri yükselten ve arşın sahibi olan Allah, kullarından layık olanların, işte bu kişi layık olandır. Üzerine, yani başının üzerine emrinden ruh gönderir. Allah'ın emrini tebliğ eder. Gelen ruh, devrin imamının ruhu, senin Allah'a mülaki olma günün geldi. Artık vücudu terk edebilirsin. Geldiğin yer olan Allah'ın zatına geri dönebilirsin diyor. Ve böylece Allah'ın zatına doğru bir geri dönüş olayı söz konusu. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dizaynda kalbinin içine iman yazılır diyor Allah Teala onun. Nasıl yazılacak? Kalbin mührünü açıyor Allah Teala. Birinci nimet devrin imamının ruhunun kişinin başının üzerine gelmesi. İkinci nimet kalbin mührünün açılması. Üçüncü nimet kalpteki küfür kelimesinin artık alınması. Artık kişi diliyle ben müminim deyip de kalbi kafir olan bir kişi değil, kalbinde küfür yazan bir kişi değil, kalbi mümin olmamış bir kişi değil, kalbi de mümin olmuş. Kalbinde de artık iman kelimesi var. Kalbi de iman kelimesinin sahibi, yani mümin. İşte böyle bir noktada bu kişi için kalp şartları tamam olmuştur. Kalbe Allah-u Teala imanı yazdığı zaman. Kalbin mührünü açıyor, küfür kelimesini dışarı alıyor ve kalbin içine imanı yazıyor. İşte böylece kişinin kalbinin içine artık iman kelimesi yazılmıştır. ne olur? Kalbin içine iman kelimesi yazıldıktan sonra o kişi zikir yaptığı zaman onun kalbine sadece rahmetle fazl gelmez. Nur suresinin 21. ayet-i kerimesindeki sadece rahmetle fazl gelmez. Bakara suresinin 157. ayet-i kerimesindeki rahmet de salavat da gelir. Ama gene ikişer ikişer Zümer suresinin 23. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala'nın söylediği gibi ikişer ikişer gelir. Rahmetle fazl ve rahmetle salavat o kişinin göğsüne gelir. Göğsünden şifreli yolu takip ederek kalbine ulaşır. Ulaşınca ne olur? Kalbin artık mührü Allah-u Teala tarafından açılmıştır. Kalpteki 7 tane şart da tamamlanmıştır. Allah-u Teala'nın kalbin içine iman kelimesini yazmasıyla. Kalpteki ekinlet alınmıştır. Yerine ihfat konulmuştur. Kalbin nur kapısı Allah'a çevrilmiştir. 3. Ve o kişinin göğsünden kalbine nur yolu açılmıştır. Evvelce mürşide ulaşmadan. Ulaşınca 3 şart daha gerçekleşir. Kalbin mührü açılır. Kalbin içindeki küfür kelimesi dışarı alınır. Kalbin içine iman kelimesi Allah-u Teala tarafından yazılır. Bunlar gerçekleşirse ne olur? Bunlar gerçekleşirse kişi nefs tezkiyesine başlar. Zikir yaptığı zaman Allah'ın katından gelen nurlar, şifreli yolu takip ederek göğse gelen nurlar kalbe ulaşır. Kalbin mührüne ulaşır. Mühür üzerine 4 enerji baskı yapar. Rahmet, fazl, rahmet, salavat. 4 enerji. Aslında 2 tanesi aynı ama 4 ayrı enerji gelir. Rahmetle fazl 1. grubu, rahmetle salavat 2. grubu ifade eder. Hepsi birden mührün üzerine bu nurlar baskı yapar. Bu baskı mührü Rabbani kapıdan aşağı doğru iter, Zülmani kapıya kadar ve Zülmani kapının kilitlenmesine sebebiyet verir. Zülmani kapı mühürlenir. Şeytan karanlıklarını bu süreç içerisinde o kalbe gönderemez. Burada kalbin içine giren salavatın kalbin içinde bulunan küfür kelimesi aldığı küfür kelimesi kalpten alındığı için artık bir çekim kuvveti tarafından kalpte barınmaları mümkün olmayan afetleri salavat nurlarının negatif cereyanlarıyla kapı dışarı etmesi ve böylece afetlerin iman kelimesinin çekim gücünü engellemelerine mani olması söz konusudur. Öyleyse Allah-u Teala salavatı boşuna göndermiyor. Salavat nurları etkendir. Kime karşı etkendir? Afetlere karşı etkendir. Afetler manyetik alanın bir kutbunu teşkil ediyor. Salavat nuru ikinci kutbunu teşkil ediyor. Ve salavat nuru afetlerle karşıt iki manyetik alanı oluşturuyor. Yani aynı kutbu temsil ettikleri için birbirlerini şiddetle itiyorlar. Ve salavat nurları kalbi kapladıkça, salavat nuru kalbe yeni salavat nurları geldikçe karşılarında olan afetleri kalbin dışına doğru itiyorlar. Kalp salavatla doldukça ki ard arda geliyor, geldikçe doluyor. Doldukça karanlıkları da parça parça dışarı atıyorlar. Böylece karanlıkların kalpteki iman kelimesinin çekim gücünü engellemeleri de ortadan kalkıyor. salavat görev ifa ediyor. Böylece rahmet nurları birer kargo uçağı olarak görev yapıyor. Başlangıçta kalbe yerleşen bir unsurdu rahmet ve daha kişi mümin olmadığı için kalbe yerleşen öncü sadece fazıllardır. Kalbe yerleşen öncüler sadece rahmet partikülleridir. Çünkü fazıllar benim fazıl nurlarım diyor Allah-u Teala müminler içindir diyor. Kişi henüz mümin olamadığı için kalbinde fazılların yerleşmesi mümkün değil. Zaten bu yüzden kalbin mührünün kenarlarından fazılların sızması da mümkün değildir. Kalbe ulaşması da mümkün değildir. Daha evvelki devrede kalp mühürlüyken. Şimdi kalp açılınca fazılların gerçek hüviyeti ortaya çıkıyor. Fazl adı verilen bu nurlar kalpteki iman kelimesi tarafından karşıt unsurları içerdiği için, yani bir kutup iman kelimesi, ikinci kutup fazıllar ve fazıllarla iman kelimesini birbirlerini şiddetle çekiyorlar ve iman kelimesinin çekim gücü hep devam ettiği için oraya giren fazıl yapışıp kalıyor iman kelimesinin etrafında. Nasıl bir mıknatısın bir ucuna, bir kağıdın üzerine veya doğrudan doğruya mıknatısın üzerine demir parçacıklarını serperseniz onların gidip oraya yapıştığını görürsünüz. Bir mıknatısın bir en kutbu vardır, bir es kutbu vardır. İkinci bir mıknatıs alın, en kutuplarını karşı karşıya getirin, birbirini ittiğini göreceksiniz. Ama en kutbuyla es kutbunu karşılaştırırsanız, kuzey ve güney kutuplarını, o zaman birbirlerini çektiklerini göreceksiniz. Birbirlerini çekeceklerdir. İşte tıpkı bunun gibi fazıllar, yani fazilet müessesesi, nurları, fazilet nurları, fazıl nurları, o kişinin kalbinde iman kelimesi tarafından çekilir ve çekildiği zaman da devamlı bir çekim gücü, kesintisiz bir çekim gücü olduğu için oraya gelen yapışır, gelen yapışır, gelen yapışır, bir daha da oradan ayrılamaz. Tıpkı bir mıknatısın üzerine yapışan demir zerre parçaları, parçacıkları gibi. Ve nefs tezkiyesi böyle başlar. Ve bundan sonraki işlem o kişinin zikrinin tamamlandığı noktada artık rahmet, fazl ve rahmetle salavat partikülleri o kalbe ulaşmayacaktır. Çünkü zikir bitmiştir. Zikir boyunca gelen bunlar görev yapıyor. Zikir bitince artık gelmiyor. Ne rahmet, ne fazl, ne rahmetle salavat. Gelmeyince mührün üzerine yapılan baskı, dört enerjinin baskısı kalkıyor. Kalkınca mühür aşağıdan iten zulmani karanlıkların, yani nefsin afetlerinin baskısıyla mühür oradan ayrılıyor ve alttan şiddetle ittiren çok sayıdaki karanlıklar, zulmet müessesesi nefsin kalbinde bulunan, yapışamamış olan fazılları ve karşı kuvvetli oldukları için salavat nurlarını kalpten dışarıya atıyor. Neden? Çünkü kuvvet artık karanlıklara geçmiştir. Nefsin kalbine yapışabilen sadece belli bir miktarda fazıldır. arkadan gelen karanlıkların da gücüyle karanlıklar karşı kuvveti temsil ettikleri için, yani salavatla aynı kutba sahip oldukları için kalbin içine karanlıklar doldukça kalbin içindeki salavat nurları onların itiş gücüyle kalbi terk edeceklerdir. Çünkü bu sefer kuvvet karanlıklarda, karanlıkların itiş kuvvetiyle karanlıklar doluyor kalbe. Çünkü artık yukarıdan salavatlar yeni salavat partikülleriyle, nurlarıyla beslenemiyor. Ve sayıları az, aşağıdan gelen karanlıklar aynı kuvveti temsil ettikleri için, aynı kutbu temsil ettikleri için ulaştıkları, kalbi doldururken ulaştıkları her salavat nurunu kapı dışarı ediyorlar. Ve yukarıdaki kesimden salavat nurları ve orada bulunan fazılların hepsi dışarıya atılıyor. Hangi fazıllar kalıyor? Nefsin kalbindeki iman kelimesinin üzerine yapışanlar. İşte bunlar %1, %2 derken ilk %7 fazıl birikimiyle, fazıllar demek lazım, fazilet demek lazım, birikimiyle nefsin kalbinde nefsi emmare tahakkuk ediyor. Ruh birinci gök katına ulaşıyor. Sonra ikinci bir %7 nur, ikinci gök katına. Üçüncü bir %7 nur, üçüncü gök katına. Dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci defa %7 nur birikimiyle o kişinin mürşide ulaştığı an vücudundan aldığı emir üzerine ayrılan ruh yedinci gök katına çıkıyor. Yedi tane alemi geçiyor ve Allah'ın zatına ulaşıyor. Bunların hepsi nefsin kalbindeki bu temizlenme ameliyesine paralel olarak yürür. Öyleyse Allah'ın rahmeti var, Allah'ın fazlı var, beraber gelirler. Allah'ın rahmeti var, Allah'ın salavatı var, gene beraber gelirler. Rahmetsiz ne salavat kalbe ulaşabilir, ne fazl kalbe ulaşabilir. Taşıyıcılar rahmet nurlarıdır. Görev yapanlar da %2 nur birikiminin dışında faziletle salavat nurlarıdır. Öyleyse Allah-u Teala'nın nurları o kişinin kalbinde kalıcı olmaya devam edecektir. Böyle bir dizaynda muhteva giderek nuru arttıracak, karanlıkları da azaltacaktır. Bu yedinci defa %7 nur birikimiyle %49 salavat birikimi, %49 fazl birikimi, fazilet birikimi kalpte gerçekleşmiştir. Huşu sırasındaki %2 rahmeti de devreye koyarsanız nefsin kalbi %51 nurla dolmuştur. Ruh Allah'a ulaşıp teslim olduğu zaman. Hakimiyet artık Allah'ın nurlarındadır. Şeytan sadece afetlere, karanlıklara tesir edebildiği için kişinin üzerindeki tesirini %50'den daha fazla %51 kaybetmiştir. Şeytanın üstünlüğü kalmamıştır. Artık kişi şeytanın kulluğundan kurtulmuştur. %51 oranında Allah'a kul olmuştur. Ve kulluğu daha öteki seviyelerde giderek artacaktır. Kişi giderek nefsinin kalbindeki nurları arttıracak. Fena, veka, züht, muhsinler makamlarını kişi aşacak. Ve nihayet fizik vücudun tesliminden sonra o kişinin kalbi Allah'ın nurlarıyla %100 daimi zikire ulaştığı zaman o kişi dolacaktır. Daimi zikre ulaştığı zaman neden kalbi hep %100 nurla kalıyor? Çünkü daimi zikre ulaştığı zaman aşağı inip de zulmani kapıyı kapatan mührün üzerindeki baskı, rahmet faz ve rahmet salavat baskısı artık hiç eksilmeyecektir. Çünkü kişi daimi zikre ulaşmıştır. Daimi zikir boyunca sonsuz bir şekilde Allah'ın rahmetiyle, fazla rahmetiyle salavatı o kalbe ulaşacaktır. Mührün üzerindeki baskı, dört enerjinin baskısı hiç eksilmeyeceği için mührün açılması mümkün olmayacaktır. Ve sebeple daimi zikre ulaşan kişinin kalbine yeniden karanlıkların dolması imkansızdır. Öyleyse Allah'ın rahmetle faz, rahmetle salavat isminde bu nurları o kişinin nefs tezkiyesini ve tasfiyesini oluşturur. Ve kişi Allah katında kıymetli bir seviyeye ulaşır. Görüyorsunuz ki sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah Teala hep yardımcınız. Başka nur da ulaştırır mı Allah Teala? Evet. Allah Teala devrin imamının ruhuna da nur diyor. Tahrim suresinin 8. ayet-i kerimesinde Allah Teala salaha ulaşanlardan bahsediyor. Öyle bir tövbeyle tövbe edin ki bu nasuh tövbe olsun. Yani vazgeçilmesi mümkün olmayan bir tövbe olsun. Böyle bir tövbeyi yapanların diyor Allah Teala, biz günahlarını örteriz. Ve onlar bize derler ki, ya Rabbi, bizim nurumuzu tamamla ve bize mağfiret et. Öyleyse onları diyor Allah Teala onunla yürüsünler diye verdiğimiz nurla birlikte yürürler ve nurumuzu tamamla derler diyor. İşte o nur, Tahrim suresinin 8. ayet-i kerimesinde geçen oraya ulaşanların zaten sahip oldukları nur, devrin imamının ruhudur. Ve nurumuzu tamamla derler. Allah Teala salah makamının birinci basamağında, salah makamının 28. basamağın birinci kademesinde kişiyi tövbe-i nasuh'a çağırır. Tövbe-i nasuh, ihlastan salaha geçişi ifade eder. Ve tövbe-i nasuh'un ikinci kademesinde Allah Teala o kişinin günahlarını örter. Mürşide tabi olduktan sonra işlediği günahları. Ondan evvelkiler zaten sevaba çevrilmiştir. İkinci mertebe. Üçüncü mertebede Allah o kişinin örttüğü günahlarını sevaba çevirir ve ona yeniden nur verir. Ve kişilerin talep ettiği nurun tamamlanması gerçekleşir. O kişinin başının üzerinde 25-30 santim genişliğinde daire şeklinde bir nur oluşur. Bu salah nurudur. Ve genişleyebilir ve 25 santime kadar daralabilir. Kişinin başının üzerindeki nurdur. Öyleyse Allah-u Teala'nın rahmet, fazl, salavat isimli nurların ötesinde bir başka nur daha var. Salah nuru. Salihlerin hepsinin başının üzerinde bu nur bulunur. Çünkü işlev otomatiktir. Kişinin nefsinin kalbindeki müzeyyen olma daimi zikir sebebiyle giderek artacak ve ulul elbab makamında bir mertebe müzeyyen olma, ihlas makamında 7 mertebe müzeyyen olma, salah makamında da irşada ulaşana kadar 4 mertebe müzeyyen olma söz konusudur. Bunların üçüncüsünde Allah o kişinin başına salah nurunu yerleştirir. Ve salah nuru o kişinin alameti farikasıdır. Başkalarından farkıdır. Ve kişinin başının üzerinde daire şeklindeki bu nur oluşur ve orada yerleşir. O kişinin ömrü boyunca orada kalır. Başının üzerinde nurla yürür o kişi. Öyleyse zaten başının üzerinde bir nur vardı. Önlerinde ve sağlarında devrin imamının ruhu. Şimdi yeni bir nur onun üzerinde, o kişinin başının üzerinde daire şeklinde yeni bir nur. Kişinin nuru, salaha ulaşan, tövbe-i nasuha davet edilen kişinin talebi üzerine kişinin nuru tamamlanmıştır. Artık iki tane nur vardır. Birisi devrin imamının ruhu, ona da nur diyor Allah-u Teala. İkincisi de kişinin başının üzerine gelen, Allah-u Teala tarafından yerleştirilen salah nuru. İşte Yunus'un içim dışım pür nur oldu dediği müessesede içinin pür nur olması, daimi zikre ulaştığı zaman kalbinde hiç karanlık nokta kalmaması ve kalbinin tamamen faziletlerle, fazıllarla dolması. Ama dışında pür nur oldu deyince dışındaki nur salah nuru. Salah makamının bu noktasına ulaştıktan sonra daha öteki noktalara da ulaşmış. Hem irşat makamının sahibi olmuş, hem devrin imamı olmuş. Yunus onun devrinde. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah-u Teala ne zaman dostları bir sıkıntıya uğrasa, huzursuz olsa, onlara sekinet nurunu gönderir. Bu nur onlara ulaştığında bir nevi uyuklama hali getirir. Şuur ve muhakeme yerindedir. İrşat makamının anlattıklarını dinlerken, irşat makamının başından onların her birinin kalbine ulaşan bu sekinet nuru onlara sükunet verir. Uyuklama hali etraftaki insanları birer birer dolaşır nur. Devamlı yer değiştirir ve devamlı bir nevi uyku hali verir onlara. Ama hiçbiri aslında uyumazlar. Hepsi irşat makamının anlattığını can kulağıyla dinlerler. Ama bu nur onlara sükunet verir, huzur verir. Allah yolunda olmanın karşılığında tehlikeler, sıkıntılar onları artık rahatsız etmez. Sekinet nuru onlara ulaştığı zaman. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, görüyorsunuz ki Allah-u Teala'nın nurları her yerde, her zaman vardır, geçerlidir ve bu nurlarla Allah size devamlı daha çok, daha çok, daha çok mutluluğu sağlar. Allah-u Teala'nın hepinizi bütün nurlarına ulaştırması dileğiyle ve dualarıyla sözlerimizi inşallah tamamlamak istiyoruz. Hem cennet saadetinin hem de dünya saadetinin en üst boyutlarının sizlere nasip olmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah tamamlamak istiyoruz. El-Fatiha ve as-salavat. Aleyhim kâlil maktabi aleyhim ve le zâlin. Amin. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Biz bütün kavimlerde Resul bahsederiz. Bütün kavimlerde. Hangi kavme Resul gönderdiysek hepsi Resullerini inkar ettiler.
2: Araf suresinin 133. ayet-i kerimesi. Bundan sonra onların üzerine ayrı ayrı zaman zaman mucizeler, tufan, çekirge afeti, git afeti, kurbağa afeti ve kan gönderdik. Buna rağmen kibirlendiler ve mücrim, günahkar ve suçlu bir kavim oldular. Görüyor musunuz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler? Her devirde aynı şeyler oluyor. Allah'ın Resulü aralarından çıkıyor ve Allah'ın emrini tebliğ ediyor. Bunun üzerine toplumun çok büyük bir kısmı mutlaka ona karşı çıkıyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a da sahte peygamber demişler. Bütün peygamberlere, bütün nesillere hep aynı şeyler söylenmiş. Ve hep inkar edilmişler. Hep reddedilmişler. Onun üzerine Allah Teala mutlaka cezalandırmış. Zamanımızda da aynı şeyler oluyormuş.
3: Ve Resul dedi ki, ya Rabbi, muhakkak ki benim kavmim bu Kur'an'ı terk etti.
2: Her devirde Allah'ın Resulleri onlara Allah'a ulaşmayı dileyin. Mutlaka Allah'ın cennetine girersiniz. Bana tabi olun ki mümin olasınız, velayetten kurtulasınız. Öyleyse Allah Hazreti Musa zamanında da onun bütün kavminin mutlu olmasını istiyordu. Hazreti Musa'ya verdiği görev de o insanları o mutluluğa ulaştırmaktı. Tabi olsalar da hepsi mutluluğa ulaşacaklardı. Ama tabi olmadılar.
4: Doğan Suresi'nin 12. ayetinde Rabbimiz bu azabı üzerimizden kaldır çünkü biz de müminiz. Nerede onlarda ibret almak? Onlara açıklayan bir Resulümüz geldi, ondan yüz çevirdiler. Gerçekten öyle. Allah'ın Resulü geliyor, Resul'den yüz çeviriyorlar. Ona öğretilmiş diyorlar, şeytandan vahiy alıyor diyorlar. Delidir diyorlar. Onun sözlerinden ibret almıyorlar.
5: Sevgili kardeşlerim, unutmayın ki Allah her şeye kadirdir. Dostlarını çok sever. Neden onun dostu olmak varken düşman olmayı seçersiniz? A benim canlarım, can dostlarım, gönül dostlarım. Sizleri o kadar seviyorum ki bir bilseniz.
6: Allah'a ulaşmayı dileyin. Dilemek kurtuluştur. Hepiniz için kurtuluş kapıda bekliyor. Allah sizi o kadar çok seviyor ki bir tek dileğinizle size dünya saadetinin yarısını vermeye hazır. Üçüncü kat cenneti de. Öyleyse ne duruyorsunuz? Hadi Allah'a ulaşmayı dileyin.
0: Cennet elinizle uzanıp yakalayabileceğiniz kadar yakınınızda.
7: Yeter ki siz Allah'a ulaşmayı dileyin. Gerisi mi? Gerisini Allah getirecek. Ona ait. Siz sadece dileyeceksiniz. İşte o Allah sizi çok seviyor ve sizden sadece mutlu olmanızı istiyor.

Bismillahirrahmanirrahim. Ve kitap ehliyle onlardan zulmedenler hariç, en güzel olandan başka bir şekilde mücadele etmeyin. Ve biz, bize indirilene ve size indirilene iman ettik. Bizim ilahımız ve sizin ilahınız birdir, aynıdır. Ve biz, ona teslim olanlarız deyin. Ve işte böylece sana kitabı indirdik. Kendilerine kitap verdiklerimiz ona inanırlar. Ve bunlardan ona Kur'an-ı Kerim'e inananlar, kafirler hariç ayetlerimizi bile bile inkar etmezler. Ve sen bundan önce kitap okumadın. Ve sen onu elinle de yazmıyorsun. Öyle olsaydı batılda olanlar, boş konuşanlar elbette şüphe ederlerdi. Hayır, o Kur'an-ı Kerim, İlim verilenlerin sinelerinde beyan olunan ayetlerdir. Ve zalimler hariç, onlar ayetlerimizi bile bile inkar etmezler. Ve ona Rabbinden ayetler, mucizeler indirilseydi olmaz mıydı dediler. De ki, muhakkak ki ayetler, mucizeler ancak Allah'ın katındadır. Ve ben sadece apaçık bir nezirim, uyarıcıyım. Onlara okunmakta olan kitabı sana nasıl indirdiğimiz kendilerine kâfi gelmedi mi? Muhakkak ki mümin olan bir kavim için bunda elbette rahmet ve zikir vardır. De ki, sizinle benim aramda şahit olarak Allah kâfidir. Göklerde ve yerde ne varsa bilir. Batıla inananlar ve Allah'ı inkar edenler, işte onlar hüsranda olanlardır. Ve azabı senden acele istiyorlar. Eğer zamanı belirlenmiş olmasaydı, azap onlara mutlaka hemen gelirdi. Ve azap onlara mutlaka ansızın ve onlar farkında değilken gelecek. Azabı senden acele istiyorlar. Muhakkak ki cehennem, kafirleri mutlaka ihata edicidir, kuşatıcıdır. O gün azap, üstlerinden ve ayaklarının altından onları kaplayacak. Ve Allah, yapmış olduğunuz şeyleri, cezasını tadın diyecek. Ey amenu olan, bana ulaşmayı dileyen kullarım! Muhakkak ki benim arzım geniştir. Öyleyse yalnız bana kul olun. Bütün nefsler ölümü tadıcıdır. Sonra bize döndürüleceksiniz. Ve onlar ki amenu oldular, Allah'a ulaşmayı dilediler ve salih amel, nefs tezkiyesi işlediler. Onları mutlaka altından nehirler akan cennette köşklere yerleştireceğiz. Orada ebediyen kalıcıdırlar. Salih, nefsi ıslah edici amel işleyenlerin ecri, mükafatı ne güzel. Onlar sabrın sahipleri ve Rablerine tevekkül edenlerdir. Ve hayvanlardan niceleri vardır ki kendi rızkını taşımaz. Allah onları rızıklandırır ve sizi de. Ve o en iyi işitendir, en iyi bilendir. Ve muhakkak ki eğer sen onlara gökleri ve yerleri kim yarattı, güneş ve ayı kim size musahhar, emre amade kıldı diye sorarsan mutlaka Allah derler. O halde nasıl haktan batıla döndürülüyorlar? Allah kullarından dilediğinin rızkını genişletir ve onun için takdir eder, daraltır. Muhakkak ki Allah her şeyi en iyi bilendir. Ve eğer onlara semadan suyu indiren ve böylece onunla arza, ölümünden sonra hayat veren kimdir diye sorarsan mutlaka Allah derler. De ki, hamd Allah'a aittir. Hayır, onların çoğu akıl etmezler. Ve bu dünya hayatı oyun ve eğlenceden başka bir şey değildir. Muhakkak ki ahiret yurdu, elbette o gerçek hayattır. Keşke bilselerdi. Gemiye bindikleri zaman dini ona halis kılarak Allah'a dua ederler. Fakat onları karaya çıkarıp kurtardığımız zaman onlar hemen şirk koşarlar. Onlara verdiğimiz şeyleri inkar etsinler, nankörlük etsinler ve metalansınlar, faydalansınlar diye.
ama yakında bilecekler. Onun etrafındaki insanlar zorla kapılıp götürülürken, esir alınıp malları alınırken, onu Mekke'yi haram, hürmet edilen, kargaşadan yasaklanan ve emin bir yer kıldığımızı görmediler mi? Hala batıla mı inanıyorlar ve Allah'ın nimetini inkar mı ediyor? Ve Allah'a yalanla iftira edenden veya kendisine hak geldiği zaman onu tekzip edenden, yalanlayandan daha zalim kim vardır? Kafirler için barınacak yer cehennemde değil mi? Ve bizim uğrumuzda nefsleriyle ve Allah'ın düşmanlarıyla cihat edenleri mutlaka bizim yollarımıza, sırat-ı müstakimlere hidayet ederiz, ulaştırırız. Ve muhakkak ki Allah mutlaka muhsinlerle beraberdir. Rum Suresi Mekke'de nazil olmuştur, 60 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Elif, Lam, Mim. Rumlara galip gelindi. Rumlar mağlup oldular. Ve onlar yakın bir yerde yenilmelerinden sonra galip gelecekler. Birkaç, 3 ila 9 sene içinde. Bundan önce de sonra da emir Allah'ındır. O gün müminler ferahlayacaklar, sevinecekler. Allah'ın yardımı ile Allah dilediğine yardım eder ve o azizdir, yücedir, üstündür, rahimdir, rahim esması ile tecelli eden, esirgeyen, rahmet nuru gönderendir. Bu Allah'ın vaadidir. Allah vaadinden dönmez ve lakin insanların çoğu bilmezler. Onlar dünya hayatının zahirini, görünen kısmını bilirler ve onlar ahiretten gafil olanlardır. Onlar kendi nefsleri hakkında tefekkür etmiyorlar mı, düşünmüyorlar mı? Allah gökleri ve yeri ve ikisinin arasındaki şeyleri ancak hak ile ve belirlenmiş bir süreyle yarattı. Ve muhakkak ki insanların çoğu Rablerine mülaki olmayı, hayattayken ruhlarını Allah'a ulaştırmayı inkar edenlerdir. Onlar yeryüzünde dolaşmıyorlar mı ki onlardan öncekilerin akıbetinin nasıl olduğuna baksınlar? Kuvvet bakımından onlardan daha güçlüydüler ve yeri, toprağı alt üst etmişlerdi. Onların imar ettiklerinden daha çok imar etmişlerdi. Onların resulleri onlara beyinelerle, ispat vasıtaları ve delillerle gelmişti. Allah onlara zulmetmiyordu ve lakin onlar kendi nefslerine zulmediyorlardı. Sonra fenalık yapanların akıbetleri, Allah'ın ayetlerini tekzip etmeleri, yalanlamaları ve onunla alay etmiş olmaları sebebiyle çok kötü oldu. Allah ilk olarak yaratmaya başlar, sonra onu geri çevirir, eski haline iade eder. Sonra ona döndürülürsünüz. Ve o saatin, kıyametin vuku bulduğu, koptuğu gün, mücrimler cennetten ümitlerini keserler. Ve şirk koştukları ortaklarından şefaatçileri olmaz. Ve onlar o gün ortaklarını inkar edenlerdir. Ve o saatin vuku bulduğu, kıyametin koptuğu gün, izin günü onlar fırkalara ayrılırlar. Fakat amenu olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler ve aminus salihat, nefs tezkiyesi yapanlar, onlar bahçelerde nimet verilip sevindirilirler. Ve onlar ki kafirlerdir, ayetlerimizi inkar ve tekzip ettiler, yalanladılar. Ve ahirete ulaşmayı, hayattayken ruhu Allah'a ulaştırmayı tekzip ettiler. İşte onlar azap içinde hazır bulundurulanlardır. Öyleyse akşam ve sabah vaktinde Allah'ı tesbih edin, münezzeh kılın. Ve göklerde ve yerde hamd ona mahsustur. İkindide ve öğle vaktinde ona hamd edin. O ölüden diriyi çıkarır ve diriden ölüyü çıkarır.
ve arzı toprağa ölümünden sonra diriltir. Ve işte tıpkı bunun gibi topraktan çıkarılacaksınız. Ve onun ayetlerinden, mucizelerindendir ki sizi topraktan yarattı. Sonra siz beşer insan haline gelince çoğalıp yeryüzünde yayılırsınız.''

ayetler, deliller vardır. Ve onun ayetlerindendir ki, siz gece uyursunuz ve gündüz onun fazlından istersiniz. Muhakkak ki bunda işiten bir kavim için mutlaka ayetler, deliller vardır. Ve onun ayetlerindendir ki, korku ve ümit olarak size şimşeği gösterir ve gökten su indirir. Böylece onunla ölümünden sonra arzı toprağa diriltir. Muhakkak ki bunda akıl eden bir kavim için mutlaka ayetler, deliller vardır. Ve onun ayetlerindendir ki, gök ve yer onun emriyle dengede durur. Sonra sizi bir tek davetle çağırdığı zaman yerden, kabirden çıkacaksınız. Ve göklerde ve yerde bulunan herkes onundur. Hepsi ona kanetindir. Ve o, odur ki ilk yaratışı başlatır ve sonra onu iade eder, eski haline döndürür. Bu onun için çok kolaydır. Göklerde ve yerde yücelik sıfatı onundur, ona aittir. Ve o azizdir, çok yücedir, hakimdir, hikmet ve hüküm sahibidir. Allah size kendi nefslerinizden örnek verdi. Sizi rızıklandırdığımız şeylerde sizin sağ elinizin altında bulunan sahip olduğunuz kölelerinizden ortaklarınız var mı ki o putlarda Allah'a ortak olsun, böylece onlarla eşit olasınız, onları birbirinizi saydığınız gibi sayasınız. Akıl eden bir kavim için ayetleri işte böyle açıklıyoruz. Hayır, zalimler ilim sahibi olmaksızın heveslerine tabi oldular. Bundan sonra Allah'ın dalalette bıraktığını kim hidayete erdirebilir? Ve onların yardımcıları da yoktur. Artık hanif olarak kendini, vecihini din için ikame et. Allah'ın hanif fıtratıyla ki Allah insanları onun üzerine hanif fıtratıyla yaratmıştır. Allah'ın yaratmasında değişme olmaz. Kayyum olan, kaim olacak, ezelden ebede kadar yaşayacak din budur. Fakat insanların çoğu bilmez. Ona, Allah'a yönelin, Allah'a ulaşmayı dileyin ve ona karşı takva sahibi olun. Ve namazı ikame edin, namaz kılın ve böylece müşriklerden olmayın. O müşriklerden olmayın ki onlar dinlerinde fırkalara ayrıldılar ve grup grup oldular. Bütün gruplar kendilerinde olanla ferahlanırlar. Ve insanlara bir zarar dokunduğu zaman Rablerine dua ederek ona yönelirler. Sonra onlara kendisinden rahmet tattırdığı, rahim esmasıyla hidayete erdirdiği zaman onlardan bir kısmı Rablerine şirk, ortak koşarlar, hidayetteyken dalalete düşerler. Onlara verdiklerimizi inkar etsinler. Böylece metalansınlar, faydalansınlar. Yakında bilecekler. Yoksa onlara bir sultan, delil, kitap indirdik de böylece o kitap onlara, ona Allah'a şirk koşmalarını mı söylüyor? Ve insanlara bir rahmet tattırdığımız zaman onunla ferahlarlar, şımarırlar. Ve eğer elleriyle takdim ettiklerinden dolayı onlara bir kötülük isabet ederse o zaman onlar ümitsizliğe düşerler. Ve onlar Allah'ın dilediğine rızkı genişlettiğini ve dilediğine takdir ettiğini daralttığını görmediler mi? Muhakkak ki bunda mümin bir kavim için ayetler, ibretler vardır. Öyleyse akrabalara, miskinlere ve yolculara haklarını ver. Bu Allah'ın vecihini Allah'a ulaşmayı dileyenler için daha hayırlıdır. İşte onlar felaha erenlerdir. Ve insanların mallarında artış olsun diye faizden, faiz olarak verdiğiniz şey, Allah'a ulaşmayı dilemeden yaptığınız zikir, o takdirde Allah'ın katında artmaz, nefsinizin kalbindeki nurları oluşturmaz ve arttırmaz. Allah'ın vecihini, Allah'a ulaşmayı dileyerek verdiğiniz zekat, yaptığınız zikirler, işte böylece kat kat nefsinizin kalbindeki nurları

0: ve artıranlar onlardır. O Allah ki sizi yarattı. Sonra sizi rızıklandırdı, dünyada rızık verdi ve nefsinizin kalbini nurlarla doldurdu. Sonra sizi öldürecek, sonra da sizi diriltecek. Sizin ortaklarınızdan, putlarınızdan bunlardan birini yapacak var mı? Allah Sübhandır, her şeyden münezzeh ve şirk koştukları şeylerden yücedir. İnsanların elleriyle kazandıkları sebebiyle karada ve denizde fesat zuhur etti, ortaya çıktı. Yaptıklarının bir kısmının onlara tattırılması için. Umulur ki böylece onlar Allah'a dönerler, yönelirler. De ki, yeryüzünde dolaşın. Böylece daha öncekilerin akıbetinin sonlarının nasıl olduğuna bakın. Onların çoğu müşrik idiler. Öyleyse Allah'ın onu geri döndürmeyeceği o gün, kıyamet günü gelmeden önce vechini, kayyum, ezelden ebede kadar devam edecek olan din için ikame et, kıyamda tut. İzin günü onlar bölük bölük ayrılırlar. Kim inkar ederse küfrü inkarı kendi aleyhinedir. Ve kim salih amel nefs tezkiyesi yaparsa onlar böylece kendi nefsleri için hazırlık yaparlar. İşte bu ameni olanları, Allah'a ulaşmayı dileyenleri ve salih amel nefs tezkiyesi yapanları kendi fazlından mükafatlandırmak içindir. Muhakkak ki o Allah kafirleri sevmez. Ve onun Allah'ın ayetlerindendir ki rüzgarları müjdeleyici olarak gönderir ve rahmetinden size tattırır ve emriyle gemileri yüzdürür ve onun fazlından istersiniz ve böylece siz şükredersiniz. Ve andolsun ki senden önce onların kavmine resuller gönderdik. Böylece onlara beyineler, kesin deliller getirdiler. Bunun üzerine mücrimlerden intikam aldık. Müminlere yardım bizim üzerimize hak oldu. O Allah'tır ki rüzgarları gönderir, böylece bulutları hareket ettirir. Sonra semada onu dilediği gibi yayar ve onu kısımlara ayırır. Bundan sonra onun arasından yağmurun çıktığını görürsün. Böylece kullarından dilediğine onu yağmuru isabet ettirdiği zaman onlar sevinirler.
1: Ve onlar onun yağmurun onlara indirilmesinden önce gerçekten ümitlerini kesenlerdi.
0: Öyleyse Allah'ın rahmetinin eserlerine bak. Ölümünden sonra arzı yeryüzünü nasıl diriltiyor? Muhakkak ki o ölüleri işte böyle gerçekten diriltendir ve o her şeye kadirdir. Ve eğer biz rüzgarı göndersek, böylece onu ekinleri sararmış görseler bile, bundan sonra mutlaka inkara devam ederler. Öyleyse muhakkak ki sen ölülere duyuramazsın. Arkalarına dönüp gittikleri zaman sağırlara da daveti duyuramazsın. Ve sen körleri dalaletlerinden kurtarıp hidayete erdirecek değilsin. Sen ancak ayetlerimize iman edenlere duyurursun. İşte onlar teslim olanlardır. O Allah ki sizi güçsüz, zayıf bir şeyden, nutfeden yarattı. Sonra zayıflığın ardından sizi kuvvetli kıldı. Sonra sizi kuvvetin ardından zayıf ve ihtiyar kıldı. O Allah dilediğini yaratır. Ve o alimdir, en iyi bilendir, kadirdir, her şeye gücü yetendir. Ve o saatin geldiği, kıyametin koptuğu gün, mücrimler bir saatten fazla mezarda kalmadıklarına yemin ederler. İşte böyle döndürülüyorlardı. Ölümden hayata döndürülüyorlardı. Ve ilim ve iman verilenler, andolsun ki Allah'ın kitabındaki beyaz, yeniden diriliş gününe kadar mezarda kaldınız dediler. İşte bu beyaz, yeniden diriliş günüdür. Lakin siz bilmiyordunuz. O zaman izin günü, kıyamet günü, zalimlere mazeretleri, özürleri fayda vermeyecek. Ve onlardan Allah'ı razı etmeleri de istenmez. Ve andolsun ki bu Kur'an'da insanlar için bütün meselelerden örnekler verdik. Ve eğer onlara bir ayet getirsen kafirler mutlaka siz sadece batılla uğraşan kimselersiniz derler.
1: Allah bilmeyenlerin kalplerini işte böyle tab eder, mühürler.
0: Öyleyse sabret. Muhakkak ki Allah'ın vaadi haktır. Ve yakin hasıl etmemiş olanlar, kesin bilgi sahibi olmayanlar sakın seni hafifliğe sürüklemesinler.
1: Lokman Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 34 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Elif, Lam, Mim. Bunlar hakim, hikmet ve hükümle dolu olan kitabın ayetleridir. Muhsinler için hidayete erdirici ve rahmettir. Onlar namazı ikame ederler, namaz kılarlar ve zekatı verirler. Ve onlar ahirete Allah'a ulaşmaya yakın hasıl ederler, kesinlikle inanırlar. İşte onlar Rablerinden bir hidayet üzerindedirler. Ve işte onlar felaha erenlerdir. Ve insanlardan bir kısmı boş sözleri satın alırlar. İlimleri olmaksızın Allah'ın yolundan saptırmak için. Ve onu eğlence, alay konusu edinirler. İşte onlar için muhin, aşağılayıcı bir azap vardır. Ve ona ayetlerimiz okunduğu zaman onu işitmemiş gibi kibirlenerek döner gider, onun kulaklarında vakra, işitme engeli varmış gibi. Öyleyse onu elim azapla müjdele, ikaz et, uyar. Muhakkak ki amenu olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler ve salih amel, nefs tezkiyesi yapanlar için naim cennetleri vardır. Onlar orada ebediyen kalacak olanlardır. Allah'ın vaadi haktır ve O azizdir, yücedir, hakimdir, hüküm ve hikmet sahibidir. Gökleri gördüğünüz gibi direksiz olarak yarattı ve sizi sarsar sarsmasın diye sabit ve yüksek dağlar oluşturdu. Orada her çeşit yürüyen hayvandan üretip yaydı. Ve gökten su indirdik. Böylece orada her kerim ikram edilmiş bitkiden çift yetiştirdik. Bu Allah'ın yaratmasıdır. Öyleyse ondan başkaları ne yarattı? Bana gösterin. Hayır, zalimler apaçık delalet içindedirler. Ve andolsun ki Lokman'a hikmet verdik ki Allah'a şükretsin. Ve kim şükrederse o takdirde sadece kendi nefsi için şükreder. Ve kim küfrederse, inkar ederse, o takdirde muhakkak ki Allah ganidir, kimsenin şükrüne ihtiyacı yoktur, hamiddir, hamd edilendir. Ve Lokman oğluna vaaz ederek, öğüt vererek şöyle demişti. Ey yavrum! Allah'a şirk koşma. Muhakkak ki şirk, azim, çok büyük bir zulümdür. Ve biz insana anne ve babasına bakmasını vasiyet ettik, farz kıldık. Onu annesi zorluk üzerine zorlukla taşıdı. Ve onun sütten kesilmesi 2 yıldır. Hem bana hem anne ve babana şükret. Dönüş banadır. Ve bilgin olmayan bir şey hakkında şirk koşman için seninle mücadele ederlerse ikisine de itaat etme. Ve dünyada onlara güzellikle sahip ol. Bana yönelenlerin, ruhunu Allah'a ulaştırmayı dileyenlerin yoluna tabi ol. Sonra dönüşünüz banadır. O zaman yaptığınız şeyleri size haber vereceğim. Ey yavrum! Muhakkak ki o amelin bir hardal tanesi kadar dahi olsa ve o bir kaya içinde veya göklerde veya yerde bile olsa Allah onu kıyamet günü hayat filminde karşına getirir. Muhakkak ki Allah latiftir, lütuf sahibidir, habirdir, haberdar olandır. Ey yavrum! Namazı ikame et, namaz kıl. Maruf ile irfanla iyilikle emret ve münkerden, kötülükten nehyet, münkeri yasakla mani ol. Ve sana isabet eden şeylere, musibetlere sabret. Muhakkak ki bu, azmedilen, mutlaka yapılması gereken işlerdendir. Ve insanlardan kibirlenerek yüz çevirme ve yeryüzünde böbürlenerek yürüme. Muhakkak ki Allah, çalımla yürüyenlerin ve çok övünenlerin hiçbirini sevmez. Ve yürüyüşünde mütevazi, alçak gönüllü ol ve sesini alçalt. Alçak sesle konuş. Muhakkak ki seslerin en çirkini elbette hamirin, merkebin sesidir. Göklerde ve yerlerdeki her şeyi Allah'ın size musahhar, emrinize amade kıldığını görmediniz mi? Ve sizin üzerinizdeki görünen ve görünmeyen açık ve gizli nimetlerini tamamladı. Ve insanlardan bir kısmı hala ilmi, bir hidayete erdiricisi ve aydınlatıcı bir kitabı olmaksızın Allah hakkında mücadele ederler. Ve onlara Allah'ın indirdiği şeye, kitaba tabi olun denildiği zaman, hayır, babalarımızı üzerinde bulduğumuz şeye, putlara tabi oluruz dediler. Ve şeytan onları alevli ateşin, cehennemin azabına çağırıyor olsa da mı? Ve kim muhsin olarak vecihini Allah'a teslim ederse, o takdirde sağlam bir kulba tutunmuş olur. Ve işlerin sonucu Allah'a ulaşır. Ve kim inkar ederse, onun küfrü, inkarı seni mahzun etmesin, üzmesin. Onların dönüşü bizedir. Böylece yaptıkları şeyleri, amelleri onlara haber vereceğiz. Muhakkak ki Allah, sinelerde olanı en iyi bilendir. Onları biraz metalandırırız, geçindiririz. Sonra onları ağır bir azaba maruz bırakırız. Ve eğer onlara gökleri ve yeri kim yarattı diye sorarsan, mutlaka Allah derler. Hamd Allah'a aittir de. Hayır, onların çoğu bilmezler. Göklerde ve yerde olanlar Allah'ındır. Muhakkak ki O ganidir, hiçbir şeye ihtiyacı yoktur, hamiddir, hamd edilendir. Ve eğer arzda yeryüzünde bulunan ağaçlar kalem olsa ve denizler mürekkep olsaydı ve ondan sonra onun 7 katı daha deniz eklenseydi, Allah'ın kelimeleri tükenmezdi. Muhakkak ki Allah azizdir, çok yücedir, hakimdir, hüküm ve hikmet sahibidir. Sizin yaratılmanız ve beyaz edilmeniz, yeniden diriltilmeniz ancak tek bir nefsin yaratılması, beyaz edilmesi gibidir. Muhakkak ki Allah semidir, en iyi işitendir, basirdir, en iyi görendir. Allah'ın geceyi gündüzün içine ve gündüzü gecenin içine soktuğunu görmedin mi? Güneşi ve ayı musahhar, emre amade kaldı. Hepsi belirli bir süreye kadar yörüngesinde seyreder. Muhakkak ki Allah yaptığınız şeylerden haberdardır. İşte bu Allah'ın hak olması sebebiyledir. Ve ondan başka taptıkları şeyler mutlaka batıldır. Muhakkak ki Allah alidir, yücedir, kebirdir, büyüktür. Gemilerin denizde Allah'ın nimetiyle yüzerek seyrettiğini görmedin mi? Ayetlerinden size göstermek için. Muhakkak ki bunda çok sabredenlerin ve şükredenlerin hepsi için elbette ayetler, deliller, ibretler vardır. Ve karanlık gölgeler gibi dalgalar onları sardığı zaman dini ona halis kılarak Allah'a yalvarırlar. Böylece onları karaya çıkarıp kurtardığımız zaman bundan sonra onların bir kısmı mutedil davranırlar, aşırı gitmezler. Çok gaddar ve çok nankör olanlardan başkası ayetlerimizi ısrarla bilerek inkar etmez. Ey insanlar! Rabbinize karşı takva sahibi olun ve o günden korkun ki baba oğluna karşılık veremez, yardım edemez ve oğul da babasına bir şeyle karşılık veremez. Muhakkak ki Allah'ın vaadi haktır.
0: Öyleyse dünya hayatı sakın sizi aldatmasın. Garur, tağut, Allah'a karşı sakın sizi kandırmasın. Muhakkak ki o saatin, kıyametin ilmi Allah'ın katındadır. Ve yağmuru o indirir ve rahimlerde olan şeyi o bilir. Kimse yarın ne kazanacağını bilemez, idrak edemez. Ve kimse arzın neresinde öleceğini bilemez, idrak edemez. Muhakkak ki Allah alimdir, en iyi bilendir, habirdir, haberdar olandır. Secde Suresi Mekke'de nazil olmuştur, 30 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Elif, Lam, Mim. Hakkında şüphe olmayan kitabın indirilişi alemlerin Rabbindendir. Yoksa onu uydurdu mu diyorlar? Hayır, o Rabbinden bir haktır. Senden önce kendilerine nezir, peygamber gelmemiş olan kavmi uyarman içindir. Umulur ki böylece onlar hidayete ererler. O Allah ki gökleri, yeri ve ikisinin arasındakileri 6 günde halketti, yarattı. Sonra arşa istiva etti, arşı sevva etti, dizayn etti, vecihi arşta karar kıldı. Sizin ondan başka dostunuz ve şefaatçiniz yoktur. Hala tezekkür etmez misiniz? Gökten arza kadar emri, Allah'tan gelen ve Allah'a dönen her şeyi tedbir eder, düzenler. Sonra bir günde ona yükselir ki, o bir günün süresi sizin dünya ölçülerine göre saymanızla 1000 senedir. İşte o, gaybı görünmeyeni ve görüneni bilen azizdir, yücedir, rahimdir, rahim esmasıyla tecelli edendir. Ki o, her şeyin yaratılışını en güzel yapan ve insanı yaratmaya ilk defa tinden, nemli topraktan başlayandır. Sonra onun neslini basit bir suyun özünden, nutfeden kıldı, yarattı. Sonra Allah onu dizayn etti ve onun içine vecihin, fizik vücudun içine ruhundan üfürdü ve sizler için semi, işitme hassası, basar, görme hassası ve fuat, idrak etme hassası kıldı. Ne kadar az şükrediyorsunuz. Ve dediler ki, biz yerde toprağın içinde toprağa karıştığımız zaman biz mutlaka yeni bir yaratılış içinde mi olacağız? Hayır, onlar Rablerine mülaki olmayı, ulaşmayı inkar edenlerdir. De ki, size vekil kılınan ölüm meleği sizi vefat ettirecek, öldürecek. Sonra Rabbinize döndürüleceksiniz. Ve keşke mücrimleri Rablerinin huzurunda başlarını eğerek, Rabbimiz, biz gördük ve işittik. Bundan sonra bizi dünyaya geri döndür. Salih amel yapalım. Muhakkak ki biz mukinun, yakin hasıl edenler olduk derken görseydin. Ve eğer dileseydik, bütün nefslere kendi hidayetlerini elbette verirdik, herkesi hidayete erdirirdik. Fakat benim mutlaka cehennemi tamamen cinlerden ve insanlardan dolduracağım sözüm hak oldu. Öyleyse bu likaye, Allah'a ulaşma gününüzü unutmanızdan dolayı azabı tadın. Muhakkak ki biz de sizi unuttuk ve yaptıklarınız sebebiyle ebedi azabı tadın. Fakat bizim ayetlerimize iman edenler, ameni olanlar onlardır ki, ayetlerimiz zikredildiği zaman hemen secde ederek yere kapanırlar ve Rablerini hamd ile tesbih ederler ve onlar kibirlenmezler. Yanlarını yataktan uzaklaştırırlar. Yanüstü yatarken kalkarlar. Rablerine korku ve ümitle dua ederler. Ve onları rızıklandırdığımız şeylerden infak ederler, verirler. Artık hiçbir nefs, hiç kimse yapmış olduklarına mükafat olarak onlar için göz aydınlığından nelerin saklı olduğunu bilmez. Öyleyse mümin olan kimse fasık olan kimse gibi midir? Onlar müsavi, eşit olmazlar. Fakat amenü olanlar, Allah'a ulaşmayı dilemiş olanlar ve salih amel, nefs tezkiyesi yapanlar, işte onlar için yapmış olduklarından dolayı ikram olarak meva cennetleri vardır. Ve fakat fasık olanlar, onların mevası barınağı ateştir. Oradan her çıkmak istediklerinde oraya iade edilirler, geri döndürülürler. Ve onlara, ateşin azabını tadın ki onu tekzip etmiştiniz, yalanlamıştınız denir. Ve biz mutlaka büyük azaptan önce daha yakın olan azaptan onlara elbette tattıracağız. Umulur ki böylece onlar Allah'a ulaşmayı dileyerek Allah'a dönerler. Ve Rabbinin ayetleri zikredildikten, hatırlatıldıktan sonra ondan yüz çeviren kimseden daha zalim kim vardır? Muhakkak ki biz mücrimlerden intikam alacak olanlarız. Ve andolsun ki Musa aleyhisselama kitap verdik. Bundan sonra sen ona Allah'a mülaki olmaktan, hayattayken ruhunu Allah'a ulaştırmaktan şüphe içinde olma. Ve onu Tevrat'ı İsrailoğulları için hidayet rehberi, Allah'a ulaştırıcı kıldık. Ve onlardan emrimizle hidayeti erdiren imamlar kıldık, sabır sahibi oldukları ve ayetlerimize hakkul yakın seviyesinde yakın hasıl etmiş oldukları için. Muhakkak ki senin Rabbin, o kıyamet günü ihtilaf etmiş oldukları şey konusunda onların arasını haklıyı haksızdan ayırır, hüküm verir. Onları hidayete erdirmedi mi? Onlardan önceki nesillerden nicelerini helak ettik, etmiş olmamız. Onların evvelce meskun oldukları yerlerde yurtlarında dolaşıyorlar. Muhakkak ki bunda elbette ayetler, deliller, ibretler vardır. Hala işitmeyecekler mi? Onlar suyu kurak araziye nasıl sevk ediyoruz görmediler mi? Böylece onunla ekinler çıkarırız. Ondan hayvanları ve onlar kendileri yerler. Hala görmüyorlar mı? Ve eğer siz sadıklarsanız, bu fetih ne zaman derler. De ki, fetih günü kafir olanlara, Allah'a ulaşmayı dilemeyenlere imanları bir fayda vermez ve onlara süre verilmez. Öyleyse artık onlardan yüz çevir ve bekle. Muhakkak ki onlar da bekleyenlerdir. Ahzab Suresi Medine'de nazil olmuştur. 73 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Ey Nebi Peygamber! Allah'a karşı takva sahibi ol ve kafirlere ve münafıklara itaat etme. Muhakkak ki Allah alimdir, en iyi bilendir, hakimdir, hüküm ve hikmet sahibidir. Ve sana Rabbinden vahyedilene tabi ol. Muhakkak ki Allah yaptığınız şeylerden haberdardır. Ve Allah'a tevekkül et. Ve Allah vekil olarak yeter. Allah bir adama göğsünde iki kalp kılmadı, yaratmadı. Zihar yaptığınız, sen bana benim annemin sırtı gibisin diyerek boşamak istediğiniz zevcelerinizi sizin anneleriniz kılmadı. Ve evlatlıklarınızı sizin oğullarınız kılmadı. İşte bunlar sizin ağızlarınızdaki sözlerdir. Ve Allah hakkı söyler. Ve o kendine ulaştıran yola hidayet eder. Onları evlatlıklarınızı babalarının namı ile çağırın. Bu Allah'ın katında daha adaletlidir. Eğer onların babalarını bilmiyorsanız, o zaman onlar dinde sizin kardeşleriniz ve dostlarınızdır. Ve hata ettiğiniz şeylerden dolayı sizin için günah yoktur. Fakat kalplerinizin taammüden, kasten yaptırdığı şeylerden günah vardır. Ve Allah gafurdur, günahları sevaba çevirendir, rahimdir, rahim esmasıyla tecelli edendir. Nebi Peygamber, müminler için kendi nefslerinden daha evladır, yakındır. Ve onun Nebi'nin zevceleri, onların anneleridir. Ve rahim sahipleri akrabalar, Onlar birbirlerine Allah'ın kitabında müminlere ve muhacirlere yakın olduklarından daha yakındır. Ancak dostlarınıza iyilik yapmanız hariç. İşte bunlar kitapta satır satır yazılıdır. O zaman ki biz nebilerden onların misaklerini almıştık. Ve senden ve Hazreti Nuh'tan ve Hazreti İbrahim'den ve Hazreti Musa'dan ve Meryem oğlu Hazreti İsa'dan ve onlardan ağır bir misak aldık. Sadıklara sadakatlerini sorması içindir. Ve kafirlere elim bir azap hazırladı. Ey amenü olanlar! Allah'a ulaşmayı dileyenler! Allah'ın sizin üzerinizdeki nimetini hatırlayın. Size, üzerinize ordular gelmişti. O zaman onların üzerine rüzgar ve sizin göremediğiniz ordular gönderdik. Ve Allah, yaptığınız şeyleri görendir. Onlar, sizin yukarınızdan ve aşağınızdan üzerinize geldiği ve gözlerin yıldığı ve kalplerin hançereye ulaştığı, yüreklerin ağza geldiği zaman Allah'a karşı zanlarda bulunuyordunuz. Orada müminler imtihan edildiler. Şiddetli sarsıntı ile sarsıldılar. Ve münafıklar ve kalplerinde maraz, hastalık, şüphe bulunanlar, Allah ve Resulü gururdan, aldatmaktan başka bir şey vaat etmedi diyorlardı. Ve onlardan bir taife topluluk, ey Yesrib Medine halkı, sizin için burada duracak yer yok, artık dönün dedi. Onlardan diğer bir grup peygamberden, muhakkak ki evlerimiz muhafazasızdır, korumasızdır diyerek izin istiyorlardı. Ve evleri korumasız değildi, sadece savaştan kaçmak istiyorlardı. Ve eğer onların üzerine onun şehrin her tarafından girilseydi ve sonra da fitne çıkarmaları istenseydi, mutlaka ona fitneye, karışıklığa gelirlerdi, fitne çıkarırlardı. Pek azı hariç orada kalmazlardı. Ve andolsun ki onlar daha önce geri dönüp kaçmayacaklarına dair Allah'a ahd vermişlerdi. Ve Allah'ın ahdi bir mesuliyettir, sorumluluktur. De ki, eğer ölümden veya öldürülmekten kaçarsanız, firar, kaçış size bir fayda sağlamaz. O zaman az bir süre hariç metalandırılmazsınız. De ki, eğer Allah sizin için bir kötülük dilese, sizi Allah'tan kim korur, koruyabilir? Veya sizin için rahmet dilese, onlar Allah'tan başka kendilerine dost ve yardımcı bulamazlar. Sizden muavvik olanları, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme yardıma mani olanları ve kardeşlerine bize gelin diyenleri Allah kesinlikle biliyordu. Ve onlar pek azı hariç savaşa gelmezler. Size karşı cimridirler. Fakat korku gelince ölümden dolayı üstüne baygınlık çökmüş kimse gibi gözleri dönmüş olarak sana baktıklarını görürsün. Oysa korku gidince, hayra karşı cimrilik ederek keskin dilleriyle, yaralayıcı sözlerle sizi incitirler. İşte onlar mümin değildirler. Bu sebeple Allah onların amellerini heba etti, yok etti. Ve işte bu Allah'a göre çok kolay oldu. Onlar münafıklar, birliklerin düşman birliklerinin gitmediğini sanıyorlar. Eğer birlikler gelseler, Arapların arasında olup arasına karışıp sizin haberlerinizi sormak isterlerdi. Ve şayet sizin aranızda olsalardı, pek azı hariç savaşmazlardı. Andolsun ki sizin için ve Allah'a ve ahiret gününe, Allah'a ulaşma gününe ulaşmayı dileyen ve Allah'ı çok zikredenler için Allah'ın Resulünde güzel bir örnek vardır. Ve müminler düşman birliklerini gördükleri zaman, bu zafer Allah'ın ve onun Resulünün vaat ettiği şey, Allah ve onun Resulü doğru söyledi dediler. Ve bu onların sadece imanlarını ve teslimiyetlerini arttırdı. Müminlerden bir kısım erkekler Allah'a yaptıkları ahde, savaşta şehit oluncaya kadar sebat edeceklerine dair verdikleri söze sadık kaldılar. Böylece onlardan bir kısmı verdiği sözü yerine getirdi, şehit oldu, bir kısmı da şehit olmayı bekliyorlar. Ve onlar ahdlerinden bir şey değiştirmediler. Bu, Allah'ın sadıkları sadakatlerinden dolayı mükafatlandırması ve münafıklara azap etmesi veya dilerse tövbelerini kabul etmesi içindir. Muhakkak ki Allah gafurdur, mağfiret eden, günahları sevaba çevirendir, rahimdir, rahmet eden, rahim esmasıyla tecelli edendir. Ve Allah kâfirleri öfkeleriyle geri çevirdi, bir hayra nail olamadılar, galip gelemediler. Ve Allah savaşta müminlere onları galip kılarak kâfi geldi. Ve Allah kavidir, kuvvetlidir, azizdir, yücedir, galiptir. Ve kitap ehlinden onlara arka çıkanları, yardım edenleri kalelerinden indirdi. Ve onların kalplerine korku düşürdü. Bir kısmını öldürüyordunuz ve bir kısmını esir alıyordunuz. Ve sizi onların topraklarına, diyarlarına, ülkelerine, mallarına ve ayak basmadığınız arazilerine varis kıldı. Ve Allah her şeye kadirdir.

mutluluk, Allah-u Teala'nın sizi ulaştırmak istediği temel hedef. Acaba şu dünyada benden daha mutsuz insan var mıdır diyen kimse, ona sesleniyorum. Başkaları seni mutsuz ettiği için mutsuz değilsin. Sen kendinden mesulsün ve mutlu olamıyorsan arkasında başkaları yok. Sen varsın.

Öyleyse çok zor şeylerden bahsedeceğimi zanediyorsan büyük bir yanılgı içindesin. Sana ben diyeceğim ki şimdi, ey benim aziz kardeşim, ey mutsuz insan. Sadece bir tek şey istiyor Allah Teala senden. Allah'a ulaşmayı dilemeni istiyor.

Kim Allah'a ulaşmayı dilemişse Allah derhal o kişiye namazı sevdirir, zikri sevdirir, mürşidi sevdirir, tasavvufu yaşayanları sevdirir. Yani o kişi kendisini ve Allah'ı sevenlerin içinde bir güzelliği yaşamaya başlar. Allah'a ulaşmayı ruhunuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilemek sizi her konuda kurtuluşa ulaştıracak olan, Allah'ın cennetine mutlaka ulaştıracak olan, büyüden, hüddamdan kurtaracak olan, hüzünden kurtaracak olan, huzursuzluktan kurtaracak olan yegane anahtar, o anahtar sizde. Bizde değil. O anahtar sizin bir talep sahibi olmanızdır. Allah'a ulaşmayı dilemenizdir. Dileyin, gerisini biz temin edelim.

dikkat edin ki hükmümüz sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler için geçerlidir. Öyleyse bu söylediklerimi dikkatle dinlediyseniz anahtarın sizde olduğunu göreceksiniz.

Öyleyse bir insan 3. basamakta Allah'a ulaşmayı diler, 14. basamakta mürşidine ulaşır ve tabi olur. Tabi olduğu andan itibaren o kişiye hitam yapılamaz, o kişiye büyü yapılamaz. Yapılırsa ne olur? Yapılırsa büyü o kişiye tesir etmez. Allah onu kesin şekilde onun üzerine gönderdiği muhafızla önlüyor. Şeytanın sultanlığı Allah'ın dostlarına geçerli değildir. Onların hepsi başlarının üzerinde onun sultanlığını sıfırlayacak olan ondan daha güçlü bir ruh taşırlar. O devrin imamının ruhudur. Öyleyse devrin imamının ruhunun pozitif cereyanı şeytanın negatif cereyanından her zaman daha ötededir. Sözlerimize dikkatle bakın. Hangi güvenle söylüyoruz bunu? Allah'a olan güvenimizle söylüyoruz. Sözlerimiz kesin mi? Deneyen bilir. Öyleyse şeytan sebebiyle mutsuz olan, huzursuz olan, kendilerine büyü yapılmış olanlar, korkmayın. Ama anahtarın da başka birisinde olduğunu zannetmeyin. Siz Allah'a ulaşmayı dinemedikçe biz size yardım edemeyiz. Anahtar evvela sizde, siz Allah'ı dileyeceksiniz. Dilediğiniz andan itibaren biz size gerekli yardımı hemen ulaştırırız. Ne büyü ne hüddam üzerinizde bir tesir oluşturamaz. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi mutsuzluğa imzasını atmış olan kişidir. Bu dünya hayatında da cehennemde de. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi mutluluğa imzasını atmış kişidir. Bu dünyada da cennette de. Öyleyse neden bahsediyoruz? Allah'ın reçetesinden bahsediyoruz. Biz onun doktoruyuz. Kim mutsuzsa o mutsuz olanları bizim sözümüz. Biz sizi mutsuzluktan kurtaracak olanız. Ama anahtar ancak siz Allah'a ulaşmayı dilerseniz bize ulaşır. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişilerden hiçbirisi bizden Allah'ın manevi yardımını alamaz. Şeytandan şeytanın zulmani güçlerini alır ve ömrünü devamlı huzursuzlukla geçirir. Öyleyse sığınağın altına girmek isteyenler mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemek mecburiyetinde olanlardır. Özellikle şeytanın zulmüne uğrayanlara sesleniyorum. Anladınız mı Allah-u Teala'nın sizi ne kadar çok sevdiğini? Sadece bir dileğinizle şeytanın bütün zulmani ilimlerinin tesirsiz kılındığı bir ortama alıyor sizi. Hem de Allah'ın bütün ibadetlerini Allah sevdirerek kendisine ulaştırıncaya kadar siz mutlak bir emniyet altında yolculuğunuzu yapıyorsunuz. Yaptıran siz değilsiniz, Allah.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha beraberiz. Bir Kur'an tefsiri konusunda. Nahl suresinin 64. ayet-i kerimesiyle inşallah konumuza giriyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Buyuruyor Allah Teala, Bismillahirrahmanirrahim. Ama enzelna aleykel kitabe illa li tubeyyune lehumullezî telefû fihi ve huden ve rahmeten li kavmin yu'minûn. Bismillahirrahmanirrahim. Ve ma enzelna, ve biz indirmedik. Aleyke el kitabe, sana kitabı, illa den başka, hariç. Li tübeyyine, açıklaman için, beyan etmen için. Lehüm, onlar, onlara, ellezî ihtelefu, ihtilafa düştükleri şey, fihi, onun hakkında. Ve hüden ve hidayet edici, ve rahmeten ve bir rahmet, li kavmin bir kavim için, yu'minun inanırlar, mümin olurlar. Cümlecikler, ve ma enzelna ve indirmedik, aleykel kitabı sana kitabı, illa li tübeyyine lehum, senin onlara beyan etmenden başka, açıklamandan başka, ellezî ihtelefû fîhî, hakkında ihtilafa düştükleri şeyi, ve hüden ve rahmeten, hidayet ve rahmet olması, li kavmin yu'minûne, mümin bir kavme. Ve şöyle oluyor cümlecikler'in neticesi, ve kitabı sana hakkında ihtilafa düştükleri şeyi onlara beyan etmenden, açıklamandan ve mümin bir kavme hidayet ve rahmet olmasından başka bir şey için indirmedik. Burada Allah-u Teala'nın açıkladığı şey, kitabı sana diyor, hakkında ihtilafa düştükleri şeyi onlara beyan etmen için gönderdik. Bir, ve mümin bir kavme hidayet olsun diye gönderdik ve rahmet olsun diye gönderdik. Gerçekten Kur'an-ı Kerim Yahudilerin, Hristiyanların ve İslam'ın arasında olan ihtilafların çözümü için gönderilmiştir. Doğru bu kitaptadır. Ne demek istiyoruz? Şunu demek istiyoruz. Aslında Hristiyanlık da, Musevilik de, İslam da sadece Hazreti İbrahim'in hanif dinidir. Hazreti Musa'dan da, Hazreti İsa'dan da evvel yaşayan Hazreti İbrahim, Allah'ın hanif dinini yaşadı. Ve o hanif dinin muhtevasıyla öğretti. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de hanifti. Allah-u Teala Rum 30'da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme hanif olarak veçhini dine doğrulttu. O hanif fıtratı ki Allah bütün insanları hanif fıtratıyla yarattı diyor. Herkes Allah'ın ruhunu, veçhini, nefsini ve iradesini teslim etmek için yaratıldı. Ve her peygamberin zamanında bu olay etraflı bir şekilde herkese anlatılmasına rağmen aradan geçen asırlarda bu hakikatler, Allah'a teslim hakikatleri, yani hidayet konusu ve Allah'ın rahmetiyle bütün bunların oluştuğu konusu hep unutuldu. İnsanların arasında ihtilaflar doğdu. Ayrı ayrı peygamberlerden menkul olduğu için sonuçlar ve aradan geçen asırlarda şeytan onların anlattıklarının büyük kısmını yok ettiği cihetle ihtilaflar baş gösterdi. Başka başka peygamberlere tabi olan insanlar sanki o peygamberlere Allah-u Teala'nın verdikleri başka peygamberlere verdiklerinden farklıymış gibi bir ihtilafın içine girdiler. Oysa ki tek bir din var oldu. Hazreti İbrahim'in Hanif dini. Ve Allah-u Teala hidayet olsun diye indirdik diyor. Yani insanların ruhlarını, veçlerini, nefslerini, iradelerini Allah'a teslim ederek bu dört hidayete de ersinler diye indirdik bu kitabı diyor. Allah razı olsun. Ve 65. ayet-i kerime. Vallahu enzele mine semai, Bismillahirrahmanirrahim. Vallahu enzele mine semai ma'en ve ahya bihil arda ba'de mevtiha. İnne fî zâlike le âyeten likâmin yesme'ûn. Vallahi ve Allah enzele indirdi. Mine semâi semâdan ma'en su. Fe ahya böylece diriltti, hayat verdi. Bihi el arda onunla arza yeryüzüne. Bade sonra mevtiha onun ölümü. İnne muhakkak fî zâlike bunda vardır. Le âyeten elbette bir ayet, bir delil. Likâmin bir kavim için yesme'ûn. İşitenler, işitirler, işitiyorlar. Vallahu enzele cümlecikler. Allah ve Allah indirdi. Mine's semai ma'en, semadan suyu. Fe ahya böylece hayat verdi. Bihil arda onunla arza yeryüzüne. Bade mevtiha onun ölümünden sonra. İnne fî zâlike muhakkak ki bunda vardır. Le ayeten elbette bir ayet, bir delil. Li kavmin Esma'un, işiten bir kavim için. Ve Allah semadan suyu indirdi. Böylece onunla ölümünden sonra arza, yeryüzüne hayat verdi. Her kışta tabiat ölür. Ağaçların bütün yaprakları dökülür. Ağaçlar ölü hüviyetine girerler. Bütün bitkiler. Bir kısmı müstesna. Ondan sonra tekrar Allah-u Teala indirdiği sularla her tarafı yemyeşil kılar. Bununla diyor Allah Teala işiten bir kavim için elbette bir ayet, bir delil vardır. Ne demek istiyor işiten bir kavim? İnsanlar işitmiyorlar. Doğdukları andan itibaren insanlar işitmiyorlar. Ne zaman işitmeye başlıyor insanlar? Ne zaman insanlar Allah'a ulaşmayı dilerlerse ondan sonra işitiyorlar. Kulaklarındaki bakra alındığı için manaya varmaya başlıyorlar. Gözlerindeki hicab-ı mestürü alındığı için irşat makamını tanımaya başlıyorlar. Kalplerindeki ikindet alındığı için ve yerine ifat konulduğu için idrak etmeye başlıyorlar. O zaman insanlar da diriliyorlar. Allah-u Teala burada bu ayette ağızla insanı beraberce devreye sokmuş. Nasıl tabiat kışın ölüyorsa, sonra Allah-u Teala semadan rahmet indirerek onu tekrar hayata getiriyorsa, bir insan Allah'a ulaşmayı dilediği zaman Allah rahim esmasıyla tecelli ederek, yani insana da, ölü olan insana da rahmet göndererek onun gözünü açmak, kulağını açmak, kalbindeki ikindeti çıkarıp idraki sağlamak ile rahmetiyle onu da ölümden hayata kavuşturuyor. Tıpkı yeryüzü gibi. Ayet açık bir şekilde bu beraberliği sağlamış. Ve 66. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Ve inne leküm fil enami le ibreh. Nuskikum mimma fi butunihi min beyni fersin ve demin lebenen halisen saigan liş şaribin. Ve inne ve muhakkak ki lekum sizin için vardır fi elena enami fil enami hayvanlarda ve ibreten mutlaka elbette bir ibret vardır. Nuskikum sizi sularız, size içiririz. Mimma şeyden fi butuni onun karnında min beyni arasında fers sindirilmiş gıda fosa ve demin ve kan süt lebenen halisen halis saf saygan içimi kolay boğazdan kolay geçen leşşaribin içenler için tadanlar için. Şimdi cümleciklere bakıyoruz. Ve inne leküm fil enami le ibreten ve muhakkak ki hayvanlarda sizin için elbette bir ibret vardır. Fil enami le ibreten. Nuskikum size içiriyoruz. Saka içki getiren, suyu taşıyan demek. Saki içkiyi, içecek olan şeyi veren demek. Aynı kökten gelen nuski kelimesi. Nuskikum size içiriyoruz oluyor. Mimma fi butuneyi onun karnında olan oluşan şeyden min beyni fersin ve demin fers sindirilmiş gıda ile kan arasında lebenen halisen halis saf süt saigan li şaribine tadanlar için boğazdan kolayca geçen cümlecikleri cümleler haline getiriyoruz ve muhakkak ki hayvanlarda sizin için elbette bir ibret vardır. Size onların karnında fers, sindirilmiş gıda ile kan arasından oluşan, tadanlar için boğazdan kolayca geçen halis, saf süt içiliyoruz. Yani Allah-u Teala ayet-i kerime ile bütün bu hayvanlar var ya diyor, hepsi sizin için yaratıldı. Hepsinde size ayrı ayrı faydalar vardır. Nahl suresinin 62. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala arıya diyor biz emrettik ki yaylım yollarına çık da insanlar için bir şifa olan balı üret, oluştur. Ve burada da bize süt verecek olan ineklerden, koyunlardan, keçilerden bahsediyor Allah-u Teala. Belki de deveden de bahsediyor. Ve bunun hayvanın vücudunda nasıl oluştuğunu da şekle sokmuş, açıklama getirmiş Allah-u Teala. Ve 67. ayet-i kerime, Nahl suresi 67. ayet-i kerime. Ve min semeratin nahili vel anabi tettehizune minhu sekeren ve rızken hasena. İnne fî zâlike le âyeten li kavmin yâkulûn. Ve min semeratin ve meyvelerden en nahili hurma ağaçları ve el anami ve üzüm bağlar tettehizune edinirsiniz, ittihaz edersiniz, yaparsınız. Minhu ondan sekeren, şeker, hurma şerbeti, üzüm suyu, şıra ve rızkan ve bir rızık hasenen güzel. İnne muhakkak fi zalike bunda vardır. Le ayeten bir ayet. Li kavmin bir kavim için yakulun akıl edenler için. Akıl eden bir kavim için.

Rabbine minhu, ondan yaparsınız. Sekeren ve rızkan hasenen, şeker, yani hurmadan hurma şerbeti, üzüm suyu, şıra. Ve rızkan hasenen ve güzel bir rızık. İnne fî zâlike le ayeten, muhakkak ki bunda elbette bir ayet vardır. Likamin yâkılûn, akıl eden bir kavim için. Hurma cümlecikleri birleştiriyor. Hurma ve üzümden seker, hurma şerbeti, üzüm suyu, şıra ve güzel bir rızık edinirsiniz. Muhakkak ki bunda akıl eden bir kavim için elbette bir ayet vardır. Allah-u Teala meyvelerden bahsediyor, sekerden bahsediyor, hurma şerbeti, üzüm suyu, şıra. Bunlara seker diyor Allah-u Teala. Ve bunlarda da, bu tatlı olan şeylerde de insanlar için bir rızık olduğunu söylüyor. Tatlı, güzel, hoş bir rızık. Bismillahirrahmanirrahim. Ve 68. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Ve evha Rabbuke ilen nahli enittehizi minel cibali buyuten ve mineş şeceri ve mimma ya'rişun. Ve ehva ve vahyetti Rabbike, senin Rabbin, illa ennahli, bal arısına, en ettehizu, edinmek, edinmesini, minel cibali, dağlardan, buyuten, evler, ve mine şeceri ve ağaçlardan, ve mimma şey ve şeyden, yarışun, çardak kuruyorlar, yapıyorlar. Ve evha Rabbike ilen nahli, ve senin Rabbin bal arısına vahyetti. Enittehizi minel cibali buyuten, dağlardan evler, kovanlar edinmelerini. Mine şeceri ve ağaçlardan, ve mimma ya'rişun, ve onların, insanların kurdukları çardaklardan. E senin Rabbin bal arısına, dağlardan, ağaçlardan ve onların, insanların kurdukları çardaklardan evler, yani kovanlar edinmelerini vahyetti.

Sevgili kardeşlerim, bazı insanlar diyorlar ki Allah yalnız peygamberlere vahyeder, peygamberlerin dışında kimseye vahyetmez. Allah-u Teala Maide-i 11'de Hazreti Musa'nın, affedersiniz, Hazreti İsa'nın havarilerine vahyettiğini söylüyor. Allah Teala bu Nahl suresinin 68. ayet-i kerimesinde arıya vahyettiğini söylüyor. Ve Enam suresinin bir ayet-i kerimesinde Hazreti Musa'nın annesine

ettiğini söylüyor. Öyleyse ne Hazreti Musa'nın annesi peygamberdi, ne Hazreti İsa'nın havarileri peygamberdi, ne de arı peygamber. Öyleyse iddiaların ne kadar boş olduğunu, ne kadar yanlış olduğunu, insanların kendi kendilerine bir şeyler uydurup ona inandıklarını ve doğruları o yüzden o yanlışa inanmaları sebebiyle kabul etmediklerini Allah Teala bu ayetlerle çok güzel anlatıyor hepimize. Allah razı olsun. Ve Nahl Suresi'nin 69. ayet-i kerimesi. Sümme kulli min Sümme kulli min kullis semavati kullis semerati feslu ki subule rabbi ki zulula yahrucu min butuniha şerabun muhtelifun elvanuhu fihi şifaun linnâsi inne fi zalike le ayeten li kavmin yetefekkerûn. Sümme sonra kuli yiyin min kulli essemerati meyvelerin, ürünlerin, çiçeklerin hepsinden fesluki fe usluki böylece suluk edin, yolculuk edin, uçun subule yollar sebil yol, subul yollar Rabbiki senin Rabbinin zulülen zelil edilmiş, boyun eğdirilmiş, emrine verilmiş yahrucu çıkar min butuniha onun karnından şarabin içecek. Muhtelifun muhtelif çeşitli. Elvanühü onun renkleri levn renk elvan renkler. Fihi onun içinde vardır. Şifayun bir şifa li ennasi linnâsi liennâsi insanlar için inne muhakkak fî zâlike bunda vardır li ayetin elbette bir ayet bir delil li kavmin bir kavim için li tefekkürün tefekkür eden sümme sümme kuli sonra yeyin min kullis semerati sümme kuli sonra yiyin min kullis semerati meyvelerin çiçeklerin hepsinden fesliki subule rabbiki zululen Rabbinin emre abadi kılınmış yollarında sülük edin, uçun, dolaşın. Yahrucu min butuniha, onun karnından çıkar. Şarabin muhtelifun elvanühü, muhtelif çeşitli renklerde içecek. Fihi şifayun linnâse, onda insanlar için şifa vardır. İnne fî zâlike muhakkak ki bunda vardır. Ve ayetten elbette bir ayet delil. Li kavmin yetefekkerun tefekkür eden bir kavim için. Sonra meyvelerin, çiçeklerin hepsinden yiyin. Kime diyor Allah Teala? Arıya diyor. Sonra meyvelerin, çiçeklerin hepsinden yiyin. Rabbinin emre amade kılınmış yollarında sülük edin. Uçun, dolaşın.
Onun karnından muhtelif çeşitli renklerde içecek çıkar. Onda insanlar için şifa vardır. Muhakkak ki bunda tefekkür eden bir kavim için elbette bir ayet, delil vardır. Allah Teala bu ayet-i kerimede balın insanlar için bir şifa olduğunu kesinleştiriyor. Bal gerçekten bir şifadır. Kim peklik çekiyorsa balı sıcak suyla karıştırıp şerbet haline getirip içerse pekliği geçer. Kim ishal olmuşsa o da balı soğuk suyla karıştırıp şerbet haline geçirip içerse onun da rahatsızlığı geçer, normal hale dönüşür. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, 70. ayet-i kerimeye geliyoruz. Allah Teala buyuruyor: Vallahu halakakum summe yetevaffakum ve minkum men yureddu ila erzelil umuri. Li key la ya leme ba de ilmin şey a innallâhe alimün kadir. Allah Teala buyuruyor kelime kelime: Vallahi ve Allah halakaküm sizi yarattı. Sümme sonra yeteveffakum vefat ettirecek, ettirir. Ve minkum ve sizden men yureddu geri döndürülen kimse, kim geri döndürülürse ila erzeli en rezil hale, en aşağı hale el umiri, el umuri ömür likeyla olmaması için ya aleme bilir. Bade sonra ilmin bir ilim, şeyen bir şey. İnnallâhe muhakkak ki Allah alimün en iyi bilendir. Kadirün her şeye gücü yeten, kadir olan. Vallahu halakakum ve Allah sizi yarattı. Sümme yeteveffakum sonra vefat ettirecek. Ve minkum men yureddu ve sizden kim geri, yani hidayetten delalete döndürülürse ila erzelil umuri ömrünün en rezil en aşağı devresine li keyla ya'leme bilememesi, idrak edememesi içindir. Bade ilmin şeye, şey a bir şey konusunda ilim sahibi olduktan, hidayeti öğrendikten sonra. İnnallâhe alimün kadirün. Muhakkak ki Allah en iyi bilendir, kadir olandır. Her şeye gücü yetendir. Ve Allah sizi yarattı. Sonra sizi vefat ettirecek. Ve sizden kim ömrünün en rezil devresine geri döndürülürse, yani hidayetten dalalete düşerse, döndürülürse, bu bir şey konusunda ilim sahibi olduktan, hidayeti öğrendikten sonra bilememesi, idrak edememesi içindir. Muhakkak ki Allah en iyi bilendir, kadir olandır. Her şeye gücü yetendir. Sevgili kardeşlerim, bu ayet-i kerimeye birçok insan farklı
yorumlarda bulunmuşlar. Farklı olmasının sebebi onların bilmemeleri. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın hidayet diye bir müessesesi var. Öyleyse bu hidayete dikkatle bakın. Hidayet müessesesi Allah'ın hidayetidir. Hidayet, ruhun ve cin nefsin iradenin Allah'a teslimidir. Burada Allah-u Teala ruhun hidayetinden bahsediyor. Sizden kim ömrünün en rezil devresine geri döndürülürse, yani hidayete ulaştıktan sonra fıska düşerse, diyor Allah Teala. Bu bir şey konusunda ilim sahibi olduktan, hidayeti öğrendikten ve yaşadıktan sonra bilememesi, idrak edememesi içindir. Kişi Allah'a ulaşmayı diliyor. Dilediği anda Allah rahim esmasıyla tecelliye başlıyor. O kişiye 10 tane ihsan veriyor. 10. ihsan mürşidine ulaşma. Kişi burada da 10 tane nimet alıyor. Sonra nefs tezkiyesi başlıyor kişide. Nefs tezkiyesine her %7 nefsin kalbinde fazilet birikimine paralel olarak o kişinin ruhu Allah'a doğru gök katlarında birer birer yükselmeye başlıyor. İlk %7 nur birikimi ruh 1. gök katında, 2., 3., 4., 5., 6., 7. defa %7 nur birikimleri ruh 2., 3., 4., 5., 6., 7. gök katlarında, 7. katta, 7. katın 7 alemine geçtikten sonra Allah'a ulaşıyor. Allah'ın zatında yok oluyor. Bu hidayettir. Kişi oraya kadar ilim sahibi olmuştur. Gerçekten burası ilmel yakin kademesinin sonudur. Kişi ilim sahibi olmuştur o noktaya ulaştıktan sonra. Nahl suresinin 70. ayet-i kerimesi ilmel yakinin sonunun burası olduğunu söylüyor. Kişi ilim sahibi olduktan sonra artık bilememek durumuna geliyor. Ruhu Allah'a ulaşıyor, kişi ilim sahibi, ama iblis onunla öyle bir konuda, öyle bir standartta bir temasın içine giriyor ki iblis değil, sadece insan şeytanlar ve cin şeytanlar o kişiyle öyle bir münasebetin içine giriyorlar ki, yani tağut, o kişinin kalbini nurdan zulmete götürüyorlar. Bakara suresi 257. ayet-i kerime. Allahu veliyyüllezine amenu yuhricuhum mine zulümati ilen nuri vellezine keferu evliyahumit tagute yuhricunehum minen nuri ile zulümati. Allah amin olanların dostudur. Onların kalplerini zulmetten nura ulaştırır. Kimler de kafirlerse onlar tağutun dostlarıdır. Ve onlar da tağut tarafından nurdan zulmete ulaştırılır, diyor Allah-u Teala. Allah'ın dostlarıyla tağutun dostları. İşte her kim nurdan zulmete götürülmüşse o hidayetten tekrar fıska ve dalalete düşmüştür. Başlangıçta herkes fıskadır. Kim dilerse Allah'a ulaşmayı,
o kişi fısktan ve dalaletten derhal kurtulur, mürşidine ulaştırılır Allah Teala tarafından. Tabiyet anında o kişinin mümin olması söz konusudur. Ve dalaleti orada sona ermiştir. Bu kişi hidayete erdikten sonra ki o noktada ilim sahibi olur. Kişinin ilmel yakinin sahibi olduğu nokta 21. basamaktır. 22, 23, 24, 25. basamaklar ilmel yakinle aynel yakin arasında bir köprüdür. Öyleyse Allah-u Teala bu ayet-i kerimede ne kadar yanlış yorumlar yapılmıştır sevgili kardeşlerim. Mesela şu an önümdeki bir meal şöyle diyor: Allah sizi yarattı, sonra sizi öldürüyor. Sizden kimi de bildikten sonra bir şey bilmesin diye ömrün en aşağı ucuna, yani yaşlılığa geri çevrilir. Şüphesiz Allah bilendir, her şeye güç yetirendir. İnsanlar ilim sahibi olmuşlardır. İlimden bade ilmin şeyen, ilimden sonra ilim sahibi olduktan sonra diyor Allah Teala. Kendilerine ilim verilenler var, onlar ilim sahibi değildir. Ama bade ilim şeyen, ilim sahibi olduktan sonra. Öyleyse Allah Teala bu ayet-i kerimede vuslattan sonra, hidayete erdikten sonra yeniden dalalete düşmeyi ifade ediyor. Kişi idrak ettikten sonra ne olmuştur? Bu kişinin bu idraki süresince ne olmuştur? Gözlerindeki icab-ı mestur alınmıştır. Kulaklarındaki vakra alınmıştır. Kalbindeki ekindet alınmıştır. Kalbinin içine ihbat konulmuştur. Sonra ne olmuştur? Kalbinin içine iman yazılmıştır. Kalbindeki küfür kelimesi dışarı alınmıştır. Peki bu kişi hidayetten düştükten sonra ne olur? Hidayetten düştükten sonra kalbinin içine tekrar küfür yazılır. Kalbi tekrar mühürlenir. Kişi küfre geri döner. Arkasından kişinin gözlerine tekrar hicab-ı mestüre geri döner. Kulaklarına tekrar vakra takar Allah-u Teala. Kalbine tekrar ekinleti koyar. Kişi idrak ettikten sonra idrak edemez hale gelir. Allah'a dönük olan kalbi de tekrar şeytana dönük hale getirilir. Öyleyse kişi ilimden sonra idraksizliğe düşer. Burada da Allah Teala onu söylüyor. İlim sahibi olduktan sonra bilememesi, idrak edememesi içindir. İdraki sağlayan kalpteki ekinnetin alınmasından sonra kalbe konulan ihbattır. Ve kişi o ihbat tekrar kendisinden alınınca, kalbine tekrar ekinnet geri gönderilince artık idrak edemez olur. Allah Teala'nın söylediği ne kadar açık, öyle değil mi sevgili kardeşlerim? Bunları bilmeyen insanlar neler uydurmuşlar? Allah'ın idrak müessesesini ihtiyarlık olarak, gençlik olarak, idraksizliği de ihtiyarlık olarak vasıflandırmışlar. Eğer insanlar bilmiyorlarsa öyle yapacaklardır. Ama biz size onların öğretisini değil, Allah'ın öğretisini öğretmekle vazifelendirildik. Öyleyse ayetler dört dörtlük olarak yer yerine oturmalıdır. Ve oturuyorlar.
Çünkü biz bu ilmi kendimizden size söylemiyoruz. Allah'ın öğretisini sizlere, o Kur'an'ı indirenin öğretisini sizlere öğretmekle mükellefiz. Allah razı olsun. Ve 71. ayet-i kerime, Bismillahirrahmanirrahim. Vallahu faddele ba'dakum ila ba'din. Ala ba'din. Fir rızkı femellezine fuddilu bi raddi rızkıhim. Ala ma meleket eymanukum fehum fihi sevaun efe bi nimetullahi yechadun. Allah Teala kelime kelime şöyle buyuruyor: vallahi ve Allah faddale üstün kıldı. Ba'deküm sizin bir kısmınızı, alâ ba'din bir kısmı üzerine. Fî er-rızkı rızıkta, rızık konusunda. Femellezîne, fema ellezîne, o kimseler değiller. Fuddilû, üstün kılındılar. Bir raddi, verme, iade etme hususunda. Rızkıhim, onların rızıklarını. Alâ mâ meleket eymânehum, onların ellerinin altında olanlara. Meleke sahip oldu. Eymanehum, onların elleri. Fehum, oysa halbuki onlar. Fihi, onda, o konuda, bu konuda. Sevavin, eşittir, birdir. Efe bi nimeti Allah'ı, artık Allah'ın nimetini mi yeçadun, bilerek inkar ediyorlar. Ve cümlecikler: vallahu faddale, ve Allah üstün kıldı. Ba'deküm ala ba'din, sizin bir kısmınızı bir kısmı üzerine. Fir rızkı, rızık konusunda. Femellezine fuddülü, fakat üstün kılınan kimseler değiller. Bir raddi rızkıhım, onların rızkını veren, verici. Ala ma meleket eymanühüm, ellerinin altında bulunanlara. Fehüm fihi sevaun, oysa onlar onda rızıkları konusunda eşittirler. Efe bi nimetullahi yeçetün, onlar Allah'ın nimetini bilerek mi inkar ediyorlar? Bu cümlecikleri cümleler haline getiriyoruz. Üstün kılınan kimseler ellerinin altında bulunanlara rızıklarını veren, verici değiller. Üstün kılınan kimseler ellerinin altında bulunanlara rızıklarını veren değiller. Oysa onlar rızıkları konusunda eşittirler. Onlar Allah'ın nimetini bilerek mi inkar ediyorlar? Bu ayette Allah Teala Allah'ın kendisine rızık verdiklerinin ellerinin altında bulunanların karınlarını doyurma hususunda vazifeli olduğunu ifade ediyor. Bir başka ifadesi daha var, ikinci bir cepheden. Allah Teala onlara rızıklarını veren onlar değildir diyor. Elleri altındakilere onların rızıklarını veren, onları ellerinin altında tutan kişiler değildir diyor Allah Teala. Acaba neden öyle söylüyor sevgili kardeşlerim? Çünkü rızkın sahibi sadece Allah'tır. Nasıl hayatı Allah veriyorsa, Allah'tan başka kimse cansız bir şeyi canlı yapamazsa, canlıyı yaratma kabiliyeti sadece Allah'ınsa,
Rızkı veren de sadece Allah'tır. Kimse kimsenin rızkını veremez. Rızkı veren Allah'tır. İnsanlar Allah'ın verdiği rızkı rızık olarak veremezler, infak ederler. Bir insandan başka bir insana ulaşan Allah'ın rızkı artık rızık değildir. Birinci kişiye Allah'ın tarlada verdiği rızık, buğday, herhangi bir meyve, sebze, mahsul rızıktır. Allah'la kul arasındaki bir ilişkidir bu. Bu rızkı tarlasından toplayan kişi bir başkasına verdiği zaman o başkasına rızık vermemiştir. O başkasını infak etmiştir. Nafakalandırmıştır. Neyle? Allah'ın rızkıyla. Başka birisinden bu nafakayı alan kişi için o kişiyle Allah arasındaki ilişkide o aldığı gıda maddesi gene rızıktır. Ama o kişiyle Allah arasındaki ilişkide. O kişiyle o rızkı kendisine veren kişi arasında ki ilişkide o gıda maddesi rızık değildir. Nafakadır. Rızık sadece Allah'la onun kulları arasındaki bir ilişkidir. Rızkımızı bize insanlar veremez. Rızkın sahibi insan değildir. Rızkın sahibi Allah'tır. Diyelim ki tarladan mahsul alındı. Siloya konuldu. Silodan satılıyor. Veya silodan alıyor rızk, o rızkın sahibi. Birinci sahibi için, tarladan o mahsulü alan kişi için o bir rızıktır. Allah'la kişi arasındaki ilişki, arada başka kimse yoktur. Allah vardır, kişi vardır. O bir rızıktır. Bu kişi onu aldı, bir çuvalını bir fakire verdi. O kişiyle, veren kişiyle alan kişi arasında bu bir rızık değildir. Veren kişi infak etmiştir. O rızkı bir başkasına vererek o kişiyi nafakalandırmıştır. Ama alan kişi için, aldığı kişiyle arasındaki ilişki, o mal için, o buğday için nafaka iken, aynı buğday nafaka olarak onu alan kişiyle Allah arasındaki ilişkide gene rızıktır. Bu kişi de o buğdayın bir kısmını başka birine verse, başka birini nafakalandırsa, üçüncü kişiyle ikinci kişi arasındaki olay gene bir infak müessesesidir. Ama üçüncü kişiyle de Allah arasındaki ilişki bir rızık ilişkisidir. Öyleyse yediğimiz her türlü gıda maddesinin bizimle Allah arasındaki ilişkisi rızık kelimesiyle ifade buyuruluyor Kur'an-ı Kerim'de. Ama başka insanlar arasındaki ilişkilerde o bir rızık değildir. İnfaktır, nafakadır, infak etmektir. İşte bu hususu Allah-u Teala burada son derece net olarak söylüyor. Üstün kılınan kimseler, ellerinin altında bulunanlara rızıklarını veren değiller. Çünkü, parantez içinde onu yazalım. Çünkü rızkı veren sadece Allah'tır. Rızkın sahibi sadece Allah'tır. Allah razı olsun. Ve
72. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Vallahu ceale lekum min enfusikum ezvacen ve ceale lekum min ezvacikum benine ve hafedeten ve rezekakum minet tayyibat. Efe bil batili yuminune bi nimetillahi hum yekfurun. Vallahi kelimeler ve Allah ceale kıldı, halk etti. Lekum size, sizin için. Min enfusikum, sizin nefslerinizden. Ezvacen, eşler, zevciler. Ve ceale ve kıldı, halk etti. Lekum sizin için. Min ezvacikum, sizin eşlerinizden, zevcilerinizden. Benine oğullar. Ve hafedeten ve torunlar. Ve rezekaküm. Ve sizi rızıklandırdı. Bakınız gene rızıklandıran Allah. Minet taibati, temiz, helal olanlardan. Efe bi el batili, hala batıla mı yu'minun, inanıyorlar. Ve bi nimeti Allah'ı ve Allah'ın nimetini, hüm onlar, yekfurun, inkar ediyorlar. Ve cümlecikler, vallahu ceale lekum, ve Allah sizin için kıldı. Min enfusikum ezvacen, sizin nefsinizden zevciler, eşler. Ve ceale leküm min ezvacikum, ve sizin zevcelerinizden kıldı. Benine ve hafedeten, oğullar ve torunlar. Ve rezekaküm minet taibati, ve sizi tayyip helal rızıklarla rızıklandırdı. Gene rızıklandıran gördüğünüz gibi Allah. Efe bil batili yu'minun, hala batıla mı inanıyorlar? Ve bin nimetillahi hüm yekfirun, ve onlar Allah'ın nimetini inkar mı ediyorlar? Cümlecikleri cümleler haline getiriyoruz. Ve Allah sizin için, sizin nefsinizden zevciler, eşler ve sizin için zevcelerinizden oğullar ve torunlar kıldı. Ve sizi tayyip, yani helal, temiz rızıklarla rızıklandırdı. Görüyor musunuz sevgili kardeşlerim? Gene rızık Allah'a ait. Rızkın sahibi Allah'tır. Hala batıla mı inanıyorlar? Ve onlar Allah'ın nimetini inkar mı ediyorlar? Eğer o kişi Allah'ın 10 tane ihsanla mürşidine ulaştırdığı bir kişi ise, o rızık artık nimet hüviyetine dönüşmüştür o kişi için. Bütün ihsanların nimet olduğu yer 14. basamakta, Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin başının üzerine devrin imamının ruhunun bir nimet olarak gelmesiyle bütün ihsanlar nimete çevrilir. Nimetin başlangıç noktası devrin imamının ruhunun bir nimet olarak kişinin başının üzerine gelmesiyle tahakkuk eder. Ali İmran 164'te ve Bakara 150'de Allah-u Teala devrin imamının ruhunun kişinin başının üzerine gelmesini bir nimet olarak değerlendiriyor. Nimetin tamamlanması, kişinin başının üzerinde devrin imamının ruhunun yerleşmesiyle tahakkuk ediyor. Nimet oluşuyor. Daha sonra bir nimet daha var. Salah nuru. Orada nimet tamamlanıyor. Öyleyse o kişi eğer mürşidine ulaşmışsa, artık onlar o kişi için bir nimet hüviyetindedir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, işte bir güzel akşamda sizlerle bir Kur'an beraberliğinde Allah Teala bizleri mutlu kıldı. Bir Kur'an-ı Kerim tefsiri dersinde gene beraber olduk. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını yüce Rabbimizden bütün gönlümüzce dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz.
Allah Teala'nın hepinize sonsuz mutluluklar ulaştırması dualarımızla, dileklerimizle, temennilerimizle. El Fatiha ve as salavat. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Sizlere bu akşam tasavvuf ve Kur'an kavramlarından İlim ve irfanı anlatmak istiyorum. İnşallah. Kod numarası 3.1.3.49.

Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir aradayız. Bir defa daha Allah Teala bizlerle beraber oluyor. Bir defa daha Allah'ın ülkesinde yaşıyoruz. Allah ruhumuz ve kazanmakta olduğumuz dereceler itibariyle bir mutluluk üçgeninin içindeyiz. Allah'tan bahsettiğimiz için ve bir Allah'ın zikir sohbetini yaptığımız için, ilim ve irfan Allah-u Teala'nın bir dizaynını ortaya koyuyor. İrfan, ilmin ötesidir. İlmin ufuklarının açılması halidir. Alimle arif arasında acaba ne fark vardır? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, men arefe nefsihi arefe Rabbihi. Nefsine arif olan Allah'a arif olur. Öyleyse arif olmak. Kur'an'dan bir tabir hep dikkatinizi çekmiştir. Allah Teala buyuruyor ki, münkerden nehyetmek, nehyi anil münker. Marufla emretmek, emri bil maruf. Konumuzla alakası var mı? Elbette var. İrfanın aksi münkerdir. Allah'ın yasak ettiği fiiller, Allah'ın emirlerinin yapılmaması standartları. Öyleyse marufla emretmek, aynı kökten gelen irfanla emretmek demek. Kim irfanın sahibi ise o kişi ariftir. Öyleyse ilimde irfanda olmayan bir şeyler var mı? Hayır. İlim müessesesi ilmi ihata ettikten sonra ilmel yakinin bittiği yerden itibaren irfan genel hatlarıyla başlayabilir. İstisnalar yok mu? Var. Allah-u Teala daha kişi tasavvufa adım atmadan da onun kalp gözünü açar. Ona hiç sormadan mürşidini gösterir. Arif, alimden farklı neyin sahibidir? İki şeyin sahibidir. Birisi kalp gözü, ikincisi kalp kulağı. Arif, Allah'ın kalp gözüne gösterdiklerini görendir. Arif, Allah'ın kalbindeki kulağa söylediklerini işitendir. Öyleyse başkalarından farklı bir olgu. Ve bir adam bir arife soruyor. Sen diyor arifmişsin. Benden diyor ne farkın var ki? Benim gibi bir insansın netice itibariyle. Sen benden üstün değilsin diyor. Ben senden üstünüm diyor. Sonra mı o arif onu ağırlıyor. Allah senden razı olsun diyor. Olabilir diyor. Benden üstün olabilirsin. Herkes üstün olabilir benden diyor. Ve öyle sükunetle konuşuyor ki adam onu aşağıladığına pişman oluyor. Hep diyor ariflerin bizlerden, alimlerden üstün olduğu söylenir. Ben bunca yıl
din okudum, öğrendim her şeyi. Şimdi senin benden üstün olduğunu söylüyorlar diyor. Ne üstünlüğün var? O da diyor ki hiçbir üstünlüğüm yok. Ama diyor bana mutlaka bir misal göstermeni istiyorum. Arif bakmış ki adamın elinden kurtuluş yok. Demiş ki şu gökteki aya bir bakar mısın, ne var gökte? Ay demiş. Güzel demiş. Şimdi demiş kapat demiş gözlerini. Kapatmış. Ne görüyorsun demiş. Gözlerim kapalıyken demiş tabiatıyla hiçbir şey görmüyorum demiş. Arif de demiş ki işte ben Allah Teala'nın lütfuyla, lütfu keremiyle gözlerim kapalıyken de görürüm demiş ayı. İşte çok basit bir standartta Arif'in alimden ayrıldığı nokta. Sevgili kardeşlerim, alim dediğimiz zaman herkesi alim sanmayın. Allah Teala'nın alim standartlarına Allah'ın öğretisinin sahipleri girer. İşte Kur'an-ı Kerim, işte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanındaki İslam, işte aradan geçen 14 asır, işte 14 asır sonra Kur'an ilmi. 14 asır sonra artık Kur'an ilmi diye bir şey yok. İnsanları Allah'ın cennetine götürebilecek olan bir Kur'an ilmi, bir İslami ilim artık mevcut değil. Nerede mevcut değil? İslam'ın %90'ından fazlasında mevcut değil. Nerede mevcut değil? Üniversitelerde mevcut değil. Liselerde mevcut değil. Din öğretilen bütün kurumlarda mevcut değil. İstisnalar hariç. Ne demek istiyoruz? Şunu demek istiyoruz. İlim bir insanı, eğer o ilim Kur'an ilmi ise, kurtuluşa, felaha götüren ilimdir. Zamanımızdaki din ilmi insanları felaha değil, insanları cehenneme mahkum ediyor. Felaha ulaştırmak şöyle dursun, insanları cehenneme mahkum ediyor. Sevgili kardeşlerim, Kur'an'dan geriye ne kalmış? Kur'an'dan geriye ne kalacak? Kur'an'ın bütünü kalmış. Hiçbir eksikliği olmadan 14 asır evvelki Kur'an-ı Kerim aynen dimdik ayakta. Güzel. O zaman ikinci sual, insanlar onun farkında mı? İkinci cevap, hayır. Farkında değiller. İslam'dan geriye ne kalmışın cevabını şimdi verelim. İslam'ın 5 şartı kalmış. İslam'ın 5 tane şartı. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bugünkü İslami öğretideki ilim, bütün üniversitelerde öğretilen İslam ilmi, insanları Allah'ın cennetine, felaha ulaştırır mı? Hayır, ulaştıramaz. Ne yazık ki ulaştırması mümkün değil. Neden? Çünkü Kur'an-ı Kerim artık unutulmuş. İnsanlar dinlerini Kur'an-ı Kerim'den, Allah'ın öğretisinden öğrenmiyorlar. İnsanların asırlar boyu yazdığı kitaplardan öğreniyorlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey aslında öylesine güzel ki, İblis bu kadar güzelliği toptan
nasıl mahvetmeyi başarıyor? Gerçekten inanılması güç bir başarı. Ama insanların %90'dan fazlasını her devirde bu korkunç mahlukun kandırdığı kesin. İnsanları ilim diye ilimsizliğe sevk ettiği kesin. İnsanları cennet diyen insanları cehenneme sevk ettiği kesin. Öyleyse ilmi yeniden dizayn etmek mecburiyetindeyiz. Neye dayalı olarak dizayn etmek mecburiyetindeyiz? Kur'an'ın kendisindeki 14 asır evvelki öğretiye göre. Öyleyse ilim müessesesi irfanla birlikte bir bütündür. İlmel yakin, aynel yakin ve hakkul yakinin dizayn içerisinde ilmel yakin, ilmi aynel yakin ve hakkul yakin irfanı ifade eder. Ama aynel yakin de hakkul yakin de irfanı hikmet ve onun ötesindeki seviyede ifade eder. Aynel yakin de hikmet seviyesinde, hakkul yakin de hikmetin ötesi seviyesinde bir irfan mevcuttur. İrfanın başlangıç noktasını kesinleştirmek mümkün mü? Mümkün değil. Allah Teala ne zaman dilerse o zaman kişinin kalp gözünü açar, kalp kulağını açar, söylediklerini ona işittirir, göstermek istediklerini de gösterir. Kişi sonsuz bir mutluluğun içindedir. Allah'ın başka insanlara vermediği iki güzelliği, kalp gözü ve kalp kulağı kendisine verdiği için kişi Allah'a sonsuz hamd ve şükürler eder. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, arifin basiretinden bahsedilir. Basiret, kalp gözünün görme yeteneğinin kazanılmasıdır. Basar hassası kalbin, kalp gözünün basar hassası çalışmaya başlamıştır. Kişi kalbinin gözleriyle görür. Allah'ın gösterdiği her şeyi görür. Bu en son kademede nereye ulaşır? Allah'ın zatının görülmesine, rüyetullah'a ulaşır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ruhunun baş gözleriyle Allah'ı görmüştür. O rüyet etmiştir Allah'ın zatına ve kalbi gördüklerini tekzip etmemiştir, yalanlamamıştır. Çünkü Allah'ı miraca çıkarak gördüğünde neler olmuşsa, Allah'ı nasıl görmüşse, ondan önce kalp gözünü Allah Teala kendisini yüzlerce defa göstermişti. Miraç bir yükseliş ve Allah'ın zatına ulaşma müessesesidir. İnsanlar zamanımızda göklerde bir Allah yoktur diyebilecek kadar ilim ve irfandan yoksun hale gelmiş durumdalar. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'a ulaşmak için 7 tane gök katını aşmak mecburiyetindesiniz. Sırat-ı müstakimi aşmak mecburiyetindesiniz. Allah Teala sırat-ı müstakiminin Allah'a ulaştıran yol olduğunu söylüyor. Hidayet insan ruhunun Allah'a ulaşmasıdır. İşte
Âl-i İmran 73. İnnel hüda hüdallah. İnne muhakkak ki el hüda, hidayet, hüdallah, Allah'a ulaşmaktır. Bakara 120. İnne hüdallahi hüvel hüda. İnne muhakkak ki hüdallahi, Allah'a ulaşmak, hüve o, hüve işte o, el hüda, hidayettir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, öyleyse ilmin irfandan ayrıldığı bir yer var. Alimle arifi birbirinden kesin şekilde ayıran bir ölçü var mı? Evet. Kalp gözü ve kalp kulağı. Kalp gözü ve kalp kulağı arife ait olan bir hususiyettir. Allah'ın bir nimetidir. Öyleyse Allah'a ulaşmayı diliyorsunuz. Alimsiniz. Allah gözlerinizdeki hicab-ı mestureyi kaldırıyor, kulaklarınızdaki bakrayı kaldırıyor, kalbinizdeki ekinleti kaldırıyor, yerine ihfat koyuyor, kalbinizin nur kapısını Allah'a çeviriyor, göğsünüzden kalbinize nur yolunu açıyor, zikir yapıyorsunuz, nefsinizin kalbine Allah'ın rahmeti sızıyor. Buraya kadar alimsiniz ve hacet namazını kılıyorsunuz. Rüyanızda Allah size mürşidinizi gösteriyor. Gene alimsiniz. Ve o mürşide ulaşıyorsunuz, tabi oluyorsunuz. Allah'ın size verdiği 10 tane insanla tabiyet. 14. basamaktasınız. İlmel yakin devam ediyor.

yola çıktı, sırat-ı müstakime ulaştı. Nefs tezkiyesine başladınız, nefsinizin kalbine iman yazıldığı için. Fizik vücudunuz nefs tezkiyesi oranında şeytani kul olmaktan kurtulmaya, Allah'a kul olmaya başladı. Bütün günahlarınızı Allah'a sevaba çevirdi. Ve nefsinizin afetleri azaldıkça iradeniz güçlenmeye başladı. Allah Teala size o güne kadar 1'e 10 verirken her sevabınıza o günden itibaren 1'e 100 vermeye başladı. Ve nefsinizin kalbindeki faziletler arttıkça bu %10, bu 1'e 10, 1'e 100'e çıktıktan sonra 1'e 200'e, 300'e, 400'e, 500'e, 600'e, 700'e kadar yükselecektir. Ve arif olmanız devam edecek. Nefsinizin kalbindeki ilk yüzeyin nur birikimiyle ruhunuz zemin kattan birinci kata ulaşır. Nefsinizin kalbinde fazilet birikmiştir. Bu fazilete dikkat edin. Nefsinizin kalbinde fazilet birikimi söz konusu. Ve %7, %7 faziletler artıyor.

Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Böylece 14. basamakta başlayan ruhunuzun Allah'a doğru yolculuğu 7 tane gök katını aşarak Allah'a ulaştığı yerde son bulur. 21. basamak. Bu noktaya kadar nefsinizde %51 nur birikimi olmuştur nefsinizin kalbinde. Fazilet birikimi olmuştur. Ve ruhunuz Allah'a ulaşmayı başarmıştır. Burası bu nokta, ruhunuzu Allah'a teslim ettiğiniz nokta 21. basamak ilmel yakinin sonudur. Alim olma hüviyetinin burası son noktası olabilir veya bundan sonraki fena, beka, züht ve musinler makamlarından birisine kadar gene arif olarak devam edebilirsiniz yolunuza, kalp gözünüz açılmadıkça. Ama burada Kur'an'ın ruhu verilir. Ruhun birinci kesimi, birinci ruh, fena makamında, Kur'an-ı Kerim'in ikinci ruhu beka makamında, üçüncü ruhu züht makamında, dördüncü ruhu muhsinler makamında verilir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın bütün güzellikleri sizin için. Bu dört makamın bir tanesinde kalp yüzünüzün açılması mümkündür. Daha evvel açılması, bu dört makamda açılması kadar geniş bir ihtimale sahip değildir. Daha evvel de kalp gözleri açılanlar var. Onları istisna kabilinden düşünmek söz konusu olsa gerek, ama mümkün. Daha ruhları Allah'a ulaşmadan evvel de kalp gözü açılanlar var. Hatta Allah'ın yoluna daha girmeden Allah'ın mürşitlerini gösterdiği insanlar var. Öyleyse ne zaman arif olacağınız hiç belli olmaz. Böyle bir durumda hiç ilmi olmayan birisi bir de bakarsınız arif olmuş. Allah Teala öyle istemiş. Allah'a göre o kişi buna layık. Açmış kalp gözünü. Daha

konunun başlangıcındayken Allah'a ulaşmayı belki dilemeden Allah ona mürşidini göstermiş. Gösterir mi? Evet, gösterir. Nasıl isterse öyle yapar. O zaman o kişi alim olmadan arif olmuştur. Allah onu sırrına ehil görmüştür. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde, Allah'ın ilmel yakinini yaşamak, normal standartlarda 21. basamağa kadardır. Bu fena, beka, züht ve musinler makamlarının birinde kalp gözünüzün açılması, kalp kulağınızın açılması bir mümkünlük taşır. Bir belli ölçüde ihtimaliyet taşır. Bu arada kalp gözünüz ve kalp kulağınızın açılması ihtimali büyümüştür, artmıştır. Ama bu bir garanti değildir. Öyleyse ilmel yakinin bu noktasına ulaşmanıza rağmen, Kur'an'ın ruhuna girmenize rağmen kalp gözünüz ve kalp kulağınız açılmayabilir. Açılmadı. Fizik vücudunuzu da 25. basamakta Allah'a teslim ettiniz. Kalp gözünüz gene açılmadı. Mümkün mü? Evet, mümkün. Peki ne oldu? Hala alimsiniz. Arif olmak konusunda bir adım atmış değilsiniz. Ama bütün alimlerin mutlaka arif olacakları bir nokta var mı? Kesinlikle var. Kim daimi zikrin sahibi olursa o kişi hikmet sahibi olur. Aynel yakine geçer. Aynel yakin irfan kademesinin hikmeti de içeren bölümüdür. Eğer fena, beka, züht ve muhsinler makamlarında, velayetin ilk dört makamında kalp gözünüz ve kalp kulağınız açılmışsa, siz hikmet sahibi olmayan bir arifsiniz. Alim olmayı açtınız. İrfan sahibi bir alim oldunuz ama hikmet sahibi olamadınız. Hikmetin sahibi olduğunuz yer neresidir? Ulul-elbab makamı. Daimi zikre ulaştınız. Ulaştığınız anda aynel yakindesiniz. Bunun manası artık siz o seviyede bir arifsiniz ki hikmet sahibi bir arif. Ne oldu? 7 tane vasfın sahibi oldunuz. İlk dördü, bir, daimi zikrin sahibisiniz. İki, bu sebeple daimi zikre ulaştığınız için nefsinizin kalbindeki bütün afetler sona ermiştir. Üç, bütün bu afetlerin sona erişinden sonra kalp gözünüz mutlaka açılmıştır. Dört, kalp kulağınız da mutlaka açılmıştır. Bunlar hikmet ehlinin dört temel vasfı. Bu dört vasıf o kişi tarafından mutlaka kazanılır. Hikmet kademesinin muhtevası bunu mutlaka ihata eder. Bundan ötesi de kazanılmış üç vasıf olarak, hikmet ehlinin üç vasfı olarak oluşur. Birincisi, o kişi ehli hayırdır, hayır sahibi olmuştur. Neden? Çünkü daimi zikre ulaşmıştır. Daimi zikre ulaştığı için devamlı derecat kazanmaktadır. Hayır, derecat kazandıran bütün işlevlerin adıdır. Şer, derecat kaybettiren bütün işlevlerin adıdır. Öyleyse bu kişi ehli hayır olmuştur. Daimi zikirde olduğu için her saniye devamlı derecat kazanmaktadır.
Öyleyse birinci vasfı kazanılmış olan muhtesep vasıf üç tanedir. Birisi ehli hayır olmak, ikincisi ehli tezekkür olmak, mütezekkir olmak, üçüncüsü ehli hikmet olmak. Bütün aynel yakindaki arifler hepsi hikmet ehlidir. Ehli tezekkür ne demek? Allah ile dilediği an müzakere edebilen kişi demektir. Allah'tan dilediği an sualler sormak yetkisinin sahibi olan kişi demektir. Bu Allah'tan sorduğu suallerin cevaplarını Allah dilerse o kişiye verir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu kişinin yedinci vasfı hikmet ehli olmasıdır. Hikmet ehli kimdir? Ayet-i Kerime'ye baktığı zaman belki onun bir evvelki bir sonraki ayetlerine de bakmak suretiyle ama o ayetin hangi basamağa ait olduğunu mutlaka ortaya koyan kişidir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın sizlere ulaştırdığı dizayna Allah isim veriyor. Ulaştığınız yer orasıysa siz aynel yakin sahibisiniz. Yani kalbinizdeki aynla, gözle görüyorsunuz. Kalp gözünüz açık. Ve mutlaka hikmet sahibisiniz. Hikmet sahibinin özelliği nedir? Hikmet sahibi adaletli bir hakimdir. Hikmet sahibi adaleti tam olarak yerine getiren bir hakemdir.

hikmet sahibi, Kur'an-ı Kerim'in ayetlerinin oturduğu 28 basamaklık İslam yelpazesindeki yeri gerçek anlamda bilen kişidir. Öyleyse hikmet ehli orada irfan mevcuttur. Hikmetle birlikte mevcuttur. Ulu'l-Elbab makamı, İhlas makamı, Salah makamının 4 mertebesi hikmetle birlikte irfanı içerir. Aynel yakin Salah makamının 4. kademesinde sona erer. Hikmet ehli olan ariflerin orası son noktası mıdır? Hayır. Son noktası aynel yakinin ötesindeki hakkul yakindir. Ne zaman iradenizi de Allah-u Teala'ya teslim ederseniz hikmetin ötesine geçersiniz. Orası hakkul yakini ifade eder. İradeniz Allah-u Teala tarafından Allah'ın iradesine bağlanır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, iradenizin Allah'ın iradesine bağlandığı yer hakkul yakin, bi hakkın takka, takva, hakka tukatihi takva. Bakara suresi 102. ayet-i kerime Allah-u Teala buyuruyor, ya eyyühellezine aminittekullâhe hakka tukatihi. Ey amin olanlar, hakka tukatihi seviyesinde takva sahibi olun. Öyle bir takva sahibi olun ki bu bir hakkın takva olsun. Bütün takvaların ötesine geçen son takva olsun. Bir başka ifadeyle hakkul yakin takvası olsun. Hakkul yakin 4. emanetinde Allah'a teslim olunduğu yerdir irade. O kişinin artık iradeye ihtiyacı kalmamıştır. Ne demek istiyoruz? O kişinin iradeye ihtiyacı kalmamıştır. Neden kalmamıştır? Çünkü irade nefsin afetlerinin yapacakları taşkınlıklara karşı onları önleyen kuvvetin adıdır. Aklın emrindeki bir güç. Kimlere karşı kullanılır? Nefsin afetlerine karşı. Ya nefsin afetleri kalmadıysa, daimi zikre ulaştıysanız, nefsin afetleri bütün olarak kalbinizi terk ettiyse, tekrar gelmeleri de mümkün değilse, o zaman iradeye ihtiyacınız yoktur. Ama iradeye ihtiyacınızın kalmadığı nokta, nefsinizin 12 mertebe müzeyyen olduğu noktadır. Bir başka ifadeyle, İrşada ulaştığınız noktadır. Orası hakkül yakini ifade eder. Arif olmanın en üst makamı hikmet kademesinde arif olunan iradenin tesliminden sonraki 3 kademedir. İrşad makamına Allah Teala'nın irşada memur ve mezun kılındığı cümlesiyle tayin ettiği insanlar bütün
ülkelerdeki, bütün milletlerdeki Resuller ve en üstte de devrin imamı. Hepsi irfan ehlidir. Hepsi hikmetin ötesinde irfan ehlidir. Bu üç kademenin üçü de adın cennetlerinin sahipleridir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'nın her şeyi en güzel standartlarda uygulamayı koyduğu bir dizayn var Kur'an-ı Kerim'de. İşte 14 asır sonra bugün bu dizayn devreden çıkarılmış iblis tarafından. İnsanlar unutmuşlar dinlerini. 14 asır evvel bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilediler. Bugün insanların %90'dan fazlası Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Alim standartlarında kendilerini sayan insanlar Allah'ın ilminden haberdar değiller. Onları felaha götüren bir ilim sahibi olamamışlar. Şeytan insanlık tarihi kadar eski olan gayretlerinin neticesinde bütün dinlerdeki insanların %90'dan fazlasını kendisiyle beraber cehenneme ulaştırmayı başarmış durumda. Öyleyse ilim, Allah-u Teala'nın ilmi faydalı ilim ve faydasız ilim olarak ikiye ayrılıyor. Nedir faydalı ilim? İnsanları cennet saadetine ve dünya saadetine ulaştıran Kur'an ilmi. Nedir faydasız ilim? İnsanları cehenneme ulaştıran Kur'an ilmi. İkisi de biz Kur'an'ı biliriz diyorlar. Ama bir kısmı Kur'an'da Allah-u Teala'nın ona öğrettiği Kur'an bilgisiyle insanların cennete ulaşmasını sağlıyor. Diğer kısım Kur'an'dan bugünkü ilmin öğrettiği kitabi bilgilerle, emani bilgilerle, emaniye bilgilerle insanları sadece cehenneme sürüklüyorlar. Öyleyse ilim açısından Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman İslam'ın 7 tane safha içerdiğini görüyoruz. Birinci safhada Allah'a ulaşmayı dilemek var. İkinci safhada 10 tane ihsanla mürşide ulaşmak var. Üçüncü safhada ruhu Allah'a ulaştırıp teslim etmek var. Dördüncü safhada fizik vücudu Allah'a teslim etmek var. Beşinci safhada nefsi Allah'a teslim etmek var. Altıncı safhada irşada ulaşmak var. Yedinci safhada iradeyi de Allah'a teslim etmek var. İşte bu yedi safhanın ilk dördü alimleri sonraki üçü de arifleri oluşturur. Bu ayrım galip ihtimaliyet standartlarında. Bundan evvelki arif olmalar bu temel çerçevenin dışındaki istisnalardır. Öyleyse arif olmayı her yere yerleştirebilirsiniz. O zaman ilmin hudutları irfanla karışık bir hüviyet gösterir ki doğrusu da budur. Allah-u Teala'nın kime nerede kalp gözü ihsan edeceği, kalp kulağı ihsan edeceği hiç bilinmez. Allah-u Teala'nın
layık olmayanlardan bunları geri alacağı da bir vakadır. Allah Teala kişiye verir, karşılığını alamazsa o da emanetini geri alır. Öyleyse bundan 14 asır evvele baktığımızda bütün sahabenin Allah'a ulaşmayı dilediklerini, bütün sahabenin mürşitleri olan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ulaşıp tabi olduklarını, bütün sahabenin ruhlarını mutlaka Allah'a ulaştırdıklarını, bütün sahabenin fizik vücutlarını Allah'a teslim ettiklerini, bütün sahabenin nefslerini Allah'a teslim ettiklerini, bütün sahabenin irşada ulaştığını, bütün sahabenin iradelerini de Allah'a teslim ettiklerini Kur'an-ı Kerim söylüyor. Kur'an-ı Kerim geleceğe projekte edilmiş bir peygamber ve sahabe hayatını açık ve kesin çizgileriyle koyuyor ortaya. Üzerinde tartışılamaz bir şekilde bütün sahabenin irşat makamına ulaştığını görüyoruz. Sahabeye tabi olmuşlar, adları tabi'in. Öyleyse ne demek istiyoruz? Öyleyse son derece açık bir olgudan bahsediyoruz. Allah'ın güzellikleri yaşanıyor. On dört asır evvel İslam'ın yedi safhasını yaşamış sahabe. Genel çerçeve içinde fizik vücutlarının da teslimine kadar kalp gözlerinin açılmadığını düşünsek bile nefsin tesliminde, irşada ulaşmada ve iradenin tesliminde hepsinin kalp gözlerinin açık olduğu kesin, aynel yakinin sahibi oldukları kesin ve iradelerini de Allah'a teslim ettikleri kesin. Öyleyse hikmetin de içinde bulunduğu bir muhteşem istihale geçirmişler. Güzele doğru devamlı değişen bir hayat. Bütün güzellikleri yaşamak. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dizaynda sahabeyi ve Kur'an-ı Kerim'i beraber ele almak mecburiyetindeyiz. Kur'an-ı Kerim'de ne varsa sahabe onları gerçekleştirmiş. İslam'ın yedi safhasında yaşamışlar. Bütün peygamberler ve onlara tabi olanların yaşadığı İslam'ın yedi safhası ya da Hazreti İbrahim'in Hanif dininin yedi safhası. Sevgili kardeşlerim, insanlık tarihi boyunca ikinci bir din hiç olmamıştır. İlmel yakini, aynel yakini ve hakkul yakini ifade eden 28 tane basamaktan oluşan, 4 teslimle noktalanan bir din öğretisi. İşte o İslam'dır. O Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir. O kainatın tek dinidir. Ve bugün hangi dinden olursa olsun o insanların aslında dini hep aynı dindir, tek dindir. Adı Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir. İşte o dini bundan 14 asır evvel yaşayan sahabe delilleriyle yaşamışlar. Hepsi Allah'a ulaşmayı dilemişler. İlmel yakinin temelinde bu var.
Allah'a ulaşmayı dilemek. Yoksa din yok. Ve bugün insanların %90'dan fazlası için, bütün dinlerdeki insanların %90'dan fazlası için din yok. Onlar okullardan din öğreniyorlar, üniversitelerden din öğreniyorlar, master yapıyorlar, doktora yapıyorlar, doçent oluyorlar, profesör oluyorlar ama dinlerini bilmiyorlar. İlmel yakinin de dışındalar. Sevgili kardeşlerim, böyle bir kademede hedefe yürümek, sahabenin yaşantısına bakıyoruz, ne yapmışlar, soruyoruz gayri ihtiyari, Allah'a ulaşmayı dilemişler mi? Kesin. Bakınız ne diyor Allah Teala. Rad 20-21-22. Ellezine yufune bi ahdillahi ve la yankudun el misak ve lezine yasulune ma emrallahu bihi en yusale. Ve onlar Allah'ın ahdini yerine getirirler. Yani ruhlarında, beşlerinde, nefslerinde, iradelerinde Allah'a teslim ederler. Ve misaklarını bozmazlar. Naksetmezler, bozmazlar. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği şeyi, ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. Kötü hesaptan, cehennemden korkarlar. Kaybettikleri derecelerin kazandıkları dereceleri aşarak onları cehenneme götürmesinden korkarlar. Onlar Allah'a karşı huşu sahibi olmuşlardır. Onlar sabırla Allah'ın zatını dileyenlerdir. Öyleyse bütün sahabe Allah'a ulaşmışlar mı? Hepsi. Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor. Onlar sözü dinlerler, sözün ahsen olanına tabi olurlar, onlar hidayete erdiler diyor. Bütün sahabe hidayete ermişler, Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırmışlar. Allah'a ulaşmayı dileyenler kimlermiş? Ruhlarını Allah'a ölmeden evvel ulaştıranlar. Öyleyse bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler. İlm ve yakinin birinci kademesi bütün sahabe gerçekleştirmiş. Bugün bütün dinlerde insanların %90'dan fazlası Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir şeyden haberdar bile değiller. Ruhlarını hatta ölmeden evvel Allah'a ulaştıracaklarına dair de hiçbir bilgileri yok. Tam aksini iddia ediyor adamlar. Hatta göklerde ulaşılacak bir Allah yoktur diyen insanlar da var aralarında. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, muhtevaya dikkatle bakın. Bütün sahabe tabiyetlerini gerçekleştirmişler mi? İkinci safa tabiyetin gerçekleşmesi. Elbette gerçekleştirmişler. Hepsi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmuşlar. Fetih suresinin 10. ayet-i kerimesi. Habibim, sana biat etmek Allah'a biat etmek demektir. Orada sana tabi oldukları zaman onların ellerinin üzerinde Allah'ın eli vardır diyor Allah-u Teala. Biat ettikleri kesin, tabi oldukları kesin. Öyleyse 3 safa Allah'a ulaşmayı dilemek, 14 asır bütün sahabe o ilmin sahibi. İrşada ulaşıp, irşat makamına ulaşıp tabi olmak, bütün sahabe o ilmin sahibi, tatbikatın da sahibi. Ruhu Allah'a ulaştırıp teslim etmek, bütün sahabe gerçekleştirmiş. Zümer suresi 18. ayet-i kerime.
Hepsi hidayete ermişler. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Daha ötesi var mı? Tabii var. Bütün sahabe fizik vücutlarını da Allah'a teslim etmişler. İlmin son noktası, ama bu noktada çoğu zaten irfan sahibi olmuşlar. Fizik vücutlarını Allah'a teslim edene kadar çoğu irfan sahibi olmuş. Fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler mi? İşte Âl-i İmrân Suresi 20. ayet-i kerime. Habibim ümmilere ve kitap sahiplerine de ki, ben ve bana tabi olanlar, biz hepimiz veçimizi, fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettik. Nefslerini Allah'a teslim etmişler mi? Daimi zikre ulaşmışlar mı? Zümer 17 ve 18, bütün sahabenin nefslerini de Allah'a teslim ettiklerini, ulul elbab olduklarını, daimi zikrin sahibi olduklarını söylüyor Allah Teala. Onlar ulul elbab oldular diyor. Kimdir ulul elbab? Li ulul elbab yeskurallâhe kıyâmen ku'uden ve alâ cunubihim. O ulul elbab kullarımız var ya diyor Allah Teala. Onlar ayaktayken de, otururken de, yerüstü yatarken de hep Allah'ı zikrederler diyor. Bütün sahabe daimi zikre ulaşmış. İrşada ulaşmış mı? Elbette ulaşmışlar. İşte Hücurat Suresinin 7. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor, ey sahabe, bilin ki aranızda Allah'ın Resulü var. Eğer o Resul sizin söylediklerinize tabi olsaydı, siz bundan çok zarar görürdünüz. Hatta Allah'ın lanetine bile uğrayabilirdiniz. Ama Allah size imanı sevdirdi. Fıskı, küfrü, isyanı, kerih gösterdi. O iman kelimesiyle kalbinizi müzeyyen kıldı. İşte onlar irşada ulaşanlardır diyor Allah Teala bütün sahabe için. Hepsi irşada ulaşmışlar. Daimi zikre ulaştıkları an hikmet sahibi arif olmuşlar. Ondan sonra hep hikmet sahibi arif olmaları devam ediyor. İrşada ulaşıyorlar. Hikmet sahibi arifler bunlar. Sonrası da var mı? Evet, sonrası da var. Hepsi iradelerini de Allah'a teslim edip Allah'ın irşat makamına tayin ettikleri olmuşlar. Hakkül yakin standartlarına ulaşmışlar. Hakkül yakinin 3 işareti var. Birincisi fevzün azim, ikincisi hazzün azim, üçüncüsü ecrün azim. İşte en yüksek hazzı, sonsuz hazzı, sonsuz mükafatı, en yüksek mükafatı ve en yüksek ücreti sahabe kazanmış. Kimler kazanıyor? Hakkül yakin takvanın sahipleri, Allah'ın zatını görenler. İşte Allah Teala bütün sahabe için şunu söylüyor Tövbe 100'de. O sabikunel evelin var ya, bir kısmı ensardan da bir kısmı macirinden de, bir de ensara ve macirine ihsanla tabi olanlardan da diyor. Ensara da macirine de tabi olunmuş ve ihsanla tabi olunmuş. Hepsi gerçek anlamda irşada memur ve mezun kılınmışlar. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dizaynda her şeyin en güzeli oluşturduğu bir ortam söz konusu olmuş bundan 14 asır evvel. Burada onlar hakkül yakin seviyesinde, yani hikmetin ötesinde arifler. Öyleyse bu faydalı ilim. 14 asır evvel bütün sahabe ilmi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den, Kur'an'dan aldılar Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vasıtasıyla. Bugün Kur'an duvara asılmış ve bir kişi öldüğü zaman arkasından Yasin okumak üzere kullanılıyor sadece. Sevgili kardeşlerim, ilim de unutulmuş, irfan da unutulmuş,
dünya insanının %90'ından fazlası tarafından, o insanlar hangi dinin içinde olurlarsa olsunlar, kullanılmıyor. Ama o insanlar hangi dinin sahibi olurlarsa olsunlar, aralarında belki %3-4'lük, %5-6'lık bir grup, ama Allah'ın bütün emirlerini yerine getiriyor. İlmel yakini de, aynel yakini de, hakkul yakini de yaşıyorlar. Allah Teala'nın kendini ilim sahibi sanıp da ilme sahip olamayan, faydasız ilimle işgal eden, faydasız ilimle iştigal eden herkese faydalı ilmin mensupları kılmasını, onları aynel yakine ve hakkul yakine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. El Fatiha me as salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

0: Ciao a te.
1: الفاتحة مع الصلوات، اللهم صل على محمد.

Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Sevgili kardeşlerim, insanlar eğer tasavvufi bir terbiye alamazlarsa, bir başka ifadeyle Allah'a ulaşmayı dilemezlerse, onların mutlu olması hiçbir şekilde mümkün değildir. Allah Teala bütün insanların mutlu olmasını istiyor. Bunun için diyor ki: "Feskurunallaha kıyamen kuuden ve ala cunubihim." Ayaktayken de kıyamen, otururken de kuuden ve yan üstü yatarken de ve ala cunubihim. Ve öyleyse eskurunallâhe, Allah'ı zikredin. Bir insan üç halde bulunabilir. Ayaktadır, oturuyordur veya yatıyordur. Acaba Allah Teala bu ayet-i kerimede neden yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikredin diyor? Oradaki hikmet şu sevgili kardeşlerim. Yan üstü yattığınızda kulağınızı biraz yastık üzerinde hareket ettirirseniz bir yerde kalbinizin atışlarını kulağınızda duyduğunuzu hissedeceksiniz. İşte Allah'ın istediği şey bu. Kulağınızın atışları çifttir. Böyle atar. Elimizde yaptığımız gibi. Ve kalbimizin her atışında Allah kelimesi iç dünyamızda tekrar edilmelidir. Onun için bu çift atışların her birinde Allah kelimesini dilinizi kımıldatmadan tekrar etmeyi öğrenmelisiniz. Bunu başardığınız gün, ki başarmamak mümkün değil, çabucak halledersiniz. O zaman en güzel sona ulaşmak üzere kendinizi kontrol altına alın. Yatağınızı kıbleyi sağ alacak şekilde dizayn etmeye çalışın eğer müsaitse. Değilse şartlar neyi gerektiriyorsa onu yaparsınız. Ama sağınıza dönerek sağ kulağınızı yastığa dayayarak uyuyacaksınız. Yastığın üzerinde yüzünüzü birazcık oynatırsanız kulağınızı sağa sola, bir noktada kalbinizin atışlarını kulağınızda hissettiğinizi göreceksiniz. Kalbinizin atışlarını hissedeceksiniz kulağınızda. İşte o noktada kalın. Kulağınızda bu standartta kalbinizin atışlarını duyacaksınız ve de böyle bir noktada Allah, Allah, Allah, Allah, Allah kelimelerini tekrar etmeye başlayın. Başlangıçta dilinizle de olabilir. Ama uykuya dalmaya yaklaşırken dilinizi kımıldatmadan kalbinizin atışlarına paralel olarak Allah kelimesini iç dünyanızda yankılatmaya çalışın.
kısa bir zamanda buna adapte olacaksınız. Başardığınızı göreceksiniz. Ve kalbinizin atışlarına paralel bir şekilde zikrederek uyuyacaksınız. Önemli mi? Çok önemli. Hele bu gayretlerinizden sonra bir gün uyanırken zikrederek uyandığınızı yaşadığınızda. O zaman konunun ne kadar önemli olduğunu anlayacaksınız. Çünkü Allah-u Teala ayaktayken de otururken de yan üstü yatarken de Allah-u Teala'yı zikredin diyor. Yatarken de demiyor. Yan üstü yatarken de diyor. Muradı ne? Muradı yan üstü yatarken kulağınızı yastığa dayayarak kalbinizin atışlarını sağ kulağınızda kıbleye dönük olan yüzünüzün sağ kulağınızda hissedilmesi. Sağ kulağınızda kalp atışlarına paralel olarak Allah, Allah, Allah, Allah diye uyumanız. Murat ne? Murat bir gün uyandığınızda hala içinizdeki sesin tekrar ettiğini göreceksiniz. İşte bu sesi devam ettirin sevgili kardeşlerim. İsterseniz bir adet alın kulağınıza koyun. Allah kelimesini tekrar ettirsin. İsterseniz elinizi nabzınıza koyun. Allah kelimesini tekrar ederek, dilinizi de kımıldatmadan tekrar ederek yaşamayı öğrenin. Ama ne zaman sabah kalktığınızda, kalkarken Allah kelimesinin iç dünyanızda yankılandığını duyarsanız, o zaman zaferi kazandınız demektir. Allah'ın söylediği neydi? Otururken, ayaktayken ve yan üstü yatarken hep Allah'ı zikredin. İşte siz gece yatarken Allah'ı zikirle başladınız ve uyandığınızda hala zikrin devam etmekte olduğunu gördünüz. İşte geceyi, bütün geceyi zikirle geçirdiniz. Sevgili kardeşlerim, o gün sevinçten uçarsınız. Bu başarıya ulaştığınız gün sevinçten uçarsınız. Ne yapacağınız şaşırırsınız mutluluktan. Bağırmak, çağırmak falan gelir içinizden. Allah'a şükretmek gelir. Göklere haykırmak gelir. Allah'ım sana sonsuz hamd olsun, şükür olsun ki ben gece yatarken zikirle yattım. Sabah kalktığımda da zikirle kalkmayı sen bana nasip kıldın. Bu çok büyük bir mutluluk sevgili kardeşlerim. Allah Teala farz kılmış üzerimize. Ne olur öyle yaparsak nefsimizdeki bütün afetler yok olur. Nefs tezkiyesi zikirle vücut bulan bir müessesidir. Allah, Allah, Allah, Allah dedikçe nefsinizin kalbindeki afetlerin yok olması söz konusu olur. Afetler yok olur, yok olur, yok olur. Ve daimi zikirde artık Allah'tan gelen nurlar kesintisiz bir şekilde nefsinizin kalbini devamlı aydınlatır. Kalbinizde hiçbir karanlık nokta kalmaz. Önce başlangıçta giren %2 rahmet nurundan sonra fazıllar 7 kademede %7'lik birikimlerle önce %49'a ulaşırlar. Sonra gene 7'şer kademelik 7 safhada 1.49 daha gerçekleşir. Ve eder 98, %98 başlangıçtaki %2 nur birikimiyle
sonuç %100'e ulaşır. Allah Teala bildiğiniz gibi, Şeyh 105'te anlaşıldığı gibi, Allah Teala göğsünüzü yarıyor ve teslime açıyor. Göğsünüzü yarmaktan muradı teslime açmak. Ne olur göğsünüzü yararsa Allah Teala, göğsünüzü yararsa o yarıktan Allah'ın nurları girmeye başlayacaktır. Başlangıçta %2 rahmet nuru önce olarak gelir, nefsinin kalbine ulaşır. Ama önemli olan ondan sonra gelecek olan %98'e kadar ulaşan iki defa 7 kademelik fonksiyonel bir zikir sistemi. Sevgili kardeşlerim, unutmayın Allah'tan hepinizi insan olarak yarattı. Öyleyse Allah'ın

En çok sevdiği mahluk olan insan sıfatıyla, insan muhtevasıyla yaratıldığınız için Allah-u Teala'nın size üfürdüğü, doğumunuz anında üfürdüğü ruhu ona teslim etmek. Diyor Allah-u Teala ve nefaha fihi ruhihi. Onun içine ruhumdan üfürdüm diyor Allah-u Teala. Allah'ın ruhu sadece bir tek mahluka üfürülür. O mahluk insandır. Bunun için kainattaki en şerefli mahluk insandır. Çünkü Allah Teala tarafından doğar doğmaz ruh onun içine üfürülür ve üfürülen ruh mutlaka hemen onun şeklini alır. Kaşıyla, gözüyle, her şeyle %100 aynı standartlarda oluşan bir muhteva. İnsanın bir fizik vücudu vardır. İşte şu anda konuşan, sizinle konuşan, bu konuşmayı yapan fizik vücut. Sizin hissedebildiğiniz fizik vücudunun konuşması. Ama bir de nefsimiz var. Başlangıçta %100 afetlerle dolu olan nefsimiz. Bizi mahveden nefsimiz. Bir insanın cehenneme gitmesinin temel sebebi nefsindeki afetlerdir. Nefsi bütün insanların afetlerle doludur. Doğduğu andan itibaren. Allah-u Teala dengeyi nasıl gerçekleştirmiştir? Nefsten bu nefsi afetlerle dolu olarak insana mal eden Allah-u Teala onun içine ruhundan üfürerek bir o kadar da güzelliği insana sağlamıştır. Nefsinizin kalbi %100 afetlerle dolu ama ruhunuz da %100 hasletlerle dolu. Öyleyse ne diyordu Allah Teala? Biz her şeyi çift yarattık diyor Allah Teala. Zıttıyla kaim kılarak çift yarattık. Öyleyse bir dayanılır olmayan mutlak bir denge unsuru var. Her şey zıttıyla kaim kılınarak çift yaratılmış. İşte insanın fizik vücudunu vücuda getiren Allah Teala onun aynı olan nefsi onunla beraber kılıyor. İkisi de yaratık. Fizik vücudumuz da yaratık, nefsimiz de yaratık. Dengeyi sağlıyor. Ama bir de insana ruhundan üfürüyor. İnsanı geriye kalan bütün mahlukatın üzerinde en üst seviyeye çıkaracak olan budur, bu özelliktir. Allah-u Teala'nın insanın içine üfürdüğü ruh. Nefs ne kadar afetlere doluysa, 19 grup afet, öfke, kin, kıskançlık, haset, isyan, iftiralar, düşmanlık vesaire. Ruh da 19 tane hasletin sahibi. Öfke mi?
Sükunet. Öfkenin karşılığı sükunet. Nefret mi? Nefsteki nefret afetine karşılık ruhta sevgi var. Kıskançlık afetine karşılık güzel şekilde kıskanmama olayı söz konusu. Kine karşılık, nefrete karşılık sevgi ve bütün güzellikler ruhumuzda toplanmış. Çünkü ruh Rabbimizin emrinden. Emir Allah'ın gönderdiği ama sonradan tekrar Allah'a geri dönecek olan her şey emirdir. İşte Allah Teala ruhundan üflüyor ve insan ruhu dilediği anda vücudundan ayrılabiliyor. Sonuç ne olacak? Sonuç ölümle birlikte ruhunuzun Allah'a geri dönmesi tabii. Ruhunuz ölümle birlikte Allah'a geri dönecektir. Ne olacaktır? Geldiği yere iade edilecektir. Ne olur? Ruh Allah'a geri döndüğü zaman fizik vücut nefs içinde sadece bir görüntü olur. Nefs artık fizik vücudun içine girip onun canlı unsurunu teşkil edemez. İşte sevgili kardeşlerim, ruh, nefs ve fizik vücut bir üçlüdür. İnsan Allah Teala tarafından üfürülen ruh topraktan salsalinden oluşan fizik vücut ve afetlerle dolu olan nefsten oluşuyor.

ircii ila rabbiki, Rabbine rücu et. Sevgili kardeşlerim, ruh bir emanettir. Ruh, vücuttan ayrıldığı zaman fizik vücut artık bir hiçtir, bir cesettir. Toprağın altına girecektir. Orada çürüyüp yok olacaktır. Toprağa karışacaktır. Geriye sadece kemikler kalacaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala bütün mahlukatını yarattıktan sonra en son insanı vücuda getiriyor. Ve Allah'a kul olmak üzere vücuda getiriyor. Allah'a teslim olmak üzere vücuda getiriyor. Ve ruhun teslimi, fizik vücudun teslimi ve nefsin teslimi üç tane bu tarzdaki muhtevanın teslimidir. Ama muhlis olmayı takip eden yeni bir teslim var. İradenin teslimi. İnsanın serüveni Allah'a ulaşmayı dilemek. Sonra mürşide tabiiyet. Sonra ruhun Allah'a teslimi. Sonra fizik vücudun teslimi. Dört etti. Nefsin teslimi beş. Muhlis olmak altı. Ve iradeyi Allah'a teslim etmek yedi. Yedi safa. Ruhun teslimi. Fizik vücudun teslimi. Nefsin teslimi ve iradenin teslimi. Dört tane de teslim. Her teslim dünya hayatını yaşayan fizik vücudun daha çok, daha çok, daha çok Allah'a teslim olmasını gerektirir. Sevgili kardeşlerim, hiç unutmamamız lazım gelen en önemli şey, Allah-u Teala'nın bütün insanlardan sadece onların mutlu olmasını istediği hakikatidir. Tüm insanlar Allah-u Teala mutlu olsunlar diye yaratıyor ve onlara bu imkanı sağlayacak olan unsurlarla teçhiz edilmek imkanını veriyor. Herkes Allah'tan üfürülen ruhun sahibi. Herkesin vücuduna Allah-u Teala ruh üfürür. Buna karşılık ruhtaki %100 hasletlerin karşılığı olarak İnsanın bir nefsi vardır, %100 afetlere donatılmıştır. Ne yapmış Allah-u Teala? Fizik vücudun dışındaki iki unsura ruha ve nefse birbirinin zıttı olan hüviyetler bahşederek, hüviyetler vererek onları dengeye getirmiş. Sıfır noktasından biri ne kadar uzaksa öteki de o kadar uzak. Her şey Allah'ın kuracağı zıtlığıyla kayık olarak çift yaratılma statüsüne bağlı.

Ve Allah Teala insan adı verilen bu mahlukunun mutlu olmasını istiyor. Ve diyor ki, ben sizin mutluluğunuzun yarısını size hediye ediyorum. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Bunu gerçekleştirdiğim zaman da o kişinin nefsinin kalbinde %51 nur birikimini sağlarım. Yani nefsinin kalbi yarı yarıya nurla benim tarafından doldurulur diyor Allah Teala. Öbür yarısı henüz karanlıktır. Aydınlanması mümkün mü? Elbette mümkün. Kişi yoluna devam ederse zikrini devamlı arttırmak kaydıyla nefsinin kalbi %100'e kadar nurlarla olacaktır. Tam nurlanma daimi zikirle mümkündür. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala insanları mutlu olsunlar diye yaratmış ve onlara mutluluğun sağlanacağı ortamı hediye etmiş. Hem nefsi vermiş afetlerle dolu, hem de ruhundan üfürmüş hasletlerle dolu dengeyi kurmuş. Fizik vücut bu denge ortamının kuşatıcı faktörü. Sevgili kardeşlerim, her şey o kadar güzel ki. Allah'ı dört ayrı kademede değerlendirebilirsiniz. Önce Allah'tan hoşlanırsınız. Sonra Allah'ı seversiniz. Sonra Allah'a aşık olursunuz. Daimi zikirden sonra ise bu aşk hayranlığa dönüşür. Allah'a hayran olursunuz. Biliyorsunuz ki başlangıçtaki üç unsurda bir seviye söz konusu değildir. Haklılık. Ama hayran olmak deyince sevgili kardeşlerim farklı bir olaydır. Hayranlık sevginin ötesidir. Tarafın başka bir tarafa, ikinci tarafa hayranlık duyması, onun hoşlanmak, sevmek, aşık olmak kademelerini geçerek hayran olma noktasına ulaşmış olduğunu gösterir. İşte biz Allah'a hayranız sevgili kardeşlerim. Bu olaysa daimi zikirden evvel kimse için gerçekleşemez. Allah Teala bütün insanları mutlu olsunlar diye yaratmış. İnsanlar Allah Teala'yı sevdikçe mutlulukları artar. Sevmek, hoşlanmak, sevmek, aşık olmak, sevmek aşık olmaya ulaştırır. Aşık olmaksa hayranlığa ulaştırır. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel dizayn edilmiş ki yaşadıkça Allah'a olan hayranlığınız artar. Hayranlığınız arttıkça mutluluğunuz artar. Hayranlığın artması
zikir seviyesinin yükselmesiyle mümkündür. Çünkü kişi zikir seviyesi arttıkça nefsinin afetlerinin azaldığı yerine başlangıçta %2 rahmet nuru, ondan sonra %98'e ulaşacak, %98'e kadar ulaşan iki defa %49'luk 7 kere 7 birinci 49, 7 kere 7 ikinci 49, 98 eder. Başlangıçtaki %2 ile beraber %100'lük bir kalp aydınlığı. Nefsin kalbindeki nurlarla, yani aydınlıkla kişinin mutluluğu paralel bir seyir takip edecektir. Nefsinizin kalbi ne kadar aklanırsa, nurla donarsa o kadar mutlu olursunuz sevgili kardeşlerim. Her şey öylesine güzel, öylesine hayran olacak şekilde dizayn edilmiş ki yüce yaratıcı olan Allah tarafından ona hayranlık duyabilirsiniz sadece. Sevgili kardeşlerim, bütün bu fonksiyonel merdiven basamaklarının çıkılmasında ortak payda zikirdir. Zikir nefsinizin kalbinin anahtarıdır. Mutluluğa açılan kapıyı zikir açar. Bir de o kapıdan geçerek yarı mutluluğa, sonra da daimi zikirle tam mutluluğa ulaşırsınız. Nefsinizin kalbinde hiç afet kalmadığı gün dünyadaki en mutlu insanlardan birisi siz olursunuz. Sevgili kardeşlerim, unutmayın ki Allah Teala hepinizi çok seviyor. Ve bu sevgisiyle size her zaman yakın, en yakınınızda Allah var. O zaman ona layık olmak bir mecburiyet olarak çıkmalı karşınıza. Ben Allah'a layık olmalıyım demelisiniz. 5 vakit namazla kimse Allah'a layık olamaz. Bu yeterli bir ibadet değildir. Bir defa vakitler 5 değil, 7'dir. Sabah namazı 1. Kuşluk sünneti 2. Öğle namazı 3. İkindi namazı 4. Ve arada kuşluk sünneti var. Akşam namazı, yatsı namazı, yatsıyla sabah namazı arasında teheccüd sünneti. Sevgili kardeşlerim,

Sabahla öğle arasında kuşluk sünneti, yatsıyla sabah arasında da teheccüd sünneti. Demek ki 5 vakti 2 vakit daha eklemek mecburiyetindeyiz. 7 vakti doldurmalıyız. Bu bir mutluluk sürecidir. Bu bir mutluluk döner dolabıdır. Dönme dolabıdır. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın hepsini farz kılmasından muradı ne? Muradı sadece sizi mutlu kılmak. Siz diyor benden bana ulaşmayı dileyin. Bunu yaptığınız zaman diyor siz bana ulaşmayacaksınız. Sizin ruhunuzu siz bana ulaştırmayacaksınız. Ben ruhumu kendime ulaştıracağım. Size namazı bir zevk olarak yaşatacağım. Zikir sizin için doyulmaz bir zevk olacak. Benim emirlerimi yerine getirmekten büyük mutluluk duyacaksınız. Bu Allah'a yani bana ulaşmayı dilediğinizden ruhunuzu bana ulaştıracağınız, daha doğrusu ruhumu benim kendime ulaştıracağım noktaya kadar sizi dünyadaki en mutlu insanlardan birisi yapacağım diyor Allah Teala. Herkese bunu bedava veriyorum diyor. Sadece bir dilek benim için yeterli diyor. Sadece diyeceksiniz ki ya Rabbi ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Ne olur yüce Allah'ım benim de ruhumu sana ulaştır. Tamam. Bu kadarı diyor Allah Teala benim için yeterli. İşte böyle bir sonuca ulaşmak Allah'ın yardımıyla mümkün. O ise her zaman hazır. Çünkü istediği bir tek şey var. İnsan adı verilen bu mahlukunu mutlu etmek. En çok sevdiği mahluku, en çok sevdiğinin ispatı da sadece ona, sadece insana kendisine ait olan ruhtan üfürmüş olması. Sevgili kardeşlerim, öyleyse sadece insan olarak yaratıldığımız için bile ne kadar çok hamd etmemiz, şükretmemiz lazım Allah-u Teala'ya, öyle değil mi? Hamd ederiz, şükrederiz sevgili kardeşlerim. Sevmek Allah-u Teala'nın bir büyük nimeti. O kadar güzel ki her şey. Severseniz İnsanları severseniz mutluluğunuz adım adım artacaktır. Ayırt etmeden herkesi sevebilirsiniz. Göreceksiniz ki sizin elinizde olmayan bir muhteva ile karşı karşıyasınız. Yani bazı insanları çok seveceksiniz, bazı insanları az seveceksiniz. Bu sizin elinizde olan bir şey değil. Buna kalbiniz karar veriyor. Kalbin ise ilişkisi Allah iledir. O Allah'ın kendisine dizayn ettirdiği şeyleri oluşturabilir. Ve sevgi ruhunuzun azığıdır. Allah Teala seviniz diyor. Ayrıca nefret ettirmeyiniz, sevdiriniz diyor. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hadi gelin herkesi sevdiğimiz bir platforma beraberce ulaşalım. Hiç kimse bize düşman olanlar da düşmanımız olamasın. Biz onlara düşman olmayalım. Başkaları bize düşman olabilirler. O onların problemi ve hesabını Allah'a verecekler. Ama biz bize düşman olanlara da düşman olmamayı başarırsak,
O zaman Allah'ın dostları olunuz. Her zaman size kötülük eden birileriyle karşılaşacaksınız. Bu eşyanın tabiatına çok uygun bir sonuçtur. Çünkü herkesin nefsi var. Ama siz ne zaman size en büyük kötülüğü yapanlara bile düşman olmamayı başarırsanız, o zaman Allah'ın sevgilisi olursunuz. Allah-u Teala'nın hepinizi sevgililerinden kılması dualarımızla sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili kardeşlerim, hepinizi çok ama çok seviyoruz. Sevgimizin boyutunu Allah tayin eder. Biz çok ama çok diyebiliyoruz sadece. Hudutsuz bir sevgi bu. Bizi sevmeyenler de sevgi standartlarımızın, bizim sevgi alanımızın içindedirler. Onları da severiz. Kimseden Allah-u Teala bizi şimdiye kadar nefret ettirmedi. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Ve huzurlarınızdan sevginin bu muhteşem nuruyla ayrılıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha. Es-Salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler ve sevgili öğrenciler. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha biz sohbette birlikteyiz. Sevgili kardeşlerim, evvela şunu çok açık bir şekilde söylemek istiyorum. Allah Teala hepinizi sever. Ve herkesin cehennemden kurtulmasını, herkesin cennete girmesini ister. Allah'ın yaratmasındaki temel hedef budur. Herkesin en üst boyutta Allah'a en yakın standartlara ulaşması, Allah'ın temel hedefidir ve insan buna göre dizayn edilmiştir. Ama bu dizaynda bir denge unsurunun her zamanki gibi var olduğunu hiç unutmayın. Allah Teala ne diyordu? Biz her şeyi zıttıyla kaim kılarak çift yarattık. Öyleyse bir fizik vücudumuz var. Bir de nefsimiz. İkisi de yaratık. Birbirinin zıttı olarak yaratılmışlar. Diyeceksiniz ki iyi de bir de ruhumuz var. Ruhumuz Allah-u Teala'nın ruhu. Öyleyse biz insanlar bir nefs ve bir fizik vücuttan çift olarak vücuda getirilmişiz. Ama ilk yaratılan fizik vücudumuz. Allah Teala salsalin adı verilen organik dönüşüme uğrayabilecek olan bir kirli topraktan Adem Aleyhisselam'ı vücuda getiriyor. Aradan uzun zaman geçtikten sonra ona ruhundan üflüyor. Onu canlı kılıyor. Bu sebeple biz insanlar Allah'ın bize üfürdüğü bir ruhun muhtevası bizi cehenneme götürmek isteyen bütün afetlere dolu olan bir nefsin ve de muhtevası bizi Allah'a en yakın kılacak olan bütün güzelliklerle donatılmış olan bir ruhun sahibi kılmış Allah-u Teala. Ya da ruh bize sahip olmuş.

Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'nın yarattığı bütün mahlukatın içinde en çok sevdiği insandır. Düşünün bir defa ki insandan başka hiçbir varlığa ruhundan üfürmemiştir. Ne meleklerde, ne cinlerde böyle bir olay söz konusu değildir. Öyleyse Allah Teala bizleri seviyor mu sualinin cevabı kesinlikle evettir. Ne ister Allah Teala peki bizden? Bizim yücelmemizi ister. Allah'a yakın olmamızı ister. Bu yakınlık mertebeleri de teslimlerle ilişkilidir. Allah-u Teala bunlardan birincisi olan, ilki olan ruhun teslimini kendi üzerine görev olarak almış. Diyor ki siz bana ulaşmayı dileyeceksiniz. Gerisini bana bırakacaksınız. Ben size benim size olan emirlerim istikametinde hangisinde probleminiz varsa o problemlerin çözülmesini sağlayacağım. Namaz kılmaktan hoşlanmıyorsunuz. Size mutlaka namazı sevdireceğim. Oruç tutmak sizi perişan ediyor. Baygınlıklar geçiriyorsunuz. Sizi mutlaka oruç tutan ama rahatsız olmayan bir hüviyete sokacağım. Zikir yapmak size sıkıntı veriyor. Zikri zevk haline getireceğim. Hangi konuda probleminiz varsa onu halledeceğim. Zekat vermek hoşunuza gitmiyorsa onu size hoş gösterecek olan bir hüviyete sokacağım sizi diyor Allah-u Teala. Öyleyse Allah-u Teala'nın kurduğu bir denge var. Nefsimizin başlangıç noktası %100 afetlerle dolu olması, ruhumuzun değişmez statüsü ise sadece hasletlerden ibaret olması. 19 tane haslet ruhun özelliklerini ifade eder. 19 grup. 19 grup negatif faktör de nefsin afetlerini ifade eder. Yani her şey dengede olarak yaratılmıştır. Böyle bir dizaynda eğer Allah-u Teala'nın irci-i emri varsa ruh için, irci-i, bana rücu et, bana geri dön emrini veriyor Allah-u Teala. İrci-i ila Rabbiki. Radiyeten vardiye. Rabbine geri dön, Allah'tan razı olarak ve Allah'ın rızasını kazanarak geri dön. Bedavadan geri dönüş yok sevgili kardeşlerim. Nefs tezkiyesi denilen bir olayda Allah'ın rızasını kazanarak ve Allah'tan razı olarak Allah'a döneceksiniz. Bunlardan birisi radiyedir, Allah'tan razı olmak. Mardiye de Allah'ın sizden razı olması. İnsan ruhunun Allah'a, Allah'ın emri üzerine geri dönmesi, 7 tane gök katına paralel olarak 7 safa gösterir. Biliyorsunuz ki Allah Teala bütün bir yaratma sistemini hep 7 rakam üzerine bina etmiştir. Mesela dünyanın etrafında 7 tane atmosfer kademesi söz konusudur.
Dünyada verilen bu yer kürenin muhtevasına baktığımız zaman 7 tane katmandan ibaret olduğunu görüyoruz. Yerler de gökler de yedili bir sistemle dizayn edilmiş. İşte bu Allah'a kadar ya da Sittet-i Münteha'ya kadar ulaşan demek daha doğru. Çünkü Sittet-i Münteha'dan sonra artık atmosfer falan hiçbir şey yok. Sittet-i Münteha insan ruhlarının dikey bir yolculukla Allah'ın zatına ulaştıkları noktadaki ağacın adıdır. Görmediğiniz bir güzellikte ki renklerle donanmış olan yaprakları bir ağaç bu. Oradan Allah'a doğru dikey bir yolculukla ruh tek başına yükselir ve sahibine, Allah'a geri döner. Allah'ın zatına ulaştığı zaman Allah'ın zatında yok olur. İşte bu fena fillah'tır. Fena, fani olmak, yok olmak. Fi, içinde Allah, Allah. Allah'ın içinde yok olmak. Allah'ın içinde fani olmak. İfna kelimesi de aynı kökten gelir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın insan adı verilen mali konu bütün diğer mahlukattan fazla sevmesinin ardında onlar ruh üflemesi temel sebep olarak görünür. Ruh Allah'ın ruhudur. Yani Allah Teala kendinden bir varlığı ruhunu yarattıklarından birine yardım etsin diye gönderiyor. Vazifeli kılıyor, üfürüyor ruhundan ona. Neden? Ona güzel olan şeyleri, Allah'ın emirlerini hatırlatsın diye, yasak ettiği fiilleri işlememesini temin etsin diye Allah-u Teala ruh gönderiyor. Hem gönderiyor, üflüyor, hem de arkasından da diyor ki ben ruhumu geri isterim diyor. Ey insanoğulları diyor, hepinizin üzerine bir vazife bu. Ruhunuzu şu dünya hayatını yaşarken bana ulaştırmak zorundasınız. Bu sizi üçüncü kat cennetin sahibi kılar. Gerçekleştirmeniz de son derece kolay bir dizayn içinde tahakkuk edecektir. Ben sizin ruhunuzu kendime ulaştıracağım. Ve de siz ulaştırmışsınız gibi sizi mükafatlandıracağım. Sevgili kardeşlerim, yani iki katlı ekmek kadayıfı hem de kaymaklı. Her şey insan için.
Şimdi biz nasıl sevinmeliyiz sevgili kardeşlerim? Allah'ı bu kadar tanıdıktan sonra, onun azatsız kölesi olduktan sonra ne dersiniz? Biz Allah'ın kölesiyiz. Azatsız bir köle. Ölene kadar hep onun kölesi olarak yaşayacağız. Bu dünyadaki nimetlerin en büyüğüdür. Allah'ı, Allah'tan hoşlanmak, Allah'ı sevmek, Allah'a hayran olmak. En üstün kademe Allah'a hayran olmaktır. Hoşlanmanın ve sevmenin standartlarında eşit iki varlıktan bahsedebilirsiniz. Ama hayran olmak söz konusuysa, hayran olan, hayran olunandan mutlaka daha aşağıda bir rütbenin sahibidir. İşte biz Allah'ın bir yaratığı, bir mahluku olan bir insanız. Bizi O yarattı. Bize O ruhundan üfürdü. Bize bu ilmi O öğretti. Başka türlüsü mümkün olabilir miydi sevgili kardeşlerim? Dinle hiç ilişkisi olmayan, dinsiz bir ortamda büyümüş olan, bir solcu Allah Teala tarafından seçiliyor. Hiçbir zaman kim olduğumuzun bilincinde olmadık. Allah Teala bize kim olduğumuzu anlatana kadar. Söylediğimiz gibi ortada da değildik. Açık ve kesin bir şekilde solun müdafiyeydik.

Çünkü dinsiz büyümüştük. Bizim çocukluğumuzda okullarda kütüphaneler Allah'ın mevcut olmadığına dair kitaplarla doluydu. Öğretmenler de bize Allah'ın mevcut olmadığını anlatmaya çalışırlardı. Allah'ın Kur'an-ı Kerim'ini geceleri gizli gizli okuyan, başka insanlara öğretenler yakalanıp karakolda iyice bir dayağa çekildikten sonra, adam akıllı dövüldükten sonra bir iki gün karakolda hapsedilip serbest bırakılırlardı. Her tarafta Allah yoktur imajını bütün insanların kalbine işlemeye çalışan bir sistem ülkemize hakimdi. Ve bunun tabii sonuçlarını görüyorsunuz şimdi. Ne demek istiyoruz? Biz Osmanlıyız. 6 asırlık Osmanlı'nın evvelinde de vardık. Yani neslimiz Bozoklu Han, Osmanlı Partisi'nden evvelki bir devredin hanıydı. Evranos Bey'den başlayarak neslimiz Osmanlı boyunca hep var oldu. Soykötüğümüz bütünüyle bunu ifade eder. Hiçbir yanlış olmadan bugüne kadar atalarımızdan gelen bir soykütüğüne sahibiz. Sevgili kardeşlerim, işte öyle bir ortamda öğrendiğimiz şeyler servetin dağılımındaki o zamanki görüşlerimizin tutuşu altındaki haksızlık bizi solcu olmaya itmişti. Doğruları oldukça geç öğrendik. Solun gerçek kimliğini Rus komünizminde tetkik ettiğimiz zaman ne kadar çok aldandığımızı gördük. Çin komünizmi de ondan aşağı kalır bir taraf bir şeye sahip değildi. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, biliyorsunuz ki komünizm felsefesi bugün artık yoktur, yok olmuştur. Şeytanın taraftarlarının ortaya koyduğu bir büyük yanlışlık, milyonlarca insanın ölümüne sebebiyet veren, savaşlarda katledilmesine sebebiyet veren bir korkunç düşmanlık fırtınası. Sevgili kardeşlerim, güzel nedir? Güzel, insan adı verilen mahlukun Allah ile olan ilişkisinin kalbini aksetmesi, oradan da yüzüne vurmasıdır. Onların yüzünde nefret okuyamazsınız. Nefret oluşmaz. Her zaman sevgi vardır. Onlar kendilerine düşman olanları da severler.
Bilirler ki o düşman olanlar gelseler, onunla konuşsalar, gerçekleri anlatsa onlara, onlar da Allah'ı sevecekler. Onlar da Allah'a ve onun Resulüne dost olacaklar. Sevgili kardeşlerim, bir insanın mutluluğu, iç dünyasında mutluluk, nefs ile ruh arasındaki kavganın bitmesi. Dış dünyasındaki mutluluk, başka insanlarla arasındaki kavganın bitmesi. Allah ile ilişkilerindeki mutluluk, Allah'ın emirlerine riayet etmezken, yasaklarını işlerken, Allah'ın emirlerine riayet etmesi, uyması ve yasaklarına sırtını çevirmesi, onları devre dışı bırakması. Her biri ayrı bir açıdan mutluluğu ifade eder. Ve Allah insanı mutlu olsun diye yarattı. Ona mücadele hüviyetini kazandırdı. Ne yaptı? Nefsine afetleri koydu. Ruhunda da zaten hasetler var. Böylece iki düşman kardeş, nefs ve ruh, ikisi de fizik vücudun içine Allah Teala tarafından konuldu. Denge, evet. Denge bütünüyle var. Peki bu dengede bir değişim oluyor mu? Dengede bir değişim oluyor fakat Allah'ın koruması altında vücuda geldiği için dengesizlik hissedilmiyor. Yani ne demek istiyoruz? Şunu demek istiyoruz. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilerse, dilediği takdirden itibaren bir mürşit ihtiyacı duyacaktır. Bu vazgeçilmez bir duygudur. Ve de gece saat 1'den sonra, şimdiki saate göre konuşuyoruz, yani gece yarısından sonra bu kişi bu abdest alıp tahaccüd namazını kıldığı zaman Allah Teala ona mutlaka mürşidini gösterir. Mürşidine ulaşabilecek durumu yoksa kişinin, o zaman ulaşabileceği o mürşidin bir yetkilisini ona söyler, ona gösterir, ona ulaştırır, o mürşidine götürüp ulaştırır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey öylesine güzel dizayn edilmiş ki Allah'ı ve onun vücuda getirdiği dizaynı sizdeki parametrelerle ve Allah'ın yardımıyla çözdükçe mutluluğunuz artar, artar, artar. Sevgili kardeşlerim, ne yaparsanız yapın, o filme alınır. Ne kadar gizli yerde, ne kadar gizli şeyler yaparsanız yapın, hepsi kiramen katibin tarafından, melekleri tarafından filme alınır. Hem de bu film iki ayrı hüviyet taşır. Bir, fizik standartlarda hangi olayı gerçekleştirmişseniz, fizik açıdan sizi izleyen kiramen katibin meleklerin bir sürücü, bir şahit olmak üzere sizin fizik vücudunuzun yaptığı her olayı filme alır. Hangi olayda ne kadar taammüt miktarı var, bunu bilemez. Bir olayı isteyerek mi vücuda getirdiniz, yoksa bu
Sizin o istikamette bir talebiniz olmadan mı gerçekleşti? Bir başkasına bir zarar vermeniz söz konusuysa, bu zarar iç dünyanızdaki hangi tesirle oluştu? İşte bunu sağlayabilecek olan bir ikinci grup melek daha vardır. Gene Keramen Katibin meleği. Fakat onlar aksiyonlarınızı değil, düşüncelerinizi filme alırlar. Ve size verilen dereceler düşüncelerinizle fiiliyatınızın karşılaştırılmasıyla her an gerçekleşir. Önemli mi? Son derece önemli. Çünkü bir insan görünüşte birine yardım ediyor ama aslında ona kötülük etmek istiyorsa o kötülüğü yapabilir. Burada acaba hangi sahik, hangi faktör onu oraya itti? Başka insanlara suçluluğunu hissettirmemek, suçlu olduğunu onlardan gizlemek ve böylece insanların uyguladığı cezadan, hukuki açıdan uygulayacakları cezadan kurtulmak. Hedef buysa insanlar bunun için türlü desiseler uydururlar. Ama Allah'ın melekleri kişinin düşüncelerini de, ki düşüncelerimiz şekillerledir. Bir odayı düşündüğümüz zaman odanın içindeki koltukları, sandalyeleri, masayı, halıları, halıları, duvarları, duvarlardaki tabloları gözümüzün önüne getiririz. Hep şekillerle düşünürüz. Kişilerin yaptığı işlemleri düşündüğümüz zaman yine onların fizik vücutları gözümüzün önündedir. Düşüncemizin standartlarını temin eder.

Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İki grup kiramen katibinden birinci grup fiillerimizi dışarıdan filme alırlar. Her yaptığımız olayı, vücuda getirdiğimiz her saniye derecat kazanırız veya kaybederiz. Bu kazandığımız ve kaybettiğimiz derecelerin neticesinde hayatımız sona erdiğinde eğer kaybettiğimiz dereceler fazlaysa gideceğimiz yer bir daha çıkmamak üzere cehennemdir. Eğer kazandığımız dereceler fazlaysa gideceğimiz yer Allah'ın cennetidir. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala insan olarak yarattığı bu üstün mahlukunun hepsinin cennete girmesini ister. Ama eğer bunu kendisi yaparsa, o zaman insan olmanın bir hükmü kalmaz. İnsanlar da melekler gibi olur. Hangi istikamette emir almışlarsa sadece o emri gerçekleştiren birer varlık. Allah Teala insana meleklerde olmayan bir hüviyet kazandırmış, serbest irade vermiş. Sana diyor akıl verdim diyor Allah Teala ve yolunu da gösterdim. Bu yolda hareket etmeni istiyorum. Onun için yarattım seni. Başka insanlara yardımcı olasın diye. Başka insanların mutluluğu için çalışasın diye. Sevgili kardeşlerim, öylesine güzel bir şey ki, bir insanın kendisini başkalarının mutluluğuna adaması, sadece onun için hayatını devam ettirmesi. İşte dünyadaki en mutlu insanlar başkaları için yaşayanlardır. Bir başkasına huzur verecek olan, mutluluk verecek olan bir davranışta bulunduğunuz zaman Allah Teala size onun yaşadığı mutluluktan çok daha fazlasını, onun bir mislini ulaştırır. Siz bir başkasına bir iyilik edip de güzel bir davranışla onun mutlu olmasını temin ettiyseniz, Allah Teala bunun sevincini yaşatır size. O zaman bir ömür boyu hep kendilerini insanların mutluluklarına adayan insanlar çıkar ortaya. Onlar her zaman mutludurlar. Her zaman huzur içindedirler. Bir ömür boyu mutluluğu yaşayacaklardır. İşte onlar gerçek mürşitlerdir. Allah'ın irşat makamına tayin ettiği insanlar. Çünkü onlar başkalarına mutluluk verdikçe mutlu olduklarını, mutluluklarının o mutluluk verdikleri insanların yaşadığı mutluluğun katlısı olduğunu fark ederler. Ve bunu bir defa insan fark ettikten sonra, bu büyük mutluluğu yaşadıktan sonra ondan vazgeçemez. Allah'ın yarattığı hedefe ulaşmıştır, mutlu olmuştur. Ve bunu başkalarını mutlu ederek sağlamıştır. Ve o noktadan itibaren hayatını buna adamıştır. Başka insanlara da Allah'ın ilmini öğretmek, başka insanları mutlu etmek, onların nefslerindeki afetleri yok etmek konusundaki Allah'ın kendilerine öğrettiği
ilmi, nefs tezkiyesini ve tasfiyesini onlara öğretmek. Yarısı, yani nefs tezkiyesi, Allah'ın garantisi altında. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, Allah o kişinin nefsini tezkiye etmek üzere o kişiye bir hareketler dizisi tayin eder. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, o kişi Allah-u Teala'nın dizaynı içindedir. Her iki istikametten bakarsanız eğer, kim başka insanların mutluluğu için Allah-u Teala tarafından teçhiz edilmişse, Allah-u Teala ona o görevi vermişse, o kişi hayatını başka insanları mutlu etmeye adamıştır. Ve onların her birine verdiği mutluluğun iki katını Allah-u Teala ona verecektir. Ve o insan, mutlu ettiği insanların sayısı arttıkça kendi mutluluğunun hangi ölçüde irtifa kaydettiğini, yükseklik kaydettiğini fark edecektir. Mutluluğu yükselecektir, yücelecektir. Bu mutluluğun yarısını Allah-u Teala bütün insanlara vermiş. Nefs tezkiyesi, herkesin Allah-u Teala tarafından ulaştırılacağı bir sonuç. Nefsin kalbinin yarısının afetlerden kurtulması, kim Allah'a ulaşmayı dilerse herkes üzerinde gerçekleşir. Bu dileyenlerin hepsi, eğer 7-8 aylık bir ömürleri varsa, Allah-u Teala mutlaka onların ruhunu kendisine ulaştırır. Bu serüveni onları yaşatır. Bu süreç içerisinde ruh her gök katında yükseldikçe nefsin kalbindeki afetler %7 azalacaktır. Başlangıçtaki bir %2 rahmet girişinin arkasından nefsin kalbine ruh her gök katına ulaştıkça %7 fazıl birikimi gerçekleşecektir, ulaşacaktır nurlar. Nefsin o kapkaranlık kalbini aydınlık hale getirecektir. Bu aydınlık %51'e ulaşır. Allah-u Teala'nın mutlak yardımıyla gerçekleşir. Herkese kapılar ardına kadar açıktır. Sadece bir dilek yeterlidir. Ve kişi Allah tarafından mutlaka nefsinin kalbi %49 fazıl nuru, %2 rahmet nuru olmak üzere Allah-u Teala tarafından aydınlatılır. Nurlarla kaplanır kalbi. Bu Allah-u Teala'nın nimetidir, ihsanıdır, hediyesidir. Herkese kapılar ardına kadar açıktır.

sonrası kişisel iradeye bırakılıyor. Ve dik yokuş burada başlıyor. Çünkü ruhun Allah'a tesliminden sonra gelen husus fizik vücudun teslimidir. Ama fizik vücudunuzu Allah'a teslim edebilmek istiyorsanız, nefsinizin kalbindeki nurları %80'in ötesine ulaştırmanız gerekir. Bir başka ifadeyle, günde 3 saat civarında zikir yapan, ruhunu Allah'laştırmış olan kişi, bu 3 saatlik zikri 18 saate çıkarmak mecburiyetindedir. Burada büyük bir problem görünüyor. Çünkü Allah-u Teala'nın koruyucu kalkanı kalkmıştır. Şeytan bütün gücüyle sizi Allah yolundan uzaklaştırmak için her şeyi yapacaktır. Bütün gayretiyle ruhlarını Allah'a ulaştırmış olan insanların bu hedeften ayrılmalarını, düşmelerini ister. Cennetten cehenneme düşmeleri mecazi anlamda bunu ifade eder. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar cenneti hak etmek üzere yaratılmışlardır. Ve de garanti edilmiştir cennetleri. Onlar sadece bir dileğin sahibi olacaklar. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ne olur benim de ruhumu sana ulaştır. Bu kişinin talebidir. Böyle bir talebi kişinin gerçekleştirmesi halinde Allah-u Teala onu mutlaka bu hedefe ulaştıracaktır. Allah onun ruhunu kendine ulaştıracaktır. Bu süreç içerisinde o kişinin nefsinin kalbini %51 nurlarla da Allah dolduracaktır. Böylece kişinin doğru davranış biçimleri %51 olacaktır. Yanlış davranış biçimleri de olacaktır %49 oranında. Sevgili kardeşlerim, olay bu kadar basit, bu kadar açık. Ve Allah Teala hiç kimseye ayrı tutmamış. Diyor ki kim bana mülaki olmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. Öyleyse içimizden hep o geliyor. Bütün insanlara ne duruyorsunuz? Hadi işte Allah Teala sizi kendisine ulaştırmak üzere reçeteyi vermiş. Sadece kalbinizden bir dilekle dileyeceksiniz. Ya Rabbi, ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ne olur benim de ruhumu sana ulaştır. İşte meselenin can alıcı noktası. Acaba gerçekten samimiyetle bunu söylüyor musunuz? Birçok kardeşimiz bize soruyor. Biz Allah'a ulaşmayı diledik mi? Aslında dileyip dilemediğini o zaten biliyor. Eğer bir kişi Allah'a ulaşmayı dilediyse, Ya Rabbi ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum demişse ama hayatında hiçbir değişiklik olmamışsa, hala huzursuzsa, hala sıkıntılıysa, hala sinirliyse o zaman o Allah'a ulaşmayı falan dilememiş. Dilinden bir sözle bunu söylemiş sadece. Buradan sevgili kardeşlerim, kalpten bir taleple söyleyeceksiniz. O zaman bize sormanıza gerek var mı? 7-8 aylık bir dönem içinde öyle büyük bir mutluluğu yaşayacaksınız ki, bu sizin Allah'a ulaşmayı dilediğinizin kesin işaretini ifade eder. O zaman bize sormak gereğini duymayacaksınız. Ben Allah'a ulaşmayı sahiden diledim mi diye soranlar, dilememiş olanlardır. Hayatlarında dilemelerine rağmen hiçbir değişiklik olmamış, gelip bizden soruyorlar. Olur mu sevgili kardeşlerim? Dilinizle söylediğiniz bir Allah'a ulaşmayı dilemek, Allah'a hiçbir şey ifade etmez. Gerçek anlamda isteyeceksiniz, kalbinizden dileğiniz olacak. Allah'a bunca ermiş evliya nasıl

ulaştırmışsa ruhlarını, siz de onu gerçekleştirmek için Allah'tan talepte bulunacaksınız. Talebiniz sahih ise, sahih olmanın standardı kalbinizden olup olmadığına bağlıdır. Kalbinizden bir talepse mutlaka neticeyi Allah Teala size ulaştırır. Değilse hayatınızda hiçbir değişiklik olmaz. O zaman niye bize soruyorsunuz? Sevgili kardeşlerim, Allah Teala ile olan ilişkilerinizde Allah'ın sizlerden sadece mutlu olmanızı istediğini hiç unutmayın. O Allah'tır ve sizi çok sever. Allah Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. El-Fatiha me as-salavat.

Saadet sizin de hakkınız. Mutluluğu evinize getiren, Asr-ı Hidayet'e damgasını vuran ilk ve tek yayın Aylık Mihir dergisi. İmam İskender Ali Mihr'in kalemiyle mutluluk ülkesine her ay yeni bir yolculuğa hazır mısınız? Muhtevalarından uzaklaştırılan Kur'an-ı Kerim kavramlarını Mihir dergisinde bulacaksınız. İnsanlığın susadığı ilim bu dergide. Tüm suallere Allah'ın ayetleriyle verilen cevaplar. Kainatın incisi Peygamber Efendimizin sözleri, hadis-i şerifler. Ekonomi ve bilim sualleri, her ay bir başka evliyanın hayatı, fıkıh konuları ve okuyucularımızdan çağlayanlar bölümleriyle hayatınızı dolduracak dergi. Çocuğunuz, arkadaşlarınız, akrabalarınız için en güzel hediye. Onları Mihr dergisine abone yapın, sevdiklerinizi sevindirin, dergisi kendi adına gelsin, her ay zevkle okusun. Mihr dergisine hemen abone olun, siz de mutluluk kervanına katılın. Mutluluğun sırları her ay kapınızda. Kitap siparişleriniz için telefon numaralarımız

0: وبركاته.
1: الفاتحة مع الصلوات، اللهم صل على محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz mu? Ezeli konumuz ve ebedi konumuz. Mutluluk. Evvela şunu hatırlamalısınız. Siz bir numarasınız. Çünkü insansınız. İnsan olarak yaratıldınız. Sevgili kardeşlerim, herhangi bir şey olarak yaratılabilirdiniz. Bir ağaç, bir balık, bir kuş veya herhangi bir varlık. Ama öyle yaratılmadınız. İnsan olarak yaratıldınız. Öyleyse biliniz ki şu kainattaki bütün mahlukatın içerisinde en kıymetli olan, en üst seviyeyi temsil eden sizlersiniz. Buyuruyor ki Allah Teala, bütün göklerde ve bütün arzlarda yarattığımız her şeyi katımızdan sizlerin emrine amade kıldık diyor. Musahhar kıldık, amade kıldık diyor. Bütün göklerde ve bütün arzlarda yarattığımız her şeyi. Eğer Allah Teala başka bir varlığı, insanı değil de mesela cinleri daha üstün olarak yaratsaydı, melekleri daha üstün olarak yaratsaydı, diyecekti ki, bu dünyada insanları indirdiği kitabına, sizleri de meleklerimiz için yarattık. Sizleri de cinlerimiz için yarattık. Hayır, öyle demiyor. Bizden başka yarattığı her şeyi bizlerin emrine musahhar kılmış. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Hazreti Süleyman'ı hatırlayın. İnsanlardan bir ordusu vardı, cinlerden bir ordusu vardı, şeytanları da kontrolü altına almıştı. Şeytanlar da onun için çalışıyorlardı. Öyleyse Hazreti Süleyman bir insandı. Ama kuşların da onun emrinde olduğunu Kur'an-ı Kerim söylüyor. Öyleyse en üstün olan sizlersiniz sevgili kardeşlerim. Biz insanlar Allah-u Teala'ya çok hamd etmeliyiz, çok şükretmeliyiz ki şu kainatta mevcut dizaynın en üstün örnekleri bizleriz, insanlar. Sadece insan, başka hiçbir mahlukatta olmayan, hiçbir mahlukta olmayan bir emanet taşıyor ruh. Şu anda beni dinleyenlerin çoğu bu emaneti taşımıyor. Çünkü çoktan emanet Allah'a doğru yola çıktı. Büyük kısmınız da hamdolsun ki emaneti sahibine tevdi ettiniz. Ne diyordu Nisa suresinin 58. ayet-i kerimesinde Allah Teala, اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُعَدُّ الْاَمَانَاتِ اِلَى اَهْلِهَا. Allah emanetleri onların sahibine, sahiplerine değil, sahibine tevdi etmenizi, yani teslim etmenizi emreder diyor Allah Teala. Emanetin birincisi ruhunuzdur. Allah'a ait bir emanet. Allah-u Teala diyor ki biz insana ruhumuzdan üfürdük diyor. Ruhumdan üfürdüm diyor Allah-u Teala. Ruhumdan üfürdüm. Allah'a ait bir ruh biz insanlarda ve ruh onun sahibi olan Allah'a geri dönmek mecburiyetinde 12 defa üzerimize farz kılmış Allah-u Teala. Allah'a yönelmeyi ve Allah'a ulaşmayı dilemeyi. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, Allah sizi bekliyor. Emanetinizi Allah'a iade etmenizi istiyor. Öyleyse böyle bir muhtevada biz insanlar mecbur muyuz ruhumuzu Allah'a geri göndermeye, emaneti sahibine iade etmeye? Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de neyi farz kılmışsa biz bütün insanlar onu yapmaya mecburuz. Bunlardan hayati olanlar var, olmayanlar var. Allah Teala diyor ki Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Dilemezseniz gideceğiniz yer cehennemdir. Dilemezseniz benim ayetlerimden gafilsiniz. Dilemezseniz küfürdesiniz. Dilemezseniz dalalettesiniz. Dilemezseniz hüsrandasınız. Dilemezseniz fıstasınız. Sevgili kardeşlerim, Allah Halik'tir, yaratan. Biz insanlarsa hepimiz sadece mahlukuz, yaratılanlar. Ve yaratılanlar, yaratının emrinde hayat kazanmışlardır. Onları hayata getiren Allah'tır. Onlara hayat veren, onları dizayn eden Allah'tır. Ne kadar muhteşem bir dengeler sistemiyle hayattasınız sevgili kardeşlerim. Her biriniz bir kainatı temsil ediyorsunuz. Kainatta tam sizin vücudunuz şeklinde yaratıldı. Ve Allah'ın en çok değer verdiği mahlukusunuz. En çok sevdiği, üzerine titrediği, en çok değer verdiği mahluku Allah-u Teala'nın insandır. Yani sizlersiniz. En çok sevilen de. Öyleyse sevgi liyakatin bedelidir. Sevgili kardeşlerim, sevgiye ne kadar layık olursanız o kadar sevilirsiniz Allah-u Teala tarafından. Allah'ı ne kadar severseniz o kadar sevilirsiniz. Sevgi fedakarlıkla ölçülür. Ben Allah'ı çok seviyorum diyor birisi. Ona sorun. Hay Allah razı olsun deyin. Çok memnun oldum Allah'ı çok sevdiğin için. Peki ne kadar zikrediyorsun? 15 dakika. O zaman diyeceksiniz siz Allah'ı hiç sevmiyorsunuz. 24 saatlik bir zaman parçasının yüzde ne kadarında Allah'ı zikrediyorsanız Allah'ı o kadar oranda seviyorsunuz. Eğer 24 saatlik bir zaman parçasında 2,5 saat Allah'ı zikrediyorsanız siz Allah'ı %10 seviyorsunuz. 12 saat zikrediyorsanız %50 seviyorsunuz. 18 saat zikrediyorsanız %75 seviyorsunuz. Ne zaman ki daim zikre ulaştınız, işte o zaman Allah'ı en çok sevenlerin arasına girdiniz. Onlar da kendi aralarında sınıflara ayrılırlar. Ulul albab makamı İhlas makamı, salah makamının ilk dört basamağı ve beşinci basamağı. İşte böyle sevgili kardeşlerim. O Allah, hiç unutmayın, sizi çok seviyor. Mutlaka sizin sevginiz onun karşısında Everest dağıyla bir insanın mukayesesi gibidir. Sizin Allah'ı sevdiğinizin binlerce, on binlerce katı Allah sizi sever. Siz o sevginizi iki katına çıkardınız, Allah sizi bin kat seviyorsa 2000 kat sevmeye başlar. Karşılıklı bir oran içerisinde, bir sevgi halesi içerisinde hayatınızı devam ettiriyorsunuz. Eğer hayatınızda Allah yoksa mutlu olamazsınız. Şu dünyada neyle meşgul olursanız olun, dünyanın neyi sizi tatmin ediyorsa onların hepsinin sahibi olsanız da mutlu olamazsınız. Tatmin olmak, mutlu olmak demek değildir sevgili kardeşlerim. İnsan var, kumarla tatmin olur. İnsan var, hırsızlıkla tatmin olur. İnsan var, öldürerek mutmain olur. Sevgili kardeşlerim, siz Allah'ı severek mutmain olmalısınız. Allah Teala diyor ki, Ela bi zikrullahi tatme'innul kulübü. Allah'ın zikriyle kalpler tatmin olur. Öyle değil mi diyor Allah Teala? Kalpler ancak Allah'ı zikretmekle mutmain olur. Öyle değil mi? Ellezine tatme innül kulubu diyor Allah Teala. Onların kalpleri ellezine aminu ve tatme innül kulubu, onlar amin olmuşlardır ve kalpleri mutmain olmuştur. Ela bi zikrullahi tatme innül kulubu. Biliniz ki sadece Allah'ı zikretmekle kalpler mutmain olur. Öyle değil mi diyor Allah Teala? Öyleyse şu zikir dediğimiz nedir? Mutluluğun anahtarıdır. Bir gemi yola çıkacak sevgili kardeşlerim. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Gemi iskeleden yola çıkacak. 7 tane liman geçeceksiniz yukarıya doğru. Allah'a ulaşmayı dilemek, kaptanın seyir emri vermesidir. Gemi iskeleden halatları çözüp yola çıkar. Ruh, Allah'a doğru henüz yola çıkmamıştır. Ama sizin Allah ile alakalı olan mutluluk geminiz yola çıkmıştır. Birinci kat cenneti kazandınız. Allah'a ulaşmayı dilediniz. Siz başka bir insana benzemiyorsunuz artık. Siz o noktada tağutun kulu iken Allah'ın kulu olmayı başardınız. Sadece Allah'a ulaşmayı dilemeniz bu konu için yeterli. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse tağutun, yani insan ve cin şeytanların kulu olmaktan kendisini kurtarır ve Allah'ın kulu olur. Tağutun dostu olmaktan kendisini kurtarır, Allah'ın dostu olur. İşte amin olmak, Allah'a ulaşmayı dilemek demek. Bakınız Yunus suresinin 53. ayet kerimesi ne söylüyor? 63. ayet kerimesi, affedersiniz. Diyor ki ellezine amenu ve kanu yettekun. Onlar amen oldular ve takva sahibi oldular. Lehümül büşra fil hayatet dünya fil ahireti 64. ayet-i kerime. Onlar için dünya hayatında da cennet hayatında da mutluluk vardır. Ameni oldunuz mu? Cennetin birinci kat mutluluğunu mutlaka yakaladınız. Ama 7 tane ameni olma kademesi var. Kur'an-ı Kerim'de birincisindesiniz. Allah'a ulaşmayı dilediniz. Temel handikapı aştınız. Ya cehennem, ya cennet, ya Allah'a ulaşmayı dilememek ya da dilemek. Dilemeyen, cehennemden kurtulması mümkün olmayan biridir. Öyleyse mutluluk mu diyorsunuz adına sevgili kardeşlerim? O zaman mutluluk iki ayrı cepheden oluşur. Birinci cephesi cennet saadeti, ikinci cephesi dünya saadeti. Cennet saadeti hemen elde edilir, kıyametten sonra yaşanır. Dünya saadeti yavaş yavaş elde edilir. Ama bu dünyada yaşanır. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilediniz. Birinci kat cennet sizin. Cehennemden paçayı kurtardınız. Allah'a ulaşmayı dilediniz. Ne oldunuz? Şeytanın dostuyken Allah'ın dostu oldunuz. O zaman Yunus Suresinin sadece 63. ayet-i kerimesini değil, 62, 63 ve 64. ayetleri okuyalım. Allah Teala buyuruyor ki, Ela inne evliya Allahu la hafün aleyhim ve lahum yahsunun. O Allah'ın evliyası var ya diyor Allah Teala. Onlara korku yoktur. Onlar mahzun da olmazlar. Evliya olmak ne demek biliyor musunuz? Allah'a ulaşmayı dilediniz. Birinci seviye evliyasınız. İrşat makamına ulaştınız, ikinci seviyedesiniz. Ruhunuzu Allah'a ulaştırdınız, üçüncü seviyedesiniz. Fizik vücudunuzu teslim ettiniz, dördüncü seviye. Nefsinizi Allah'a teslim ettiniz, beşinci seviye. İrşada ulaştınız, altıncı seviye. İradenizi de Allah'a teslim ettiniz. İrşada memur ve mezun kılındınız. Yedinci ve en üst seviye. 7 tane ameni olma kademesi. 7 tane takva kademesi, 7 tane teslim kademesi, 7 tane sırat-ı müstakim kademesi, 7'şerli kademeler. Bu 7 kademe 7 kat cenneti ifade eder. Bu 7 kademenin ikincisinden sonra dünya saadeti başlar. İkinci kademeye kadar dünya saadetiniz başkalarından farklı değil. Burada dikkat etmeniz lazım gelen şey, mutluluk deyince neyi kastettiğimiz, neyi kastediyoruz? Kimdir mutlu insan? Size soruyorum. Sevgili izleyenler, dinleyenler, size bir sualimiz var. Mutlu musunuz? Özellikle bize hafif tertip kızanlar tabii mutluyum diyecek. Sen de kim oluyorsun ki bana mutluluğu soruyorsun? Biz Allah'ın dostuyuz. Mutluluğunuzu sormak üzere vazifeli kıldığı kişiyiz. Bilmem anlatabildik mi? Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilemezseniz, kim olursanız olun, ne yaparsanız yapın, ne cennet saadetinin, ne dünya saadetinin sahibi olamazsınız. Olamazsınız, olamazsınız. Size din öğreten kimlerse, onların bütün öğretilerini çıkarın bizim karşımıza, hepsini birer birer çürütelim. İşte size açık ve kesin bir teminat, eğer Allah'a ulaşmayı dilemezseniz, Allah'a yönelmezseniz, Allah'a ruhunuzu ulaştırmayı istemiyorsanız, o zaman dünyadaki herkes bir araya gelse sizi hiç kimse Allah'ın cennetine ulaştıramaz. Ve cehenneme gitmek mecburiyetindesiniz. Öyleyse çok zor bir şey mi sevgili kardeşlerim? Bir tek dilek Allah Teala sizden çok zor bir şey mi istiyor? Bir tek dilek Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Hepsi bu kadar. Neden bu söylediklerimizi başka bir yerde görmediğiniz için, okumadığınız için, insanlar Kur'an-ı Kerim'i unuttuğu için, "A benim sevgili canlarım, neden bize düşman olursunuz? Biz sizin dostunuzuz, can dostunuzuz. Allah'ın sizin mutluluğunuz için görevlendirdiği kişi o biziz. Hala bize çok kızanların olduğunu görüyorum. Onlara şunu söylemek istiyorum. Sizin bilgisayarlarda bizim aleyhimize yazdığınız şeyleri kardeşlerimiz okuyup bize haber veriyorlar. Biz çok üzülüyoruz. Bunu tahmin edemezsiniz ne kadar çok üzüldüğümüzü. Sizin söylediklerinizden kendimizin üzerine pay alıp da etkilendiğimiz için mi? Hayır sevgili kardeşlerim. Orası bizi hiç etkilemiyor. Ama Osmanlı'dan geriye ne kaldığının o hazin tablosu var ya, işte o bizi ta buradan, ta yüreğimizden yaralıyor. Neler kaybetmişiz biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? O cihan imparatorluğunun cihan şumul olduğu devrede onlar bizim size anlattığımız, yaşamanızı istediğimiz her şeyi sadece bilmiyorlardı, yaşıyorlardı. Allah'ın 7 kademesini de yaşıyorlardı. Hepsi Allah'a ulaşmayı diliyorlardı. Düşünün sevgili kardeşlerim. Bir ordu düşünün. Hepsi tasavvuftandı. Yükselme devresi boyunca bu denge hiç bozulmamıştır. Acemi oğlan olarak Yeniçeri Ocağı'na adım atan herkes mutlaka Allah'a ulaşmayı dileyen ve mutlaka tabiyetini gerçekleştiren birisi olmalıdır. Başka türlüsü yok. Esnafın yanına ister usta olsun o kişi, ister ticaret erbabı olsun, çırak olarak giren her delikanlı mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemek zorundaydı ve mutlaka tabiyeti şarttı. Yalan söylemezlerdi. Kur'an onlar için mutlak bir hakimdi. İnsanların söylediklerine değil, Kur'an'a bakarlardı. Hakimler okullardan mezun olup da vasıfları ne olursa olsun hakimlik yapabilecek olan insanlar değildiler. Kadı sıfatına sahip olan, yani bugünkü tabirle yargıç dediğimiz kişilerin hepsi hikmet sahibiydi. Bunun ne demek olduğunu biliyor musunuz? Bunun manası bütün kararlarını Allah'tan sorarak verirlerdi. Kur'an'a tam uygun kararlar. Adaletsizlik mümkün değildi. Dava süresi bir gündü. Aynı gün dava dinlenir, şahitler dinlenir ve mutlaka karar verilirdi. Adaletin en kesin dizaynının olduğu bir Osmanlı. O Osmanlı nizamı alemdi. Aleme nizam veriyordu Osmanlı. Osmanlı bu sebeple aleme nizam veriyordu. Vasıflı insanlardan oluşan bir esnaf, bir ordu, bir ilmiye sınıfı, bir halk. Bunların bir kısmı tamamen tasavvuf erbabıydı. Yani tasavvuf erbabı dememiz, birçoğunun zannettiği Kur'an'dan ayrı bir tasavvuf değil. Tasavvuf Kur'an'dır. Tasavvuf erbabı kimse, gerçek tasavvufu bugün yaşayanlar, onlar unutulmuş olan Kur'an'ı yaşayanlardır. Çoğu bunun farkında bile değil. Tasavvufun hala Kur'an'dan farklı bir şey olduğunu düşünüyorlar. Sevgili kardeşlerim, işte bizim hakkımızda çok şeyler yazıyorsunuz. Tamam, buyurun. Hay Allah razı olsun. Ama kendinizi Allah'ın katında ne kadar küçülttüğünüzün farkında mısınız? Ama Osmanlı'dan geriye bir çöplük kaldığını bizim şu kalbimize hissettirdiğinizin farkında mısınız? Neler kaybetmişsiniz, farkında mısınız? Onlar dini sadece bilmiyorlardı, yaşıyorlardı. Ama siz hem yaşamıyorsunuz, hem bilmiyorsunuz, hem de öğretini suçluyorsunuz. Üç ayrı cepheden de sorumlusunuz. Bu sizi bugün alakadar etmeyebilir. Ama sevgili kardeşlerim, bir gün öleceksiniz. O zaman Kur'an'ın o ölünce neler yaptığını, insanların gördüğünüz ayetlerini hatırlayacaksınız. Bize bunları söylemişler de diyeceksiniz. Onlar diyorlardı ki, ah keşke falancayı dost edinmeseydim. Ah keşke Resul'ün sözlerine dikkat etseydim de tabi olsaydım. Ah keşke hakikatleri bana söyleyenleri can kulağıyla dinleyip ben de onun gereğini yerine getirseydim. Onlar öldüler. Asırlarca evvel sahabe gibi yaşadılar. 400 yıl. 1299-1699, 400 yıl sahabe gibi yaşadılar. Sonra öldüler. Mekanları cennet olacak. Peki ya sevgili kardeşlerim, hiçbir inceleme gereğini duymadan, üzülmeden, sıkılmadan insanlara saldırma gereğini duyan sizler neye dayanarak yapıyorsunuz bunu, farkında mısınız? Her söylediğiniz sözün yanlış olduğunu size ispat ediyoruz. Ve bu sizin sadece öfkenizi arttırıyor. Yanlış değil mi? İşte beni üzen, Osmanlı'nın mirasının ne kadar ayaklar altında kaldığı, ne kadar zelil bir hale düştüğü, köprülerin altından ne kadar çok sular geçtiği ve İslam aleminin bu çöküntüsünün arkasında bu ilimsizliğin yattığı, bunları idrak etmek, sevgili kardeşlerim, siz bizim yerimizde olsaydınız üzülmez miydiniz? Allah'ın sizin kurtuluşunuz için ortaya koyduğu her şeyi unutmuşsunuz. Kurtuluşunuzun mümkün olmadığı bir ortamda bizi vazifelendiriyor Allah Teala ve size Allah'ın hakikatlerini anlatıyoruz. Ve siz bize Allah'ın bu emrini yerine getirdiğimiz için öfkeleniyorsunuz. Tamam, öfkelenin. Öfkeniz bizi alakadar etmiyor. Yani siz öfkeleniyorsunuz diye biz size kızmayız. Kızamayız. Üstelik sizin yaptığınız suçlar Allah'la sizin arasındaki bir hesaplaşmayı icap ettirir. Biz onun dışındayız. Bütün bunların arkasında söylediğiniz sözler bizi yaralamaz. Ama şu Osmanlı'nın mirası var ya, orası buraya dokunuyor sevgili kardeşlerim. Buraya. Osmanlı'dan geriye bir harabe kalmış. Farkında mısınız? Sevgili kardeşlerim, mutluluk dediğiniz şey ayaklarınızın altında, elinizi uzatsanız yakalayabileceğiniz kadar size yakın bir tek dilek, Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Yolculuk başlayacak. Gemi iskeleden ayrılacak. Hedefi belli. Birinci, ulaştığınız yerde irşat makamına ulaşacaksınız. 14. basamak. Allah'a ulaşmayı dileyerek yola çıktınız. Gemi limandan ancak o zaman ayrılır. Ondan evvel iskeledesiniz. Hiçbir yere gidemezsiniz. İskelede kalanların da hepsi cehenneme gidecek olanlar. Yani Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Biliyorum şimdi atıp tutanlar diyecekler ki yahu bize hiç kimse bunları anlatmadı. Elbette anlatmadı, zaten onun için bizi anlamıyorsunuz. Siz Kur'an'ı unutmuşsunuz. Biziz o kişi, ya Rabbi benim kavmim Kur'an'ı unuttu diyen kişi, o biziz. Benim zavallı kardeşlerim, kendinize ne kadar zulmetinizin farkında mısınız? Bir gün orada karşılaşacağız. Öldüğünüz zaman da bizi tanıyacaksınız. Biz size şimdiden hakkımızı helal ettik. Ama sahibimiz helal edecek mi? Ne kadar büyük yanlışlar yaptığınızı öldüğünüz zaman Allah Teala size göstermeyecek mi zannediyorsunuz? Öyleyse yol yakınken sözümüzü dinleyin. Kim size bizim söylediğimizin yanlış olduğunu söylüyorsa ona söyleyin, ispat etsin. Her şehirde konferans vereceğiz. Böyle söyleyen birileri varsa, sizlerden her kim öyleyseniz, konferans günü gelin, orada bize sorun, biz size yanınıza Kur'an da getirin. Biz size cevap verelim, siz de oradan tetkik edin bakalım. Sözlerimiz doğru mu, yanlış mı? Kendinize zulmettiğinizin farkında mısınız? Sizin sözleriniz sevgili kardeşlerim, yani bizim karşımızda olanlar, sizlere sesleniyorum. Sizin sözleriniz bizi üzmez, bizi yaralamaz. Ama vasfınıza üzülürüz. Anlamıyorsunuz tabii ne söylediğimi. Osmanlılığımıza üzülürüz. Sizler tarafından temsil ediliyor diye Osmanlılık. Onun için bu millete yazık oluyor. Onun için İslam'a yazık oluyor. Hepiniz Allah'ı unutmuşsunuz. Bu bu sınıfta olanlara sesleniyorum. Şeytan halinize bakıp kıs kıs gülüyor. Allah'ın dostu olması lazım gelenler, Allah'ın dostlarına karşı. Hala kendinize yazık etmediğinizden emin misiniz sevgili kardeşlerim? Mutluluk dediğimiz şey nedir? Gelin beraber bir bakalım. Mutluluk nedir? Mutluluk bir sulh ve sükun halidir. Yani kavganın bittiği yerde başlayan bir vetire. Mutluluk kavganın bittiği yerde başlar. Bir sulh ve sükun halidir. Sulh olmak, kavgayı bitirmek, sulh içinde, sükun içinde yaşamak. Dünya saadetinden bahsediyoruz. Size gelin söylediğimizi yapın da mutlu olun dediğimiz zaman birçoğunuzdan bir cevap alıyoruz. Ya kardeşim ben zaten mutluyum diyor. Peki en yakınınız öldüğü zaman üzülür müsünüz? Kendinize bu suali sorun ve cevap verin. Eğer mutlu olsaydınız Allah-u Teala o ölen kişiyle sizi daha o gece buluştururdu. Onun ölmediğini görürdünüz. Onunla beraber o gece sabaha kadar beraber olurdunuz. Ve sadece fizik vücudun sureta ölmüş olduğunu anlardınız. Neden öyle? Çünkü kıyamet günü bir saatlik falan bir ayrılıktan sonra tekrar dünyaya geldiğini zanneden birisi olacaksınız. Aradan ne kadar sene geçerse geçsin, size göre bir saatlik bir uykunun sonunda uyanmış birisi var sadece. Nefsiniz yaşamaya zaten devam ediyor. Fizik vücudunuz da o gün yarım saatlik bir ayrıldıktan sonra tekrar canlanmış olacak. Ne kaldı geriye sevgili kardeşlerim? Mutluluk bir sulh ve sükun halidir dedik. Dünya mutluluğunun tarifi. İkinci vasıf, üç aleminizde birden sulh ve sükun hali. İç dünyanızda sulh ve sükun hali, yani nefsinizle ruhunuz arasındaki kavganın bitmesi. İkincisi, dış dünyanızda sulh ve sükun hali, başka insanlarla aranızdaki kavganın bitmesi. Üçüncüsü, Allah ile olan ilişkilerinizde sulh ve sükun, hem emirler cephesinde Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmeniz, hem de yasaklar cephesinde Allah'ın yasak ettiği şeyleri yapmamanız. Bitti. Bunlar var mı? Bunlar varsa siz mutlu bir insansınız. Ama bunlar bedavadan elde edilen şeyler değildir. Geminin yola çıkması Allah'a ulaşmayı dilemekle başlar. Birinci safha, üçüncü basamak. Birkaç dakikada yedinci basamağa ulaşırsınız. Yedi furkan alırsınız. Ve kiralarınız örtülür. Evet, sadece bir tek dilekle yetmez. O bir tek dileğin cevabı daha gelecek. 14. basamakta Allah-u Teala'nın size sevdirdiği bir irşat makamına ulaşırsınız. Mutlaka onu seversiniz. Kim Allah'a ulaşmayı dilemişse, Allah onu kime ulaştırırsa, hangi müşteri ulaştırırsa, hacet namazı kılınca gösterir ve sevdirir. Onu seversiniz. Tabi olursunuz. Kalbinize iman yazılır. Başınızın üzerine devrin imamının ruhu gelir, yerleşir. Ruhunuz vücudunuzdan ayrılır, Allah'a doğru yola çıkar. 14. basamak. İkinci safha. Hala Allah'ın garantisi altındasınız. Kim olursanız olun, Allah'a ulaşmayı dilemişseniz, mutlaka 3. basamakta Allah-u Teala'ya ulaştıktan sonra 14. basamakta mutlaka irşat makamına ulaşırsınız. 5-6 aylık bir hayatınız varsa gerisi de mutlaka gelecektir. Nefs tezkiyesine başlayacaksınız. Nefsinizdeki afetler %7 azalarak yerlerine fazıllar %7 yerleştikçe gök katlarınız, ruhunuz birer birer çıkar. 7. gök katının 7 alemine geçer. Allah'ın zatına ulaşır. Allah'ın zatında yok olur. 22. basamak. Allah'a ermiş bir evliya olursunuz. Ruhunuz bir emanetti. O emaneti Allah'a teslim etmiş olursunuz. Allah'ın garantisi buraya kadar sevgili kardeşlerim. Geminin iskeleden ayrılarak 2. ve 3. limanlara uğraşması, 1. limandan yola çıkıyorsunuz. 2. liman irşat makamına ulaşmanız, tabiyetiniz. 3. liman ruhunuzun Allah'a ulaşması ve teslimi. 22. basamak Allah-u Teala buraya kadar diyor. Diyor ki Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde Allahu yeştebi ileyhi men yeşayu ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan her kim Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine mutlaka ulaştırır diyor Allah-u Teala. Ulaştırıyor. Allah'ın zatında ruh yok oluyor. Fena makamının sahibisiniz. Velayetin 1. makamı. Makam sahibi bir evliyasınız artık. Ondan evvel makam sahibi değilsiniz. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan itibaren evliyasınız. Allah'ın dostusunuz. Ama makam sahibi değilsiniz. 3. basamakta Allah'ın dostu olursunuz. Yirmi birinci basamakta ruhunuz Allah'a ulaşır. 22. basamakta Allah'ın zatında yok olur. Ve Allah-u Teala onları kendisine ulaştırır sözünün karşılığını öder size. Ne yaptınız? Allah'a ulaşmayı dilediniz. Ne elde ettiniz? Dilediğiniz anda 1. kat cennet sizin. İrşat makamına ulaştınız, tabiyetiniz anından itibaren 2. kat cennetin sahibisiniz. Ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız zaman 3. kat cennetin sahibisiniz. Ve garanti altındasınız. Eğer Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilemişseniz, mutlak olarak bunlar gerçekleşir sizde. 5-6 aylık bir ömür bu konu için yeterlidir. 33 bin zikirde ruh Allah'a ulaşmıştır. Devam edin zikrinize. 47 bine mutlaka ulaşmaya çalışın. Onu da hep devam ettirin. Her şey çok daha güzel olabilir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Eğer Allah'a tevekkül ederseniz, Allah Kur'an-ı Kerim'de söz verdiği için, Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde, ben Allah'a ulaşmayı dilediğim için benim ruhumu kendisine ulaştırdı. Ama gene sözü var. Eğer Allah'a vekil tayin edersem ve inanırsam ki Allah Teala fizik vücudumu da kendisine teslim alır, o zaman bilin ki fizik vücudunuzu da Allah teslim alır sizin. Oraya ulaştıktan sonra yakin hasıl ederek inanırsanız ki daimi zikre de Allah Teala sizi ulaştırır ve nefsinizi de Allah'a teslim edersiniz. Gene iradeniz külli irade tarafı, ilahi irade tarafından, Allah'ın iradesi tarafından kontrol altına alınır. Çünkü Allah'ı vekil tayin ettiniz. Nefsinizi de Allah'a teslim olur. Sonra irşada ulaştırır Allah Teala size. Hep bir inancın çevresi içerisinde, çerçevesi içinde gerçekleşir bunlar. Daimi zikrin 18 mertebe nefsinizin, kalbinin müzeyyen olması noktasında irşada ulaşırsınız. 19. mertebede ise son tesliminiz gerçekleşir. İradenizin Allah'a teslimi. Ve Allah-u Teala irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle sizi irşat makamının sahibi yapar. Masal gibi değil mi? Kur'an'ı unutmakla neler kaybettiğinizi bir bilseniz sevgili kardeşlerim. O zaman sözlerimiz sizin için değerli olurdu. Belki bir gün anlayacaksınız bizim sadece sizler için yaşadığımızı. Sözlerinizin, davranışlarınızın bizi üzmediğini, hiçbir zaman bizim düşmanımız olarak bizim tarafımızdan vasıflandırılmayacağınızı, sadece iki seçeneğiniz olduğunu, Allah'ın dostu olmak veya şeytanın dostu olmak, şeytanın dostu olmayı tercih ettiğinizi, acı acı öldüğünüz zaman hatırlayacaksınız. Neden sorabilir miyiz sevgili kardeşlerim? Neden bu dünyada değil de öldükten sonra? Sadece bir tek ayet, Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesi, bakın ne kadar büyük bir hakikati söylüyor. Diyor ki Allah Teala vellezine iştenebut tagute en yabuduha ve enabu ilallahi lehumul büşra febeşir ibadî. Onlar taguta, insan ve cin şeytanlara kul olmaktan iştinab ettiler, kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Çünkü onlar Allah'a yöneldiler, Allah'a ulaşmayı dilediler. Onlara müjdeler vardır. Yani hem dünya müjdesi hem cennet müjdesi, kullarımı müjdele diyor Allah-u Teala. Ne diyor ayet-i kerime bize? Şeytanın dostuymuşlar. Sahabeden bahsediyor Allah-u Teala. İnsan ve cin şeytanların, tagutun dostuyken sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler. Allah'ın dostu olmuşlar. Hem dünya müjdesinin hem de cennet müjdesinin sahibi olmuşlar. Neden? Çünkü Allah-u Teala 22. basamağa kadar garanti veriyor. Kim diyor bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. Hayır, siz ulaşmayacaksınız. Allah sizin ruhunuzu kendisine ulaştıracak. Sizin yapacağınız şey sadece çeşmeden su içmek gibi basit bir şey. Bir dilek. Allah'a ulaşmayı dilemek. Şimdi anladınız mı Allah-u Teala'nın size ne kadar çok sevdiğini, hiçbirinizden vazgeçmek istemediğini, hiçbirinizi teslime, şeytana teslime, gönlünün razı olmadığını şimdi anladınız mı? Yoksa hala anlamadınız mı? Sahabe de sizin gibiydi başlangıçta. Herkes başlangıçta şeytanın kuludur ve şeytanın dostudur. İnsan ve cin şeytanların dostudur. Ta ki Allah'a ulaşmayı dilesin. Ayet-i kerime çok net değil mi? Allah'a ulaşmayı dilemeden sahabenin de tagutun dostu olduğu, Allah'a ulaşmayı dileyince kullarımız hitabına razı oldu. Kullarımız hitabına muhatap olduklarını, yani Allah'ın kulu vasfını kazandıklarını görüyoruz. Sadece o kadar mı? Hayır. Aynı zamanda şeytanın dostuyken, insan ve cin şeytanların dostuyken Allah'ın dostu olmuşlar. Bakınız, Bakara suresinin 157. ayet-i kerimesinde söylüyor. Allahu veliyyullezine aminu yuhricuhum mine zulümati ilen nuri. Allah amin olanların, Allah'a ulaşmayı dileyen müminlerin dostudur. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe evvela mümin olamazsınız sevgili kardeşlerim. Amin olanların dostudur, onları zulmetten nura çıkartır. Amin olan kişi kimdir? Küfürden kurtulmuş kişidir, mümindir. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe Allah'a inanmanız sizi müminler zümresinin içine sokamaz. Mümin olamazsınız. Ayet-i kerimenin geri kalanı zaten söylüyor. وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا اَوْلِيَاهُمُ الطَّاغُوتَ يُحْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّورِ اِلَى الظُّلُمَاتِ

bu iki grup ayet-i kerime, bir Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesi, bir de Bakara suresinin 157. ayet-i kerimesi size hiçbir şey söylemedi mi? Sevgili kardeşlerim, neden bizi Allah'tan sormuyorsunuz? Belki Allah Teala size bir şeyler gösterir. Ne kadar yanlış yaptığınızı o zaman görürsünüz. Unutmayın, siz bize kızabilirsiniz, düşman olabilirsiniz, her şeyi yapabilirsiniz. Ama biz sizi gene severiz. Biz size düşman olamayız. Bu mümkün değil sevgili kardeşlerim. Bir gün anlayacaksınız. İnşallah hayattayken anlarsınız. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Daha sonra ruhunuzu Allah'a teslim edeceksiniz. Buraya kadar Allah'ın garantisi altındasınız. Ondan sonra Allah'a tevekkül edebilirseniz, yani Allah'a vekil tayin edebilirseniz, devam edebilirsiniz Allah'ın vekaletine, fizik vücudunuzu da, nefsinizi de Allah'a teslim olacaktır. O gerçekleştirecektir. Siz gayretin sahibi olacaksınız sadece. Daha sonra da irşada ulaştıracak sizi. En sonra irşat makamına iradenizi de teslim alarak tayin edecek. Bu kadar çok güzelliği yaşadığınız zaman geriye dönüp düşüneceksiniz. Ben diyeceksiniz vaktiyle ona düşmandım. O zaman kalbiniz kanayacak. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Bir mutluluk sohbeti inşallah burada tamamlanıyor. Sonsuz mutluluklar, cennet mutluluğu ve dünya mutluluğu dualarımızla sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as-salava. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler,

Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz sevgi. Allah'ın dizaynı söz konusuysa orada her şey biliniz ki sevgi üzerine kurulmuştur. Ama kim şeytana dosta, orada nefret vardır, kin vardır, düşmanlık vardır. Sevmesini öğrenemeyenler mutlu olamazlar. Her şeyden evvel sevgiyi kendinize değil, etrafınıza yönelteceksiniz. Bir insanın kendisini sevmesi yerine başkalarını sevmesi ancak Allah'tan dolaşarak ulaşan bir sevgidir. Kim kendisini değil de başka insanları öne geçirirse, o Allah'ın temel emirlerini yerine getiren birisidir. O, nefsinin afetlerine, öfke afetine, kin afetine, nefret afetine, düşmanlık afetine hakim olan bir insandır. Bütün insanlara karşı duyulan sevgi, Allah'a karşı duyulan sevginin kademe kademe Allah'tan sonra başkalarına yansımasını ifade eder. Öyleyse herkesi aynı seviyede sevemezsiniz. Herkesin kalbinizde farklı bir yeri vardır. Ya kendinize sevginiz, o sevgi Allah'a karşı olan sevginizle sizinki arasında mutlaka bir dengeyi oluşturur. Allah'ı sevmenin denge unsuru, bir başka ifadeyle ölçüsü, zikirdir ve bütün ibadetlerdir. Ya kendinizi seviyorsunuz, o zaman hiç ibadet etmiyorsunuz Allah-u Teala'ya. Zikir yapmıyorsunuz. Bir göreviniz size göre yok. İşte artık bizim ülkemizde insanların çoğu böyle yaşıyor. Büyük çoğunluğu. Allah ile ilişkileri kopmuş. Ve bu bizi utanç duymaya götürüyor sevgili kardeşlerim. Bir Osmanlı olarak o Osmanlı ki 600 yıl boyunca hep Allah'ı başkalarından önde tutmuştur. Hep insanlar önce Allah demişlerdir. Ve çok insan, toplumun büyük kısmı daimi zikre ulaşabilmek için bir yarışın içindeydi. Daimi zikir demek, mutluluğun tamamı demek. İşte şimdi sevginin dağılımına baktığımız zaman, zikir bu konunun en kesin ölçüsüdür. Her gün 24 saatlik bir zaman devresini içerir. Bir insan 24 saatte Allah-u Teala'ya eğer ...12 saat zikretmeyi başarırsa, bu Allah-u Teala'yı kendisi kadar sevdiğini gösterir sadece.
kendisine verdiği değerle Allah'a verdiği değerin eşitliği söz konusudur. Ne zaman bir insan 24 saat Allah'ı zikrederse, daimi zikrin sahibi olursa, o zaman o Allah için yaşayan bir insandır. Hayatı artık onun Allah içindir. O sevgisini Allah'a tamamen döndürmüştür. Allah'a her gün ispat eder ki Allah'ı seviyor. Bir insanın kendisine karşı olan sevgisi ne kadar azalırsa Allah'ın ona karşı sevgisi aynı oranda artar. Kendisine karşı sevginin azalması zikir adı verilen fonksiyonel bir davranış biçimine bağlıdır. Zikir bir aktivasyondur, bir fiildir, bir aktif görevin yerine getirilmesidir. Allah kelimesinin iç dünyanızda kesintisiz bir şekilde ne zaman Allah'ı aklında getirirseniz, hep yankılandığını işittiğiniz zaman, o zaman daimi zikirdesiniz. Daimi zikir tesbih zikri değildir. 24 saat tesbih çekmek öyle değil sevgili kardeşlerim. Öyle bir gün gelecek ki içinizdeki ses dilinizi de kımıldatmadan Allah kelimesini kesintisiz bir şekilde söylemeye başlayacak. İşte zikri daim odur. Tasavvufun ve Kur'an'ın temeli zikirdir. Zikir en büyük ibadettir. Öyle midir gerçekten? Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de konuyu yeri tam olarak açıklığa kavuşturmuş. Zikrin en büyük ibadet olduğu Kur'an'da kesin bir şekilde yer alıyor. Ankebut suresi 45. ayet-i kerime şöyle söylüyor. Utlu uhiye ileyke minel kitabi. Sana kitaptan vahyettiğimiz şeyleri, vahiylerimizi yani Kur'an-ı Kerim'i onlara oku, tilavet et. Ve ekumus salate ve namazı ikame et, kıl. İnne salatı tenha anil fahşai vel münkeri. Muhakkak ki namaz münkerden ve fuhuştan men eder. Münker, Allah'ın söylediklerini inkar etmekte kişinin eş dünyasındaki dizayn. Fuhuşsa Allah'ın yasak ettiği fiiller. Hem münkerden hem de fuhuştan namaz men eder diyor. Neden men eder? Çünkü namaz kılan kişi o sırada namazla meşguldür. Kimseye hiçbir kötülüğü yapabilecek olan durumu mevcut değildir. Yalnız o sırada Allah'la karşı karşıyadır. Başkaları hakkında namaz kılarken de kötü şeyler düşünse bile bu onlara yapılmış bir kötülük değildir. Sadece kendi iç dünyasında bir düşüncedir. Fiile dökülmedikçe, o insanlara zarar vermedikçe bunlar amel defterine günah olarak, derece kaybı olarak kaydedilmez. Öyleyse
insanların namaz kılmaları, namazla meşgul oldukları, Allah'la meşgul oldukları cihetle münkerden ve fuhuştan men eder. Ayet-i kerimeler şöyle bitiyor. Ve le zikrullahi ekber. Bir ayet-i kerime. Ankebut suresinin 45. ayet-i kerimesi böyle diyor. Ve le zikrullahi ekber. Ve le muhakkak ki, şüphesiz ki, kesinlikle ki, zikrullahi ekber. Zikrullah, Allah'ın adını Allah, Allah, Allah, Allah diye anmak daha büyüktür. Neden? Namaz kılmaktan, neden? Kur'an-ı Kerim tilavetinden. Öyleyse burada verilen üç ibadet, namaz kılmak, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve zikir, zikrullah, Allah'ın ismini zikretmek, zikir en büyüğü. İşte içinizde sevgi tohumlarını ektiğiniz toprak zikir arazisidir. Zikre ne kadar değer verirseniz o kadar çok seversiniz. Zikir, Allah'ı daha çok sevmenin en bariz ve sağlam silahıdır ve 24 saatlik bir zaman devresinin %100'ünde de geçerlidir. Hiçbir ibadet devamlı bir müessese olarak verilmemiştir. Oruç tutmak Ramazan ayı boyunca geçerlidir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabe her perşembe günü oruç tutarlarmış bunun ötesinde. Bu da sünnet-i konunun farzı değil. Biz Mir Vakfı'nın sahipleri, International Mir Foundation'ın müntesipleri öyle yaparız. Her perşembe günü mutlaka biz de oruç tutarız. Sünnet-i Seniyye'ye mümkün olan en büyük boyutta uymak temel hedefimizdir. İşte Allah-u Teala'nın farzı zikrin daim oluşunu da ihata ediyor. Çünkü zikir muhtevasına baktığımız zaman Kur'an-ı Kerim'de üç ayrı zikrin farz olduğunu söylüyor Allah-u Teala. Ara sıra zikretmenin farz olduğunu söylüyor. Veskür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebtila. Rabbinin ismini zikret ve Rabbinin ismini zikret ve her şeyden kesilerek ona ulaş, ona vasıl ol, ona var. Peki bu ara sıra zikretmek. Öyle bir zikir kişiyi Allah-u Teala'ya mutlaka ulaştırır. Zikir devamlı artacaktır. Her zikir bölgesinde zikir belli sayılarda çekildiği zaman neticede giderek artan bir zikir muhtevası içinde ruh mutlaka Allah'a ulaşacaktır. Böyle bir zikir, daimi zikir değildir. Bu, ara sıra zikretmekle gerçekleşecek bir olaydır. Günün yarısından daha az bir zikri ifade eder. Belki bir saatlik bir zikir, belki iki saatlik bir zikir, ruhunuzun Allah'a ulaşması için yeterli olacaktır. Bu kişinin zikri çabuk veya yavaş yapmasına bağlı bir husus. Ama günün yarısından daha çok zikir de farz.
Allah Teala buyuruyor ki Ya eyyühellezine amenüzkürullâhe zikren kesîrâ. Ashab suresinin 41. ayet-i kerimesi. Ey amen olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, Allah'a iman edenler, Allah'ı çok zikirle zikredin. Yani zikriniz günün yarısını aşsın diyor Allah Teala. Öyleyse biz insanların zikirleri günün yarısından daha fazla yapmamız bu Allah Teala'nın emri. Başka ibadetlerde kesintisiz bir devamlılık asla söz konusu olamaz. Çünkü insan yaşamak mecburiyetinde olan bir varlıktır. Ama zikri kesintisiz emrediyor Allah Teala. Daimi zikri de bu sebeple farz kılmış. Diyor ki: "Feskurunallaha kıyamen, kuuden ve ala cunubihim." Ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikredin diyor Allah Teala. Otururken de, ayaktayken de, yan üstü yatarken de. Niçin yan üstü yatmamızı istiyor? Daimi zikrin sırrı burada. Kıbleyi sağa alarak yatacaksınız. Yattığınız zaman sağa döneceksiniz. Yüzünüz kıbleye dönük olarak. Uyumaya çalışacaksınız. Ve yan üstü yatan bir insanın sağa döndüğü zaman sağ kulağı yastığın üstüne gelir. O kişi biraz kulağını sağa sola oynattığında kulağında kalbinin atış seslerini duymaya başlar. Çift atar. Bu tarzda her çiftecide kalbiniz Allah kelimesini tekrar eder. İşte içinizdeki sesle dilinizi de kımıldatmadan Allah kelimesini tekrar etmeniz lazım. Bir, sessiz sesle bir insanın demesi söz konusu. Bir de dilini de hiç kımıldatmadan Allah kelimesini tekrar etmesi söz konusu. İşte bu ikincisini yapacaksınız. Dilinizi kımıldatmayacaksınız. Böylece kalbinizdeki ses Allah kelimesini tekrar etmiş olacak. Kalbiniz Allah kelimesini tekrar edecek. Ne sağlar? Başarabilirseniz siz uyanana kadar devamlı kalbiniz Allah kelimesini tekrar eder. İşte bunu usul haline getirebilenler daimi zikrin sahibi olabilir. Bunun kolay bir şey olmadığını yıllarca uğraştığınız zaman göreceksiniz. Ama sonunda eğer vazgeçmezseniz, şartlar neyi gerektirirse gerektirsin, siz devam ederseniz yolunuza,
Bu zikri uyanıkken ister sesle yapın, Allah Allah Allah diye, ister Allah Allah diye dilinizi kımıldatarak sessiz olarak yapın. İsterseniz onu da kımıldatmadan yapın. Allah için hiç fark etmez. Uyanık olduğunuz sürece önemli olan zikrinizi daimi zikir haline getirebilmenizdir. O zaman Allah'ın has kulları arasına girersiniz. Daimi zikrin sahipleri Allah'ın has kullarıdır. Ne olur daimi zikre ulaşırsanız, daimi zikre ulaşırsanız, sizlerden bahsediyoruz. Yani Allah'a ulaşmayı dilemiş olan bir mürşidine tabi olmuş olan kişiler, eğer ayaktayken de, otururken de, yanüstü yatarken de daimi zikrin sahipleri ise, mutlaka Allah Teala onların kalp gözünü ve kalp kulağını açar. Açar ve o insanlar ehli tezekkür olurlar. Allah'la her an müzakere etmek, konularını konuşmak, Allah-u Teala'nın açıklama istemek yetkisinin sahibi kılınırlar. Her an Allah ile sohbet edebilirler. Karşılıklı bir tekellüm, karşılıklı konuşma, konuların müzakeresi her zaman mümkündür. Daimi zikre ulaşmak Allah-u Teala'nın bir kuluna nasip edeceği en büyük nimettir. Ne olur? Bunun manası nefsinizin kalbinde hiç afet kalmamasıdır. Daimi zikre ulaştığınız zaman zikir devam ettiği için zulmani kapı, yani nefsinize, nefsinizin kalbine karanlıkları ulaştıran nefsinizin kalbine afetlere sizi Allah'ın emirlerinden caydırmaya, yasak ettiği fiilleri işlemeye davet eden, onun için sizi zorlayan afetler, karanlıklar, karanlıklarla temsil edilen afetler nefsinizin kalbine giremezler çünkü kapı kapalıdır. Zikir yaptığınız sürece nur kapısı açıktır nefsinizin kalbinin ama zulmani kapısı, karanlıklara açılan kapısı kilitlenmiştir. Zikir başladığı an ravani kapının üzerinde bulunan engel oradan aşağı itilir. Kalbinizin, manevi kalbinizin alt boyutunda bulunan alt tarafındaki zulmani kapıya ulaşır. İki kapı birbirine eşittir. Orasını kapatır. Bunun için mutlaka rahmetin, fazlın ve salavatın o kapıya baskı yapması lazım ki onu oradan indirsin, zulmani kapıyı kapatsın. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın sevgili kulları, o zaman ne olur? O zaman daimi zikrin sahibi olursunuz. Hep Allah-u Teala'dan rahmetle faz ve salavat kalbinize ulaşacağı için o mührün üzerinde baskı devam edecektir. Daimi zikirde olduğunuz sürece hiçbir zaman zulmani kapı açılmayacaktır. Nefsinizin kalbine karanlıkların girip de nefsinizin kalbini yeniden işgal etmesi mümkün olmayacaktır. İşte böyle olduğu için, nefsinizin kalbi tamamen nurlarla dolu olduğu için hiçbir negatif faktör sizi
huzursuzluk ve sıkıntı istikametinde yakalayıp size tesir icra edemez. Allah Teala sizi başkalarına çok büyük sıkıntılar verebilecek olan olaylarla imtihan edecektir. Ama göreceksiniz ki sıkılmayacaksınız. Olayların hepsinde Allah Teala gönderdiği rahmet, fazla salavat, tatlı nurlarıyla iç dünyanızda devamlı bir aydınlığı, devamlı bir huzuru temin edecektir. İşte sevgili kardeşlerim, burası mutluluğun şahikasıdır. Daimi zikrin bütün sahipleri mutlu insanlardır. Huzur içinde yaşarlar. Ve dünya olayları onları etkileyemez. Olaylar karşısında Allah-u Teala'nın devamlı yardımını alırlar. İşte sevginin en üst boyutu, Allah'a karşı duyulan sevginin en üst boyutu daimi zikirdir. Eğer bir kişi 24 saatlik bir zaman parçasında 2,4 kadar Allah'ı seviyorsa, o kişi %90 kendisini seviyor, %10 Allah'ı seviyor manasına gelir bu. Ne zaman bir insan 24 saatlik bir zaman parçasının 12 saatinde Allah'ı zikrediyorsa, burada Allah'a karşı ve kendine karşı duyduğu sevgiler birbirine eşittir. Allah'a 12 saat ayırıyor, kendisine de 12 saat ayırıyor. Ama bir insan ne zaman daimi zikre ulaşmışsa, o %100 Allah'ı seven birisidir. Artık kendisinin hayatı da dahil olmak üzere, kendisine ait hiçbir şey önemli değildir. Onun için önemli olan sadece Allah'tır. Allah onun gerçek anlamda zamanın bütün boyutlarında sahibi olmuştur. Ve üzerinde sadece Allah-u Teala yetki sahibidir. İşte daimi zikrin kişiyi ulaştırdığı yerde nefsin afetleri tamamen elimine olduğu için, devre dışı kaldığı için, hepsi kapı dışarı edildiği için nefsin kalbinden, o kişiyi huzursuzluğa sürükleyebilecek olan, üzecek olan, sıkıntıya sokacak olan şeytanın igvaları, şeytanın tesirleri, şeytanın tasallutu, sataşması yok olmuştur. O sataşmaya gene çalışır ama hiçbir zaman başarması artık mümkün değildir. O kişi %100 artık Allah içindir. İşte sevgi dediğimiz zaman bir insanın sevgiye doyduğu yer, sevginin bütün boyutlarıyla onun iç dünyasındaki vadide yeşermesi hali, bu standartlar içinde gerçekleşir. O kişi kendisini değil, artık Allah'ı seven bir insandır. Allah Teala onun üzerinde dilediğini gerçekleştirir. Allah'ın gerçekleştirdiği husus her neyse, o kişi bundan
başkalarına ızdırap verecek şeyler olsa bile negatif etkilenmez. Ve vücuda gelen her olayda bir pozitif dizaynın içindedir. Allah onu o muhteva içerisinde kendisinin hakim olduğu bir dünyada yaşatır. Bu daimi zikirden sonrası devrin imamları için Allah'ın tasarrufu altına girmektir. Orada artık iradi yapı bütün boyutlarıyla sıfırlanmıştır. Kişinin kendi iradesiyle yapabileceği hiçbir şeyi ona bırakmaz Allah-u Teala. Her şey Allah'ın ilahi iradesiyle oluşur. Kişi tasarruf rızasının sahibi olmuştur. Burası daimi zikrin en üst boyutudur. Yalnız devrin imamlarında gerçekleşir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Her şey öylesine güzel ki, böyle bir dizaynda bizler için oluşan bir mutluluk müjdesidir, bir mutluluk vaadidir. Allah-u Teala'dan bize ulaştırılan ve her şey bizlere bağlı. Biz eğer irademizi Allah'ın istediği biçim ve boyutta sepk edersek, kilitlersek, Allah'ın istediği sistemi oluşturmak üzere ciddi bir mücadelenin sahibi olursak, dünya olaylarının bizi etkileyemediği bir noktaya ulaşmamız söz konusu olur. Orası mutluluğun bütün boyutlarıyla yaşandığı bir yerdir. Dünya şartları kişinin fizik vücuduna mutlaka tesir eder ama onun iç dünyasına tesir edemez. Allah-u Teala o kişiye dünya standartlarının verdiği acıları da yaşatmaz. Bu kadar az bunu dizayn eder ki o kişi adeta acıları fark etmez. Sevgili kardeşlerim, bu %100 hiçbir zaman oluşmaz. Ama büyük ölçüde Allah-u Teala o kişinin üzerindeki acıyı hissetme hüviyetini asgariye indirir. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile kul arasındaki sevgi öyle bir sevgi olur ki o sevgi sonsuza ulaşır. Kişi Allah'ı yüz üzerinden yüz sever. Kendisini sevmek yerine bütünüyle Allah'ı sevdiği için Allah'ın en çok sevdiği kullardan birisi olur. Nasıl biz insanlar Allah'ı %50 sevdiğimiz zaman Allah da bizi %50 seviyorsa, biz Allah'ı %100 sevdiğimiz zaman Allah da bizi %100 sever. Sevgisinin en üst boyutu o noktadadır. Yani Allah bizim sevgi aynamızdır.
onu ne kadar seversek, o da bizi o kadar sever. Sevgimizin boyutuyla Allah'ın bize karşı duyduğu sevgi, aynı seviyeyi hep devam ettirir. Ve mutluluk da Allah'ın bu sevgisinin bir sadece görüntüsüdür, aynasıdır. Bizim hepinize tavsiyemiz odur ki sevgili kardeşlerim, Allah'ı sevin. Allah için yaşayın. Allah Teala'nın üzerinizdeki etkisi, her açıdan sizi mutlak saadete götürecek bir hüviyet kazansın. Dünya hep problemlerle doludur. Ama insanlar bilmezler ki kendi başlarına çorap ören gene kendileridir. Başkalarına kötü davranan bir insan, o başkalarından kötü davranışlar görecektir. Nefsinin afetleri hakim olan bir insansa, bunu yapmaktan kendisini men edemez. Nefsi hep başkalarına hakim olmak ister, başkalarını ezmek ister, kendisinin üstünlüğünü onlara ispat etmek ister. Bu ise karşısındaki kişiyi aşağılamakla, küçültmekle sallandığını zannettiği bir olaydır. Oysa ki siz başkalarına onları küçültecek tarzda bir davranış biçimi sergilediğiniz zaman o insan da size karşı sizi küçültecek davranış biçimleri sergilemeye başlar. Sevgili kardeşlerim, ne ekerseniz, onu biçersiniz. Başkalarının kapısını ne kadar çalarsanız, sizin kapınızı da o kadar çalarlar. Başkalarına ulaştırdığınız her negatif etki, size mutlaka toplumdan geri döner. Allah'ın ilahi adaleti, bileşik kaplar usulü hep mutlaka tepkisini geriye getirir. İşte insanlarla olan alakaların, ilişkilerinizde sevmenin hakim unsur olduğu bir dünya nizamı sizi kuşatacaktır. Her şeyinizde Allah için olduğunuz zaman ne zamandır? Daimi zikre ulaştığınız zamandır. Artık siz kendinizi defterden silersiniz. Allah vardır. Allah emreder, siz yaparsınız. Bunun ötesi var mıdır? Bunun ötesi tasarruftur. Her devirde sadece devrin imamlarına ait olan bir dizayn, kişi kendinden bir şey yapamaz. İşte Allah-u Teala'nın bu seviyeye ermiş olan Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hakkında söyledikleri, diyor ki Allah Teala, o kendinden bir şey yapamaz. O kendiliğinden konuşamaz. Bizim
ona söylediklerimizi gerçekleştirir sadece. Bizim konuşturduklarımızı konuşabilir. Ne diyor Allah Teala? Onu biz konuştururuz diyor. O, onu biz yapacağı işlevlerde kullanırız diyor. Sadece bizim dilediğimiz şeyi yapabilir, kendi dilediğini yapmaz diyor, yapamaz diyor Allah Teala. O kendiliğinden konuşmaz. Bizim konuşturduğumuzu söyleyebilir. O kendiliğinden bir şey yapmaz. Bizim yaptırdıklarımızı yapar diyor. İşte bu rızaların en büyüğü olan tasarruf rızasıdır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de o rıza seviyesine ulaşmıştı. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, zikrinizi arttırdıkça başka bir dünyada yaşamaya başlayacaksınız. Etrafınızdaki insanlar değişmemiştir. Onlar hep aynı dizaynın içindedirler. Ama değişen siz olmuşsunuzdur. Artık başkalarının size karşı davranışlarındaki negatif etkiler sizi başkalarını üzdüğü gibi üzemez. Siz bilirsiniz ki siz nefsinde afet olmadığı cihetle artık başkalarına karşı kin duymayan, nefret duymayan insanlar olursunuz. Başkalarının yanlışlarını onlara doğruları anlatarak önlemeye çalışırsınız. Ama onlar size bir fenalık yaptıkları zaman hesabın sizinle onun arasında değil, Allah'la onun arasında mutlaka sıfırlanacağını bilirsiniz. Ve bu sebeple size yapılan kötülükler sizi negatif olarak etkileyemez. Bir insanın negatif olaylardan etkilenebilmesi nefsinin afetlerinin olmasına bağlıdır. Kibir afeti, gurur afeti, başka insanlardan üstün olmayı hedef ittihaz edinen üstünlük psikolojisi bir kişiyi sadece ömrü boyunca huzursuz edecek olan nefslere ait olan tabii verilerdir. İşte psikologlar nefsin ne olduğunu, ruhun ne olduğunu gelen statü içinde bilmedikleri için asırlardan beri devam eden bir psikolojik tedavi metodu sadece nefse dönük çözümler aramıştır insanlar için. Bu ise hiçbir zaman tam bir çözümü oluşturamaz. Anahtar Allah'tadır. İlaç Allah'tadır. Nefsinin esiri olan herkes hastadır. Sevgi, siz nefsinizin afetlerinizi azalttıkça nefretinizi, kininizi azalttıkça artan bir sevgi dünyasında sizi yaşatacaktır. Bunların azalması ne tesadüfen gerçekleşebilir, ne de başkalarının olayları sebebiyle.
Ne insanlar size kötü davranmaktan vazgeçeceklerdir, ne de iş dünyanız onlar kötü davrandıkça üzülmekten vazgeçecektir. Bunun, bu söylediğimiz şeyin tersinin var olabilmesi, sevginin ışığı altında yeşeren bir gül gibidir. Sevgi ise nefsinizin afetlerinden, öfkenin, kinin, kıskançlığın, düşmanlığın azalmasıyla artan bir boyut ifade eder. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevmeyi usul haline getirin. İnsanları sevin. Sevdikçe onlardan iyi muamele göreceksiniz. Bunu garantili bir hale getirmekse mutlaka nefs tezkiyesini sağladıktan sonraki merhalede gerçekleşir. Tezkiye hepinizin kolayca gerçekleştirebileceği bir husustur. Kim nefsini tezkiye etmek dilerse Allah'a ulaşmayı dilemesi bunun için yeterlidir. Kişi mutlaka nefs tezkiyesine ulaşır. Yani nefsinin %51'inin nurla dolmasını o kişi mutlaka temin eder. Bu Allah'ın garantisi altındadır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah o kişiyi mutlaka kendisine ulaştırır. İşte madem ki kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu mutlaka kendisine ulaştırıyor. O zaman bu bir garanti değil midir? Allah Teala garanti veriyor bütün insanlara. Diyor ki Şura Suresi'nin 13. ayet-i kerimesinde Allahu yeştevi ileyhi men yeşâhü ve yehdi ileyhi men yünib. Allah dilediğini kendisine seçer. Ve onlardan kim Allah'a yönelirse, yani Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onları kendisine ulaştırır diyor. Öyleyse Allah'ın kendisine ulaştırması söz konusu. Ruhunuzu onun sahibi olan Allah'a ulaştırmakla hepiniz vazifelisiniz. Allah Teala diyor ki ve nefaha fihi ruhihi. Biz ona, insana ruhumuzdan üfürdük diyor. O üfürdüğü ruhu geri istiyor. Diyor ki ruhumuza Fecr suresinin 28. ayet-i kerimesinde irci'i ila rabbiki diyor. Rabbine rücu et. Rabbine geri dön. Geri dönerek Rabbine ulaş diyor. Müzemmil suresinin 8. ayet-i kerimesinde diyor ki Allah Teala veskür ismi rabbike ve tevettel ileyhi tebdila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Ruhumuzu hayattayken Allah'a ulaştırmak üzerimize Allah Teala tarafından defaatle farz kılınmıştır. Ruhumuzu Allah'a ulaştırmak üzerimize defaatle farz kılınmıştır. Öyleyse bu farz olan hüviyeti hepimiz en güzel standartlarda gerçekleştirmek zorundayız. Bu bir farz emir. Allah-u Teala diyor ki اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُعَدُّ الْاَمَانَاتِ اِلَى اَهْلِهَا. Allah emanetleri o emanetlerin sahibine, sahiplerine demiyor. Emanetleri
O emanetin sahibine diyor. Yani emanetin sahibi tek. Emanetler var. Çoğul. Ruh emaneti, fizik vücut emaneti, nefs emaneti, irade emaneti. Ama Allah emanetleri onların sahibine tesliminizi emreder diyor. Dünya için de elbette geçerlidir. Ama asli manası Allah'ın size verdiği bütün emanetleri geri istemesi vakasına dayalıdır. Allah emanetlerini ruhunuzu da ve içinizi de nefsinizi de iradenizi de geri istiyor. Ruhunuzu Allah'a teslim ettiğiniz zaman mutluluğun yarısını yaşayabilirsiniz. Dünya saadetinin yarısını yaşayabilirsiniz. Üçüncü kat cennetinde sahibisiniz. Ama iradenizi Allah'a teslim ettiğiniz zaman dünya saadetiniz %100 olur. Cennet saadetiniz en üst cennetin sahibi kılar sizi, adın cennetinin sahibi kılar. Sevgili kardeşlerim, neden Allah'ın cennetleri varken cehenneme gidesiniz? Cehennemi bir defa görmüş olsaydınız, tüyleriniz ürperirdi sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse her şeyi en güzel standartlarda gerçekleştirmek, o hepinizin vazifesidir. Sizin mutluluğunuz için işte size tavsiyemiz odur ki seviniz. Seviniz ve seviniz. Nefret etmeyiniz ve kendinizden nefret ettirmeyiniz. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek bu sohbetimizi inşallah burada noktalıyoruz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. El-Fatiha ve as-salavat Allah'ın salli ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Müjde! İmam İskender Alemihir'in Kur'an-ı Kerim ve Türkçe meali çıktı. İslam unutulan özüne, teslimiyete yeniden kavuşuyor. İmam İskender Alemihir bu Kur'an mealiyle Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin döneminde yaşanmış 7 safa ve 4 teslimden oluşan gerçek İslam'ı en doğru şekilde sizlerle buluşturuyor. Cenneti, cehennemi, kıyameti, ahireti, fiziği ve ötesini ama en önemlisi hiçbir şeyin eksik bırakılmadığı bu Kur'an mealinde derdinizin devasını, ruhunuzun gıdasını, dünya ve ahiret saadetinizi, Allahu Teala'nın gerçek reçetesini bulacaksınız. Bu Kur'an-ı Kerim ve Türkçe meali küçük ve büyük boy olarak iki farklı seçenekle hazırlandı. Kur'an'da, Tevrat'ta ve İncil'de Hanif dinini anlatan kitapçık da hediye.
1: Kitap siparişleriniz için telefon numaralarımız

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde Allah Teala bizleri birlikte kıldı. İslam'ın bugünkü durumu. Sevgili kardeşlerim, İslam alemi geçmiş yıllarda bir üstün hizmet anlayışının içindeydi. İnsanlığa hizmet açısından ilme, fene, İslam alemi çok şeyler kazandırmıştır. Avrupa'ya medeniyeti götüren Endülüs Devleti olmuştur. İlim oradan bütün Avrupa'ya yayılmıştır. Ve İslam aleminin düşünürleri İslam'a çok şeyler kazandırmışlardır. Bir El-Cabir, bugün cebir dediğimiz konuyu ortaya koyandır. Yani negatif değerleri matematiğe kazandıran ilim adamı. Sadece pozitif değerler bilinmekteydi o güne kadar. El-Cabir ilk defa olarak sıfırın altındaki değerleri matematiğe kazandırdı. Böylece matematik ilmi cebiri kazandı. Sıfırın altındaki değerlerle matematik ilmi Kur'an gerçeğine ulaştı. Yani ne demek istiyoruz? Şunu demek istiyoruz. Allah-u Teala buyuruyor ki biz her şeyi zıddıyla kaim kılarak çift yarattık. Yani ne kadar pozitif değer yarattıysak o kadar da onun negatifini yarattık diyor Allah Teala. Ve sıfırdan artı sonsuza kadar olan ne kadar sayı varsa sıfırdan eksi sonsuza kadar da o kadar sayı var. Öyleyse Kur'an gerçeği matematiğe El-Cabir zamanında sokulmuştur. Ve Allah'ın biz her şeyi zıttıyla kaim kılarak çift yarattık kanunu şekillenmiştir. Bugün insanlar nükleer fizikte ve nükleer kimyada Allah'ın Kur'an'da temel hedef olarak gösterdiği asli muhtevaya ulaşamamış durumdadırlar. İnsanlar negatif değerleri arıyorlar. Yani karşıt elektronların nerede depolandığını arıyorlar. Elektronlar bu alemin varlıkları olduğu için her yerde, her fırsatta gözlenebiliyor. Ama karşıt elektronlar gözlenemiyor.

konumunu bilmedikleri için bugün de 21. asırda da hala maddenin temel faktörleri belli değil. Bundan asırlarca önce El-Cabir matematik ilmine negatif değerleri sokmayı başarmıştır. Yani matematikte bir devrim gerçekleştirmiştir. Bu sebeple Allah'ın kanununa uygun bir sonuç matematiğe yerleşmiştir. Artık ilim negatifi de pozitifi de kaplayan, sıfırın altını da üstünü de içeren bir bütünü oluşturmaktadır. ...1920'li yıllarda Almanya'da von Braun'un devreye soktuğu füzeler ...1600'lü yıllarda Ragari Hasan Çelebi tarafından gerçekleştirilmiştir. Ve barutu macun haline getiren Lagari Hasan Çelebi füzenin üzerine kendisi de binerek havada uçmayı ve bir tarlaya inmeyi başarmıştır. Ondan ...400-500 yıl sonra insanlar füzeyi devreye soktular. İlk kanat takıp uçan kişi Galata Kulesi'nden Üsküdar'a kadar uçabilen Hezarfen Ahmet Çelebi'dir. Kanat takıp kuş gibi uçmayı başarmıştır. Kağıdı devreye sokan da İslam alemidir. Sevgili kardeşlerim, muhtevaya baktığımız zaman Osmanlı devrinde İslam'ın Batı'dan çok farklı üstünlükler taşıdığını görüyoruz. Batı aleminin, Avrupa'nın hanlarındaki içki, fuhuş, cinayetler her an birbirini takip ederken Osmanlılar kervansarayları vücuda getirdiler. Her dinden olan, herkese açık olan Osmanlı'nın kervansarayları, herkese belli bir süre dinlenme hakkını veriyordu. Ve de orada kavga gürültü asla olmazdı. Hangi dinden olursa olsun insanlar orada hak sahibiydi. O vakfın misafiriydiler. Her kervansaray bir vakıftan beslenirdi. Ve insanlara insan muamelesinin yapıldığı bir devreydi. Sevgili kardeşlerim, Osmanlı dizaynına baktığımız zaman Osmanlı'nın başlangıç devirlerinden itibaren Avrupa'ya açılım, Osmanlı'yı Allah'a yakın insanların oluşturduğu bir bütünlüğe kavuşturdu. Gerek Ahi Evran Teşkilatı olsun, gerek Bacıyan-ı Rum Teşkilatı olsun,
erkekler ve erkek evliyalar ve hanım evliyalar ayrı ayrı bütünü oluşturdular, insanlara ahlakı öğrettiler ve tıpilminde şifa evlerini açan Osmanlılar tıpilminde örnek insanlardılar. Osmanlı her şeyiyle Batı'ya örnek olmuştur yükselme devresi boyunca. Yani 1299'dan 1687'ye kadar. Yaklaşık 400 yıllık bir yükselme devresi. İslam alemi Batı'da yıldız gibi kıymetli bir yere sahip oldu.

Bir pir reis çıkıyor 1500'lü yıllarda, bir dünya haritası çiziyor ve bu dünya haritası dünyadan 30 kilometre yukarıdan çekilen bir fotoğrafla, bugün çekilen bir fotoğrafla, yani zamanımızda 20. asırda çekilen bir fotoğrafla aynı özellikleri taşıyor. Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri mezarın üzerine biz uzayı Tilo'nun sokaklarından daha iyi biliriz diye yazıyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İslam gerçekten dünya üzerinde büyük bir ilmi faaliyet göstermiştir. Başarılı bir geçmişi söz konusu olmuştur. Sonra üstünlük adım adım batıya geçmiştir. Makine devrimi baştan aşağı batının eseridir. Ama sevgili kardeşlerim, ilk dişliyi bulan Ebu'l-İz'dir. Dünya üzerindeki ilk dişli tatbikatı Ebu'l-İz tarafından gerçekleştirilmiştir. Bir İslam alimi. Şimdi neticeye bakıyoruz. İslam alemi bugün perişan bir durumdadır. Dünya üzerindeki araştırma geliştirme laboratuvarlarının en üst seviye olduğu ülke Japonya'dır. İslam alimi ise bu araştırma geliştirme laboratuvarlarının en az olduğu bir dizaynı gösteriyor. İslam alemi yoksul bir noktaya itilmiştir. Dünyada medeniyeti temsil eden ülkeler hep Hristiyan ülkeler olmuştur. Ve adım adım İslam alemi daha geride kalmıştır.

ve geri kalmış deyince akla İslam geliyor. Sevgili kardeşlerim, acaba arkasında ne var biliyor musunuz? Neden İslam alemi dünya üzerinde artık söz sahibi değildir? Çünkü İslam alemi İslam'ı yaşamıyor. Dünyanın en geri kalmış ülkeleri gerçekten teşhis doğrudur, İslam ülkeleridir.

Adana İslam ülkeleri demek doğru mu? O da ayrı bir konu. Çünkü bugün dünyada artık İslam'ın yaşandığı bir ülke yok. Her ülkede küçük topluluklar, belki oradaki nüfusun onda birinden daha az insan, 14. asıra belki Kur'an'daki İslam'ı yaşıyorlar. Ama bugün büyük çoğunluk İslam'ı yaşamıyor. Türkiye'de İslam'ı yaşamayan ülkelerden biridir. Ama aslında İslam'ı şeriat açısından yaşadığını iddia eden ve şeriat içlerinde yaşayan ülkelere baktığımız zaman onların da aslında İslam'ı yaşamadığını görüyoruz. İslam sadece şeriatın tatbik edildiği bir dizaynı ifade etmez. İslam mutluluktur. İslam'dan her açıdan kopmuşuz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bugünkü İslam'a baktığımız zaman görüntünün bu kadar korkunç oluşu, Batı'dan bu kadar İslam aleminin geri kalmış oluşunun arkasında adına İslam alemi dediğimiz alemin aslında İslam'ı yaşamadıkları gerçeğiyle karşı karşıyayız. İslam'ın yaşandığı devrelerde İslam alemi de Osmanlı da dünyaya örnek teşkil etmişti. Ama adım adım İslami yaşantı daha küçük, daha küçük, daha küçük kitlelerin yaşadığı bir din oldu. Bugün İslam ülkelerinde İslam'ı yaşayanlar o ülkenin onda birinden %10'undan daima daha aşağıda kalanlardır. Diyen olacaktır ki gerçekten İslam'ı yaşayan ülkelerde herkes yaşıyor. Mesela Suudi Arabistan'da, mesela Arap ülkelerinin diğerlerinde. Bu sadece bir iddiadır sevgili kardeşlerim aslında. Toplumun büyük kısmı yaşamıyor. Şer'i hükümlerin tatbikatı başka şey, İslam'ın yaşanması başka şeydir. İslam bir manevi yaşam halidir ve İslam ülkelerinde bu olay yaşanmıyor. Böyle bir şey için bugün yaşanan İslam'a beraberce bir göz atalım. Bütün İslam ülkelerinde büyük çoğunluk, yani insanların %90'dan fazlası İslam'ı bugünkü tatbikatıyla yaşamaktadırlar. Yani İslam bütün İslam ülkelerinde namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek ve kelime-i şehadet getirmekle çevrelenen bir İslami faaliyeti ihata eder. Bunun ötesinde sadece çok geniş kapsamlı bir fıkıh ilmi öğrenilmekte ve öğretilmektedir. Ama bu da İslami yaşantıya bir tesir, yani İslam'a döndürecek bir tesir icra etmemektedir. Evvela İslam'ı yaşamak, bu İslam'ın beş şartından ibaret değildir.
Daha başka bir ifadeyle İslam'ın 5 şartı sadece ibadetlerdir ve o da eksiktir. Bu 5 şartın içerisinde zikir yok. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala Kur'an'da zikri farz kılmış. İslam büyük eksikliklerin yaşandığı bir dünya nizamı kurmuş kendisine. Asılların hepsi şeytanın İslam ülkelerindeki hüküm ferma hedefleriyle İslami özelliğini kaybetmiş. Artık Kur'an'daki İslam bugün dünyadaki İslam ülkelerinde yaşanmıyor. İşte orada şeriat yaşanıyor, İslam daha nasıl yaşanır diye sual edenlere cevabımız var. İslam'ın evvelce nasıl yaşandığına bakmak mecburiyetindeyiz. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam devrindeki İslam'a bakmak mecburiyetindeyiz. İşte onlar Kur'an'daki İslam'ı yaşadılar. Allah'ın Kur'an'da İslam olarak indirdiği gerçek İslam'ı yaşadılar. Ve bugün İslam ülkelerinin toplam nüfusunun %90'dan fazlası Kur'an'daki İslam'ı yaşamıyor. Kur'an'daki İslam bütün boyutlarıyla unutulmuş bir İslam'dır. İşte unutulmadığı devrede, var olduğu devrede İslam dünya üzerinde söz sahibi olmuştur.

Öyleyse bir İbni Haldun'a baktığınız zaman astronomide virgülden sonraki altı rakamı her seferinde tutturduğunu görürüz. Sevgili kardeşlerim, gelin sizinle bugünkü İslam alemine bakalım. Acaba 14 asır evvel sahabenin yaşadığı İslam'ı yaşıyor mu İslam ülkeleri bugün? Ne yapmış sahabe? Hangi dizaynı yaşamışlar? Sahabe Allah'a ulaşmayı dilemiş. Allah'a ulaşmayı dilemek dediğimiz zaman kimse anlamıyor ne söylediğimizi. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de ya amenu kelimesiyle ifade ediyor bunu ya da münip kelimesiyle, enabu kelimesiyle, yünip kelimesiyle, münibine kelimesiyle ifade ediyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Kur'an-ı Kerim'de aminu kelimesi mümin olmayı ifade eder. Amin olan kişi mümin olmuştur. Lügat manasından hareket ettiğimiz zaman mümin olmak inanmak demek. Kime? Allah'a. Mümin olan kişi Allah'a inanan kişi manasına geliyor ve gerçekten lügat manasına göre herkes Allah'a inandığı cihetle herkes mümin zannediyor kendisini. Kur'an-ı Kerim'de iki tür aminu kelimesi kullanıyor Allah Teala. Bir, Allah'a inanan kişi, o da amin adıyla anılıyor. İki, Allah'a inanan ama aynı zamanda Allah'a ulaşmayı dileyen kişi. Allah'a ulaşmayı dileyen bir mümin. O da ya amin kelimesiyle ifade ediyor ya da yünip veya münip kelimesiyle ifade ediyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesine baktığımız zaman Allah Teala diyor ki: "Ey amil olanlar, takva sahibi olun. Yani Allah'a ulaşmayı dileyin ve takva sahibi olun ki Allah size furkanlar versin ve günahlarınızı örtsün. Sonra da günahlarınıza mağfiret etsin, günahlarınızı sevaba çevirsin." Öyleyse buradaki Allah Teala'nın ameli olanlar olarak vasıflandırdığı kişiler henüz Allah'a ulaşmayı dilememişler. Allah'a inanıyorlar ama Allah'a insan ruhunun ulaşması konusunda bir dileğin sahibi değiller. Çünkü onlara Allah Teala amenu olanlara diyor ki takva sahibi olun. Yani henüz takva sahibi olmamış bir amenu olan var ki takva sahibi olmaktan Allah Teala'nın muradına bakıyoruz. Günah furkanların verilmesi ve günahların örtülmesi. Belli ki birinci aşamada bir takva sahibi oluş, yani Allah'a ulaşmayı dileme. Öyleyse Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesinde Allah Teala aminu kelimesini kullanıyor. Ama bu aminu olan kişi takva sahibi olan kişi değil.
Şimdi aminu kelimesinin bir başka yerde daha kullanıldığına şahit olalım beraberce. Yunus suresi 62, 63, 64. ayetler. Allah Teala buyuruyor ki Ela inne evliya Allahu la hafül aleyhim ve lahum yahsenun ellezine amenu ve kanu yettekun lehumul büşra fil hayatet dünya ve fil ahireti. O Allah'ın evliyası var ya, onlara korku yoktur. Onlar mahzun da olmazlar. O Allah'ın evliyası var ya, onlara korku yoktur. Onlar mahzun da olmazlar. Yani cehennemden kendilerini kurtarmışlar bu amel olanlar kimse. Bu Allah'ın evliyası kimse cehennemden kendilerini kurtarmışlar. اَلَّذ۪ينَ اَامَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ Onlar amenudurlar ve takva sahibi olmuşlardır. İşte gene amenü kişi ama takva sahibi olmuş. Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesindeki amel olan kişilere takva sahibi olun ki Allah size furkan versin, günahlarınızı örtsün diyor. Burada ise amel olanların takva sahibi olduğunu söylüyor Allah Teala. Öyleyse bir Allah'a inanan insan Kur'an-ı Kerim'de amin olarak geçmiştir. Aminu billahi diyor Allah Teala Allah'a amin olan kişi. İki, gene amin olan kişi ama takva sahibi. Peki burada aminu kelimesiyle takva sahibi olan kişiyi gördük. Lehumül büşra fil hayatet dünya ve fil ahireti diyor Allah Teala. Onlara dünyada da ahirette de müjdeler vardır diyor. Onlara dünyada da ahirette de müjdeler. Amin olan kişiye, amin olarak takva sahibi olan kişiye. Öyleyse bunlar kurtuluşa ulaşmış olanlar. İşte buradaki amin olma dizaynına bir göz attığımız zaman bunun takva sahibi olan bir amin olmak hüviyetine girdiğini görüyoruz. Kişi Allah'a ulaşmayı dilemiş. Allah'a ulaşmayı dileyen bir aminu olmak burada söz konusu. İşte Allah Teala Bakara suresinin 256 ve 257. ayetlerinde şunları söylüyor. La ikrahe fid dini, dinde zorlama yoktur. Kad tebeyyene rüştü minel gay. Rüşt ile gay tebeyyün etmiştir, beyan edilmiştir, birbirinden kesin şekilde ayrılmıştır. Yani irşada ulaştıran, Allah'a ulaştıran yolla, gaye ulaştıran, cehenneme ulaştıran yollar birbirinden kesin şekilde ayrılmıştır. Hemen yu'min billahi فَمَنْ يَكْفُرْ تَعْغُوتِ وَيُمِّنْ بِاللّٰهِ فَكَدْ اِسْتَمْسَكَ بِالْعُوَةِ الْمُسْقَى لَنْفِسَامَ لَهَا Kim tağutu inkar ederse, devre dışı bırakırsa, reddederse ve Allah'a amin olursa, Allah'a ulaşmayı dilerse, onlar Allah'tan kopması mümkün olmayan bir kulba
sımsıkı yapışırlar. İşte burada tağutu reddetmek ve Allah'a aminu olmak, Allah'a ulaşmayı dilemekle mümkün oluyor. Ve Allah'a ulaşmayı dileyenler Allah'ın ipine sımsıkı tutunanlardır. Âl-i İmrân 103'te Allah Teala vâ'desemû bihamdillâhi cemî'an diyor. Allah'ın ipine hepiniz sımsıkı sarılın diyor. Ve lâ teferrukû ve fırkalara ayrılmayın diyor. Anlıyoruz ki Allah'ın ipine sarılanlar fırkalara ayrılmayanlar. Yani Allah'a yönelenler, Allah'a ulaşmayı dileyenler. Burada da Allah'a yönelenler, Allah'a ulaşmayı dileyenler söz konusu. Rum 31'e bakıyoruz. Münivine ileyhi ve yettekuhu ve yekumussalat ve la tekunu minel müşrikin diyor Allah-u Teala. Allah'a yönel ve Allah'a karşı böylece takva sahibi ol. Allah'a ulaşmayı dile ve takva sahibi ol. Ve namaz kıl, müşriklerden olma. O müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Grup grup olmuşlardır. Her grup kendi elindekiyle ferahlanır. İşte fırkalara ayrılanlar şirktekiler, fırkalara ayrılmayıp da tek bir fırkada olanlar takva sahipleri, yani Allah'a ulaşmayı dileyenler. Öyleyse 73 fırka, 72 tanesi fırkalara ayrılmış durumda. 73. fırka Allah'a ulaşmayı dileyenlerin fırkası. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, İşte bu olay, Allah'a ulaşmayı dileme, bütün İslam alemi tarafından artık unutulmuş. Allah Teala devam ediyor ayetin gerisinde 257'de. Allahu veliyyullezine amenu yuhricuhum minez-zulumati ilen-nuri. Vellezine keferu evliyahum mit-tagute yuhricunhum minen-nuri ilez-zulumati. Diyor ki Allah amel olanların, Allah'a ulaşmayı dileyen müminlerin dostudur. Ne oldu? Bu kişi tağutu inkar etti ve rüştü kendisine yol edindi. Hemen yekûr. Tağutu ve yu'min billahi. Kim tağutu inkar eder de Allah'a amel olursa. O bu kişinin buradaki amel olma sözüyle Allah'a ulaşmayı dilediği nereden çıkıyor? Allah'tan kopması mümkün olmayan bir kulba sımsıkı sarılır. Allah'ın ipine sımsıkı sarılır diyor. İşte bu Allah'ın ipi ise fırkalara ayrılmamaktır. Allah kimin dostudur? Amin olanların dostudur. Allah'a ulaşmayı dileyen müminlerin dostudur. Onları zulmetten nura çıkarır. Neden? Onların nefs tezkiyesi yapmasını sağlar. Nefslerinin kalbi nurda dolar. Bu onların zulmetten nura ulaşmasıdır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, amin olan müminler bunlar. Allah onların dostu. Peki kafirler? Kafirlere gelince onlar da tağutun dostlarıdır diyor Allah Teala. Onlar da tağut tarafından nurdan zulmete götürülürler diyor. Öyleyse burada apaçık bir olguyla karşı karşıyayız.
Allah'a ulaşmayı dileyenler, kurtuluşa ulaşanlar, takva sahipleri, dünyada da ahirette de mutlu olacak olanlar, onlar. Ama gelin görün ki, bütün İslam alemi Allah'a ulaşmayı dilemeyi tamamen unutmuşlar. Böyle bir şey kendilerine söylendiği zaman şiddetle itiraz ediyorlar. Sevgili kardeşlerim, şiddetle sadece itiraz ediyorlar. Bu itiraz neyi oluşturuyor? Allah'ın hakikatleri karşısında rezistansı, karşı çıkışı oluşturuyor. Ve din alimleri sadece bunu değil, bunun arkasından gelen safhalardan da artık haberdar değiller. Bu söylediğimiz Allah'a ulaşmayı dileme, böylece amel oluş ve takva sahibi oluş, kişinin tağutun kulu olmaktan kurtulması, Allah'ın kulu olması. Sadece kurtuluşun birinci aşaması. İslam alemi bundan 14 asır evvel öyle bir hayatı yaşıyordu. Hepsi Allah'a ulaşmayı diliyorlardı. Hepsi bundan sonraki safhaları da gerçekleştiriyorlardı. Öyleyse bugünkü İslam aleminde Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir şey artık yok. Üniversitelerin müfredat programlarını araştırıyoruz. Mevcut değil. Bugünkü İslam alemi Allah'a ulaşma dileğinin tamamen dışında kalmış. Öyle bir şey yok diyorlar. Allah'a inanmak var veya inanmamak var. Allah Teala da diyor ki, eğer Allah'a ulaşmayı dilemezseniz, bir, küfürdesiniz. İki, dalalettesiniz. Üç, Allah'ın ayetlerinden gafilsiniz. Dört, gideceğiniz yer cehennem. Beş, tağutun kulusunuz. Altı, tağutun dostusunuz. Yedi, hüsrandasınız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu kadar açık ve kesin çizgilerle Allah-u Teala Allah'a ulaşmayı dilemeyen insanların hüviyetini çizerken, kurtuluşlarının mümkün olmadığını söylerken, insanların bundan haberdar olmaması artık dinlerini unuttuklarını göstermiyor mu? Görüyorsunuz ki söylediğimiz her şey Kur'an ayetleriyle söyleniyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bu ilmi bize öğretti. Ve İslam ülkelerine baktığımız zaman Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir olayın mevcut olmadığını görüyoruz. Sonra büyük çoğunluğun mürşitlere ulaşmadığını görüyoruz. Mürşit din adamları tarafından reddediliyor. Allah Teala ise mutlaka mürşide ulaşmak geldiğini ifade ediyor, farz kılıyor bunu. İşte ya eyyüellezine aminu amenüttekullâhe vebtegu ileyhin vesilete. Ey amin olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, takva sahibi olun, yani ikinci takvanın sahibi olun. Sizi Allah'a ulaştıracak vesileyi Allah'tan isteyin. Diyor Allah Teala, üzerimize farz kılmış bunu. Mürşidimizi Allah'a ulaştıracak vesileyi Allah'tan istememiz farz kılmış, kılınmış ve hacet namazını kılıp Allah'tan soruyor insanlar. Allah'a ulaşmayı dilemişse kişi mutlaka ona mürşidini gösteriyor. Bu ikinci safha, birinci safha yaşanmadığı için
büyük kitlelerde, İslam alemindeki büyük kitlelerde ikinci kesimde yaşanmıyor. Koyu bir taassup her şeye hakim olmuş ve bu ilimsizlik karanlığında ilmin aydınlığına geçit vermiyor taassup. Bizim dinimiz bize yeter diyorlar. Biz İslam'ın beş şartını yaşarız ve de doğru cennete gideriz diyorlar. Ama sevgili kardeşlerim, bu Kur'an'ın insanlara emrettiği ikinci safa, 14. basamağı ifade eder mürşide ulaşmak. O güne kadar kişi Allah'tan 12 tane ihsan alır. Tabi olduğu zaman da kişi Allah'tan 7 tane nimet alır kişi. Sonra bu mürşide tabiiyetle birlikte ruh vücudu terk eder, Allah'a doğru yola çıkar. Böyle bir yola çıkışta, Allah'a doğru yola çıkışta ruhun 7 tane gök katını aşması söz konusudur. Böyle bir olay mürşide tabi olmadan gerçekleşemez. Bugün İslam aleminin büyük kısmında insanlar Allah'a ulaşmayı dilemedikleri gibi bir mürşide ulaşmaya da sıcak bakmıyorlar. Zaten mürşide sıcak bakanlar, mürşidine tabi olanlar zaten Allah'a ulaşmayı dileyenler. Dilemişlerdir ki Allah Teala onları mürşitlerine ulaşmıştır, ulaştırmıştır. Bunlar toplumun küçük bir kesimini oluşturuyor. Belki %10, belki biraz daha da az. İslam aleminin bugün büyük kısmı Allah'a ulaşmayı dilemediği gibi mürşitleri de reddediyor. Sevgili kardeşlerim, İslam'dan geriye kalan İslam'ın 5 şartı hiç kimseyi kurtuluşa ulaştıramaz. Ancak tabi olan kişi nefs tezkiyesi yapacaktır. Nefs tezkiyesinin her %7'lik fazıl birikiminde o kişinin ruhu Allah'a doğru bir gök katı yükselecektir. Gök katlarında 7. kata ulaşacaktır. 7 tane alem geçecektir. Ve Allah'ın zatına ulaşacaktır. 21. basamakta ruh Allah'a ulaşır. Kişi Allah'a ulaşmayı dilemediyse ve de bunun tabi neticesi olarak mürşidine ulaşmadıysa, ruhu vücudundan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkmadıysa, hiçbir zaman Allah'a ulaşması mümkün değildir. 3. safhaya da gelemeyecektir. Ancak 3. safhaya gelenlere Allah bir tatil ihsan eder. Ancak onlar günün yarısından daha fazla zikretmeye başlayıp süs sahibi olurlar. Ancak onlar fizik vücutlarını Allah'a teslim ederler. Bugün artık İslam aleminde büyük kesimde, büyük kitlelerde Allah'a fizik vücudunu teslim edeceği bir şey söz konusu değil. Orta yoldan git diyorlar. Onlar diyorlar, öyle olanlar aşırı dinciler diyorlar. Onlar diyorlar, irtica diyorlar. Allah'a ulaşmayı dileyenler, bu sebeple Allah'ın gösterdiği mürşide ulaşıp tabi olanlar, ruhlarını Allah'a ulaştırıp Allah'ın ermiş evliyası ünvanını alanlar, o insanlara göre ham softalar, aşırı dinciler. Dinin bu kadar unutulduğu bir devirde yaşıyoruz. Onlar Allah'ın emrettiklerini yerine getirenler,
sahabenin yaşadığını yaşayanlar aşırı dinciler olarak değerlendiriliyor. Sahabe Allah'laşmayı dilemiş. Sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmuş. Bütün sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırmış. Kur'an'da hepsi açık olarak yer almış durumda. Bütün sahabe Allah'laşmayı dilemiş. Zümer Suresi 17. ayet-i kerime وَالَّذ۪ينَ اَشْتَنَبُ الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا وَاَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ عِبَادِي. Onlar tağuta kul olmaktan kurtuldular. Allah'a yöneldiler, Allah'a ulaşmayı dilediler. Onlara müjde de vardır. Kullarımı müjde ediyor Allah Teala. Sahabe kainatın en büyük müşidine tabi oldular Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a. Fetih Suresinin 10. ayet-i kerimesi, sana tabi oldukları zaman diyor, sana biat ettikleri zaman onların ellerinin üzerinde Allah'ın eli vardı. Tabiyet de kesin, hepsi tabi olmuşlar. Sonra hepsi ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Kesin mi kesin? Allah Teala bütün sahabenin hidayete erdiğini söylüyor. Diyor ki Zümer 18'de onlar sözü dinlerler, sözün ahsen olanına tabi olurlar. Onlar hidayete erdiler diyor. Hepsi hidayete ermiş. Hidayete ermek ruhunu Allah'a ulaştırmak demek. İslam aleminde artık bu da unutulmuş durumda. Peki sevgili kardeşlerim, İslam'ın bugünkü durumunda ne var? Hiçbir şey yok sevgili kardeşlerim. Her şey yerle bir olmuş. Ve bütün sahabe fizik vücutlarını da Allah'a teslim etmişler. Ali İmran Suresi 20. ayet-i kerime, Habibim o ümmilere ve kitap sahiplerine de ki, ben ve bana tabi olanlar, biz hepimiz beşimizi fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettik. 25. basamağa da ulaşmışlar. Sonra hepsi muhlis de olmuşlar. Bakara Suresi 139. ayet-i kerime, hadi deyin ki diyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselam, biz muhakkak ki ona, Allah'a muhlis olanlarız. Bütün sahabe muhlis olmayı da başarmışlar. Nefslerini de Allah'a teslim etmişler. Daha sonra sahabenin irşada da ulaştığını görüyoruz. Hücurat Suresi 7. ayet-i kerime, Allah Teala buyuruyor. Ey sahabe, biliniz ki aranızda Allah'ın Resulü var. Eğer o sizin sözlerinize itaat etseydi bundan çok zarar görürdünüz. Ama Allah size fıskı, küfrü, isyanı kilit gösterdi. Hepinizin kalplerini kalbinize yazdığı iman kelimesiyle müzeyyen kıldı. İşte onlar irşada ulaşanlardır diyor. Bütün sahabe irşada ulaşmışlar. Sonra da bütün sahabenin irşada ulaştığını, Allah Teala'nın irşat makamına tayin ettiğini ve tabiinin Ensar ve Muhacirine tabi olduğunu görüyoruz. Tövbe Suresi 100. ayet-i kerime, o sabikunel ebenin var ya, bir kısmı Ensar'dan da bir kısmı Muhacirinden'di. Bir de Ensar'a ve Muhacirine ihsanla tabi olanlardandı diyor. İster Ensar olsun ister Muhacirin, hepsine tabi olunmuş. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, İslam aleminin her şeylerini kaybetmesinin arkasında Allah'ın bütün emirlerinin devre dışı kalması var. İslam'ın 7 safhasının 7'si de İslam aleminin %90'ı tarafından yaşanmıyor.
ediyorlar ki biz İslam'ız. İslam, Allah'a teslim olmak demek. Onlara soruyoruz. Neyinizi teslim ettiniz? Ruhunuzu mu? Veçinizi mi? Nefsinizi mi? İradenizi mi? Hiçbirine cevap almak mümkün değil. Çünkü yaptıkları şey sadece İslam'ın 5 şartını yaşamak ve de öylesine inanmışlar ki böyle yaptıkları için cennete gireceklerine, başka birisi onlara İslam'ı yaşadığını zannediyorsunuz, hayır yaşamıyorsunuz, İslam'ın 5 şartıyla hiç kimse cennete giremez dediği zaman küplere biniyorlar. İşte İslam böyle bir çıkmaz sokağın içinde sevgili kardeşlerim. Her şeyimizi kaybetmişiz. İslam adına, İslam Allah'a teslim demektir. Allah-u Teala ruhumuzun da, veçimizin de, nefsimizin de, irademizin de Allah'a teslimini farz kılıyor Kur'an-ı Kerim'de. Bütün sahabe gerçekleştiriyor ve İslam'ın böyle yaşandığı devrelerde Allah'ın evliyaları büyük alimler olarak devreye giriyor. Ve bugün İslam alimi dünyanın en geri ülkeleri olarak Allah'ın İslam'da murad ettiği her şeyi göz ardı etmiş bir durumdadırlar. Bizim ülkemizde de, bütün İslam ülkelerinde de realite budur. Öyleyse sevgili kardeşlerim, yapılması lazım gelen şey son derece açık, kesin bir şekilde bellidir. Allah'a yönelmek, Allah'a ulaşmayı dilemek ve geri kalan bütün safhaları gerçekleştirmek. İşte bunların hiçbirini gerçekleştirmeyen bir İslam alimi elbette dünyadaki en geri ülkeleri temsil edecektir. Eşyanın tabiatına son derece uygun bir sonuç bu. Öyleyse görüyorsunuz ki bugünkü İslam alemi Allah'ın katında artık yüksek bir değer ifade etmiyor. İslam'ı yaşadıklarını zannedenler, İslam'ı yaşamıyorlar. Allah'ın emirlerini, farzlarını yerine getirmiyorlar. İslam aleminde bugün, Kur'an-ı Kerim'de zikirde, çok zikirde, daimi zikirde farz olduğu halde, İslam aleminde zikir farz değildir. Ne ...32 farzda, ne 54 farzda zikir mevcut değildir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a dua ediyoruz. İslam alemi, İslam olmanın ilmini öğrensinler ve İslam'ı yaşasınlar. Gelecek günlerde inşallah bütün dünyaya bu yayılacaktır. Kur'an'daki İslam. İslam aleminde yeniden yaşanacaktır. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as-salavat.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Neden sevgili kardeşlerim diye başlıyoruz konuşmamıza? Çünkü bizi dinleyen herkes bizim kardeşimizdir. Bizi dinleyenlerden bize kızanlar da olabilir. Onlar da kardeşimizdir. O kardeşlerimizin de en azından söylediklerimizi tahkik etmek sadedinde Kur'an'a bakmaları bizi çok mutlu eder. Çünkü bu onların kurtuluşlarının, evet, tahmin ettiğiniz gibi cehennemden

Allah Teala Rum Suresinin 31. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki Münibine ileyhi ve yettekuhu ve yekum salat ve la tekune minel müşrikin. Allah'a ulaşmayı dile, Allah'a yönel, yani ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dile ve takva sahibi ol. Ve namaz kıl ve müşriklerden olma. Rum 32'de de buyuruyor ki o müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Her biri kendi elindekiyle ferahlanırlar. Görüyor ki Allah'a mülaki olmayı, ruhunu hayattayken ulaştırmayı dileyen kişi takva sahibi olmuştur. Ama dilemezse takva sahibi olamaz. Oysa ki cennet takva sahipleri için yaklaştırılmış. Kaf suresinin 32. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala buyuruyor ki وَاُزْلِفَتُ الْجَنَّةِ لِلْمُتَّقِينَ غَارِبَيْنِ Cennet takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırıldı. اَذَا مَا İşte vaad olunduğunuz şey bu cennettir. لِكُلِّ اَوَابٍ حَفِيظٍ Bütün evap olanlar ve hafız olanlar için. Evap olanlar veya mevaba sığınanlar yani ruhlarını hayattayken Allah'a ulaştırmayı dileyenler. Ve diledikten sonra da ruhlarını Allah'a ulaştırmış olanlar, mevap olanlar. Bunlar üçüncü kat cennetin sahipleri. Ve hafiz olanlar, başların üzerinde devrin imamının ruhunu taşıyanlar, ne zaman taşır insan? Allah Teala tabiyet sırasında onların başlarının üzerine devrin imamının ruhunun geleceğini söylüyor. Yevmü Talak'ın gelmesi sırasında Mümin 15'te Allah Teala Allah'a mülaki olmayı bildikten sonra mürşidine tabi olan kişinin standardını veriyor. Onların başının üzerine Allah'ın katından ruh gönderilir. Yevmü Talak'ı Allah Teala onlara söyletir. Onlar ruhlarını Allah'a ulaştırmak üzere el öptükleri zaman başların üzerine devrin imamının ruhunun geleceği söyleniyor. Nisa suresinin 64. ayet-i kerimesinde Allah Teala şöyle söylüyor. Ve ma erselna min resulin illa bi yuta'a. Biz resullerden kimseyi göndermedik. Ama onlara itaat edilsin diye gönderdik. Yani biz resullerimizi diyor Allah Teala kendilerine itaat edilsin diye göndeririz. Biz resullerden kimseyi göndermedik. Ve ma erselnâ min resulün İlla li yuta'a biiznillah. Allah'ın izniyle kendilerine itaat edilsin diye göndeririz. Velev ennehum izzalemu enfisuhum. Ve eğer onlar muhakkak ki nefslerine zulmettikleri zaman biz o zamanki zalemu zulmettiler enfisuhum nefslerine zulmederler. Onlar nefslerine zulmettikleri zaman

Diyor ki, sana gelselerdi, Festağfirullah'e ve Allah'tan mağfiret dilemiş olsalardı, sana gelip Allah'tan mağfiret ola diledikleri takdirde estağfere yahum onlara onlar için mağfiret dileseydi ve onlar için mağfiret dileseydi Resul onlar için mağfiret dileseydi le mutlaka vecedallahu Allah'ı bulurlardı tevvaben tövbeleri kabul eden rahima ve iki istikamette manalandırılabilir rahmet nuru gönderen ve merhamet eden. Allah'ı merhamet eden olarak görürlerdi. Yani insanlara kazandıklarından çok daha fazlasını veren, bir tek dilekleriyle onları cehennemden kurtaran, üçüncü kat cennete kadar ulaştıran Allah. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Nisa suresinin 64. ayet kelimesi bunları söylüyor. Acaba Allah Teala ne demek istiyor? Biz resullerimizi kendilerine ancak Allah'ın izniyle itaat edilsin diye göndeririz. Öyleyse Allah'ın resulü olmak başka insanların ona itaat etmesiyle başka insanların kurtuluşuna medar olacaktır. İtaat etmesi demek, tabi olmaları demek. Öyleyse Allah Teala Resullerine talimatını verir. Resuller de Allah'ın talimatını bütün insanlara ulaştırırlar. O insanlar eğer dilerlerse Resul'ün söylediklerine Kur'an ayetlerini söylediği için sadece itaat ederler. İstemezlerse itaat etmezler. İtaat edenler Allah'a ulaşmayı dilerler. Sonra Resul'e tabi olurlar. Veya Resul'ün etrafındaki müşriklerden birine tabi olurlar. Bulundukları yerde tövbe verebilecek kim varsa ona tabi olurlar. Tövbe ettikleri zaman ruhları vücutlarından ayrılıp ana dergâha ulaşır, devrin imamının dergâhına ulaşır. Oradan o ruhlar seyrisülük isimli bir yolculukla Allah'a doğru yola çıkarlar. Ve birinci katta bir secde, İkinci katta su arınma havuzları, üçüncü katta bir köşk mescit. Dördüncü katta Beytül Makdis'in aslı, altıncı katta Beytül Haram'ın aslı. Buralarda secde edilir. Altıncı katta karanlık bir ortamda ışık olan yegane yere girilerek orada buz kalıbına benzer bir nurdan çıkan nurlarla insan ruhlarının yüzleri ve elleri o beyaz renkte olan ama çok açık yeşilimsi beyaz bir renk, fosfor yeşili
renkte olan bu ışığın rengine dönüşür ve çatlar. İşte bu çatlayan diriler bir süre sonra çatlamaz hale gelir, renk değişmiştir. Bu noktaya ulaşanlar yedinci kata çıkmaya hak kazanırlar. Yedinci gök katında yedi tane alem geçer. Birinci alem kader hücreleridir. Altıgen hücrelerde her gün bir altıgenle ifade edilir. Bir insanın dikey olarak rahatça içine girebileceği altıgenler. Her biri o günden sonraki birinci altıgen, sıraya duran insanların o günlerinin, o günlerinden sonraki günlerini gösterir. Tek sıra halinde olan her tarafı altıgen bu hücreler kaplamıştır. Tek sıra halinde altıgenler ileri doğru uzanır, hiç boşluk yoktur. Bunlardan ilkine giren, kendi önündeki hücrelerden birincisine giren kişi ertesi gününe ulaşır. Allah'a göre zaman çoktan bitmiştir, yetmez. Allah Teala zamanın dışında da yetmez. Bu hücreler insana, insanın yaşadığı sürece mekan olur. Ondan sonra o kişinin yeni bir hayatı başlayacaktır. Berzah alemine gidecektir. Berzah alemindeki hayatının hücrelerde olması gerekmiyor. Allah-u Teala'nın dizaynı bu noktadan sonra yedi tane alemin geçilmesini ifade eder. Birinci alem bu kader hücreleridir. İkinci alem Ümmül Kitap'tır. Katlı bir apartman büyüklüğünde bir son sayfası açık bir kitap orada görecektir. Arkasında ondan evvel Allah-u Teala'nın indirmiş olduğu bütün kitaplar mevcuttur. Hepsi bir aradadır. Sadece son indirilenin son sayfası açıktır. Allah-u Teala'nın peygamberlerine indirdiği şeriat kitapları da peygamber olmayan Resullerine indirdiği, şeriat hükmü taşımayan Resullerine indirdiği kitaplar da oradadır. Son kitabın son sayfası açıktır. Oraya bakabilen kişi neyin doğru neyin yanlış olduğunu bir anda görecektir. Altında devrin imamı etrafındaki 70 kişiye ders vermektedir. İşte bu 70 kişi oradan çıkıp da kader hücrelerine ulaşıp o kader hücrelerini aşan ilk 70 kişidir. Onlar bilardo masasına benzeyen ama üstü dümdüz olan bir çalışma masasının etrafında 70 kişilik bir masa. Orada devrin imamının onlara her an verdiği dersleri dinlerler. Tezekkür yapılır. Onlar konuşulur. Öyleyse bu muhtevada insanların daha sonraki devresi Kudret Denizi'dir. Kudret Denizi'ne dalınır. Oradaki sırlara birer birer nüfuz edilir. Ruhların nefes almak gibi bir mecburiyeti olmadığı için Kudret Denizi'nin derinliklerinde çeşitli sırlara sahip olurlar. Üçüncü kademe Divan-ı Salihinden evvelki makamı Mahmud'tur. Orada Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vardır. Sahabenin bir kısmı vardır ve devrin imamı çıkanların arasında bulunan
devrin imamı orada kalır. Müşahit olarak da oraya ulaşanlardan 7 kişilik bir grup sol tarafta, kenarda müşahit olarak bulunurlar. Sonra divane salihine ulaşılır. Divane salihine başkanı gene bizim dergahımızdandır. Gavs'tır. Ama buraya Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o kata kadar çıkan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem geldiği zaman mutlaka başkanlık eder. Geri kalanlar da zikir hücrelerine ulaşırlar. Altıncı alem. Zikir hücrelerinde zikirlerini devam ettirirler. Bunlardan zikirlerini tamamlayan olursa aylarca süren bir olaydır zikir müessesesi. Bu noktada zikirlerini tamamlayan kişi oradan uçarak ayrılır. Sitesi müntihaya ulaşır. Yatay bir yolculukla, Sitesi müntihadan da dikey bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşır. Allah'ın zatında yok olur. Ne olmuştu? Allah Teala bize ruh üfürmüştü. Allah Teala bize ruh üfürmüştü. İnsana ruhumdan üfürdüm diyor. Allah Teala'nın üfürdüğü ruh o bütün insanların pozitif değerlerini ifade eder. İşte bir insanın Allah'a ruhunu ulaştırabilmesi onun üçüncü kademe başarısıdır. Allah'a ulaşmayı dileyen herkes birinci kat cennetin sahibi olur. Bir kişi gerçek anlamda Allah'a ulaşmayı dilesin, ertesi gün ölsün. Bu kişinin gideceği yer mutlaka kıyametten sonra birinci kat cennettir. Bu kişi bir süre devam etti hayatına. Allah Teala göğsünü yardı, göğsünden kalbine nur yolu açtı ve bu kişinin kalbine nur gönderdi ve bundan sonra kişi hacet namazını kıldı. Mürşidini gördü. Hadis suresinin 16. ayet-i kerimesinde kişinin mutlaka kalbine başlangıçtaki %2 rahmet nuru geldikten sonra Allah'tan mürşidini isteyebileceği ifade ediliyor. Ve kişi Allah'tan mürşidini istedi. Ne olur? Bu kişinin mürşide tabiyet anında ruhu vücudundan ayrılır ve onların kalplerinin içine iman yazılır. Mücadele suresinin 22. ayet-i kerimesinde Allah Teala onların kalplerinin içine iman yazılır buyuruyor ve başların üzerine Allah'ın katından ruh gönderilir diyor. O ruh Allah'ın katından gelen ruh devrin imamının ruhudur. Kim tabi olursa olsun başının üzerine başka bir ruh gelemez. Sadece devrin imamının ruhu gelir. Bu ruhları görebilenler devrin imamına en yakın olan kişilerdir. Öyleyse kalp gözü, gönül gözü Allah'ın bir nimetidir. Herkese verilmez. Sadece layık olanlar bu nimetten faydalanabilir.

Şimdi Allah Teala bu ayet-i kerimede Nisa 64'te bu biat meselesiyle alakalı olarak söylüyor. Biz Resullerimize ancak Allah'ın izniyle kendilerine itaat edilsin diye göndeririz diyor. Tabiyet itaati mutlak olarak gerektirir. Zaten gerçek anlamda hacet namazını kılarak mürşidine gerek tabi olanların mürşitlerin emrine itaatsizliği söz konusu değil. O devirde ilk mürşit Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'di. Ona tabi oldular ve ona itaat ettiler. Mürşide itaat Allah'a itaatın basamaklarını teşkil eder. Neden öyle? Çünkü mürşit Allah'ın emriyle emreder. Allah kendisine neyi eğer Resul ise mürşit Allah kendisine neyi vahyetmişse onu emreder sadece. Kendiliğinden bir şey ilave etmeye yetkisi yoktur. Allah Teala kim hakkında ne yapmasını emrederse Resul onu yapar. Mürşitler de Allah Teala'dan vahiy alan mürşitler vardır. Vahiy alamayan vekil mürşitler vardır. Mürşitler de Allah Teala'nın emrini tebliğ ederler sadece. Kendiklerinden onlar da bir şey yapamazlar. Bütün insanlar başlangıçta nefslerine tabidirler. Bu sebeple Allah Teala onlar nefslerine zulmettikleri zaman eğer sana gelselerdi ve Allah'tan mağfiret dileselerdi, Resul de onlar için mağfiret dileseydi, Allah'ı tövbeleri kabul eden ve rahmet gönderici olarak bulurlardı diyor. Öyleyse nefsinde bütün insanların afetler doludur. Dolu olan afetler insanlar için bir engeldir. Çünkü bütün afetler insanları negatif istikamette mutlaka etkiler. İşte o afetlerle dolu olan nefsi o afetlerden temizleyebilmek ancak bir mürşide tabiyetten sonra zikir yapmakla mümkündür. Peki bir zikir insana mürşide tabi olmadan da nur getirebilir mi? Getirebilir. Bu gelebilecek olan nurlar sadece %2 rahmet nurunu ifade eder. Ondan sonra nefsin kalbinde rahmet nurunun yerleşmesi mümkün değildir. Geri kalan %98'i salavat nurları tamamlayacaktır. İki tane %49, %98 eder. Nefsin kalbi 7 kademede 7 defa nurla dolar. Bir kişinin ruhunu Allah'a ulaştırıncaya kadar geçen süresinde birinci gökkatında nefsin kalbine %7 nur gerekir. İkinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci katlarda hep %7'den o birikimleri devam eder. Bunların toplamı %49 eder. Başlangıçtaki %2 rahmet nuruyla beraber kişinin nefsinin kalbindeki nurlar o kişiyi Allah'a ulaştıracak olan 7 tane gök katını aşmayı temin eder. Emmare, levvame, mülkime, mutmainne, radiye, mardiye ve teskiye kademelerinde nefs 7 kademe nurlanır. Hep %7'dir nurlanma oranı. Ve başlangıçta aldığı %2 rahmet nuruyla beraber nurlar %51'i bulur. Böylece o kişinin nefsinin kalbi %50'den fazla nurla kaplanır. Ruh mu? O kişi mürşidine ulaştığı an vücuttan ayrılmıştır.
Devrin imamın ruhu da vücuttan ayrılan ruhun karşılığı olarak kişinin başının üzerine yere paralel olarak yerleşmiştir. Kendi ruhu artık vücudunda değildir. Ama başka bir ruhla Allah Teala onu desteklemiştir. Nefsinin kalbinin yarısı nurlarla kaplanana kadar, ruhu Allah'a ulaşana kadar Allah onu muhafaza altında tutar. Şeytanın etkilerine müsaade etmez. Neticede ruh Allah'a ulaşacaktır. Bu yedi kademeden yedi tane gök katını açtıktan sonra yedi tane alem geçecek. Allah'ın zatına ulaşacaktır. İşte bu Allah'ın bir nimetidir. Allah Teala Nisa suresinin 64. ayet-i kerimesinde bu konunun başlangıç noktasını ifade ediyor. Başlangıcın ilki Allah'a ulaşmayı dilemektir. Dileyen kişi mürşidine ulaşacaktır. İşte mürşidine ulaştığı takdirde kişinin durumunu Nisa 64 anlatıyor. Ne olur? Kişi mürşidine ulaştı. Furkan suresinin 70. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala mürşidine ulaşan kişinin iç dünyasında ne olduğunu anlatıyor. Onların kalplerinin içine iman yazılır. Başlarının üzerine devrin imamının ruhu gönderilir. Bu onlar Allah'a ulaşmayı bildikten sonra gerçekleşen bir husustur. Mürşide tabiyette ne olur? Kişi mürşidine tabi olduğu zaman o kişinin nefs tezkiyesi başlar. Kim tabi olur da, mürşidine tabi olur da, nefs tezkiyesine başlarsa diyor Allah Teala, Allah onların günahlarını sevaba çevirir. Seyyiatlerini hasenata çevirir diyor. Günahlarını affetmekle kalmıyor, hasenata çeviriyor. Biliyorsunuz ki bir insan daha Allah'a ulaşmayı dilediği zaman Allah onun günahlarını örter. Bu Allah'ın verdiği bir nimettir. Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesinde Allah Teala amin olanlardan kim Allah'a mülaki olmayı dilerse Allah ona furkanlar verir. Hatta ifade Allah'a ulaşmayı dileyin ki Allah size furkanlar versin. Daha sonra kıdeme mürşide tabiyet ve sizin günahlarınızı örtüsünden sonraki kademe günahlarınızı sevaba çevirsin. Demek ki bir insan Allah'a inanıyorsa o mümindir. Ama Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir mümin hak mümin değildir. Ve gideceği yer cennet değildir. Mümin olmak
Hiç kimseyi cehennemden kurtaramaz. Yani Allah'a inanmak bir kurtuluşu hiçbir zaman gerçekleştiremez. Allah'a inanan kişinin cehennemden kurtulabilmesi Allah'a ulaşmayı dilemekle başlar. Bu dilek varsa Allah onların günahlarını örter. Eğer bir insan Allah'a ulaşmayı inkar etmişse, yani Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa, onlar için Allah Teala onların sevaplarının geçersiz olduğunu ifade ediyor. Onların sevapları kazandığı dereceler sıfırlanır. Kazandığı dereceler zayi olur, yok olur. İşte iki ayrı ayet-i kerime Kehf 105 ile Enfal 29. Birinde Allah'a inanan ama Allah'a ulaşmayı dilemeyen birisi var. Allah'a inanan fakat Allah'a ulaşmayı dilemeyen birisi var. Bu kişi için kurtuluş söz konusu değil. Ama bu kişi Allah'a inanırsa Allah ona furkanlar verir. Allah'a ulaşmayı dilerse Allah ona furkanlar verir. Her furkanı verdikçe de derecat kazanır kişi. Niçin? Sadece Allah'a ulaşmayı dilediği için. Aslında Allah bu konuda, bu noktadaki derecat kazanma işlemi Allah'ın onların Allah'a ulaşmayı dileyenlerin günahlarını örtmesi nedeniyledir. Enfal 29'da Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin günahları örtülüyor. Dilemeyen kişinin ise Kehf 105'te kazandığı dereceler, amelleri sebebiyle kazandığı dereceler heba oluyor, yok oluyor. Dilemeyenlerin gideceği yer kazandığı dereceler yok olduğu için mutlaka kaybettiği dereceler fazladır. Cehennemdir gidecekleri yer. Dileyenlerin ise mutlaka cennettir. Çünkü Allah onların günahlarını örtüyor. Mutlaka sevabı vardır. Olmaması mümkün değildir. Bir insanın sevabının olmaması mümkün değildir. Öyleyse bundan sonraki safa Nisa 64 ile alakalı şimdiki ayetimizde kişinin mürşidine ulaşıp tabi olduğu nokta. Burada Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında o iki olayı anlatıyor. Resul'e onlar sana gelselerdi diyor ve Allah'tan mağfiret dileselerdi, tövbe etselerdi de Ya Rabbi bizim günahlarımızı işte biz tabi olduk. Bizim de günahlarımızı sevaba çevir deselerdi Allah tövbeleri kabul eden ve rahmet gönderici olarak Allah'ı bulurlardı diyor. Bu ilk %7 rahmetin girişini ve nefsin kalbinde yarılışını gösteriyor. Bundan sonraki rahmet müessesesi kalbe ulaşırsa, kalpte ulaşır ama kalbe yerleşmek imkanını bulamaz. Çünkü fazıllar her katta %7 yerleşerek 7 katta %49 oluştururlar ve 2'de rahmet nuru %51 olur. Daha sonraki kademelerde daimi zikre ulaştığı zaman kişi
Nefsinin kalbindeki nurlar %100 nefsin kalbini doldurur. Buradaki tevvaben rahima ifadesi hem Allah'ın tövbeleri kabul ettiğini hem de onlar için merhamet eden Allah olduğunu da ifade eder. Allah Teala merhametin sahibidir. Onun için rahim kelimesi merhamet eden manasına geldiği gibi rahmet nuru gönderen istikametinde de bir manaya sahiptir. Bu sebeple ayetleri iyi incelemek gerekir. Allah Teala başlangıç noktasındaki %2 rahmet gönderiminden sonra o kişinin kalbine her zaman rahmet gönderebilir. Ama bu rahmetin o nefsin kalbinde yer alması artık mümkün değildir. Rahmet kalbe ulaşır. Kalpte %2 rahmet başlangıçta mevcut olduğu için yeni bir nurun gelmesi de kabul edilmesi de söz konusu değil. Nasıl bir insan daim zikre ulaştıktan sonra nefsinin kalbinde %2 rahmet, %98 fazl nuruyla nefsin kalbi %100 nurlarla dolu olduğu için ondan sonra zikrettiğinde de kişi Allah'ın katından ruh gelir nefsin kalbine ama kalpte kalacak bir yer söz konusu değildir. Tekrar Allah'a dönerler. Rahmet için de olay budur. Fazl için de olay budur. Nefsin kalbine Allah Teala ulu'l-elbab makamında %100 nurunu doldurduğu zaman %2 rahmet, %98 fazıldan oluşan bir muhteva. Bu noktadan sonra gelecek olan rahmet nurları o kişinin kalbine artık yerleşmek imkanının sahibi değildir. Fazıl nurları da sahibi değildir. Öyleyse Allah Teala'nın getirdiği nurlar hem rahmet nurudur, gönderdiği nurlar hem fazıl nurudur. Ama bunlardan kalbin alabildiği şey %2 rahmet nuru, %98 fazıl nurudur. Ve rahmetlerle fazıllar hep beraber gelse gelebilir. Rahmet de gönderir Allah Teala, fazıl da gönderir. İkişer ikişer gönderiyor. Ama nefsin kalbi %100 nurlarda dolduktan sonra onlar gelirler ve tekrar Allah'a geri dönerler. Nefsin kalbi tamamen nurlarla dolduğu için. Allah Teala'nın baştan gönderdiği %2 rahmet, nefsin kalbine girip orada yerleşen rahmettir. Ve nefsin kalbine bir daha %98 fazıl nuru dolana kadar rahmet girmesi söz konusu değildir. Çünkü kalbe yazılan iman kelimesi fazıllara açıktır. Karşıt manyetik alanlar fazılla nefsin kalbi arasında mevcuttur. Birbirinin tersi istikametteki manyetik alanlar mutlaka asılları celbederler. Bu kendi karşıtlarını celbederler. Nefsin kalbine yazılan iman kelimesi ile gelen rahmet ve fazıl nurlarından fazılları kendisine çeker. %98'lik kesim fazıllara aittir. Ama kalbin içine ilk gelen önce kuvvet rahmet nurudur. %2'ye kadar kalpte yerleşebilir. Daha ötesini Allah Teala fazıl nurlarıyla tamamlıyor. Nefs tezkiyesine kadar 7 kademe. Ondan sonra da daimi zikirde geri kalan kesimin %98'in tamamlanması. 2 tane %49, 7 tane %7. %98 eder. 2 defa fazıl nuru,
%100. Nefsin kalbi %100 nurlarla kaplanmıştır. 7 tane gök katını yükselmek birinci %51'i oluşturur. Ondan sonra da ruh Allah'a ulaşır. Ulaştığı noktaya kadar artık bir yerleşme olayı söz konusu değildir. %49 fazıl, %2 rahmetten oluşan nurlar kişi ruhunu Allah'a ulaştırdığı noktaya kadar yerleşme işlemini tamamlarlar. 7 tane gök katını yükselirken 7 tane %7 fazla birikimi %49'u ifade eder. Başlangıçta nefsin kalbine giren %2 rahmetle beraber bulunurlar. %51'i bulur. Allah Teala burada bu ayet Nisa 64'te Resul de onlar için mağfiret dileseydi Allah'ın tövbeleri kabul eden ve rahmet gönderen Rahim esması ile tecelli ettiğini göreceklerdi. Ama mağfiret noktasında, Resul'e tabiyet noktasında mağfiret günahların sevaba çevrilmesi olayıdır. Allah Teala'nın orada günahları sevaba çevirdiğini görüyoruz. İşte Resuller tek başlarına herkes Resul'e ulaşmak imkanına sahip olmadıkları için bütün insanların kendilerine ulaşıp tabi olabilecekleri bir muhteva taşıyamazlar. Ama buna karşılık ona tabi olan birçok yerde tabiyet verebilecek seviyede Allah'ın velileri oluşur. Allah'ın evliyası. Kim ruhunu Allah'a ulaştırmışsa o ermiş evliyadır. Fizik vücudunu teslim eden daha üstün bir evliyadır. Nefsini teslim eden daha üstün bir evliyadır. İrşad olan daha üstün bir evliyadır. İradesini de Allah'a teslim ederek Allah'ın irşada memur ve mezun kılındığın cümlesiyle irşad makamının Allah tarafından sahibi kılınan mürşit, o mürşit evliyadır. Öyleyse evliyalık makamı öyle zannedildiği gibi uzaklarda olan bir sürü zahmetten sonra elde edilen bir şey değildir. Kişi Allah'a ulaşmayı dilediği an Allah'ın dostu olmuştur. Veli dost demek ve ayetler onu gösteriyor ki Allah'a ulaşmayı dileyen birinci seviyede Allah'ın velisidir. Mürşidine tabi olan ikinci seviyede, ruhunu Allah'a, Allah'ın ulaştırdığı kişi üçüncü seviyede evliyalık makamının sahibidir. Fizik vücudun tesliminde dördüncü seviyeye ulaşılır. Nefsin tesliminde beşinci seviyeye ulaşılır. Tövbe-i Nasuh'a davet edildiğinde altıncı seviyeye ulaşılır. İradenin teslimiyle irşada memur ve mezun kılındığı takdirde kişi 7. seviye, en üst seviye evliyalığın sahibi olur. İşte bu mürşitler, bu seviyedeki mürşitler yedinci seviyeye ulaşmışlardır. Yedinci seviyede onlardan daha üst noktada olan devrin imamı seviyesindeki veya
Devrin imamı olmayıp da kavim resulü olanlar mevcuttur. Öyleyse 7. kademedeki irşat makamının sahiplerinin ötesinde bir üst kademede kavim resulleri var. Onlardan daha üst kademede de devrin imamı var. Yani 9 kademeyi oluşturuyor sistem. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde Yüce Rabbimiz bizleri birlikte kıldı. Hepinizi çok ama çok sevdiğimizi bir defa daha ifade ederek huzurlarınızdan inşallah ayrılıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل على محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah Teala'nın huzurunda beraberiz. Bir defa daha bir manevi güzelliği yaşamak üzere, bir hazzı duymak üzere, Allah'tan bahsetmek üzere ve Allah'ın en çok değer verdiği konulardan birisi takvadır. Bugünkü konumuz da takva. Takva kelimesi lügat manası itibariyle çekinmek, sakınmak, korkmak anlamına gelir. Ve manası budur diye Kur'an tefsirleri nerede takva kelimesi görmüşlerse oraya hemen Allah'tan korkmak diye yaftayı yapıştırmışlar. Sevgili kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'de 7 ayrı tip takva var. İslam'ın 7 safhası boyunca Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'e 7 grup takva koymuş. Amin olan takvası birinci takva. Sonra ikinci takva müminler takvası. Üçüncü takva evvaplar takvası. Dördüncü takva muhsinler takvası. Beşinci takva muhlisler takvası. Altıncı takva azim takva, irşada ulaşanların takvası. Yedinci takva ise bihakkın takva. Hakka tukatihi takva.

İşte Allah Teala 28 basamak boyunca 3. basamakta başlayan takvaya ameller takvası olarak değerlendiriyor. Sonra mürşide ulaştığımız zaman birincisi 3. basamakta, ikincisi 14. basamakta mümin oluyoruz. Müminler takvası sahibi oluyoruz. 21. basamakta ruhumuz Allah'a ulaşıyor, sığınağa, mehaba sığınıyor ve evap oluyoruz. 25. basamakta fizik vücudumuz muhsinlerden olup Allah'a teslim oluyor. 27. basamakta nefsimiz muhlis olup Allah'a teslim oluyor. 28. basamağın 4. mertebesinde, 4. kademesinde irşada ulaşıyoruz. 5. kademesinde de hakka tukatihi takvanın sahibi oluyoruz.

Allah Teala insanlarla olan ilişkilerini Kur'an-ı Kerim'de en güzel standartlar içinde dizayn etmiş. Birinci basamakta olayları yaşıyoruz. Herkes yaşar. İkinci basamakta olayları değerlendiriyoruz. Herkes değerlendirir. Ama değerlendirmekten değerlendirmeye fark var. Kalbimizde zevk varsa, maraz varsa, Allah'a isyan halindeysek seçilmiyoruz. Aksi halde kalbimizde hayır vardır. Allah-u Teala bizleri seçiyor. Seçilenlerin arasından bir kısmı mutlaka Allah'a ulaşmayı dileyeceklerdir. İşte bu dileyenler amenular takvasının sahipleridir. Kim Allah'a ulaşmayı dilemişse Allah derhal onun kalbindeki bu talebi işitir, bilir ve görür. Allah Teala Ya eyyühellezine aminuttekullâhe vebtegî ileyhil vesile diyor Maide Suresinin 35. ayet-i kerimesinde. Ey amin olanlar, takva sahibi olun. Allah-u Teala Fussilet Suresinin 18. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki ve neceynellezine amenu ve kanu yettekun. Amen olup da takva sahibi olanları kurtardık diyor. Ellezine amenu ve kanu yettekun. Burada takva sahibi olmanın yarısına yanı sıra amin olmanın da 7 kademede devam ettiğini görüyoruz. İşte aminüler takvasına bir ikinci misal daha var. Nem suresinin 53. ayet-i kerimesi. Aynı köklerden gelen kelimelerle Allah Teala ve enceynellezine aminu ve kânu yettekun diyor.

Görüyoruz ki konunun başlangıç noktası, Allah'a ulaşmayı dilemek, amin olma noktası ve Allah Teala amenü olup da takva sahibi olanlardan bahsediyor. Amin olup Allah'a takva sahibi olanları kurtarmak diyor Allah Teala. Öyleyse burası ilk takva. Amin olursak ne olur? Amin olursak Allah'a ulaşmayı dilemiş biriyiz. Yoksa dilemediğimiz sürece amin olmamız da mümkün değil. Ancak Allah'a ulaşmayı dilediğimiz takdirde amin olmamız söz konusu. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemeyen birisi aminu olamaz. Ne olur Allah'a ulaşmayı dilersek? Allah kalbimizdeki bu talebi işitir, bilir ve görür. Bu noktada amin olduğumuz zaman aminular takvasının, Allah'a ulaşmayı dileyenler takvasının sahibi olduk. Ne yapar Allah Teala? Bize tam 10 tane ihsanda bulunur. Allah'ın kanunu 1'e 10. Biz bir adım attık. Allah'a ulaşmayı diledik. Allah'ın bir insanın hayatındaki dönüm noktasını başarıyla geçtik. Nedir dönüm noktasından Allah Teala'nın muradı? Cennetle cehennemin kapılarını birbirinden ayıran bir dilek. Allah'a ulaşmayı dilemek. Dilemişse bir insan mutlaka kurtuluyor, dilememişse mutlaka cehenneme gidiyor. Bu kadar önemli bir konu, din standartlarının içerisinde bugün hiç esamesi bile okunmayan bir konudur. Ve insanlar Allah'a ulaşmayı dilemedikçe kurtulmaları mümkün olmayan bir tuzağın içindedirler. Ve iblis amin olma standartlarını bütünüyle Kur'an-ı Kerim'de hepsi var olmasına rağmen insanlara unutturmayı başarmış. İşte birinci amin oluşun arkasından Allah Teala kalbimizdeki talebi görüyor ve rahim esmasıyla bize tecelliye başlıyor. Bu tecellinin arkasından ard arda aldığımız 10 tane ihsan var. Gözlerimizdeki icab-ı mestureyi alıyor Allah Teala. 1. Kulaklarımızdaki bakrayı alıyor. 2. Kalbimizdeki ekinleti alıyor. 3. Yerine ifat koyuyor. 4. Ve Allah'ın rahim esmasıyla tecelliye başlaması da Allah'ın 5. ihsanı. Altıncı ihsanı kalbimize ulaşması. 7. kalbimizin içindeki, nefsimizin kalbindeki şeytana dönük konumda olan nur kapısını Allah'a dönük hale getirmek. Bunu gerçekleştiriyor Allah Teala. Sonra 8. ihsanı göğsümüzden kalbimize bir nur yolu açıyor. Dokuzuncu ihsanı, zikir yaptığımız zaman bu nur yolundan kalbimize ulaşan rahmet ve fazl isimli iki nurdan rahmet nurları kalbimize sızmaya başlıyor. Kalbimize giremiyor çünkü kalbimiz mühürlü.

Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu mikrofonu ait olduğu yere takmayı unutmuşuz. Her zamanki unutkanlıklardan bir tanesi olur böyle şeyler. Ve göğsümüzden kalbimize Allah'ın nur yolu açmasından sonra kalbimize ulaşan rahmet nurlarının kalbimize sızabildiğini görüyoruz.

meselesi var. Buna müminler takvası diyoruz. Çünkü burası mümin olduğumuz yer. Mürşidimize ulaştık. Tabi olduk. Diz çöktük. Önünde el öptük. Tabiyetimizi gerçekleştirdik. 10 tane ihsanla tabi olduk. Ve Allah'tan 10 tane nimet almaya hak kazandık. Birinci nimet, devrin imamının ruhu başımızın üzerine gelip yerleşiyor. Mücadele Suresi 22. ayet-i kerime. Allah Teala buyuruyor ki onların üzerine, yani başların üzerine Allah'ın katından ruh gönderilir ve o ruhla onlar yedidilirler, yani desteklenirler ve onların kalplerinin içine iman yazılır diyor Allah Teala. Devrin imamının ruhu başımızın üzerine geliyor ve kalbimizin içine iman yazılıyor. Nasıl? Üç aşamada. Bir, Allah Teala kalbimizin mühürlü olan kapısının mührünü açıyor. İki, kalbimizin içindeki küfür kelimesini dışarıya alıyor. Üç, kalbimizin içine iman kelimesini yazıyor. Ve böylece artık biz kalbinin içine iman yazılan bir kişi oluyoruz. Eğer Allah Teala kalbimizin içine imanı yazmasaydı mümin olamayacaktık. Öyle mi? İşte Hücurat Suresinin 14. ayet-i kerimesi Allah Teala buyuruyor. Hücurat 14'te diyor ki Araplar dediler ki biz de mümin olduk. Yani bunlar münafıklar. Sahabe gibi. Sahabe nasıl Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın önünde tövbe edip tabi olmuşlarsa, münafıklar da aynı şekilde tövbe etmişler. Görüntü, dış görüntü aynı. Sahabe mümin olduysa biz de mümin olduk diyorlar. Aynı şeyleri yaptık, aynı sözleri biz de söyledik diyorlar. Ve Allah Teala onlara cevap veriyor, hayır diyor. Allah Teala onlara de ki diyor, Habibim, hayır siz mümin olmadınız. Mümin olduk demeyin. İslam'a girdik deyin. Ve siz mümin olmadınız çünkü kalbinizin içine iman girmedi diyor. Yani kalbinizin içine iman yazılmadı diyor Allah-u Teala. Kişinin ancak kalbinin içine iman Allah-u Teala tarafından yazılırsa Allah o kalbin içine yazdığı imanla iman kelimesini kalbin içine sokmuş oluyor. İmanı artık o kalbin içinde iman var. İman kelimesinin çekim gücü var. Fazılları kendisine çekecek olan bir güç. İşte burada yeni bir takvanın sahibi oluyoruz. Müminler takvası. Burada mümin oluyoruz kalbimizin içine iman yazıldığı için. Allah Teala buyuruyor ki onlar ki ağızlarıyla mümin olduk derler diyor ama kalpleri mümin olmamıştır. Onlar müminler değildir diyor. Bu noktada biz nefs tezkiyesine başlıyoruz. Kalbimizin içine iman yazıldığı için zikir yaptığımızda Allah Teala'dan gelen rahmetle faz, rahmetle salavat partikülleri, nurları, enerji grupları kalbimizin üzerine basınç yapıyor, kalbimizdeki hareketli hale gelen nur kapısının üzerine. Ve nur kapısı, Allah'ın Rabbani kapısının üzerindeki mühür kalbin altına doğru iniyor. Zulmani kapıyı kilitliyor ve mühürlüyor. Zikir boyunca şeytanın karanlıklarının nefsimizin kalbine girmesi artık mümkün değil. Öyleyse bu süreç içerisinde nefsimizin kalbine şeytanın karanlıklarının girmesi söz konusu değil. Peki ne oluyor içeride? İman kelimesinin çekim gücü etrafına fazıları toplamaya başlıyor. Faziletleri. Ve bu toplanan faziletlerin iman kelimesine yapışarak işgal ettikleri

Gittiği zaman kalbe yeniden geri dönen karanlıkların o oralarını artık işgal edememesine sebebiyet veriyor. İman kelimesinin etrafında ne kadar nur toplanmışsa, fazilet toplanmışsa o artık kalbin gerçek sahibi oluyor. Çünkü kalpte ondan evvel küfür kelimesi vardı. Ve karanlıkları, küfrün muhtevası olan afetleri etrafında topluyordu. Onları çekmek gücünün sahibiydi. Ama Allah-u Teala onu kalbimizden aldı. Ve kalbimizin içine imanı yazdı. Artık iman kelimesi var. İman kelimesi de faziletleri etrafında devamlı toplayan bir özelliğin sahibi. Ve fazıllar toplandıkça her 107 nur birikiminde emmare, levvame, mülhime, mutmainne, radiye, mardiye, tezkiye diye 7 kademede nefs tezkiyesi oluyoruz. Nefs tezkiyesinin başlangıç noktası burası. Ve nefs tezkiyesi yani amelü salihat, nefsi ıslah edici amel kim işlerse o kişi mümindir diyor Mümin suresinin 40. ayeti kerimesi. Onlar ki amelü salihat yaparlar, işte onlar müminlerdir. Allah mümin olanları, kadın olsun, erkek olsun, cennetine alacak ve hesapsız rızıklandıracaktır diyor Allah Teala. Müminlerin özelliğinden bahsediyor. Müminler amelü salihat yapanlardır, nefsi ıslah edici amel yapanlardır diyor. Furkan suresinin 70. ayet-i kerim, 69. ayet-i kerimesinde cehenneme gidenlerden bahsediyor Allah Teala. Furkan 70'te ama tövbe edip de mümin olanlar diyor Allah Teala ve amelü salihata başlayanlar Allah onların seyyiatini hasenata çevirir diyor. Tövbe edenler hariç onlar cehenneme gitmezler. Bu tövbe edip de mümin olanlar hariç diyor. Onlar cehenneme gitmezler ve onların cehenneme gitmemenin ötesinde nefs tezkiyesi yaptıklarını, amelü salihat yaptıklarını ifade ediyor Allah Teala. Ki demin senin söylediğimiz Mümin suresinin 40. ayet-i kerimesine göre amelü salihat yapanların mümin olması söz konusu.

Ali İmran 15 ve 16'da mümin takvanın standartlarını veriyor Allah Teala. Kul e'nebbi'ukum bi hayrin min zalikum. Lillezine teka inde rabbihim cennetin tecrimi min tahtihel emhâr halidine fiha ve ezvacun mutahharetun ve ridvanun Allah. Vallahi basirun bilibat. De ki size bundan daha hayırlısını haber vereyim mi? Takva sahibi olanlar için Rablerin indinde altından nehirler akan cennet vardır. Orada devamlı kalacakları ve tertemiz eşler bulunan ve Allah'ın rızası bulunan bir makam vardır orada diyor. Rıza vardır. Ve 16. ayet-i kerimesinde اَلَّذ۪ينَ يَكُلُونَ رَبِّنَا اِنَّنَا آمَنَّا فَاَفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكِنَا عَذَابَ النَّارِ. Onlar derler ki Rabbimiz muhakkak ki biz aminu olduk. Mümin olduk. Artık bizim günahlarımızı sevaba çevirerek bize mağfiret et ve bizi ateş azabından koru derler.

Ve Maide suresinin 11. ayet-i kerimesinde Allah Teala şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühellezine aminüskürü nimetallahi. Ey amen olanlar, Allah'ın üzerinizdeki nimetini zikredin ki, nimetallahi aleyküm, üzerinizdeki nimetini zikredin ki, iz hemme kavmin an yepsutu ileyküm, eydiyehüm fe kefe eydiyehüm ankum. Yani bir topluluk size saldırmak istemişti, size zarar vermek istemişti ve Allah onlara mani olmuştu. Vettekullah, Allah'a karşı takva sahibi olun. Ve alallahi fel yetekevel ve yetevekkelil müminun. Allah'a karşı takva sahibi olun ve müminler yalnız Allah'a güvensinler. Müminlerin güveni, vekaleti Allah'ın üzerine olsun. Müminler Allah'a mütevekkil olsunlar diyor Allah Teala. Burası vettekullah'dan gelen sonra gelen cümle Allah'a müminlerin takva sahibi olarak mütevekkil oldukları ifade buyuruluyor. Burası mümin takva için güzel bir misal teşkil ediyor. Müminler takvası. Söylediğimiz gibi kişinin kalbine iman yazıldığı için mümin oluyor. Mümin olmanın 7 tane kalp şartı tamamlanıyor. Birincisi Allah o kişinin kalbindeki ekinleti alıyor. İkincisi kalbine ihbat koyuyor. Üçüncüsü kalbinin nur kapısını Allah'a çeviriyor. Dördüncüsü göğsünden kalbine nur yolunu açıyor. Beşincisi kalbin mühürünü açıyor. Altıncısı kalbin içindeki küfür kelimesini dışarı alıyor. Yedincisi de kalbin içine Allah imanı yazıyor. Ve böylece kişi sadece diliyle iman ettik diyen bir kişi olmuyor. Burada o kişi kalbine iman yazıldığı için kalbindeki imanın sahibi olan bir mümindir. Kafir kelimesi kalbindeki küfrün sahibi olan kişidir, kişiye aittir. Mümin kelimesi de kalbinde imanın sahibi olan kişidir. Mümin, imanın sahibi olan, imanı olan kişi, kafir, küfrü olan kişi. Öyleyse sadece iki çeşit insan var, kafirler ve müminler. Kafir dediğimiz zaman onu Allah'a inanmayanlar anlamına almıyoruz. Kur'an-ı Kerim öyle demiyor. Allah'a inanmayan muhakkak ki kafirdir, tamam. Onun hiçbir şey yapması zaten söz konusu değildir. Ama Allah'a inanıp da kalbine iman yazılmayanlar, kalplerindeki imanın sahibi olmadıkları için dilleriyle mümin olduklarını söyleyen ama kalpleri mümin olmayanlardır diyor Allah-u Teala. Ve onları mümin saymayız diyor. Söyledik Hücurat 14'te. Öyleyse ikinci takva 14. basamakta gerçekleşen müminler takvasıdır. Kişi gördüğünüz gibi 14. basamakta kalbine iman yazıldığı için kalbiyle de mümin olan bir hüviyete girmiştir. Bundan sonra ne olur? Kişi nefs tezkiyesine başlar. Nefs tezkiyesine başlayan bu kişinin her %7 nefsin kalbindeki nur birikiminde ruh bir kat göklerde yükselir. Nefsi emarede birinci gök katına yükselir. Nefsi levamede ikinci, nefsi mülhimede üçüncü. Mutmainne, radiye, mardiye ve teskiye kademelerinde dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katlarına yükselir. Yedinci katın fethini tamamlar. 7 tane alemi geçer. İndi ilahide. 7. gök katında en sonunda indi ilahiye ulaşır. Allah'ın huzuruna ve orada en yüksek nokta olan sitet-i müntahaya ulaşır. Oradan da Allah'ın zatına ulaşır. Allah'ın zatında yok olur. Allah Teala zatına me'ab diyor. Sığınak diyor. Ve
Nebe suresinin 39. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki: "Zalikel yevmül hakkı fe men şaa ittaze ila rabbihi meaba." İşte o gün hak günüdür. O gün dileyen kişi kendisine Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakimi yol ittaz eder. O gün dileyen kişi kendisine Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakimi yol ittaz eder. Diyor ve kim meaba varırsa, kim Allah'a ulaşırsa o kişi meaba sığınır diyor Allah Teala. Öyleyse Allah'a varan meaba sığınağa sığınır. Bunların, Allah'a sığınanların sığınan, meaba sığınan anlamına evvap olduğunu söylüyor aynı kökten gelen iki kelime. Meab sığınak, evvap da sığınağa sığınan, Allah'a dönerek ulaşan. İşte Kaf suresinin 31 ve 32. ayetlerinde Allah Teala şöyle buyuruyor: "Ve uzifetül cenneti lil muttakine gayri mayit. Haza ma tuadune li kulli evvabin hafiz." Cennet takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırıldı. İşte vaad olunduğunuz yer şey budur, bu cennettir. Yani buyurun cennete girin. Li kulli evvabin ve hafiz, bütün evvap olanlar için, yani sığınağa sığınanlar için ve hafiz olanlar için, başlarında, başların üzerinde devrin imamını bir muhafız olarak taşıyanlar için. Öyleyse bir sığınaktan bahsediyor Allah Teala, sığınağa sığınmaktan bahsediyor. Evvap, sığınağa sığınan. Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman Âl-i İmrân suresinin 14. ayet-i kerimesinde Allah Teala'nın kendisi için şöyle söylediğini görüyoruz. Vallahu indehu hüsnül meab. Vallahu, yemin olsun ki Allah, indehu, onun indinde hüsnül meab, en güzel sığınak. Allah, Allah'ın indindeki en güzel sığınaktır diyor Allah Teala. Allah, Allah'ın indindeki en güzel sığınaktır buyuruyor. İşte insanlardan her kim bu sığınağa ruhunu ulaştırabilirse, irci-i emrinin gereğini yaparsa, ki 12 defa Allah Teala üzerimize farz kılmış ruhumuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmamızı, kim bu farzı gerçekleştirirse işte o kişi kendine düşeni yapmıştır, sığınağa sığınmıştır. Ve böylece evvap takvanın sahibi olmuştur. Bu Kaf suresinin 31 ve 32. ayetleri evvap takvanın kesin işaretini taşıyor.

Sad suresinin 49. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki haza zikrün, işte bu bir zikirdir, öğüttür. Ve innelil muttakine lehüsne meab. Muhakkak ki takva sahibi olanlar için Allah'ın zatı en güzel sığınaktır. Muhakkak ki en güzel sığınaktır. Aynı zamanda evvap takvanın bir diğer işareti Yunus suresinin 62, 63, 64. ayet-i kerimelerinde geliyor. Allah Teala diyor ki Ela inne evliya Allahu la hafun aleyhim ve la hum yahsenun ellezine amenu ve kanu yettekun lehumul büşra fil hayatet dünya ve fil ahireti. O Allah'ın evliyası var ya, onlara korku yoktur. Onlar mahzun da olmazlar. Ela inne evliya Allahu la hafun aleyhim ve la hum yahsenun. Ellezine amenu ve kanu ittekun. Onlar amenudurlar ve takva sahibi olmuşlardır. Hangi kademede takva sahibi olmuşlardır? Ruhlarını Allah'a ulaştıracak kademede Allah'ın evliyası olmuşlar. Onlara dünyada da cennette de müjdeler vardır diyor Allah Teala. Öyleyse bu üç grup ayet ruhun Allah'a ulaşmasıyla oluşan

Rum suresinin 31. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki münibine ileyhi, ona ulaş vettekuhu ve takva sahibi ol. Ruhumuzu Allah'a ulaştırdığımız zaman takva sahibi oluyoruz. Evvap oluyoruz ve evvaplar takvası oluyor bu.

Bakara suresinin 21. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki: "Ya eyyühen nâsü bidir abekümü lezî alekâküm ve lezîne min kabriküm." Ey nas, sizi ve sizden öncekileri yaratan Rabbinize kul olun. Umulur ki böylece takvaya ulaşırsınız. Takva sahibi olursunuz. Demek ki ruhumuzu Allah'a ulaştırdığımız zaman evvap takvanın sahibi oluyoruz. Bu üçüncü takva. 21. basamaktayız. Ruhumuz Allah'a ulaşmış, sığınağa sığınmış ve evvap takvanın sahibiyiz. Ve bir defa daha amin olmuşuz. Sonra fena makamının sahibi oluyoruz. Allah'a sarılıyor ruhumuz, sığınağa sığınıyor ve böylece fena fillah makamının sahibi oluyoruz. Allah'ın zatında fani oluyoruz, yok oluyoruz. Sığınağa sığınıyoruz. Allah Teala bu sığınma işlemini başka bir ifadeyle de anlatıyor. Allah'a sarılma. Kim Allah'a ulaşmayı ve Allah'a sarılmayı dilerse Allah onları rahmetinin ve fazlının içine koyar. Ve onları kendisine ulaştıran sırat-ı müstakime ulaştırır diyor Allah Teala. Allah'a sarılmak, vahtesemu geçiyor, vahtesemu, Allah'a sarılmak. Vahtesemu billahi, Allah'a sarılmak. Sonra fizik vücudumuz Allah'a, ruhumuz Allah'ın zatında yok olduğu zaman evvap takvanın sahibi oluruz. Sonra daha sonraki kademede Allah bize bir ihsanda bulunacaktır. Bir nimette daha bulunacaktır. Bir taht ihsan edecektir indi ilahide. Boşlukta duran tahtlardan bir tanesini. O zaman bekabillah olacağız. 23. basamaktayız. Daha sonra zikrimiz günün yarısını aşacak. Zahit olacağız. 24. basamaktayız. Daha sonra fizik vücudumuz Allah'a teslim olacak ve muhsinler takvasının sahibi olacağız. Nisa 125'te Allah Teala fizik vücutlarını Allah'a teslim edenlere muhsinler diyor. Nisa 125. Femen ahsenu dinen mimmen eslemu ve cehu lillahi ve huve muhsinun. O kişiler ki veçilerini, fizik vücutlarını Allah'a teslim etmiş ve muhsinlerden olmuşlardır. Onlardan daha muhsin kim vardır diyor Allah Teala. Demek ki kim fizik vücudunu Allah'a teslim ederse o muhsinlerdendir. Onun adı muhsindir. Fizik vücudunu Allah'a teslim eden. İşte Ali İmran suresinin 133 ve 134. ayetleri muhsinlerin takvasından bahsediyor. Diyor ki Allah Teala Ali İmran 133'te "Vesari'u ila mağfiretin min rabbikum ve cennetin arduha semavati vel ardu o iddet lil muttakin." Rabbinizden mağfirete ve eni göklerle yer kadar olan cennete koşuşun ki o cennet takva sahipleri için hazırlanmıştır. Bir sonraki ayet-i kerime 134. Ellezine yunfikune fissarrayi ve darayi. Onlar ki darlıkta da bollukta da infak ederler.
Vel kâzimîner gayza, gayzlarını, öfkelerini yutarlar. Vel afîne anin nas ve nası affederler. Vallahi yuhibbul muhsinun. Allah muhsinleri ve Allah muhsinleri sever. Ve andolsun ki Allah muhsinleri sever. Öyleyse muhsinlerin takvasından bahsediyor Allah Teala fizik vücutlarını 25. basamakta Allah'a teslim eden insanlar.

Öyleyse burada muhsinlerin de takva sahibi olduğunu görüyoruz. O zaman yeni bir kademe daha takva geldi. Bu dördüncü takva oldu. Sevgili kardeşlerim, her takva kademesinde bir cennet katı kişi yükseliyor. Amenular takvasının sahibi olan kişi birinci kat cennete ulaşabilir. Müminler takvasının sahibi olan kişi ikinci kat cennetin sahibi olur. Dünya saadetleri ikisinde de dışarıdaki herhangi bir insandan farklı değildir. Ama ruhu Allah'a ulaşan bir insan, evat takvanın sahibi olan bir kişi, dünya saadetinin yarısını elde etmiştir. Üçüncü kat cenneti de elde etmiştir. Şimdi söz konusu olan muhsinler takvasına ulaşan kişi ise, dördüncü kat cennetin sahibidir. Dünya saadetinin ise %90'ına ulaşmıştır. Nefsinin kalbinde kala kala %9 karanlık kalmıştır. Ve fizik vücut o karanlığa hiç aldırmadan Allah'ın bütün emirlerini yerine getirir, yasak ettiği hiçbir fiili işlemez ve böylece kişi muhsinlerden olur. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, fizik vücudun teslimi burada tamamlanıyor. Daha sonraki takva, ahsen takva, yani muhlislerin takvası. Allah Teala muhlisleri tarif ediyor. Ve ma uberru

Onlar emrolunmadılar. Beyne suresi 5. ayet-i kerime. Ve ma umiru illa liyabudullahe muhlisine lehuddine hünefaye. Onlar emrolunmadılar. Muhlisler olarak nefslerini Allah'a teslim etmekle

hanifler olarak yapmakla emrolundular. Muhlis kullar olmakla ve hanifler olarak bunu gerçekleştirmekle emrolundular. Ve ma umiru, onlar emrolunmadılar. İlla leyabudullâhe, sadece Allah'a kul olmakla. Muhlisine, muhlis kul olmakla. Lehuddine, onun dininde, Allah'ın dininde, hünefae, hanifler olarak, Allah'a muhlis kul olmakla, yani nefslerini Allah'a teslim etmekle emrolundular. Şimdi konunun takva kesimine geliyoruz. Maide suresinin 93. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki, leyse alellezine aminu ve aminus salihatı cünahun. Amini olan ve nefsi ıslah edici ameller işleyenler üzerine günah değildir. Fîmâ taimu, önceden fîmâ taimu izâ mettekâ, takva sahibi oluncaya kadar, olmadan evvel yediklerinde, amini olanların ve nefsi ıslah edici amel işleyenlerin takva sahibi oluncaya kadar geçen evvelki günlerinde yedikleri şeyler sebebiyle üzerlerine bir günah yoktur diyor Allah-u Teala. Ve aminu ve aminu salihati, ve sonra gene amin olmuşlardır. Nefsi ıslah edici ameller işlemişlerdir. Sümmettekav, sonra gene takva sahibi olmuşlardır. Ve amin olmuşlardır. Sümmettekav, yeniden takva sahibi olmuşlardır. Amin olduktan sonra. Ve ahsenu. Ve ahsenu olmuşlardır. Yani takva sahibi, ahsenu olan takva sahibi, ahsen takvanın sahibi olmuşlardır. Ahsene ulaştıran takvanın sahibi olmuşlardır. Takva sahibi olup ahsene ulaşanlar. Zümer 10'da ise Allah Teala şöyle söylüyor. Kul ya ibadillezine aminetteku rabbikum. Ey Muhammed, de ki Rabbinize karşı takva sahibi olun. Lillezine ahsenu fi hazihi dünya hasene. Bu takva sahibi olanlardan ahsen olanlar için dünya hayatında hasene vardır. Ardullahi vasiya, onlar için yeryüzü, Allah'ın yeryüzü geniştir. İnnemâ yüveffes sabirûne ecrehüm bi gayri hisabin. Sabredenlerin mükafatları hesapsız olarak ödenecektir. Öyleyse burada Allah-u Teala hangi tip bir takvadan bahsediyor? Aminutteku rabbeküm, Rabbinize takva sahibi olun. Lillezine ahsenu, ahsen olanlar için diyor Allah-u Teala. Ahsen olanların takvası.

Allah Teala innel muttakine fin cennatin ve uyunin, muhakkak ki takva sahipleri içinde pınarlar bulunan cennete gideceklerdir. Ve Zariyat 16 ahizine ma atahum rabbühüm. Onlar Rablerinin vereceği mükafatı memnunluk içinde alacaklardır. Ahzedeceklerdir. İnnehum kâne kavle zâlike muhsinûn. Onlar bundan evvel muhsinlerdi diyor. Muhsin oluşlarının önce muhsin olduklarına göre şu anda ahsen olanlar ve bu takvaya, ahsen takvaya ulaşanlar. Evet.

Demek ki fizik vücudumuz Allah'a kul olduktan sonra daimi zikre ulaşıyoruz. Daimi zikirde birinci aşamada ulul elbap oluyoruz. Hikmet sahibi oluyoruz. İlmel yakinden aynel yakine ulaşıyoruz. Ve yedi tane özellik kazanıyoruz. Bunların dördü vasıf şartı, üçü sonuç şartı. Kişi daimi zikrin sahibidir. Bir, ikincisi bu sebeple nefsinin kalbinde hiç afet kalmamıştır. Üçüncüsü kalp gözü açılmıştır. Dördüncüsü kalp kulağı açılmıştır. Bu şartların, vasıf şartlarının tabi neticesi olarak onlar hayır sahibi olmuşlardır, tezekkür sahibi olmuşlardır ve hikmet sahibi olmuşlardır, hüküm sahibi olmuşlardır. Bunların hepsine birden hikmet sahipleri diyor Allah-u Teala Ulul Elbap makamında. Ve birinci gökyüzünü gösteriyor o kişiye. Ondan sonra kişi zemin katı gösteriyor bu kişiye. Sonra kişi birinci gökyüzünden itibaren bütün katları görmeye başlıyor. Orası da kişinin muhlis olduğu yer. İhlasa ulaştığı yer Beyne suresinin 5. ayet-i kerimesi gereğince. Ve işte muhlislerin takvası ahsen takva oluyor. Ahsen olanlar nefslerinin kalbini afetlerden tamamen kurtaranlar. Ve bir süre sonra kişiler azim takvanın sahibi oluyorlar. İrşada ulaşıyorlar. Ahzab 70 ve 71'de Allah Teala diyor ki: "Ya eyyühellezine amenüttekullâhe ve kûlû kavlen sedîden." Amel olanlar Allah'a karşı takva sahibi olun. Ve sözü şiddetli olarak söyleyin. Yuslih lekum amalukum ve yağfir lekum zunubekum ve men yuti'llahi ve resuluhu fekat faze fevzen azimen. Ki sizi amellerinizi ıslah etsin, sizin için amellerinizi ıslah etsin ve günahlarınızı sevaba çevirsin. Kim Allah'a ve Resulü'ne itaat ederse o azim mükafata ermiştir. İşte burada azim mükafat söz konusu ve kişinin günahlarını sevaba çevirmesi söz konusu. Burada o kişinin irşada ulaşması söz konusu. Salah makamının birinci mertebesinde tövbe-i nasuha davet ediliyoruz. İkinci mertebesinde mürşide ulaştığımızdan sonraki günahlarımız örtülüyor ve salah nuruyla mükafatlandırılıyoruz. Üçüncü mertebesinde Allah'ın örttüğü günahlar sevaba çevriliyor. Dördüncü kademesinde irşada ulaşıyoruz. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe irşada ulaşmıştı. Azim mükafatı eren kişiler bu noktaya ulaşıyor. Azim takvanın sahipleri oluyor. Bu takvanın sahipleri irşada ulaşanlar.

Sala makamının dördüncü kademesi. Sonra da azim takvanın ötesi hakka tukatihi takva. Allah Teala Ali İmran 102'de diyor ki ya eyyühellezine aminettekullâhe hakka tukatihi ve la temutunne illa ve entüm müslimûn. Ey amin olanlar, öyle bir takva ile takva sahip olun ki bu bir hakkın takva olsun. Hakkıyla takva, bir hakkın takva. Yani hakkı görerek takva. Yani hakkül yakın takvasıyla takva sahibi olun diyor Allah-u Teala. Ali İmran 28'de de aynı takvadan bahsediyor. Diyor ki La yettehezil müminünel kafirine evliyae min dunil müminine ve men yef'al zâlike feleyse minallâhi fî şeyin illâ en tetteku minhum tukatten. Ve yuhazzirukumullâhi nefsehu ve ilallâhil masîr. Müminler müminlerden başkasını kafirleri dost edinmesinler. Kim bunu yaparsa o Allah'tan bir şeyin içinde değildir. Ancak onlardan bir hakkın takva sahibi olanlar hariç. Hakkıyla takva sahibi olmak. Takva sahiplerinin en üstünde olmak. İşte burası bir hakkın takvadır. Burada irademizin de Allah'a teslimi söz konusudur. Ve irademizi Allah'a teslim ettiğimiz noktada hakkı tukatiye takvanın sahibi oluruz. Hakkı tukatiye takvanın işareti sonradan ifade edilen kesim ve la temutunne illa ve entüm müslimun. Ve siz ölmeyin. Önce Allah'a teslim olun, sonra ölün. Allah'a teslim olmaksa burada geçen hakka tukatihi takva ile Allah'a teslim olmak. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Böylece görülüyor ki Kur'an-ı Kerim'de takva kademeleri 7 ayrı safha içeriyor. Bu 7 safhanın hepsinde İnşallah bu akşam beraberce Allah'ın izniyle gözden geçirdik. 7 kademe takvayı sahabe baştan aşağı hepsi yaşamışlar. Hepsi 7. takvaya ulaşmışlar. 7. takvaya ulaşan kişinin Allah irşat makamına tayin ediyor. Bütün sahabe irşat makamının sahibiydi. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah-u Teala'nın hepinize hem cennet saadetini hem dünya saadetini İhsan eylemesini, nimet olarak vermesini Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Sonsuz mutluluklar sizin olsun. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde bir aradayız. Bir güzelliği yaşamak üzere Allah'ın bizlere nasip kıldığı bir zaman parçasını Allah'tan bahsetmek üzere geçirmek. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, her şey çok mu güzel yoksa bana mı öyle geliyor? Allah Teala ve

Konumuz Ahdallahi, yani Allah'ın ahdi. Hikayemiz Elestü bi Rabbiküm gününden başlıyor. Araf 172. Allah Teala buyuruyor: biz ezelde bütün Adem oğullarını onların, Adem Aleyhisselam'ın sırtından onun çocuklarını çıkararak, her birinin sırtından onların zürriyetini çıkartarak bütün Adem oğullarını huzurumuzda topladık diyor Allah Teala ezelde. Sonra Allah Teala'nın dizaynı bütün Adem oğullarının bir suale muhatap kaldığı bir günü iade etmemiz. Allah Teala soruyor: Elestü bi Rabbiküm? Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Cevap geliyor: galu, dediler ki bela, evet. Negatif suallerin pozitif cevabı. Arapçada negatif sorulan bir sualin cevabı pozitifse bela şeklinde cevap geliyor. Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Negatif bir sual ve pozitif cevabı. Evet, Rabbimizsin, bela, evet. Size sorarlarsa ne zamandan beri Müslümansın diye Osmanlı'nın cevabını vereceksiniz onlara. Gâlu beladan beri. Allah Teala'ya evet sen bizim Rabbimizsin dediğimiz günden beri elhamdülillah Müslümanız. Öyleyse o zaman var mıydık? Hayır, yoktuk. Zamandan evvel Allah Teala bizleri vücuda getirdi. Kıyamet günü mahşer meydanında toplanacak olan bütün insanlar, bütün gezegenlerdeki insanlar hepimiz oradaydık. Hepimiz aynı yaşta. Babalarımız da bizimle aynı yaşta. Dedelerimiz de, yani büyük babalarımız da bizimle aynı yaşta. Adem Aleyhisselam da bizimle aynı yaşta. Hepimiz aynı yaşta olarak o gün Allah'ın huzurundaydık. Ve Allah Teala ben sizin Rabbinizim değil miyim diye sordu. Hepimiz kalbimizle Allah'ın söylediğini duyduk. Hepimiz kalp gözümüzle Allah'ı gördük ve hepimiz kalbimizle Allah Teala'ya cevap verdik. Evet dedik. Sen bizim Rabbimizsin. Bela. Sonra Allah Teala ne yaptı? Bizleri nefslerimize şahit tuttu. Sonra ne yaptığını Maide suresinin 7. ayet-i kerimesi veriyor. Allah Teala evet sen bizim Rabbimizsin cevabımız üzerine diyor ki ben sizin Rabbiniz olduğuma göre şimdi ey nefsler sizlerden yemin istiyorum bana teslim olacağınıza dair. Ey ruhlar sizden misak istiyorum bana teslim olacağınıza dair. Ey fizik vücutlar sizden ahd istiyorum bana teslim olacağınıza dair. Sözlerimi işittiniz mi diyor Allah Teala? Cevap veriyoruz. İşittik. Allah Teala
diyor ki öyleyse itaat edin. Nefsler, hepimizin nefsi Allah'a yemin veriyor. Allah'a teslim olacağına dair. Tasfiye olacağına dair. Bütün afetleri yok edeceğine dair. Hepimizin ruhu Allah'a misak veriyor. Geldiği yer olan Allah'ın zatına geri döneceğine ve Allah'a sarılacağına, sığınacağına dair, Allah'ın zatında ifna olacağına, yok olacağına dair.

Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. İşte Allah-u Teala bizden yemin, misak ve ahd aldı. Elestü bi Rabbikum günü Allah-u Teala bizden yemin, misak ve ahd aldı. Ruhumuzdan, veçimizden, nefsimizden. Bilelim ki 3 tane vücudumuz var. Ruhumuz, veçimiz ve nefsimiz. Yemin, misak ve ahd, nefsimizin, ruhumuzun ve fizik vücudumuzun Allah'a ezelde verdiği yeminler. Allah Teala ona söylediğimiz Allah Teala'nın sorduğu işittiğimiz sualine karşılık cevap veriyoruz. Semina. Öyleyse itaat edin sözüne karşılık. İtaat ediyoruz, yemin veriyoruz, misak veriyoruz, ahd veriyoruz. Allah-u Teala soruyor, itaat ettiniz mi? Cevap veriyoruz, atana, itaat ettik. Maide suresinin bu 7. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala bize diyor ki, وَذْكُرُوا نِيمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ Allah'ın üzerinizdeki nimetini hatırlayın ki وَمِيْسَاكَهُ الَّذ۪ي ve onun ona verdiğiniz misaki hatırlayın ki اِسْكُلْتُمْ siz dediniz سَمِينَا işittik ve اَتَانَا itaat ettik اَتَّكُ اللّٰهَ Allah'a karşı takva sahibi olun diyor Allah-u Teala. Orada ezelde doğduktan sonra mutlaka takva sahibi olacağımıza dair Allah'a verdiğimiz bir misak var. Ruhumuzun Allah'a verdiği yemin, fizik vücudumuzun Allah'a verdiği ahd. Nefsimizin Allah'a verdiği yemin.

Şimdi bu Maide suresinin standartları içinde Allah'a verdiğimiz yemin, misak ve ahdin Allah-u Teala tarafından bize emredilmesi söz konusu. Üç tane vücudumuzun Allah'a verdiği üç tane yemin. Ama Allah-u Teala En'am suresinin 152 ve 153. ayetlerinde bize Allah-u Teala bir yaklaşımda bulunuyor, bir şey vasiyet ediyor. 152. ayet-i kerimede Allah-u Teala yetimlerin malına yaklaşmayın. Buluğ çağına erişinceye kadar onlara ahsene davranın. Mizanı ve tartıyı doğru tutun, adaletli kılın. Hiç kimseye gücünden fazlasını yüklemeyiz diyor. Ondan sonra da söz söylediğiniz zaman akrabanız olsa bile doğruyu söyleyin, adaleti mutlaka gözetin diyor. Arkasından da şunu söylüyor konumuzla alakalı. Ve bi ahdillahi efu. Allah'ın ahdini ifa edin. Ahdullahi, Allah'ın ahdi, Allah'ın ahdini yerine getirin. Zalikum vassakum bihi. İşte bu Allah'ın size vasiyetidir. Allah bununla size vasiyet ediyor. Size yani emrediyor. Bununla bunları size Allah vasiyet ediyor. Allah'ın ahdini yerine getirmenizi Allah size vasiyet ediyor diyor Allah-u Teala. 152. ayet-i kerime. En'am suresi 152. ayet-i kerime. Ve bi ahdillahi efu. Allah'ın ahdini ifa edin, yerine getirin, uygulayın. Zalikum vassakum bihi lealekum tezekkerun. İşte bu, bununla Allah size, bunları Allah size vasiyet etti diyor. Bunu yani Allah'ın ahdini yerine getirmenizi Allah size vasiyet etti. Umulur ki tezekkür edersiniz diyor Allah Teala. Ve 153. ayet-i kerime ve enne haza sırat-ı müstakimen. İşte bu sırat-ı müstakimdir diyor Allah Teala. Yani Allah'ın vasiyetini, Allah'ın ahdini yerine getirmeyi

fettebi'uhu. Ona, sırat-ı müstakime tabi olun. Öyleyse sırat-ı müstakime tabi olun. Ve la tettebi'u sübüle, diğer sebillere tabi olmayın. Feteferrika bikum an sebili. Sizi onun yolundan, sebilihi, Allah'ın yolundan sizi ayırırlar diyor Allah Teala. Feteferreka biküm an sebilihi, sizi Allah'ın yolundan tefrikaya düşürürler, ayırırlar. Zalikum vassakum. Bihi. Allah Teala size bununla vasiyet etti. Sırat-ı müstakimin üzerinde olmanızı vasiyet etti. Lealekum tettekun. Umulur ki takva sahibi olursunuz diyor Allah Teala. Öyleyse Allah Teala vasiyetinde çok açık bir olayı dile getiriyor. Allah'ın bize bir vasiyeti var. Bu vasiyet Allah'ın ahdini oluşturuyor. Öyleyse bizimle Allah arasında bizim Allah'a verdiğimiz yeminler, misaklar, ahdler var. Allah'ınsa bizden istediği Allah'ın ahdi. Öyleyse bakalım biz Allah'a ne söylemişiz?

Allah'a yemin vermişiz, Allah'a misak vermişiz, Allah'a ahd vermişiz. Müddessir suresinin 38, 39, 40. ayetlerinde Allah-u Teala buyuruyor ki, küllü nefsin bima kesebet rehinetün. Bütün nefsler iktisap ettikleri dereceler itibariyle rehinedirler. İlla ashabel yemin. Ama yemin sahipleri hariç fi cennet. Onlar cennetlerde olacaklardır diyor Allah Teala. Peki bu Allah'a verilen yeminlerini gerçekleştiren bu insanların nasıl yaptıklarına bakıyoruz. Şems suresinin 9. ayet-i kerimesi bunun ışığını tutuyor. Kat eflaha men zekkaha diyor. Andolsun ki nefsini onu tezkiye eden kişi felaha erer. Kat eflaha men zekkaha. Men o kişi ki zekkaha onu tezkiye eder. Nefsi tezkiye eder nefsini. O felaha erer. Erdi. Öyleyse Türkçeleştirdiğimiz zaman nefsini tezkiye eden felaha erer oluyor. Öyleyse bütün nefsler rehine ise bunlardan sadece yeminlerini yerine getirenler kurtulacaksa felaha ermekte cennete girmeyi mutlaka muhtevasına

aldığı cihetle. Demek ki bütün nefsler Allah'a ezelde yemin vermişler. Tezki olacaklar, tasfiye olacaklar diye. Tezkiyenin sonucunu Fatır 18'de görüyoruz. Allah Teala diyor ki: "Femen tezekka fe innema yetezekka li nefsihi ve ilallahil masir." Kim nefsini tezkiye ederse, kendi nefsi için tezkiye eder. Neden? Çünkü nefsi ezelde Allah'a yemin vermiştir. Allah'a verdiği yemini yerine getirmek üzerine borç olduğu için yeminini yerine getirmiştir kişi. Ve sonra diyor ki Allah Teala: "Ve ilallahil masir." Ve Allah'a döner. Ruhu Allah'a ulaşır. Maide suresinin 105. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki: "Ya eyyühellezine aminu aleykum enfisekum la yedurrukum men dalle izate deytun." Ey amin olanlar diyor Allah Teala, Allah'a ulaşmayı dileyen iman sahipleri, nefslerinizi temizlemek, tezkiye etmek üzerinize borçtur. Neden? Çünkü Allah'a ezelde bu sözü vermişiz, nefsimizi tezkiye etmek konusunda sözü vermişiz. Maide 105'in kelime kelime Türkçe'ye çevrilmesinde aleykum enfisekum diyor. Nefsleriniz üzerinizedir. Yani nefslerinizin sorumluluğu üzerinizedir. Yani nefslerinizi tezkiye etmek üzerinize borçtur. Siz nefslerinizi tezkiye etmek yoluyla hidayete adım attığınız zaman, nefslerinizi tezkiye etmeye başlayarak hidayete adım attığınız zaman, hidayet üzere olduğunuz zaman dalalette olanlar size bir zarar veremezler diyor Allah Teala. Mahiyeti ne? Kim Allah'a verdiği nefsini tezkiye etmek yeminini yerine getirmek isterse o kişi Allah'a ulaşmayı diler. Allah Teala 10 tane ihsanla onu mürşidine ulaştırır. Tabi olduğu anda nefs tezkiyesine başlar. Öyleyse kişinin nefs tezkiyesine başladığı an, nefsin temizliğine başladığı an, nefsin Allah'a verdiği yeminin yerine getirilmesi de başlamıştır. Bu noktadan itibaren o kişiye zulmani olanların hiçbir zararı dokunamaz. Zulmani olanların, yani büyü yapanların, hüddam yapanların, insanlara kötülük etmekle meşgul olanların büyüsü ve hüddamı Bakara suresinin 102. ayet-i kerimesine göre ancak Allah izin verdiği takdirde insanlara zarar verebilir. Ama Allah Teala bu izni vermiyorum diyor ben. Kimler için vermiyorum diyor? Kim benim kendisine gösterdiğim mürşide ulaşırsa, kim bana ulaşmayı dilerse benim seçtiklerimden diyor Allah Teala, ben ona 10 tane ihsan veririm diyor ve bu 10 tane ihsanla o kulum bana ulaşır diyor Allah Teala. 10 ihsanla mürşidine ulaşır ve tövbe edince mürşidinin önünde ona, onun kalbine imanı yazarız. O, onun başının üzerine devrin imamının ruhu gelir yerleşir. Kalbinin mührünü açarız. Kalbinin içindeki küfür kelimesini alırız. Kalbinin içine imanı yazarız. Ve o kişi nefs tezkiyesine başlar. Ruhu vücudundan ayrılır. Allah'a doğru yola çıkar ve bir sonuç oluşur diyor Allah Teala. Öyleyse böyle bir dizaynda Allah'ın bir muhtevası var.
Orada Allah-u Teala hepimize bir işaret veriyor. Ruhumuzun Allah'a ulaşması nefsimizin tezkiyesine bağlı bir işlem. Ama burada fiili olarak nefs tezkiyesine başlıyoruz. Peki Allah'ın buradaki birinci işlemine devrin imamının ruhu başımızın üzerine geliyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah ona 10 tane ihsan verir. 10 ihsanla mürşidine ulaşan bu kişi tabi olduğu anda devrin imamının ruhu başının üzerine gelir, yerleşir. Yerleşirse ne olur? Yerleşirse o kişi nefs tezkiyesine başlar. Ama nefs tezkiyesine başlayan bu kişiye büyü yapanların, hüddem yapanların bir zararı dokunamaz. Neden? Çünkü başının üzerinde bir muhafız vardır. Devrin imamı kişinin başının üzerine yerleşmiştir. O bir muhafızdır. İşte bu muhafızın bir muhafaza etme görevi olduğunu Allah Teala Kaf suresinin 31 ve 32. ayetlerinde açıklıyor. Ve uzifetül cenneti lil muttakine gayri vaid. Hâzâ mâ tuâdûne li külli evvâbin hafîz diyor Allah Teala. Cennet takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırıldı. İşte vaad olunduğunuz cennet budur. Bütün evvap olanlar ve hafiz olanlar için diyor Allah Teala. Evvap olanlar ruhlarını Allah'a ulaştırmış, 21. basamağa ulaşmış. Sonra da Allah'ın zatında ruhları kaybolmuş, yok olmuş olanlar. Yani Allah meaptır, sığınaktır. Sığınağa ruhu sığınmış olan insanlar evvap adını alıyor. Sığınağa sığınmış demek. Ve hafiz diyor Allah Teala. Muhafaza altına alınmış, bir muhafızla korunma altına alınmış kişi. Muhafaza edilmiş, hafiz olmuş. İşte muhafaza altına alınan kişiye şeytanın büyüsü ve hüddamı geçerli değildir. Maide suresinin 105. ayet-i kerimesinde Allah Teala bu büyük hakikati anlatıyor. Siz diyor nefs tezkiyesine başladığınız anda hidayet üzere olursunuz. Aynı anda başınızın üzerine devrin imamının ruhu gelir ve dalalette olanlar onlardan hüddamla, büyüyle, zulmani kötülüklerle uğraşanlar bu noktadan itibaren diyor Allah Teala size bir zarar veremezler. Neyle? Nefsimizi tezkiye etmemizle paralel bir olgu. Öyleyse nefsimiz Allah'a yemin vermiş gördüğümüz gibi bu yemin de nefsimizin tezkiyesiyle alakalı. Peki ya fizik vücudumuz ne vermiş Allah-u Teala'ya? Fizik vücudumuz Allah'a ahd vermiş. Allah'a verdiği ahde bakıyoruz. Yasin 60 ve 61. Elem ehad ileyküm ya beni Adem'e. En la tabidu şeytane. İnnehu lekum aduun mübin. Ve eni buduni hâzâ sırat-ı mustakîm. Ey Ademoğulları! Ben sizlerden ahd almadım mı? Şeytana kul olmayacaksınız diye. Çünkü şeytan size apaçık bir düşmandır. Ve ben sizden bana kul olacaksınız diye ahd almadım mı? İşte bu da sırat-ı mustakimdir diyor Allah-u Teala. Allah'a kul olmak. Allah'ın sırat-ı mustakimi. Öyleyse Allah'a ne vermişiz? Ahd vermişiz. Fizik vücudumuzu Allah'a kul edeceğiz diye, yani Allah'a kul ederek Allah'a teslim edeceğiz diye Allah'a
ahd vermişiz. Peki ruhumuz ne vermiş Allah'a? Ruhumuz da misak vermiş. İşte Ra'd suresinin 20 ve 21. ayetleri. Allah Teala buyuruyor: "Ellezine yufune bi ahdillahi." Onlar Allah ile olan ahdlerini Allah'ın ahdini ellezine yufune ahdallahi. Onlar Allah'ın ahdini ifa ederler. Bu bize neyi hatırlatıyor? Enam suresinin 152. ayet-i kerimesini hatırlatıyor. Ne diyordu Allah Teala orada? Ve bi ahdillahi efu. Allah'ın ahdini ifa edin. Burada da ne diyor? Vellezine yufune bi ahdillahi. Onlar Allah'ın ahdini ifa ederler. Yani Enam suresinin 152. ayet-i kerimesindeki ezelde Allah-u Teala'ya, Allah-u Teala'nın bize vasiyet ettiği ahdallahi, onu ifa ederler diyor onlar, diyor Allah-u Teala.

وَلَا يَنْكُدُونَ الْمِيْسَابِ Ve Allah'ın ahdini ifa etmek suretiyle misaklerini bozmazlar. Peki bu bozmadıkları misakleri neyi ifade ediyor? 21. ayet, bir sonraki ayet onu söylüyor. Diyor ki Allah Teala orada وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُسْأَلَ Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi, ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. Böylece misaklarını bozmazlar. Yani Allah'a verdiğimiz misak, ruhumuzun biz ölmeden Allah'a ulaşması. Arkadan misakin şartlarını veriyor Allah Teala. Ve yuhafune su'el hisab. Onlar kötü hesaptan, yani günahlarının sevaplarından fazla olması sebebiyle cehenneme gitmekten korkarlar. Kim bu insanlar? Ruhlarını Allah'a ulaştıranlar. Ne demek istiyor Allah Teala burada? Gelin sizinle beraber Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerine bir göz atalım. Ne diyor Allah Teala Yunus 7 ve 8'de? Diyor ki: اَلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَاءَنَا وَرَادُوا بِالْحَيَاتَ الدُّنْيَا وَاطْمَئِنُّ بِهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ اُولَٰئِكَ مَوَاهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ Diyor ki Allah Teala, onlar bize milaki olmayı, yani dünya hayatında yaşarken, hayattayken ruhlarını bize ulaştırmayı dilemezler. Böyle bir dilekleri, talepleri yoktur. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Manevi nimetler, manevi ihsanlar ve nimetler onları alakadar etmez. Onlar dünya hayatıyla mutmain olurlar. Onların doyumalaşmaları dünyadan zevk almalarıyla mümkün. Onlar manevi hayattan zevk almazlar. Kalp gözlerinin açılması, kalp kulaklarının açılması onlar için önem taşımaz. Öyle bir talepleri de hiç yoktur. Ve daha önemlisi, onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır diyor Allah-u Teala. Ayetlerden gafil olmasalar Allah'a ulaşmayı mutlaka dileyecekler. Ama gafiller, bilmiyorlar. Allah'a ulaşmayı dilemenin hemen arkasından gelen hükmünü bilmiyorlar. Ne diyor Allah-u Teala? Diyor ki, ve onların kazandıkları dereceler itibariyle gidecekleri yer ateştir, cehennemdir diyor. Kazandıkları dereceler itibariyle gidecekleri yer cehennemdir. Müminin suresinin 103. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala cehenneme girip ebediyen kalacak olan insanlardan bahsediyor. Onların diyor, kıyamet günü mizanlarımızı kurarız. Bir kısım insanların günahları sevaplarından çoktur. O günahları sevaplarından çok olanları cehenneme atarız diyor. Onların gidecekleri yer cehennemdir. Günahları sevaplarından çok olanların ebediyen orada kalacaklardır. Onlar hüsranda olanlardır diyor Allah-u Teala. Kimmiş bu cehenneme gidip de devamlı kalacak olanlar? Günahları sevaplarından çok olanlar. Şimdi Ra'd suresinin 22. ayet-i kerimesine geliyoruz. Ne diyor Allah Teala orada? Onlar kötü hesaptan, yani günahlarının sevaplarından fazla olmasından korkarlar. Korktukları için Allah'a ulaşmayı dilemişler. Arkasından da Allah Teala onlara 10 tane İhsan vermiş, mürşitlerine ulaşmışlar. Sonra ruhları Allah'a doğru yola çıkmış, Allah'a da ulaşmış ruhları. Ve bunun arkasında Allah'tan
kötü hesaptan korkmaları, kaybettikleri derecelerin kazandıkları derecelerden fazla olmasından korktukları için Allah'a ulaşmayı dilemişler. Böylece garanti etmişler ki kötü hesap yok onlar için. Çünkü Allah'a ulaşmayı dileyenin mutlaka kazandığı dereceler kaybettiği derecelerden fazla olacak. Kimin kaybettiği dereceler fazla? Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin. Öyleyse Rad suresinin 20 ve 21. ayetleri enteresan olgular taşıyor. Yetmez. Bu kişinin bu yoldan geçtiği, yani Allah'a ulaşmayı dileme yolundan geçtiği yeni bir ifadeyle daha teyit ediliyor. Ve onlar Rablerine karşı huşu duyanlardır diyor. Biliyorsunuz bir, gaybta Rahman'a huşu duyanların huşusu var. İki, kalplerinde %2 rahmet birikiminin huşusuna sahip olanlar var. Bir de ruhlarını ölmeden evvel Allah'a mutlaka ulaştıracaklarına yakin hasıl ederek kesin şekilde inananlar var. Onlar da huşu sahipleri. Öyleyse bunların hepsi kişi Allah'a ulaşmayı diledikten sonraki mürşidine ulaşmadan evvelki kişinin merhaleleri. Ve Allah Teala arkadan bütün bunların mürşide ulaşmayı, affedersiniz, Allah'a ulaşmayı dilemekle gerçekleştiğini 22. ayet-i kerimede Allah Teala kesinleştiriyor. Diyor ki vellezine sabr ibtigae veche rabbihim. Onlar sabırla Allah'ın zatına ulaşmayı ve Allah'ın zatını görmeyi dileyenlerdir. Öyleyse Allah'a verdikleri misaki kimler, hangi vücutları için veriyorlar? Ruhları için veriyorlar. Ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştırmak konusunda ezelde veriyorlar Allah-u Teala'ya misaklarını. Ve misakimiz ruhumuzla alakalı. Peki Rad suresinin 25. ayet-i kerimesinde ne var? Rad 25'te Allah Teala diyor ki onlar Allah'a evvelce, yani Elestü bi Rabbiküm günü misak vermelerine rağmen diyor. Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırmazlar diyor. Ve keserler diyor. Vuslatı keserler diyor. Onlar yeryüzünde fesat çıkaranlardır buyuruyor Allah Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'a misak vermelerine rağmen misaklarını yerine getirmezler, vuslatı keserler. Ve şöyle de söylüyor Allah Teala orada Rad 25'te ve Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırmazlar diyor. Misakin temel anlamda bunu dizayn ettiği, yani ruhumuzun ölmeden Allah'a ulaşmayı dizayn ettiği vakasıyla karşı karşıyayız. Ama Allah Teala bir ayeti kerimesinde bütün insanlardan misak aldık diyor. Kesin söz aldık diyor. Âl-i İmrân suresinin 81. ayeti kerimesinde ise nebilerden misak aldık diyor. Şimdi misak kelimesi Kur'an-ı Kerim'de iki ayrı manada kullanılmış oluyor. Beraberce Âl-i İmrân suresinin 81. ayet-i kerimesine
bakalım ne diyor Allah Teala. Diyor ki ve iz ehazallahu misakan nebiyyine. O zaman ki diyor biz nebilerden misak aldık. Lema ateytüküm min kitabin ve hikmetin. Ey nebiler, size kitap verdik ve hikmet verdik. Sümme caeküm resulün. Sizlerden sonra resulümüz gelecek. Musaddikun lima me'aküm. Sizinle beraber olanları tasdik etmek için. Yani bütün nebilere Allah Teala kitap vermiş. Bütün nebilere verdiği kitapları tasdik etmek için bütün nebilerden sonra resulümüz gelecek diyor. Mehdi Resul'den bahsediyor Allah Teala. Le tu'minunne bihi, ona iman edeceğinize ve le tensurunne ve ona yardım edeceğinize dair yardım edeceklerine dair bütün nebilerden misak aldık diyor Allah-u Teala. Sonra da nebilere hitap ediyor. Sizlerden, hepinizden sonra bir Resulümüz gelecek diyor. O Resul'e yardım edeceğinize ve iman edeceğinize dair onlardan misak aldık diyor. Ve arkasını şöyle tamamlıyor. Kale dediler ki e ekrartum. İkrar ettik, söz ile tasdik ettik ve ahstum ala zalikum isri. Onlar da demişlerdi ki kabul ettik. Bu ağır sözü, bu ağır yükü kabul ettiniz mi diyor Allah Teala. Onlar da diyorlar ki kalu akrarna, evet ikrar ettik diyorlar. Allah Teala diyor ki kale, Allah dedi ki feşhedu, öyleyse şahit olun ve ene meaküm mine şahidin ve ben de sizinle beraber şahitlerdenim. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu ayet Mehdi Aleyhisselam'a bütün nebilerin, bütün peygamberlerin iman edeceğine ve ona yardım edeceğine dair kesin bir işaret taşıyor. Burada Allah-u Teala'nın bu bütün nebilerden aldığı söz, nebilerin ruhlarını Allah'a teslim edeceklerine dair değil, nebilerin Mehdi Aleyhisselam'a yardım edeceklerine dair ama adı misak. Ve Maide suresinin 7. ayet-i kerimesinde işittik ve itaat ettik dediniz diyor Allah-u Teala ve sizden Allah misak aldı diyor. Ve misakinizi yerine getirmek konusunda size vasiyet etti diyor Allah Teala. Şimdi Maide suresinin 7. ayet-i kerimesine ulaştığımız zaman

Veskürü nimetallahi aleyküm. Allah'ın üzerinizdeki nimetini hatırlayın. Ve misaka hüllezi. Ve ona verdiğiniz misaki hatırlayın diyor Allah Teala. Ve esekaküm bihi, onunla Allah'ın size vasiyet ettiği.

Onunla bağlandığınız sözü hatırlayın diyor Allah-u Teala.

Allah Teala başka ayetlerde biz bütün insanlardan kitapları inkar etmeyeceklerine dair misak aldık diyor. Bu açılardan misak kelimesine baktığımız zaman çok şümüllü bir ifade taşıdığını görüyoruz. Allah'a misak vermişiz. Misak kelimesi ruhumuzun ölmeden Allah'a ulaşmasını, muhtevasını alıyor. Tamam. Yemin kelimesi nefsimizin tezkiyesini de tasfiyesini de içine alıyor. Tamam. Ahd kelimesi bizim Allah'a verdiğimiz ahd, fizik vücudumuzun Allah'a teslim olmasını, muhtevasını alıyor. Ama misak kelimesinin muhtevasında daha geniş bir anlam var. Nasıl Allah Teala'nın vasiyetinde yeminimizi ve ruhumuzu Allah'a ulaştırmak konusundaki misakimizi ve fizik vücudumuzun ahdini aşan bir hüviyet varsa, bizden irademizi de Allah Teala teslim almayı istiyorsa, Elestü bi Rabbiküm günü Allah'a verdiğimiz misakte yeminimizin, misakimizin ve ahdimizin ötesinde bir şey saklıymış gibi görünüyor. Misak, Allah'a verdiğimiz misakte Allah'ın indirdiği bütün mukaddes kitapları kabul etmemizin yemini gizli. Allah-u Teala'nın bütün peygamberlerden Mehdi Aleyhisselam'ı ona yardım etmek suretiyle ve ona iman etmek suretiyle muhafazalar altına alacaklarını beyan ediyor. Allah Teala bütün insanlardan kesin söz alınmalarına rağmen onlar kitapların hüviyetini değiştirmeyeceklerine dair, onlardan kesin söz alınmasına rağmen, misak alınmasına rağmen onlar kitapların muhtevasını değiştirdiler diyor Allah Teala. Öyleyse Kur'an-ı Kerim'de misak kelimesinin muhtevasına baktığımız zaman bütün kitapların kabul edilmesi istikametinde bir anlam taşıyor bütün insanlar için. Bütün nebiler için Mehdi Aleyhisselam'a yardım ve ona iman etmek manasını taşıyor. Maide suresinin 7. ayet-i kerimesinde Allah Teala bir tek misak kelimesi kullanmış ama bununla bütün yeminlerimizi muhtevaya alıyor. En'am suresinin 152. ve 153. ayet-i kerimesinde Allah Teala'nın vasiyeti sırat-ı müstakimi emrediyor. O zaman dört sırat-ı müstakimde emrolunuyor ve Allah Teala'nın Maide suresinin 7. ayet-i kerimesinde bizden aldığı söz bu muhtevanın bütününü içerebilir. Öyleyse şunu biliyoruz ki kim Allah'a ruhunu, veçini, nefsini teslim etmişse onun iç dünyasındaki daimi zikir sebebiyle müzeyyen olma safhaları mutlaka birbirini takip edecek ve o kişi iradesini de Allah'a teslim etmek standartlarına otomatik olarak ulaşacaktır. Misak kelimesi ruhumuzun tesliminden öte bir mana ifade ediyorsa
bunun içinde olması lazım. Ama Kur'an-ı Kerim'de bu husus açıklık kazanmadığı için, yani Allah-u Teala bizden aldığı misakin hem ruhumuzun Allah'a teslimi hem de dört vücudumuzun da Allah'a teslimini içerdiğine dair kesin bir ifade kullanmadığı için Allah'ın vasiyetinin ruhumuzu ve içimizi, nefsimizi ve irademizi Allah'a teslim etmeyi bütünü olarak ihtiva ettiğini Allah-u Teala ortaya koymuş oluyor. Ama bizim Allah'a verdiğimiz yeminin, misakin ve ahdin şu saydığımız ayet-i kerimeler gereğince ruhumuzu ve içimizi ve nefsimizi Allah'a teslim etmeyi kapsamına aldığını söylemek söz konusu. Eğer Allah'ın vasiyeti dört teslimi içeriyorsa, ki irademizin teslimi de mutlak olarak var Allah'ın vasiyetinde, o zaman Allah-u Teala'nın En'am suresinin 152 ve 153. ayetlerinde söylediği vasiyetinin ve ahdallahinin eşitliği konusundan hareketle şuraya varıyoruz. Ahdallahi eşittir Allah'ın vasiyeti. Yani Allah-u Teala bize vasiyet etmiş. Ruhunuzu, veçinizi, nefsinizi, iradenizi bana teslim edeceksiniz demiş. Bu benim ahdim demiş. Hepinizden bunların hepsini istiyorum. Ve demiş, bunu size vasiyet ediyorum. Benim ahdimi size vasiyet ediyorum demiş. Ruhunuzu, veçinizi, nefsinizi, iradenizi bana teslim edeceksiniz. Burada dikkat çekici nokta, Maide suresinin 7. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala'nın bizim misakimizden bahsetmesi. Orada başka bir isim vermiyor. Biz Allah'a sadece misak vermişiz. Maide suresinin 7. ayet-i kerimesi bu noktada bizim misakimizi de ahdimizi de yeminimizi de içerdiği neticesine de ulaşıyoruz. Ayrıca bizden aldığı misakin Allah'ın kitaplarını asla yalanlamamak hususunda bize bir remz olarak ulaştırıldığını da görüyoruz. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, gene vaktin nasıl geçtiğini anlayamadan zamanımızı doldurmuşuz. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Allah-u Teala hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırsın dualarımızla, niyazlarımızla. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Rahim elhamdülillahi rabbil alemin errahmanirrahim maliki yevmiddin. Tevbi aleyhim ve reddadin. Amin. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve bereket.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha Yüce Rabbimiz bir araya getirdi. Bir defa daha Allah'tan bahsetmek üzere, bu büyük mutluluğu bir defa daha yaşamak üzere, Allah'tan bahsetmenin mutluluğunu ve konumuz insanın üstünlüğü. Şüphesiz ki insan kainattaki Allah'ın yarattığı mahlukat arasında en değerlisi, en üstünüdür. Allah'ın en çok sevdiği mahlukudur. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, unutmayın, Allah Teala hepinizi çok ama çok seviyor. Onun için hepiniz çok kıymetlisiniz. Öyleyse Allah ile olan ilişkilerinizde Allah var, bir de siz varsınız. Bir de etrafınızdaki insanlar var. Hepsi insan olarak yaratılmış. Hepsi kainattaki en üstün varlıklar. İnsan Kur'an'a göre neden en üstün mahluktur? İşte bu dersimizde bununla meşgul olacağız. Neden insan Allah'ın indindeki en kıymetli, en üstün mahlukudur Allah'ın? Evvela Câsiye Suresi 23. ayet-i kerimeden başlıyoruz. O yüce Allah'tır ki bütün göklerde ve bütün arzlarda yarattığı her şeyi katından insanın emrine sihretmiş. Bütün gökler, bütün yerler, her şey insanın emrine sihredilmiş, hasredilmiş, emrine verilmiş. Kur'an-ı Kerim insanlardan bahsediyor. Ve Allah Teala bütün göklerde, bütün arzlarda neyi yarattıysam hepsini insanın emrine musahhar kıldım diyor. İnsana musahhar kıldım, sihrettim diyor. Öyleyse Allah-u Teala'nın yarattığı bütün gökler, bütün yerler insan için. Her şeyden önce, bütün mahlukattan önce insan geliyor ki bütün gökler, yerler insan için yaratılmış. Allah-u Teala eğer başka bir mahlukunu insandan daha fazla sevseydi, daha önde tutsaydı, o zaman diyecekti ki, ey insan, seni şu mahlukum için yarattım.
1: Ama öyle demiyor. Bütün gökleri, bütün yerleri ve bütün göklerde ve yerde olanları insan için yarattığından bahsettikten sonra bir de onları sihrettiğini, onları musahhar kıldığını söylüyor Allah Teala. Emrine verdiğini söylüyor insanoğlunun. Öyleyse bütün yerler ve gökler insan için yaratılmış ve insanın emrine sunulmuş. Üstünlük Adem Aleyhisselam'ın vücuda getirilmesiyle birlikte başlıyor sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Adem Aleyhisselam'ı Allah Teala tinden bir başka adıyla salsalinden yani ıslak bir kilden, topraktan yaratmış. Ve lekad halaknel insanı min salsalin min hamiyin mesnun. Biz insanı şekillenmiş ve kuru bir balçıktan yarattık diyor Allah Teala. Peki insanoğlunun yaratıldığı salsalin veya tayin balçık Allah Teala gene yarattığı balçığı malzeme olarak kullanıyor insanın oluşması için. Sonra mı? Sonra onun ötesindeki dizayna göz attığımız zaman şunu görüyoruz.

Allah Teala Adem Aleyhisselam'ı yaratınca etrafındaki herkese, bütün meleklere, cinlere, bunların arasında iblis de var, şeytan da var. Hepsine birden diyor ki, ben ona ruhumdan üfürdüm diyor. Şimdi hepiniz onun önünde secde edeceksiniz diyor. Öyleyse Allah Teala Adem Aleyhisselam'ı üstün kılmış. Ki Adem Aleyhisselam'a secde edilmesi emrini veriyor cinlere ve meleklere. Ve şeytana. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bütün melekler, cinler secde ediyor ama iblis secde etmiyor. Allah Teala, ey iblis, seni Adem Aleyhisselam'a secde etmen konusundaki verdiğim emre itaat etmekten men eden şey nedir diye sorduğu zaman İblis diyor ki, beni enerjiden yarattın, dumansız ateşten yarattın. Onu ise çamurdan. O necistir diyor, ben ondan üstünüm diyor. Allah Teala Adem Aleyhisselam'a verdiği ruh sebebiyle Adem Aleyhisselam'a secde edilmesini emrediyor. Adem Aleyhisselam'da Allah'ın ruhu var. O ruh onu diğer bütün meleklerden, cinlerden, şeytanlardan üstün kılar. Onun için Allah Teala Adem Aleyhisselam'a secde edilmesini rahatça emretmiş. Aslında insan Allah'ın ruhunu, Allah'tan bir ruhu kendisinde taşıdığı için Allah'ın kainattaki temsilcisidir. Öyleyse secde olayı Adem Aleyhisselam'ın Allah'ın ondan evvel yarattığı bütün mahlukata üstün olduğunu gösteren kesin bir belgedir. Öyleyse madem ki Adem Aleyhisselam'a secde edilmesi emrini vermiştir Allah Teala, öyleyse o anda orada bulunan cinlerden de, meleklerden de, şeytanlardan da insan üstündür. Geriye ne kalıyor? Hayvanlar, bitkiler veya başka alemlerde yaşayan, bizim zahir alemimizde olmayan başka yaratıklar. Hepsinden üstün olan insan, çünkü ona secde edilmesi emrini vermiş Allah-u Teala. Peki sonra? Adem Aleyhisselam Allah'ın dizaynı içerisinde Allah'tan bir emaneti ruhu taşıdığı için de üstün, üçüncü üstünlüğü. İnsan, biz insanlar Allah'tan bir emaneti, ruh adı verilen bir emaneti mutlaka beraberimizde taşıyan
varlıklarız. Onun için Allah'ı kainatı temsil etmeye en ehil olan insanoğludur. Çünkü Allah Teala bu şerefi, Allah'ın ruhunu taşıma şerefini başka hiçbir mahlukuna vermemiştir. Sadece insan Allah'tan bir emaneti üstlenmiştir. Diyor ki Allah Teala, biz emaneti yerlere, dağlara ve göklere teklif ettik ama onlar emaneti yüklenmekten kaçındılar. Ve insan emaneti yüklendi. Çünkü insan zalim ve cahildir diyor Allah Teala. Öyleyse insanın yarattığı bir emanet. Buradaki Allah'ın insan zalimdir ve cahildir demekten bir şeyi kastetmiş olmalı. Acaba ne demek istiyor? Şunu demek istiyor. Emaneti yüklendiği zaman o insan nefsinde zaten sahibiydi. Yani fizik vücudun içinde nefs de vardı. Çünkü cehalet ve zulüm nefsimizin kalbindeki 19 afetten ikisidir. Öyleyse Allah Teala nefsle beraber fizik vücudun ruhu emanet olarak aldıklarını kesin olarak ifade ediyor. O nefs ki vücudumuzda bir rehinedir. Müddessir suresinin 38, 39, 40. ayetlerinde Allah Teala şöyle söylüyor. Küllü nefsin bima kesebet rehinetün illa ashabel yemin fi cennat. Bütün nefsler rehinedirler. Fizik vücudun içinde bütün nefsler rehinedirler. Ama ruh rehine değil, emanet. Peki nefs kimin rehinesi, neyin rehinesi? Ruhun rehinesi. Rehinenin rehinlikten kurtulması için ruhun mutlaka Allah'a ulaşması gerekiyor. Oraya ulaşabilmesi için rehinenin tezkiye olması lazım. Rehine, rehinelikten kurtulacak özelliklere sahip olmadıkça rehinelikten kurtulamaz. Ruhumuzu da ve içimizi de nefsimizi de Allah'a teslim etmek mecburiyetindeyiz. Öyleyse insanın üstünlük standartlarına baktığımız zaman gördüğümüz şey son derece açık ve net. İnsan bir ruh taşıyor. Allah Teala diyor ki Secde Suresi'nin 9. ayet-i kerimesinde ve insana ruhumuzdan üfürdük diyor. Biz insanlar Allah'ın bize üfürdüğü, Allah'ın bir ruhunu, Allah'ın üfürdüğü bir ruhu emanet olarak taşıyanlarız. Belki de bir kısmınızın aklınıza, peki ama ya evliya olduğumuz zaman

0: Allah'a doğru yola çıkabilir.
1: Öyleyse onun görevlerini üstlenmek üzere Allah Teala devrin imamının ruhunu gönderiyor başımızın üzerine. Ve böyle bir dizaynda hep o emanetle beraberiz. Devrin imamının ruhu da bizim için bir emanettir. Öldüğümüz zaman bizden ayrılacaktır. Öyleyse insan demek ki bir başka cepheden daha Allah'ın katında en değerli. Çünkü sadece insana vermiş bu özelliği. Allah'ın ruhunu emanet olarak taşıma özelliği sadece insana has bir özelliktir. Ne meleklerde, ne de cinlerde, ne de hayvanlarda, ne de bitkilerde, hiçbir canlı varlıkta, insandan başka hiçbir canlı varlıkta Allah'ın ruhu mevcut değildir. Öyleyse üstün olan insandır. Kendisine secde edilme emrini Allah verdiği için üstündür ve Allah'ın bir ruhunu muhtevasında bulundurduğu için, Allah ona emanet olarak verdiği için üstündür. Allah Teala Bakara Suresi'nin 28. ayet-i kerimesinde diyor ki: "Ben muhakkak ki yeryüzünde bir vekil kılacağım." diyor. Yeryüzünde bir halife kılacağım diyor Allah Teala. Yeryüzü halkından birisini, insanlar da yaşıyor yeryüzünde, cinler de yaşıyor, melekler de, öyleyse Allah Teala yeryüzünde bir halife kılacağım dediği zaman kimi kastediyor? İnsanı kastediyor. Nitekim diğer ayetlerden görüyoruz ki yeryüzünün halifesi insandır. Halife kimdir? Halef olandır. Selef olana halef olandır. Kendisinden evvel gelene onun emrettiği vazifeleri devralarak onun vekaletini üstlenendir. Öyleyse insan dünya üzerinde Allah'ın vekilidir, Allah'ın halifesidir. Bu da insanoğlunun üstünlüğünün üçüncü alameti, farikası. İnsan yeryüzünün halifesidir. Arzda yaratılmamıştır. Orada indi ilahide yaratılmıştır. Sonra cennetten dünyada verilen bu gezegene indirilmiştir Adem Aleyhisselam. Öyleyse

İnsan Allah'ın yeryüzündeki vekilidir, halifesidir. Onu temsil eder. Bu temsil müessesesi devrin imamının Allah'ı temsil etmesiyle bütün kavimlerdeki resullerin devrin imamını temsil etmesiyle bütün mürşitlerin ait oldukları ülkedeki resulü temsil etmesiyle bütün vekil mürşitlerin bağlı oldukları mürşitleri temsil etmesiyle devam eder. Ama neticede insanların hepsi yeryüzünde Allah'ın temsilcileridir. Allah'ı temsil edenler, Allah'ın yeryüzündeki halifeleridir. İnsan dediğiniz zaman orada duracaksınız. İnsan başka bütün mahlukattan farklı bir mahluktur.

Allah'ın nebileri sadece insanlardan oluşur. İnsan olmayan bir nebi hiç mevcut olmadı. Bir cin nebi, bir melek nebi hiç olmadı. Bir cin peygamber, bir melek peygamber veya başka bir yaratıktan bir nebi hiç olmadı. Bütün nebiler insandır. Ama cinlerden de, meleklerden de Resul mevcuttur. Bütün nebiler aynı zamanda Resul'dür. Öyleyse nübüvvet müessesesi insanın üstünlüğünün başka bir simgesidir. Dördüncü simgesidir. İnsan sadece insan nebidir. Ve hayatta olan bir insan nebi olabilir. Biliyorsunuz ki son nebi, son peygamber Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'dir ve kıyamete kadar başka bir nebi, başka bir peygamber gelmeyecektir. Bu mümkün olmayacaktır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım,

müminlerden ne de meleklerden Allah-u Teala'nın nebileri oluşturmadığını görüyorsunuz. Bu insanın dördüncü farklılığıdır. Huzur namazının, Allah'ın huzurunda kılınan huzur namazının imamı daima insandır. Ve mutlaka hayatta olması lazımdır. Asaleten bütün nebiler devirlerinin imamlığını yapmışlardır. Huzur namazının imamlığını yapmışlardır. Sonra nebilerin olmadığı fetret devirleri yaşandı. O zaman da huzur namazının imamı vardı. Ama bunlar Resul'düler. Veli Resul'lerdi. Nebi Resul'ler değildi, Veli Resul'lerdi. Ve bütün Veli Resul'ler, Evliya'dan olan Resul'ler, huzur namazının imamet görevine vekaleten gelmişlerdir. Orası aslında sadece peygamberlere aittir. Bu sebeple onlar asaletle orada görev yapmışlardır. Ama peygamberlerin arasında fetret devirleri vardır. 1400 senedir dünyada nebi yok. 1400 sene evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vardı. Ondan 600 sene evvel Hazreti İsa, ondan 2000 sene evvel Hazreti Musa. Öyleyse 2000 sene içinde ve 600 sene içinde ve 1400 sene içinde başka bir nebi gelmemiştir. Artık gelmesi de söz konusu değildir. Öyleyse nübüvvet müessesesi sadece insanlara has bir müessese olduğu için üstünlüğün dördüncü simgesini oluşturur. Cinlerden de, meleklerden de mürşit olmuştur. Cinlerden de, meleklerden de Resul olmuştur. Ama ne cinlerden ne meleklerden nebi olmamıştır. Huzur namazının imamlığı müessesesi insanoğlunun beşinci üstünlüğüdür. Bir insan 10 tane ihsanla mürşidine tabi olduğu zaman onun başının üzerinde devrin imamının ruhu oluşur. İkisi de insandır. Normal bir olay. Ama bir cin tabi olduğu zaman kendi mürşidine bu tabi olduğu kişi bir cin resul olsa da bir sadece veli mürşit olsa da netice değişmez. O cinin başının üzerine bir cinin ruhu gelmesi mümkün değildir. Madde bir, cinlerin ruhu yok. Madde iki, gelecek olan huzur namazının imamıdır ve bir cinin veya bir meleğin huzur namazının imamlığını yapması mümkün değildir. Bu yüzden huzur namazının imamının arkasında namaz kılmakta olan Hazreti İsa orada vazifelendirilmeden evvel devrin imamının ruhu vekaleten orada bulunmaktaydı. Hem namazı kıldıran olarak
hem de başka birinin yerine vekil olarak. Öyleyse burada dikkat edilmesi lazım gelen bir husus var. Huzur namazının imamlığı sadece insanlara has bir olgudur. Ne bir cin, ne bir melek bu görevi devralamaz. Allah-u Teala sadece insan adı verilen bu mahlukunu ehil görüyor. Huzur namazının imamlığı görevini deruhte etmesi için sadece insanı ehil görüyor. Bu sebeple insan 5. defa üstündür meleklerden, cinlerden, her türlü mahlukattan. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler,

Ve Azrail Aleyhisselam ve onun yardımcıları Sesetül Müntaha'dan öteye çıkamazlar. Yedinci gök katının ötesine yükselemezler. Ama insanın ruhu oradan daha öteye geçip Allah'ın zatına ulaşacak olan bir özelliğin sahibidir. Öyleyse bütün meleklerin yaşama alanı varlıklar aleminin hudutları içindedir. Melekler yoklukta var olamıyorlar. Ama insan ruhu yoklukta da varlığını devam ettirip Allah'ın zatına ulaşabilir. Öyleyse insan kendisinde olanlarla meleklerin ötesinde, cinlerin ise çok ötesinde bir yerin sahibidir. Çünkü cinlerin normal standartlarda yedi gök katını aşmaları da mümkün değildir. Ruhları mevcut olmadığı için. Seyr-i Sülük adlı yolculuğu cinler yapamaz. Cinler zemin katta yukarı çıkan insan kardeşlerini beklemek mecburiyetindedirler. Öyleyse gök katlarında yükselebilmek, Allah'ın zatına ulaşabilmek sadece insana has bir olgudur. Bu insanın altıncı üstünlüğüdür. Hiçbir cin, hiçbir melek Allah'ın zatına ulaşamaz. Allah'ın zatında yok olamaz.

Allah Teala'nın arşı tutan melekleri de oradadır. İndi ilahide arşı tutan melekler de vardır. Ama hiçbir melek Allah'ın zatında yok olmak yetkisinin sahibi değildir. Arşlar yani tahtlar Allah'ın huzurundadır. O arşları yerden yaklaşık olarak 4 metre yukarıda tutan o arşı tutan meleklerdir. Ama kalp gözüyle de orada bir özelliğin sahibi olmadıkça insanlar onları göremez. Öyleyse cinlerin de cennetleri vardır. 7 kat cennet. İnsanların da cenneti vardır. 7 kat cennet. Ama 7. katta 7. ve 8. cennetler vardır. 8. cennet ne bir cine ne bir meleğe ait olamaz. Sadece devrin imamlığına vekalet etmiş olanların veya asaleten o devrin imamlığını yapmış olanların cennetidir. Cinlerin de 7. kat cenneti var ama irşat makamına ulaşan cinlerin de 7. cenneti var. Resullerin cenneti ama 8. cennet devrin imamlarına aittir ve cinler böyle bir cennetin sahibi olamazlar. Öyleyse görülüyor ki 7 ayrı açıdan insan cinlerden de meleklerden de üstündür. Tabiatıyla meleklerin nefsleri olmadığı için gidecekleri bir cennet veya cehennem söz konusu değil. Ne cezalandırılmaları söz konusudur, ne cehennemde cezalandırılmaları söz konusudur meleklerin, ne de cennetle müjdelendirilmesi, mükafatlandırılması söz konusudur. Cinler cehennemle ve cennetle cezalandırılır veya mükafatlandırılırlar. Ama onların hiçbirisi, cinlerden hiçbirisi 8. cennete adım atamazlar. Cinlerin cennetlerinde 8. cennet mevcut değildir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, İnsan Allah'ın yarattığı en nadide yaratığıdır. En çok sevdiği yaratığıdır. Bütün alemleri ve canlıları onun uğruna yarattığı mahlukudur. Allah Teala bütün kainatlarda neyi yarattıysa, yarattığı her şeyi insan için yarattığını söylüyor. Öyleyse insan bir köprüdür. Her şey insan için yaratılmıştır ama insan Allah için yaratılmıştır. Her şey insan için ama insan Allah için yaratılmıştır. Öyleyse Allah'ın
en çok sevdiği mahluk olan insana dikkatle bakın. Ne diyor insanoğlu? İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Muhakkak ki ben Allah için yaratıldım. Mutlaka Allah'a ulaşacağım. Bütün insanlar Allah için yaratılmışlardır. Hava Allah'ın yarattığı her şey insan içindir. Allah'ın başka bir mahluku için değildir. Bütün mahluklar insan için yaratılmış, insansa Allah için yaratılmış. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, hani bazıları insan Allah'ın yarattığı en üstün mahluk değildir diye bir takım iddialar ortaya atıyorlar da, onun için etraflıca düşünmeleri için bunları deliller olarak sunuyoruz sizlere. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, hepimizin ibret alması gereken bir vakası var Kur'an-ı Kerim'in. Kim Kur'an-ı Kerim ayetlerinden bir tek ayete göre hüküm verirse, o hikmet sahibi olamaz. Hikmet sahibi olmak için o konudaki bütün ayetlerden haberdar olmak lazım. İşte bu cümleden olmak üzere takva kelimesi Allah'tan sakınmak, çekinmek, korkmak manasına geliyor. Ve lügat manası bu olduğu için Türkiye'de mevcut 23 adet Kur'an-ı Kerim meali incelendiği zaman görülür ki nerede takva kelimesini görmüşse bu mealleri yazanlar hep Allah'tan korkmak olarak değerlendirmişler. Oysa ki Kur'an-ı Kerim'de 28 basamakta tam 7 tane takva yer almıştır. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman birinci takvadasınız. 10 tane insanla mürşidinize tabi olduğunuz zaman ikinci takvadasınız. Ruhunuzu Allah'a ulaştırıp teslim ettiğiniz zaman üçüncü takvadasınız. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettiğiniz zaman dördüncü takvadasınız. Nefsinizi Allah'a teslim ettiğiniz zaman beşinci takvadasınız. İrşada ulaştığınız zaman altıncı takvada ve iradenizi Allah'a teslim ettiğiniz zaman hakka tukatihi takvanın sahibi, yedinci takvanın sahibi olursunuz. Öyleyse herhangi bir konuda hüküm sahibi olmak istiyorsak Kur'an'ı baştan aşağı incelemeliyiz. Ama bu hüküm sahibi olmak da sadece o kişinin kendisini hüküm sahibi zannetmesiyle noktalanır. Neden öyle söylüyoruz? Çünkü kişiyi hüküm sahibi yapan insanın aklı değildir, kendisi değildir, Allah'tır. Kim daimi zikre ulaşırsa o zaman o kişiyi Allah-u Teala hikmet sahibi yapar. O kişi daimi zikre ulaştığı için nefsinin bütün afetleri daimi zikir sebebiyle yok olmuştur. Nefsinin kalbinde artık hiçbir karanlık kalmamıştır. Nefsi %100 Allah'ın faziletleriyle dolmuştur. Bu sebeple
Allah Teala o kişinin kalp gözünü açar. 3. Kalp kulağını açar. 4. Hikmet sahiplerinin 4 temel özelliği. Daimi zikrin sahipleri, bu sebeple nefslerinde hiç afet kalmamış olanlar, kalp gözleri açılmış olanlar, kalp kulakları açılmış olanlar. Sadece bu vasıfların sahibine Allah hikmet sahipliği vasfını verir. Onları hikmet sahibi kılar. Kim hikmet sahibi ise bu 4 tane vasıf şartının ötesinde 3 tane de sonuç şartının sahibidir. 1. O kişi hayır sahibidir. Daimi zikrin sahibi olduğu için devamlı derecat kazanacaktır. 2. O kişi ehli tezekkürdür. Allah ile her zaman konuşmak, sormak ve cevap almak imkanının sahibidir. Ve o kişi ehli hükümdür. Onu da hikmet sahibi yapan asıl bu özelliğidir. Hüküm sahibi olmak. Hikmet sahibi olan kişi, Kur'an'ın hangi ayetine bakarsa baksın, o ayetin 28 basamaktan hangisiyle ilişkili olduğunu bir bakışta anlar. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, insan Allah'ın kalbine Allah kelimesini yazdığı yegane varlığıdır. Bütün insanların kalplerinde Arap harfleriyle Allah kelimesi yazar. Başka hiçbir mahlukun kalbinde böyle bir şey söz konusu değil. Allah'ın imzasını taşımak. İşte bu benim mahlukum demiş oluyor Allah Teala. Onu ben yarattım. İmza Allah. Almanların bir anatomi atlası var. O atlasta insan kalbinin açılmış haline baktığınız zaman hiçbir şek ve şüpheye mahal bırakmayacak kadar net bir şekilde Allah kelimesini görüyorsunuz Arap harfleriyle. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde şunu bileceksiniz ki Allah Teala sizi, hepinizi kainattaki en üstün mahluklar olarak yarattı. Diğer mahluklarla mukayese edildiği zaman insan üstündür. Söylediğimiz 7 tane sebepten dolayı insan üstündür. İnsan için söz konusu olan şey bu sebeple Allah'a en yakın olmaktır. Nitekim daha yakın bir kulun oluşması mümkün değildir. Çünkü Allah'ın zatına emanetin gönderilip Allah'ın zatında ifna olması, yok olması söz konusudur. Kim Allah'ın evliyası olmuşsa onların hepsinin ruhu Allah'a ulaşmıştır. Eğer bu dünyada bir insan bunu yapamazsa, ruhunu Allah'a ulaştırıp evliya olamazsa, o zaman da Allah'ın ölüm melekleri o kişi öldüğünde o kişinin ruhunu alıyorlar ve Allah'a ulaştırıyorlar. Görüyorsunuz ki
Allah ile olan ilişkilerinizde Allah her açıdan insanı üstün kılmış. Peygamberlere indirilen kitapların hepsi insanlara indirilen kitaplardır. Ama cinler de aynı şeriatla idare edilmektedir. Öyleyse aynı şeriat cinleri de kapladığı halde şeriatın sahibi olan kitap bir insana indirilmiştir. Her zaman böyledir. Peygamberler kainattaki en üstün yaratıklardır. Son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz için Allah-u Teala diyor ki seni alemlere rahmet olarak yarattık. Sadece insan alemlere rahmet olabilir. Ne cinler ne melekler rahmetin temelini oluşturamazlar. Sadece melekler vasıtadır. Cinler de alemlere rahmet olamazlar. Çünkü alemlerle alakalı olan yegane kişi devrin imamıdır. Hiçbir meleğin veya cinin huzur namazının imamlığını yapması hiçbir şekilde söz konusu değil. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, işte bir sohbetimiz daha inşallah burada tamamlanıyor. Bir defa daha bir güzelliği tamamlamış oluyoruz. Allah-u Teala'nın hepinize hem cennet saadetini hem dünya saadetini nasip etmesini Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Aleyhüm ve lallin. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

0: Kaatu.
1: El-Fatiha mi as-salavat, Allahümme salli ala Muhammed.

Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha bir Kur'an tefsiri dersinde birlikte kıldı. Ankebut suresiyle inşallah başlıyoruz. Bir numaralı ayet. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elif, lam, mim. Bu kattaat harfleri. Ve iki numaralı ayet. Bismillahirrahmanirrahim. E hasi ben nasu en yutre ku en yekulu amenna ve hum la yuftenun. Emme hasibe sandı en nasu insanlar en yutre ku terk edilecek, metruk bırakılacaklar, terk edilecekler, bırakılacaklar en yekulu, onların demeleri amenna, biz iman ettik,

Ve hüm ve onlar la yuftenûn. İmtihan edilmez. İnsanlar amennâ, iman ettik demekle imtihan edilmeden bırakacaklarını mı sandılar?

Amenna. Biz inandık. Biz iman ettik. Demek. Demek ki Allah Teala insanların amenna demesini yeterli görmüyor. Biz iman ettik, yani Allah'a inanıyoruz demeleri bir şey ifade etmez. İnsanlar ruhlarını Allah'a ulaştırmaya, hayattakini ulaştırmaya inansalar gene bir şey ifade etmez. Ne zaman ki o kişi Allah'a ulaşmayı diler, İşte o kişinin Allah'a ulaşmayı dilediği an o kişi imtihana çekilmekten kurtulur. Cennetin kapıları ona açılır. Sadece bir tek dilek. Bu bir tek dilek kişiyi amenu kılar. Amenna kelimesi biz iman ettik demek. Aminu kelimesi ise Allah'a ulaşmayı, dilemeyi içine alan bir inanç. Ellezine amenu dediği zaman Allah Teala, onlar ki Allah'a ulaşmayı dilerler. Onlar ki Allah'a yönelirler. Onlar Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Ellezine amenu. Ve üçüncü ayet-i kerimeye geliyoruz. Ama iki numaralı ayet konusunda bir şey daha söylemek gerekir. Allah'a ulaşmayı dilemek, Allah-u Teala'nın mutlak bir hedefe ulaştırıcı faktörüdür. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o mutlaka kurtulur. Mutlaka Allah'ın cennetine girer. Allah Teala onu da imtihan eder mi? Allah Teala dilediğini yapar. Bu kişi, Allah'a ulaşmayı dileyen bu kişi yolda giderken yanlışlıklar yapıp derecat kaybetse bile kazandığı dereceler daima kaybettiklerinin 100 katı olacaktır. Bir dereceyi kazanan bu kişi 100 derece yazılacaktır amel defterine. Bir derece kaybettiği zaman 1 derece yazılacaktır. Bir insanın cennete girebilmesi içinse kazandığı derecelerin kaybettiği derecelerden fazla olması lazım. Allah Teala zaten kişi Allah'a ulaşmayı dilediği an onun bütün günahlarını örtüyor. 14. basamakta 12 tane ihsanla mürşidine ulaşıp tabi olduğu an Allah onun günahlarını bu sefer de sevaba çeviriyor. Mağfiret ediyor o kişiye. Ondan sonra da o kişi o güne kadar biri 10 kazanırken biri 100 kazanmaya başlıyor. Her bir kazandığı derecat için 100 katını. Sonra ruhu gök katlarını yükseldikçe gök katlarında bu 100, 200, 300, 400, 500, 600 ve 700 kata kadar yükseliyor. Yani kısaca Allah Teala o kişinin cehenneme gitmesi için mümkün olan bütün faktörleri devreden çıkarmış. Onun cehenneme gitmesini mümkün kılacak olan her şey devre dışı. Allah Teala onların hepsini devreden çıkarmış. İşte sevgili kardeşlerim, kim Allah'a ulaşmayı dilerse onun gideceği yer mutlaka Allah'ın cennetidir. Ve üçüncü ayet-i kerime, Bismillahirrahmanirrahim. Ve lekat feten nellezine min
kablihim fe le ya le mu mun ne ya fe le ya le mu mun nallahu hüllezine sadaku ve le ya le men nel kazibin melekat andolsun fetenna biz imtihan ettik ellezine o kimseler onlar min kablihim onlardan önce ve böylece le elbette yaleme bilir enne olduğunu Allah ellezine o kimseler onlar sadaku sadık oldular doğru söylediler velevi mutlaka ya'lemene ve muhakkak ki bilmektedir. El-kâzibîn, yalancıları. Ve lekad fetennel Allah Teala burada ayeti tamamlıyor. Şimdi kelimelerin yapısından çıkan sonuca ulaşıyoruz. Ve andolsun ki onlardan öncekileri de imtihan ettik. Allah sadıkları da yani doğru söyleyenleri de tekzip edenleri de yalancıları da mutlaka bilir. Allah Teala diyor ki biz onlardan öncekileri de imtihan ettik. Allah sadıkları da tekzip edenleri de, doğru söyleyenleri de, yalan söyleyenleri de bilir.

Öyleyse sadece iki türlü insan var. Doğruları söyleyenler, yalan söyleyenler. Bütün Resuller Allah'ın doğrularını söylemekle vazifelidirler. Ve hepsi için aynı şey söz konusu. Allah'ın doğrularını söylemek ve yaşamak. Öyleyse Allah Teala doğru söyleyenleri de, sındıkları da, yalan söyleyenleri de, kâzipleri de bilir. Sadaku ve kâzimi. Kâzibin, tekzip edenler, sadaku, sadıklar. Ve dördüncü ayet-i kerime, Bismillahirrahmanirrahim. Em hasibellezine ya melunes seyyiati en yesbi kuna sa'e ma yahkumun. Em yoksa veya hasibe hesap etti, zannetti. Ellezine o kimseler, onlar yamilune, yaparlar, yapıyorlar. Esseyyati, kötülükler. En yesbikuna, bizi geçmeleri. Sahe, kötü. Ne kötü? Ma şey, yahkumune, hüküm veriyorlar. Yoksa seyyiat işleyenler, kötülük yapanlar bizim imtihanımızı geçeceklerini mi sandılar? Hüküm verdikleri şey ne kötü? Kimdir kötülük işleyenler? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Ne olur dilemezlerse? Dilemezlerse amelleri boşa gider. Allah-u Teala Allah'a ulaşmayı dilemeyenin amellerinin boşa gideceğini söylüyor. Öyleyse bir insanın amellerinin boşa gitmesi söz konusu. Eğer Allah'a ulaşmayı dilemezse, veya inkar ederse, insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşması mümkün değildir. Çünkü ruh insana hayat verir ve ruhumuz vücudumuzdan ayrıldığı an ölürüz diyorsa kişi, bu onun cehlinin derecesini de gösteren bir ölçü olur. Ama o kişinin kurtuluşu mümkün değildir. İnsanlar hep öğrendikleri faydasız ilmin karanlığı altında hüküm veriyorlar. Ve neticede hep kaybedenlerden oluyorlar. Kur'an doğrularını öğrenerek oradan harekete geçseler, oradan hedefe yürüseler, o zaman zaten hiçbir problemleri kalmayacak sevgili kardeşlerim.

Teala burada seyahat işleyenlerin istedikleri seyahatten bahsetmiyor. Kazandıkları derecelerden kaybettikleri dereceler çıkarıldıktan sonra kalan rakamın pozitif olması halidir hasenat. Seyyiatte kalan rakamın negatif olması halidir. Allah'a ulaşmayı dileyen herkesin dilediği anda mutlaka pozitife çevrilir rakamı. Dilemeyen ise ebediyen negatif olarak kalacaktır. O kişiye Allah'a ulaşmayı dilemedikçe. Öyleyse Allah Teala insanların amellerinden eksilttiğini söylüyor. İşte amellerinden eksiltmediği insanlar var mı? Eksiltmemek ne demek? Amelleri daha olmadan, amele başlamadan kişi Allah'a ulaşmayı diliyor diye Allah onun bütün günahlarını örtüyor. Yetmez. Bütün günahlarını örtmekle kalmıyor. Bir de sevaba çeviriyor. Günahların örtülmesi ve sevaba çevrilmesi. Ondan sonra da eşat makamına ulaştıktan sonra ona verdiği dereceler 1'e 700'e kadar yükseliyor. Elbette o kişinin gideceği yer Allah'ın cennetidir. Ankebut suresi 5. ayet-i kerime Men kâne yercu likâ Allâhe fe inne ecelallâhi lâd ve hüves semîhül alîm. Men kim kâne oldu yercu umar

diler. İka Allah'a, Allah'a milaki olmak, Allah'a ulaşmak. Fe o zaman, o takdirde inne muhakkak ki o ecrallahi, Allah'ın tayin ettiği zaman le mutlaka atin gelecek. Ve hüve ve o, yani Allah es-semiyü, en iyi işiten, el-alimu, en iyi bilen. Şöyle oluşuyor cümle. Kim Allah'a milaki olmayı, hayattayken Allah'a ulaşmayı dilerse, o takdirde muhakkak ki Allah'ın tayin ettiği zaman mutlaka gelecektir. Ruhu mutlaka hayattayken Allah'a ulaşacaktır ve o en iyi işiten ve en iyi bilendir. Öyleyse kim Allah'a milaki olmayı, yani hayattayken ruhunu Allah'a ulaştırmayı, hayattayken Allah'a ulaşmayı dilerse,

Burada Allah Teala önemli faktörlerinden birini söylüyor. Allah'a ulaşmayı dilemenin, çünkü Allah Teala'nın bir garantisi vardı. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse mutlaka Allah onu kendisine ulaştıracaktı. Burada bunu garanti ediyor Allah Teala. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'ın tayin ettiği o gün, yani o kişinin Allah'a ulaşma günü mutlaka gelecektir. Mutlaka o kişi ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştıracaktır. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişinin durumunu biliyorsunuz. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişinin gideceği yer cehennem. Kaybettiği dereceler mutlaka kazandığı derecelerden fazla. Ama kim Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilerse Allah onu mutlaka kendisine ulaştıracağını söylüyor. O gün mutlaka gelecektir diyor. Allah'ın tayin ettiği o gün mutlaka gelecektir. Kişinin ruhu mutlaka Allah'ın zatına ulaşacaktır. Ve 6. ayet-i kerime, Ankebut suresinin 6. ayet-i kerimesi. Bismillahirrahmanirrahim. Ve men cahede fe innema yette ve innema yücahidu li nefsih. İnnallâhe le ganiyyün anil âlemîn. Hemen ve kim cahide cihad etti ve o zaman o takdirde innema sadece yücahide o cihad eder li nefsi, kendi nefsi için. İnne Allahe, inne Allahe, muhakkak ki Allah le mutlaka, muhakkak ganiyün, ganidir, hiçbir şeye ihtiyacı yoktur anil alemin, alemlerden. Ve kim cihad ederse o takdirde sadece kendi nefsi için cihad eder. Muhakkak ki Allah alemlerden ganidir. Hiçbir şeye ihtiyacı yoktur.

Allah alemlerden müstanidir buyuruyor Allah Teala. Yani Allah'ın hiçbir şeye, hiçbir alemden hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. Bütün alemleri bizatihi kendisi yaratmıştır. Öyleyse burada Allah Teala kim cihad ederse o takdirde sadece kendi nefsi için cihad ederden neyi murad ediyor? Kişinin nefs tezkiyesi yapmasını. Nefs tezkiyesi yapan kişi nefsini kurtaran kişidir. Nefsinin kalbi %51 nura ulaştığı zaman o kişinin şu dünyadaki

ayet-i kerime kim Allah'a mülaki olmayı dilerse Allah'ın tayin ettiği o gün mutlaka gelecektir. Yani Allah o kişinin ruhunu mutlaka kendisine ulaştıracaktır. Ve 7. ayet-i kerimeye ulaşıyoruz. 6. ayet-i kerimenin benzer ayetlerle desteklenmesi söz konusu. Şura 13'te Allah Teala diyor ki Allahu yeştevi ileyhi men yeşayu. Allah dilediği kişiyi kendisine seçer. Ve yehdi ilahi men yunib. Ve onlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah'a yönelirse, Allah onları, onu kendisine ulaştırır veya onları kendisine ulaştırır. Öyleyse Allah Teala burada men kullanmış. Tekil de düşünülebilir, çoğul da düşünülebilir. Allah'a ulaşmayı dileyen herkesi de diyebiliriz. Kendisine mutlaka Allah Teala ulaştırır. Ve Ankebut suresi 7. ayet-i kerime. Vellezine Bismillahirrahmanirrahim. Vellezine aminu ve amilus salihati le nükef firenne anhum seyyiatihim ve le neziyenne hum ahsenellezi kanu ya'melun ve ellezine onlar amin oldular. Hayattayken Allah'a ulaşmayı dilediler. Ve aminu salatı ve salih amel nefs tezkiyesi yaptılar. Ve mutlaka elbette nükeffiranne mutlaka örteceğiz. Anhum onlardan seyyiatihim onların seyyiatleri. Günahları ve le ve mutlaka elbette neziyennühüm onları mutlaka mükafatlandıracağız. Ahsene daha ahsen daha güzel. Ellezi onlar kâne oldular, yâmelün yapıyorlar. Öyleyse sonuca bakalım. Ve amin olanlar, yani hayattayken Allah'a ulaşmayı dileyenler ve salih amel, yani nefs tezkiyesi yapanlar, onların seyyiatlerini, günahlarını mutlaka örteceğiz. Ve onları mutlaka yaptıklarının daha ahseni güzeliyle mükafatlandıracağız. Şimdi burada amin olanlardan bahsediyor Allah Teala, Allah'a ulaşmayı dileyenlerden. Onları yaptıklarının daha ahseniyle mükafatlandıracağız ne demek? Allah'ın bir genel kanunu var. Eğer bir kişi bir derecelik bir günah işlerse ona mutlaka bir derece at yazılır. Gene herhangi bir kişi bir derecelik sevap işlerse birinciye seyyiat, ikinciye hasenat diyebiliriz. Birinciye günah, ikinciye sevap diyebiliriz.

Ve birinciye seyyiat, ikinciye salihat diyebiliriz.

Şimdi herhangi bir kişi bir günah işliyor, bir derecelik, Allah Teala bir derece yazıyor. Bir derecelik sevap işliyor, Allah Teala diyoruz ama aslında Allah Teala'nın kiramen katibin melekleri ellerindeki mizan vasıtasıyla o bir derecenin karşılığını 10 derece olarak yazıyor. Herkese verilmiş bir hak. Kimse bundan müstahni değil. Yani kim insanlardan her kim, kim olursa olsun bir derecelik bir sevap kazanırsa mutlaka Allah Teala ona 10 kat yazdırır. Bir derecelik bir günah işlerse ona sadece bir derece günah işler. Ama burada amin olanların durumu başka diyor. Onlara bire 10 verirken Allah Teala aminu olan ve ruhunu Allah'a ulaştırmak üzere 14. basamakta mürşidine ulaşan kişiye bugüne kadar bire 10 verirken o günden itibaren bire 100 vermeye başlıyor Allah Teala tabiyetten sonra. Ve bu bire 100 o kişinin ruhu birinci gök katına kadar ulaştığı zaman geçerli. İkinci gök katına ulaşırsa bire 200 oluyor. Üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katlarında bire 300, 400, 500, 600, 700 oluyor. Bir derecelik sevabına 700 katını veriyor Allah Teala. İşte onların normal insanların daha ötesinde, daha ahseniyle mükafatlandırması Allah Teala'nın bu. Peki bu kadar mı? Hayır, bu kadar değil. O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun bütün günahlarını Allah Teala örtüyor. Günahı ne kadar büyük olursa olsun hiç fark etmez Allah'a göre. Mutlaka Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişinin günahları örtülür. Normal insanlardan çok farklı bir olay. İnsanlar Allah'a devamlı yalvarıp yakarırlar. Ya Rabbi ben falanca günah işledim. Bağışla. Ama aslında Allah Teala'nın dizaynına bakın. O günahı Allah Teala bağışlamak yerine o günahı değil sadece o kişinin o güne kadar işlediği bütün günahları örtüyor. Örttükten sonra Allah Teala'nın günahları örttüğü nokta üçüncü basamak. Kişinin Allah Teala Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin bütün günahlarını örtüyor. Üçüncü basamak mı? Aslında yedinci basamak. Ama üçüncü basamakla yedinci basamak sadece birkaç dakika mesafededir. Allah'a ulaşmayı diler dilemez Allah Teala o kişinin günahlarını örter. Gözlerindeki icab-ı mestureyi alarak örter. Görme hastasının üzerindeki gıcabeti alarak örter. Kulaklarındaki vakrayı alarak örter. İşitme hastasındaki mührü alarak örter. Kalpteki mührü alarak örter. Kalbin içindeki ekinleti alarak örter ve kalbe imanın girmesiyle örter ve o kişinin kalbine ekinletin yerine ihbat koyarak örter. Yedi tane faktörle oluşan bu olay da her birine 7'de bir vererek o kişinin bütün günahlarını Allah Teala örter. Sonra bu kişi 14. basamakta mürşide ulaşır. Allah onun o örttüğü günahlarını bir de sevaba çevirir. Ondan sonra da ona büyük dereceler vermeye başlar. Böylece
Başkasına sadece 1'e 10 veren Allah Teala bu kişiye 1'e 700'e kadar vermeye devam eder ve onun bütün günahlarını örter, sonra da sevaba çevirir. Öyleyse başkalarına göre çok farklı bir mükafatlandırma biçimi uyguluyor Allah Teala. Kime? Allah'a ulaşmayı dileyenlere. 8. ayet-i kerime Ankebut suresi. Bismillahirrahmanirrahim. Ve vassaynel insane bi valideyhi husna ve in cahedake li tüşrike bi ma leyse leke bihi ilmün. Fela tutihuma ileyye merciukum fe unebbiukum bima kuntum tamelun. Ve vassayna ve vasiyet ettik, emrettik el insane insan bi ile valideyhi onun anne ve babası hüsnen güzellikle güzel ve in ve eğer cahedake ikisi seninle cihat etti, mücadele etti litüşrike senin şirk koşman için bima şey ile leyse değil leke sana senin bihi onunla onun hakkında ilmün ilim bilgi fe o zaman o takdirde la tutehuma o ikisine itaat etme ileyye bana merciukum sizin dönüşünüz fe o zaman o takdirde unebbiukum size haber vereceğim bima şeyle şeyi kuntum siz oldunuz ta'melun siz yapıyorsunuz. Allah Teala diyor ki ve biz insana anne ve babasına, ebeveynine güzel davranmasını vasiyet ettik, emrettik. Ve eğer onlar hakkında bilgin olmayan bir şey ile bana şirk koşman için seninle mücadele ederlerse o takdirde ikisine, o ikisine itaat etme. O takdirde o ikisine itaat etme. Dönüşünüz vanadır. O zaman yapmış olduklarınızı size haber vereceğim. Sevgili kardeşlerim, hayat filmi insana iki defa gösterilir. Bir, öldüğü zaman bütün günahları kadar azap edilir. Bütün günahları kadar da kişi ferahlar. Dikkat edin, kabir azabında aradaki fark söz konusu değildir. Sevapları günahlarından daha çoksa ona kabir azabı yapılmaz olayı geçerli değildir. Kişinin bütün günahları için o kişiye azap edilir. Bütün sevapları için de o kişi huzur ve mutluluk yaşar. Allah Teala o zaman kişiye bütün hayatını gösteriyor. Nerede, hangi hatalar yapmış, doğrusu ne? Allah Teala hepsini o kişiye gösteriyor ve yaptığı kötü olaylar sebebiyle ona azap ediyor.

Bu, o kişinin günahlarının örtülmemesi ve sevaba çevrilmemesi halinde geçerlidir. Günahları örtülmemişse kişinin, o kişi kabir azabına mutlaka muhatap olacaktır. Kabirde kişinin mutluluğu yaşaması da kazandığı derecelerle paralel bir olgudur. Yani ölüm bir nevi birinci cennete veya cehenneme gitme halidir. Ölümümüzde de bütün hayat filmimiz gösterilir, derecelerimiz bellidir. Ve yükseltmeler de orada bellidir. Günahların örtülmesi bellidir. Sevaba çevrilmesi bellidir. Ve böyle bir dizaynda kişilerin yapmış olduklarının hepsini Allah bunlara haber verecektir. Neyle? Hayat filmlerini göstererek. Ve 9. ayet-i kerime Bismillahirrahmanirrahim Vellezine aminu ve aminus salihati le nuthi lennehum fis salihin ve ellezine o kimseler onlar aminu amin oldular. Hayattayken Allah'a ulaşmayı dilediler. Ve amilüs salihati ve salih emel nefs tezkesi yaptılar. Ve elbette mutlaka nuttilennehüm onları mutlaka dahil edeceğiz. Fi arasına es-salihin salihler. Öyleyse salih amel işleyenleri, ama hangi seviye salih amel işleyenleri? Daimi zikir seviyesinde salih amel işleyenleri ve Allah Teala tarafından tövbe-i nasuha davet edilen kişileri, onları mutlaka salihlerin arasına davet edeceğiz. Dahil edeceğiz diyor Allah Teala, katacağız. Öyleyse Allah Teala'nın dahil edeceği hususuna dikkatle bakın. Bu buradaki amin olanlar salihlerin arasındaki amin olanlar. Yani bir Allah'a ulaşmayı dilediği an kişi amin olur. Bu birinci amin oluştur. Bir de altıncı amin oluş var. O kişi bir defa daha günahları örtülüyor, bir defa daha günahları sevaba çevriliyor, mürşide ulaştıktan sonraki günahları. İşte o insanların günahlarını Allah Teala bir defa daha sevaba çeviriyor. İşte onlar salihler. İrşada ulaşmış olan salihler.

Şimdi kelimelere bakalım. Ve min dan, den dan. Ennazı insanlar, men kim, yekulu der diyor, amenna biz iman ettik. Bi Allahi Allah'a, biz Allah'a iman ettik. Ve artık o zaman izâ uzve reddedildiği zaman billahi Allah hakkında Allah yolunda ceale yaptı kıldı fitnete fitne ennâsı insan ke gibi azab billahi Allah'ın azabı vele ve elbette mutlaka incaya gelirse nasrın bir yardım minden Rabbike senin Rabbin min Rabbike senin Rabbinden le elbette mutlaka yekulunle mutlaka derler.

Yekulun ne derler? İnna muhakkak ki biz, künna biz olduk, me'akum sizinle birlikte, beraber, mi? Ve, leyse değil, Allahü Allah, bir aleme çok iyi bilen, bima şey ile şeyi, fi içinde suduri, göğüsler, sineler, el alemin, alimler. Ve insanlardan biz Allah'a iman ettik diyenlere Allah yolunda eziyet edildiği zaman insanlara Allah'ın azabıymış gibi fitne çıkardılar. Eğer Rabbinden yardım gelirse muhakkak biz sizinle gerçekten beraberdik derler. Allah alemlerin sinesinde olanları en iyi bilen değil mi?

Allah Teala şöyle söylüyor, bir defa daha söyleyeyim ve insanlardan, biz Allah'a iman ettik diyenlere Allah yolunda eziyet edildiği zaman insanlar eziyet ediyor ama Allah'ın azabıymış gibi fitne çıkarıyorlar. İnsanlara Allah'ın azabıymış gibi fitne çıkardılar. Eğer Rabbinden yardım gelirse muhakkak biz sizinle gerçekten beraberdik derler. Allah alemlerin sinesinde olanları en iyi bilen değil mi diyor. Allah alemlerin sinelerinde olanı daha iyi bilen değil midir diyor. Teşekkür ederim.

insanlar kötü niyetli, insanlar şeytanla işbirliği halinde ve Allah'ın dostlarını azap ediyorlar. Ondan sonra herkes diyorlar ki bu azabı Allah yaptırıyor. Allah isteseydi bize mani olabilirdi. Biz onlara azap etmiyoruz. Allah onlara azap ettiriyor. Biz sadece bir vasıtayız diyorlar. Yani adamlar kendilerini Allah-u Teala'nın dizaynında bir yerlerde görüyorlar. Sanki tasarruftaymışlar gibi. 11. ayet-i kerime وَلَا يَعْلَمَنَّ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَلَا يَعْلَمَنَّ الْمُنَافِق۪ينَ ve le elbette mutlaka يَعْلَمَنَّ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ يَعْلَمَنَّ muhakkak bilir. Allah'ı Allah. اَلَّذ۪ينَ o kimseler onlar. Aminu, amin oldular. Allah'a ulaşmayı bilirler. Ve le elbette mutlaka يَعْلَمَنَّ muhakkak bilir. El münafıkin, münafıklar. Ve muhakkak ki Allah amin olanları ve münafıkları mutlaka bilir. Muhakkak ki Allah amin olanları da münafıkları da mutlaka bilir. Hem amin olanları mutlaka bilir, hem münafıkları mutlaka bilir. Öyleyse sahabeyle beraber bulunan aminu olan sahabeyle beraber olan münafıklar Allah'a ulaşmayı dilemediler. Sahabe iki gruptan oluşuyordu. Sahabe diyoruz adına, aslında hepsi tövbe ettikleri için. Münafıklar da tövbe ettiler Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem önünde. Sahabe de tövbe ettiler. Ama sahabe 12 tane insanla gerçek tövbe yaptı. Münafıklarsa sıfır insanla tövbeyi başaramadılar. Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için onların mürşidinde yapılan tövbesi onlara mağfiret sağlamadı. Günahlarının affedilmesi noktasına onları ulaştırmadı. Kalplerin içine iman yazılmadı. Pozitif hiçbir olay yaşayamadılar tabi oldukları zaman. Sadece İslam dairesine girdiler. Yani öldükleri zaman namazları İslam usullerine göre kılınacak. Öyleyse bütün sahabe Allah'a amin olanlardır. Sahabe kimdir? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olanlar, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından hidayete erdirilenler. Ve Ankebut suresinin 12. ayet-i kerimesi اَكَالَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا لِلَّذ۪ينَ آمِنُوا اتَّبِعُوا سَب۪يلَنَا وَالنَّحْمِلْ حَتَايَكُمْ وَمَا هُمْ بِحَامِل۪ينَ مِنْ حَتَايَاهُمْ مِنْ شَيْ اِنَّهُمْ لَكَازِبُونَ ve kâle lezîne kâle dedi ellezî ki o keferu inkar ederler li ellezîne lillezîne o kimselere aminu amin oldular Allah'a ulaşmayı dediler ittebu tabi olun sebilena bizim yolumuz ve nahmil ve li nahmil biz taşıyalım, biz yüklenelim. Hata yakum sizin hatalarınız. Ve ahim ve onlar değil, bir hamiline yüklenenler min dan. Hata yahum onların hataları min şeyin bir şeyden innehum muhakkak ki onlar le elbette gerçekten kazibun yalancılardır. Ve inkar edenler amil olanlara bizim yolumuza tabi olun. Sizin hatalarınızı, günahlarınızı yüklenelim dediler. Onlar diğerlerin hatalarından bir şey yüklenecek değiller. Muhakkak ki onlar yalancıdırlar. Çünkü onların o günahları yüklenebilmesi için
Allah Teala'nın onu uygun görmesi lazım. Ve onun da şartları var. Hiç kimse kimsenin günahını aslında yüklenmez. Allah Teala onlar muhakkak ki yalancılardır diyor. Ve Kur'an-ı Kerim'de birkaç ayette Allah Teala açık ve kesin bir şekilde söylüyor. Kimse kimsenin günahını yüklenmez. Ama şöyle bir olgu da Kur'an'da mevcut. Kim başka birinin dalaletine sebebiyet verirse onun günahlarından ona da verilir. Yazılır. Bu onun günahından bir parçasını yüklenmek anlamına gelebilir. Kim de kimin hidayetine sebebiyet verirse onun kazandıklarından bir parça, bir kısmı o hidayete vesile olana da verilir. Diyor Allah-u Teala. Ve Ankebut Suresi 13. ayet-i kerime ve yahmilunne eskalehum ve eskalen mea eskalihim ve le yus'elunne yevmel kıyameti amma kânu yefterun ve le elbette mutlaka yahmilunne mutlaka taşıyacaklar, yüklenecekler eskalehum onların yükleri, günahları ve eskalen yükler, günahlar mea beraber eskalihim onların yükleri ve le elbette mutlaka yüselünne mutlaka sorulacaklar, sorgulanacaklar. Yemel kıyameti, kıyamet günü amma şeylerden kâni oldular, yüfterûn, uyduruyorlar. Yalancılar kendi yükleri yani günahları ile beraber onların yüklerini, günahlarını da mutlaka yüklenecekler. Yani dalaletine sebep oldukları insanların. Kıyamet günü onlar uydurdukları şeylerden mutlaka sorgulanacaklar. Yani burada Allah Teala'nın bahsettikleri kimler? Ahzab suresinin 67 ve 68. ayetlerindekiler. Ne diyor Allah Teala orada? O cehennemdekiler derler ki: "Ya Rabbi, biz devrimizin küberasına ve saadetlerine itaat ettik. Bu yüzden cehennemdeyiz. Ya Rabbi, onlara iki kat azap ver, onları en büyük lanetinle lanetle." Ne oluyor? Allah Teala onların günahlarından o kendilerini o tuzağa düşürenlere de pay veriyor. Burada açıkça söylüyor Allah Teala kendi yükleriyle beraber onların yüklerini de, günahlarını da mutlaka yüklenecekler. Kimse kimsenin günahını yüklenmez ama bu konunun istisnası.

Burada Allah Teala'nın dizaynı açık. Kimin hidayetine sebebi verirse onların kazandıklarından ona da pay vardır. Kimin dalaletine sebebiyet verirse onların kaybettiklerinden ona da pay vardır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir Kur'an dersini daha birlikte inşallah tamamladık. Öyleyse bu minval üzere her geçen gün Kur'an-ı Kerim'in biraz daha ötesine yürüyoruz. İnşallah Allah Teala yakın bir zamanda Kur'an-ı Kerim'i tamamlamayı nasip kılar. Bu tamamlama son olmayacaktır sevgili kardeşlerim. Baştan itibaren Kur'an'ı bir defa daha beraberce gözden geçireceğiz. Birinci aşamadaki her yeniliği öğrenerek ilave ettiğimiz standartların neticesine sahip olarak ikinci bir gözden geçirme işlemini birlikte yapacağız. Ve ondan sonra bir daha inşallah değişmeyecek olan bir Kur'an tefsiri dizaynında kitapları yeniden bastıracağız ve ciltleteceğiz. Ve insanlığa hediye edeceğiz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz ki bir defa daha bir Kur'an tefsiri dersini tamamladık. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Allah-u Teala'dan dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Onun dostuyuz. İşte Allah Teala sizden sadece bunu istiyor. Ne istiyormuş? Allah'a dost olmanızı. İşte gene yüzlerinizi astınız. Sen bizden dünyanın en zor şeyini istiyorsun diyenler var aranızda. Hiç Allah-u Teala bizi dost edinir mi? Biz Allah'a dost olmak istesek bile Allah bizi kabul eder mi dostuna, bizim gibi günahkar insanları? Allah'ı bir tanısanız, sizi ne kadar çok sevdiğini, ama ne kadar çok sevdiğini bir bilseniz, İçiniz yanardı. Neden bugüne kadar ben geciktirdim bu işi? Neden bugüne kadar Allah'ın bana emrettiği şeyi yapmadım? Bu kadar kolay olduğunu bilseydim yapmaz mıydım? Bütün günahlarınızı bir çırpıda affetmeye hazır Allah Teala. Bütün günahlarınızı, kim olursanız olun, hangi günah işlemiş olursanız olun, siz Allah'ın emrini yerine getirdiğiniz an bütün günahlarınız örtülür. Takva sahibi olun. Allah'a ulaşmayı dileyin ki Allah sizin günahlarınızı örtsün. Hatta size mağfiret etsin. İnanamayacağınız kadar kolay bir sebeple biz diyoruz ki size Allah sizin bütün günahlarınızı affetmeye hazır. Tamam, duyuyorum. Hadi canım, sen de diyorsunuz. Sevgili kardeşlerim, öyle. O sizin bütün günahlarınızı affetmeye hazır. Şu anda hazır. Belki birçoğunuz diyorsunuz ki, ha ben mi? Ben öyle kolay kolay namaz falan kılamam. İbadet de yapamam. Allah Teala acaba gene de beni affeder mi? Evet, eder. Hatta şunun da garantisini verir. Siz ibadeti seveceksiniz der. Size der Allah Teala, ibadeti ben sevdireceğim der. Ha, bu kadar da fazla mı diyorsunuz? O da hiç öyle demiyor. Ne diyor Allah Teala? Üç kelime. Bana ulaşmayı dileyin diyor. Üç kelime. Bana ulaşmayı dileyeceksiniz diyor. Şimdi ben size soruyorum sevgili kardeşlerim. Hadi söyleyin bakalım bana. Allah'a ulaşmayı dilemiyorsanız neden dilemiyorsunuz? Bir Allah dostu size diyor ki, ey ahali, duyduk duymadık demeyin. Allah'a ulaşmayı dileyin. Şiir gibi bir şey oldu. Peki, ben Allah'a ulaşmayı diledim. Ne olacak yani diyorsunuz. Neler neler olacak sevgili kardeşlerim. Bir tek dileğinizle her şey süt liman olacak. Bir tek dileğinizle bütün günahlarınız örtülecek. Madde bir. Olmaz böyle şey diyorsunuz. Biz de olur böyle şey diyoruz. Hem de mutlaka olur diyoruz. Neden bu kadar emin konuşuyoruz? Çünkü Allah'ın sözü var. Siz diyor bana ulaşmayı dileyin, amin olun. Böylece takva sahibi olacaksınız diyor. Amin olduğunuz anda takva sahibisiniz. Ben sizin günahlarınızı örterim. Hem de size 7 tane Furkan veririm diyor. Ayet-i Kerime'de bunu söylememiş. Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesi. Herkes kurtuluşa eğildir. Ne kadar büyük suçlarınız olursa olsun Allah affetmeye hazırdır. Günahlarınızı örtmeye hazırdır. Kaldı ki mürşidinize ulaştığınızda tabiyetinizle beraber o örttüğü günahları Allah Teala bir de sevaba çevirecektir. Sizleri öylesine seviyorum ki, bu öyle bir sevgi ki sizlere anlatmak pek mümkün değil sevgili kardeşlerim. Sözle anlatılamaz. Ama onun söylediklerini gerçekleştirdiğiniz zaman, mutlulukları yaşamaya başladığınızda bizi
yad edeceksiniz. Kim olursanız olun, hangi suçun sahibi olursanız olun, biz sizi gene severiz. Oysa bizim sevgimiz ne ki? Bizim sevgimizin 1 milyon katı sizi sever. Kim olursanız olun. Hiçbirinizin cehenneme gitmesini istemez. Ve bu kadar kolay bir sebeple sizi cennetine almaya hazır. Öyleyse ne duruyorsunuz? Koşun. Bütün gökleri ve arzları kaplayan Allah'ın cennetine koşun. Nasıl? Allah'a ulaşmayı dileyerek.

0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Ve kitap ehliyle onlardan zulmedenler hariç, en güzel olandan başka bir şekilde mücadele etmeyin. Ve biz, bize indirilene ve size indirilene iman ettik. Bizim ilahımız ve sizin ilahınız birdir, aynıdır. Ve biz ona teslim olanlarız deyin. Ve işte böylece sana kitabı indirdik. Kendilerine kitap verdiklerimiz ona inanırlar. Ve bunlardan ona Kur'an-ı Kerim'e inananlar, kafirler hariç ayetlerimizi bile bile inkar etmezler. Ve sen bundan önce kitap okumadın. Ve sen onu elinle de yazmıyorsun. Öyle olsaydı, batılda olanlar, boş konuşanlar elbette şüphe ederlerdi. Hayır, o Kur'an-ı Kerim, İlim verilenlerin sinelerinde beyan olunan ayetlerdir. Ve zalimler hariç onlar ayetlerimizi bile bile inkar etmezler. Ve ona Rabbinden ayetler, mucizeler indirilseydi olmaz mıydı dediler. De ki, muhakkak ki ayetler, mucizeler ancak Allah'ın katındadır. Ve ben sadece apaçık bir nezirim, uyarıcıyım. Onlara okunmakta olan kitabı sana nasıl indirdiğimiz kendilerine kâfi gelmedi mi? Muhakkak ki mümin olan bir kavim için bunda elbette rahmet ve zikir vardır. De ki, sizinle benim aramda şahit olarak Allah kâfidir. Göklerde ve yerde ne varsa bilir. Batıla inananlar ve Allah'ı inkar edenler, işte onlar hüsranda olanlardır. Ve azabı senden acele istiyorlar. Eğer zamanı belirlenmiş olmasaydı, azap onlara mutlaka hemen gelirdi. Ve azap onlara mutlaka ansızın ve onlar farkında değilken gelecek. Azabı senden acele istiyorlar. Muhakkak ki cehennem, kafirleri mutlaka ihate edicidir, kuşatıcıdır. O gün azap, üstlerinden ve ayaklarının altından onları kaplayacak. Ve Allah, yapmış olduğunuz şeyleri cezasını tadın diyecek. Ey amenu olan, bana ulaşmayı dileyen kullarım! Muhakkak ki benim arzım geniştir. Öyleyse yalnız bana kul olun. Bütün nefsler ölümü tadıcıdır. Sonra bize döndürüleceksiniz. Ve onlar ki amenü oldular, Allah'a ulaşmayı dilediler ve salih amel, nefs tezkiyesi işlediler. Onları mutlaka altından nehirler akan cennette köşklere yerleştireceğiz. Orada ebediyen kalıcıdırlar. Salih, nefsi ıslah edici amel işleyenlerin ecri, mükafatı ne güzel. Onlar sabrın sahipleri ve Rablerine tevekkül edenlerdir. Ve hayvanlardan niceleri vardır ki kendi rızkını taşımaz. Allah onları rızıklandırır ve sizi de. Ve o en iyi işitendir, en iyi bilendir. Ve muhakkak ki eğer sen onlara gökleri ve yerleri kim yarattı, güneş ve ayı kim size musahhar, emre amade kıldı diye sorarsan mutlaka Allah derler. O halde nasıl haktan batıla döndürülüyorlar? Allah kullarından dilediğinin rızkını genişletir ve onun için takdir eder, daraltır. Muhakkak ki Allah her şeyi en iyi bilendir. Ve eğer onlara semadan suyu indiren ve böylece onunla arza, ölümünden sonra hayat veren kimdir diye sorarsan mutlaka Allah derler. De ki, hamd Allah'a aittir. Hayır, onların çoğu akıl etmezler. Ve bu dünya hayatı oyun ve eğlenceden başka bir şey değildir. Muhakkak ki ahiret yurdu elbette o gerçek hayattır. Keşke bilselerdi. Gemiye bindikleri zaman dini ona halis kılarak Allah'a dua ederler. Fakat onları karaya çıkarıp kurtardığımız zaman onlar hemen şirk koşarlar. Onlara verdiğimiz şeyleri inkar etsinler, nankörlük etsinler ve metalansınlar, faydalansınlar diye. ama yakında bilecekler. Onun etrafındaki insanlar zorla kapılıp götürülürken, esir alınıp malları alınırken, onu Mekke'yi haram, hürmet edilen, kargaşadan yasaklanan ve emin bir yer kıldığımızı görmediler mi? Hala batıla mı inanıyorlar ve Allah'ın nimetini inkar mı ediyor? Ve Allah'a yalanla iftira edenden veya kendisine hak geldiği zaman onu tekzip edenden, yalanlayandan daha zalim kim vardır? Kafirler için barınacak yer cehennemde değil mi? Ve bizim uğrumuzda nefsleriyle ve Allah'ın düşmanlarıyla cihad edenleri mutlaka bizim yollarımıza, sırat-ı müstakimlere hidayet ederiz, ulaştırırız. Ve muhakkak ki Allah mutlaka muhsinlerle beraberdir. Rum Suresi Mekke'de nazil olmuştur, 60 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Elif, Lam, Mim. Rumlara galip gelindi. Rumlar mağlup oldular. Ve onlar yakın bir yerde yenilmelerinden sonra galip gelecekler. Birkaç, 3 ila 9 sene içinde. Bundan önce de sonra da emir Allah'ındır. O gün müminler ferahlayacaklar, sevinecekler. Allah'ın yardımı ile Allah dilediğine yardım eder ve o azizdir, yücedir, üstündür, rahimdir, rahim esması ile tecelli eden, esirgeyen, rahmet nuru gönderendir. Bu Allah'ın vaadidir. Allah vaadinden dönmez ve lakin insanların çoğu bilmezler. Onlar dünya hayatının zahirini, görünen kısmını bilirler ve onlar ahiretten gafil olanlardır. Onlar kendi nefsleri hakkında tefekkür etmiyorlar mı, düşünmüyorlar mı? Allah gökleri ve yeri ve ikisinin arasındaki şeyleri ancak hak ile ve belirlenmiş bir süreyle yarattı. Ve muhakkak ki insanların çoğu Rablerine mülaki olmayı, hayattayken ruhlarını Allah'a ulaştırmayı inkar edenlerdir. Onlar yeryüzünde dolaşmıyorlar mı ki onlardan öncekilerin akıbetinin nasıl olduğuna baksınlar? Kuvvet bakımından onlardan daha güçlüydüler ve yeri, toprağı alt üst etmişlerdi. Onların imar ettiklerinden daha çok imar etmişlerdi. Onların resulleri onlara beyinelerle, ispat vasıtaları ve delillerle gelmişti. Allah onlara zulmetmiyordu ve lakin onlar kendi nefslerine zulmediyorlardı. Sonra fenalık yapanların akıbetleri, Allah'ın ayetlerini tekzip etmeleri, yalanlamaları ve onunla alay etmiş olmaları sebebiyle çok kötü oldu. Allah ilk olarak yaratmaya başlar, sonra onu geri çevirir, eski haline iade eder. Sonra ona döndürülürsünüz. Ve o saatin, kıyametin vuku bulduğu, koptuğu gün, mücrimler cennetten ümitlerini keserler. Ve şirk koştukları ortaklarından şefaatçileri olmaz. Ve onlar o gün ortaklarını inkar edenlerdir. Ve o saatin vuku bulduğu, kıyametin koptuğu gün, izin günü onlar fırkalara ayrılırlar. Fakat amenü olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler ve aminus salihat, nefs tezkiyesi yapanlar, onlar bahçelerde nimet verilip sevindirilirler. Ve onlar ki kafirlerdir, ayetlerimizi inkar ve tekzip ettiler, yalanladılar. Ve ahirete ulaşmayı, hayattayken ruhu Allah'a ulaştırmayı tekzip ettiler. İşte onlar azap içinde hazır bulundurulanlardır. Öyleyse akşam ve sabah vaktinde Allah'ı tesbih edin, münezzeh kılın. Ve göklerde ve yerde hamd ona mahsustur. İkindide ve öğle vaktinde ona hamd edin. O ölüden diriyi çıkarır ve diriden ölüyü çıkarır. ve arzı toprağa ölümünden sonra diriltir. Ve işte tıpkı bunun gibi topraktan çıkarılacaksınız. Ve onun ayetlerinden, mucizelerindendir ki sizi topraktan yarattı. Sonra siz beşer insan haline gelince çoğalıp yeryüzünde yayılırsınız. Ve onun ayetlerinden olarak sizin için nefslerinizden zevceler yaratmıştır ki onunla sükun bulasınız. Ve sizin aranızda sevgi ve rahmet, merhamet kıldı, oluşturdu. Muhakkak ki bunda tefekkür eden, düşünen bir kavim için mutlaka ayetler, deliller vardır. Ve onun ayetlerindendir ki gökleri ve yeri yaratmıştır ve lisanlarınız ve renkleriniz birbirinden farklıdır. Muhakkak ki bunda alimler için mutlaka ayetler, deliller vardır. Ve onun ayetlerindendir ki siz gece uyursunuz ve gündüz onun fazlından istersiniz. Muhakkak ki bunda işiten bir kavim için mutlaka ayetler, deliller vardır. Ve onun ayetlerindendir ki korku ve ümit olarak size şimşeği gösterir ve gökten su indirir. Böylece onunla ölümünden sonra arzı toprağa diriltir. Muhakkak ki bunda akıl eden bir kavim için mutlaka ayetler, deliller vardır. Ve onun ayetlerindendir ki gök ve yer onun emriyle dengede durur. Sonra sizi bir tek davetle çağırdığı zaman yerden, kabirden çıkacaksınız. Ve göklerde ve yerde bulunan herkes onundur. Hepsi ona kanetindir. Ve o, odur ki ilk yaratışı başlatır ve sonra onu iade eder, eski haline döndürür. Bu onun için çok kolaydır. Göklerde ve yerde yücelik sıfatı onundur, ona aittir. Ve o azizdir, çok yücedir, hakimdir, hikmet ve hüküm sahibidir. Allah size kendi nefslerinizden örnek verdi. Sizi rızıklandırdığımız şeylerde sizin sağ elinizin altında bulunan sahip olduğunuz kölelerinizden ortaklarınız var mı ki o putlarda Allah'a ortak olsun, böylece onlarla eşit olasınız, onları birbirinizi saydığınız gibi sayasınız. Akıl eden bir kavim için ayetleri işte böyle açıklıyoruz. Hayır, zalimler ilim sahibi olmaksızın heveslerine tabi oldular. Bundan sonra Allah'ın dalalette bıraktığını kim hidayete erdirebilir? Ve onların yardımcıları da yoktur. Artık hanif olarak kendini, vecihini din için ikame et. Allah'ın hanif fıtratıyla ki Allah insanları onun üzerine hanif fıtratıyla yaratmıştır. Allah'ın yaratmasında değişme olmaz. Kayyum olan, kaim olacak, ezelden ebede kadar yaşayacak din budur. Fakat insanların çoğu bilmez. Ona, Allah'a yönelin, Allah'a ulaşmayı dileyin ve ona karşı takva sahibi olun. Ve namazı ikame edin, namaz kılın ve böylece müşriklerden olmayın. O müşriklerden olmayın ki onlar dinlerinde fırkalara ayrıldılar ve grup grup oldular. Bütün gruplar kendilerinde olanla ferahlanırlar. Ve insanlara bir zarar dokunduğu zaman Rablerine dua ederek ona yönelirler. Sonra onlara kendisinden rahmet tattırdığı, rahim esmasıyla hidayete erdirdiği zaman onlardan bir kısmı Rablerine şirk, ortak koşarlar, hidayetteyken dalalete düşerler. Onlara verdiklerimizi inkar etsinler. Böylece metalansınlar, faydalansınlar. Yakında bilecekler. Yoksa onlara bir sultan, delil, kitap indirdik de böylece o kitap onlara, ona Allah'a şirk koşmalarını mı söylüyor? Ve insanlara bir rahmet tattırdığımız zaman onunla ferahlarlar, şımarırlar. Ve eğer elleriyle takdim ettiklerinden dolayı onlara bir kötülük isabet ederse o zaman onlar ümitsizliğe düşerler. Ve onlar Allah'ın dilediğine rızkı genişlettiğini ve dilediğine takdir ettiğini daralttığını görmediler mi? Muhakkak ki bunda mümin bir kavim için ayetler, ibretler vardır. Öyleyse akrabalara, miskinlere ve yolculara haklarını ver. Bu Allah'ın vechini Allah'a ulaşmayı dileyenler için daha hayırlıdır. İşte onlar felaha erenlerdir. Ve insanların mallarında artış olsun diye faizden faiz olarak verdiğiniz şey, Allah'a ulaşmayı dilemeden yaptığınız zikir, o takdirde Allah'ın katında artmaz, nefsinizin kalbindeki nurları oluşturmaz ve arttırmaz. Allah'ın vechini, Allah'a ulaşmayı dileyerek verdiğiniz zekat, yaptığınız zikirler, işte böylece kat kat nefsinizin kalbindeki nurları arttıranlar onlardır. O Allah ki sizi yarattı, sonra sizi rızıklandırdı, dünyada rızık verdi ve nefsinizin kalbini nurlarla doldurdu. Sonra sizi öldürecek, sonra da sizi diriltecek. Sizin ortaklarınızdan, putlarınızdan bunlardan birini yapacak var mı? Allah sübhandır, her şeyden münezzeh ve şirk koştukları şeylerden yücedir. İnsanların elleriyle kazandıkları sebebiyle karada ve denizde fesat zuhur etti, ortaya çıktı. Yaptıklarının bir kısmının onlara tattırılması için. Umulur ki böylece onlar Allah'a dönerler, yönelirler. De ki, yeryüzünde dolaşın. Böylece daha öncekilerin akıbetinin sonlarının nasıl olduğuna bakın. Onların çoğu müşrik idiler. Öyleyse Allah'ın onu geri döndürmeyeceği o gün, kıyamet günü gelmeden önce vechini, kayyum, ezelden ebede kadar devam edecek olan din için ikame et, kıyamda tut. İzin günü onlar bölük bölük ayrılırlar. Kim inkar ederse küfrü, inkarı kendi aleyhinedir. Ve kim salih amel, nefs tezkiyesi yaparsa onlar, böylece kendi nefsleri için hazırlık yaparlar. İşte bu ameni olanları, Allah'a ulaşmayı dileyenleri ve salih amel, nefs tezkiyesi yapanları

0: Neler kesin deliller getirdiler. Bunun üzerine mücrimlerden intikam aldık. Müminlere yardım bizim üzerimize hak oldu. O Allah'tır ki rüzgarları gönderir, böylece bulutları hareket ettirir. Sonra semada onu dilediği gibi yayar ve onu kısımlara ayırır. Bundan sonra onun arasından yağmurun çıktığını görürsün. Böylece kullarından dilediğine onu yağmuru isabet ettirdiği zaman onlar sevinirler.
1: Ve onlar onun yağmurun onlara indirilmesinden önce gerçekten ümitlerini kesenlerdi.
0: Öyleyse Allah'ın rahmetinin eserlerine bak. Ölümünden sonra arzı yeryüzünü nasıl diriltiyor? Muhakkak ki o ölüleri işte böyle gerçekten diriltendir ve o her şeye kadirdir. Ve eğer biz rüzgarı göndersek, böylece onu ekinleri sararmış görseler bile, bundan sonra mutlaka inkara devam ederler. Öyleyse muhakkak ki sen ölülere duyuramazsın. Arkalarına dönüp gittikleri zaman sağırlara da daveti duyuramazsın. Ve sen körleri dalaletlerinden kurtarıp hidayete erdirecek değilsin. Sen ancak ayetlerimize iman edenlere duyurursun. İşte onlar teslim olanlardır. O Allah ki sizi güçsüz, zayıf bir şeyden, nutfeden yarattı. Sonra zayıflığın ardından sizi kuvvetli kıldı. Sonra sizi kuvvetin ardından zayıf ve ihtiyar kıldı. O Allah dilediğini yaratır. Ve o alimdir, en iyi bilendir, kadirdir, her şeye gücü yetendir. Ve o saatin geldiği, kıyametin koptuğu gün, mücrimler bir saatten fazla mezarda kalmadıklarına yemin ederler. İşte böyle döndürülüyorlardı. Ölümden hayata döndürülüyorlardı. Ve ilim ve iman verilenler, andolsun ki Allah'ın kitabındaki beyaz, yeniden diriliş gününe kadar mezarda kaldınız dediler. İşte bu beyaz, yeniden diriliş günüdür. Lakin siz bilmiyordunuz. O zaman izin günü, kıyamet günü, zalimlere mazeretleri, özürleri fayda vermeyecek. Ve onlardan Allah'ı razı etmeleri de istenmez. Ve andolsun ki bu Kur'an'da insanlar için bütün meselelerden örnekler verdik. Ve eğer onlara bir ayet getirsen, kafirler mutlaka, siz sadece batılla uğraşan kimselersiniz derler.
1: Allah, bilmeyenlerin kalplerini işte böyle tab eder, mühürler.
0: Öyleyse sabret. Muhakkak ki Allah'ın vaadi haktır. Ve yakin hasıl etmemiş olanlar, kesin bilgi sahibi olmayanlar, sakın seni hafifliğe sürüklemesinler.
1: Lokman Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 34 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Elif, Lam, Mim. Bunlar hakim, hikmet ve hükümle dolu olan kitabın ayetleridir. Muhsinler için hidayete erdirici ve rahmettir. Onlar namazı ikame ederler, namaz kılarlar ve zekatı verirler. Ve onlar ahirete Allah'a ulaşmaya yakın hasıl ederler, kesinlikle inanırlar. İşte onlar Rablerinden bir hidayet üzerindedirler. Ve işte onlar felaha erenlerdir. Ve insanlardan bir kısmı boş sözleri satın alırlar. İlimleri olmaksızın Allah'ın yolundan saptırmak için. Ve onu eğlence, alay konusu edinirler. İşte onlar için muhin, aşağılayıcı bir azap vardır. Ve ona ayetlerimiz okunduğu zaman, onu işitmemiş gibi kibirlenerek döner gider, onun kulaklarında vakra, işitme engeli varmış gibi. Öyleyse onu elim azapla müjdele, ikaz et, uyar. Muhakkak ki amenu olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler ve salih amel, nefs tezkiyesi yapanlar için
0: naim cennetleri vardır.

0: Onlar orada ebediyen kalacak olanlardır. Allah'ın vaadi haktır ve O azizdir, yücedir, hakimdir, hüküm ve hikmet sahibidir. Gökleri gördüğünüz gibi direksiz olarak yarattı ve sizi sarsar sarsmasın diye sabit ve yüksek dağlar oluşturdu. Orada her çeşit yürüyen hayvandan üretip yaydı. Ve gökten su indirdik. Böylece orada her kerim ikram edilmiş bitkiden çift yetiştirdik. Bu Allah'ın yaratmasıdır. Öyleyse ondan başkaları ne yarattı? Bana gösterin. Hayır, zalimler apaçık delalet içindedirler. Ve andolsun ki Lokman'a hikmet verdik ki Allah'a şükretsin. Ve kim şükrederse o takdirde sadece kendi nefsi için şükreder. Ve kim küfrederse, inkar ederse o takdirde muhakkak ya Allah ganidir, kimsenin şükrüne ihtiyacı yoktur, hamittir, hamd edilendir. Ve Lokman oğluna vaaz ederek, öğüt vererek şöyle demişti. Ey yavrum! Allah'a şirk koşma. Muhakkak ki şirk, azim, çok büyük bir zulümdür. Ve biz insana anne ve babasına bakmasını vasiyet ettik, farz kıldık. Onu annesi zorluk üzerine zorlukla taşıdı. Ve onun sütten kesilmesi 2 yıldır. Hem bana hem anne ve babana şükret. Dönüş banadır. Ve bilgin olmayan bir şey hakkında şirk koşman için seninle mücadele ederlerse ikisine de itaat etme. Ve dünyada onlara güzellikle sahip ol. Bana yönelenlerin, ruhunu Allah'a ulaştırmayı dileyenlerin yoluna tabi ol. Sonra dönüşünüz banadır. O zaman yaptığınız şeyleri size haber vereceğim. Ey yavrum! Muhakkak ki o amelin bir hardal tanesi kadar dahi olsa ve o bir kaya içinde veya göklerde veya yerde bile olsa Allah onu kıyamet günü hayat filminde karşına getirir. Muhakkak ki Allah latiftir, lütuf sahibidir, habirdir, haberdar olandır. Ey yavrum! Namazı ikame et, namaz kıl. Maruf ile, irfanla, iyilikle emret ve münkerden, kötülükten nehyet, münkeri yasakla mani ol. Ve sana isabet eden şeylere, musibetlere sabret. Muhakkak ki bu, azmedilen, mutlaka yapılması gereken işlerdendir. Ve insanlardan kibirlenerek yüz çevirme ve yeryüzünde böbürlenerek yürüme. Muhakkak ki Allah, çalımla yürüyenlerin ve çok övünenlerin hiçbirini sevmez. Ve yürüyüşünde mütevazi, alçak gönüllü ol ve sesini alçalt. Alçak sesle konuş. Muhakkak ki seslerin en çirkini, elbette hamirin, merkebin sesidir. Göklerde ve yerlerdeki her şeyi Allah'ın size musahhar, emrinize amade kıldığını görmediniz mi? Ve sizin üzerinizdeki görünen ve görünmeyen açık ve gizli nimetlerini tamamladı. Ve insanlardan bir kısmı hala ilmi, bir hidayete erdiricisi ve aydınlatıcı bir kitabı olmaksızın Allah hakkında mücadele ederler. Ve onlara Allah'ın indirdiği şeye, kitaba tabi olun denildiği zaman, hayır, babalarımızı üzerinde bulduğumuz şeye, putlara tabi oluruz dediler. Ve şeytan onları alevli ateşin, cehennemin azabına çağırıyor olsa da mı? Ve kim muhsin olarak vecihini Allah'a teslim ederse, o takdirde sağlam bir kulba tutunmuş olur. Ve işlerin sonucu Allah'a ulaşır. Ve kim inkar ederse, onun küfrü, inkarı seni mahzun etmesin, üzmesin. Onların dönüşü bizedir. Böylece yaptıkları şeyleri, amelleri onlara haber vereceğiz. Muhakkak ki Allah, sinelerde olanı en iyi bilendir. Onları biraz metalandırırız, geçindiririz. Sonra onları ağır bir azaba maruz bırakırız. Ve eğer onlara, gökleri ve yeri kim yarattı diye sorarsan, mutlaka Allah derler. Hamd Allah'a aittir de. Hayır, onların çoğu bilmezler. Göklerde ve yerde olanlar Allah'ındır. Muhakkak ki O, ganidir, hiçbir şeye ihtiyacı yoktur, hamiddir, hamd edilendir. Ve eğer arzda, yeryüzünde bulunan ağaçlar kalem olsa ve denizler mürekkep olsaydı ve ondan sonra onun 7 katı daha deniz eklenseydi, Allah'ın kelimeleri tükenmezdi. Muhakkak ki Allah azizdir, çok yücedir, hakimdir, hüküm ve hikmet sahibidir. Sizin yaratılmanız ve beyaz edilmeniz, yeniden diriltilmeniz ancak tek bir nefsin yaratılması, beyaz edilmesi gibidir. Muhakkak ki Allah semidir, en iyi işitendir, basirdir, en iyi görendir. Allah'ın geceyi gündüzün içine ve gündüzü gecenin içine soktuğunu görmedin mi? Güneşi ve ayı musahhar, emre amade kıldı. Hepsi belirli bir süreye kadar yörüngesinde seyreder. Muhakkak ki Allah yaptığınız şeylerden haberdardır. İşte bu Allah'ın hak olması sebebiyledir. Ve ondan başka taptıkları şeyler mutlaka batıldır. Muhakkak ki Allah alidir, yücedir, kebirdir, büyüktür. Gemilerin denizde Allah'ın nimetiyle yüzerek seyrettiğini görmedin mi? Ayetlerinden size göstermek için. Muhakkak ki bunda çok sabredenlerin ve şükredenlerin hepsi için elbette ayetler, deliller, ibretler vardır. Ve karanlık gölgeler gibi dalgalar onları sardığı zaman dini ona halis kılarak Allah'a yalvarırlar. Böylece onları karaya çıkarıp kurtardığımız zaman bundan sonra onların bir kısmı mutedil davranırlar, aşırı gitmezler. Çok gaddar ve çok nankör olanlardan başkası ayetlerimizi ısrarla bilerek inkar etmez. Ey insanlar! Rabbinize karşı takva sahibi olun ve o günden korkun ki baba oğluna karşılık veremez, yardım edemez ve oğul da babasına bir şeyle karşılık veremez. Muhakkak ki Allah'ın vaadi haktır. Öyleyse dünya hayatı sakın sizi aldatmasın. Garur, tağut Allah'a karşı sakın sizi kandırmasın. Muhakkak ki o saatin kıyametin ilmi Allah'ın katındadır. Ve yağmuru o indirir ve rahimlerde olan şeyi o bilir. Kimse yarın ne kazanacağını bilemez, idrak edemez. Ve kimse arzın neresinde öleceğini bilemez, idrak edemez. Muhakkak ki Allah alimdir, en iyi bilendir, habirdir, haberdar olandır. Secde Suresi Mekke'de nazil olmuştur, 30 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Elif, Lam, Mim. Hakkında şüphe olmayan kitabın indirilişi alemlerin Rabbindendir. Yoksa onu uydurdu mu diyorlar? Hayır, o Rabbinden bir haktır. Senden önce kendilerine nezir, peygamber gelmemiş olan kavmi uyarman içindir. Umulur ki böylece onlar hidayete ererler. O Allah ki gökleri, yeri ve ikisinin arasındakileri 6 günde halketti, yarattı. Sonra arşa istiva etti, arşı sevva etti, dizayn etti, vecihi arşta karar kıldı. Sizin ondan başka dostunuz ve şefaatçiniz yoktur. Hala tezekkür etmez misiniz? Gökten arza kadar emri, Allah'tan gelen ve Allah'a dönen her şeyi tedbir eder, düzenler. Sonra bir günde ona yükselir ki, o bir günün süresi sizin dünya ölçülerine göre saymanızla 1000 senedir. İşte o, gaybı görünmeyeni ve görüneni bilen azizdir, yücedir, rahimdir, rahim esmasıyla tecelli edendir. Ki o her şeyin yaratılışını en güzel yapan ve insanı yaratmaya ilk defa tinden, nemli topraktan başlayandır. Sonra onun neslini basit bir suyun özünden, nutfeden kıldı, yarattı. Sonra Allah onu dizayn etti ve onun içine vechin, fizik vücudun içine ruhundan üfürdü ve sizler için semi, işitme hassası, basar, görme hassası ve fuat, idrak etme hassası kıldı. Ne kadar az şükrediyorsunuz. Ve dediler ki, biz yerde toprağın içinde toprağa karıştığımız zaman biz mutlaka yeni bir yaratılış içinde mi olacağız? Hayır. Onlar Rablerine mülaki olmayı, ulaşmayı inkar edenlerdir. De ki, size vekil kılınan ölüm meleği sizi vefat ettirecek, öldürecek. Sonra Rabbinize döndürüleceksiniz. Ve keşke mücrimleri Rablerinin huzurunda başlarını eğerek, Rabbimiz, biz gördük ve işittik. Bundan sonra bizi dünyaya geri döndür. Salih amel yapalım. Muhakkak ki biz mukinun, yakin hasıl edenler olduk derken görseydin. Ve eğer dileseydik, bütün nefslere kendi hidayetlerini elbette verirdik, herkesi hidayete erdirirdik. Fakat benim mutlaka cehennemi tamamen cinlerden ve insanlardan dolduracağım sözüm hak oldu. Öyleyse bu likaye, Allah'a ulaşma gününüzü unutmanızdan dolayı azabı tadın. Muhakkak ki biz de sizi unuttuk ve yaptıklarınız sebebiyle ebedi azabı tadın. Fakat bizim ayetlerimize iman edenler, ameni olanlar onlardır ki, ayetlerimiz zikredildiği zaman hemen secde ederek yere kapanırlar ve Rablerini hamd ile tesbih ederler ve onlar kibirlenmezler. Yanlarını yataktan uzaklaştırırlar. Yanüstü yatarken kalkarlar. Rablerine korku ve ümitle dua ederler. Ve onları rızıklandırdığımız şeylerden infak ederler, verirler. Artık hiçbir nefs, hiç kimse yapmış olduklarına mükafat olarak onlar için göz aydınlığından nelerin saklı olduğunu bilmez. Öyleyse mümin olan kimse, fasık olan kimse gibi midir? Onlar müsavi, eşit olmazlar. Fakat amenü olanlar, Allah'a ulaşmayı dilemiş olanlar ve salih amel, nefs tezkiyesi yapanlar, işte onlar için yapmış olduklarından dolayı ikram olarak meva cennetleri vardır. Ve fakat fasık olanlar, onların mevası barınağı ateştir. Oradan her çıkmak istediklerinde oraya iade edilirler, geri döndürülürler. Ve onlara, ateşin azabını tadın ki onu tekzip etmiştiniz, yalanlamıştınız denir. Ve biz mutlaka büyük azaptan önce daha yakın olan azaptan onlara elbette tattıracağız. Umulur ki böylece onlar Allah'a ulaşmayı dileyerek Allah'a dönerler. Ve Rabbinin ayetleri zikredildikten, hatırlatıldıktan sonra ondan yüz çeviren kimseden daha zalim kim vardır? Muhakkak ki biz mücrimlerden intikam alacak olanlarız. Ve andolsun ki Musa aleyhisselama kitap verdik. Bundan sonra sen ona Allah'a mülaki olmaktan, hayattayken ruhunu Allah'a ulaştırmaktan şüphe içinde olma. Ve onu Tevrat'ı İsrailoğulları için hidayet rehberi, Allah'a ulaştırıcı kıldık. Ve onlardan emrimizle hidayeti erdiren imamlar kıldık, sabır sahibi oldukları ve ayetlerimize hakkul yakın seviyesinde yakın hasıl etmiş oldukları için. Muhakkak ki senin Rabbin, o kıyamet günü ihtilaf etmiş oldukları şey konusunda onların arasını haklıyı haksızdan ayırır, hüküm verir. Onları hidayete erdirmedi mi? Onlardan önceki nesillerden nicelerini helak ettik, etmiş olmamız. Onların evvelce meskun oldukları yerlerde, yurtlarında dolaşıyorlar. Muhakkak ki bunda elbette ayetler, deliller, ibretler vardır. Hala işitmeyecekler mi? Onlar suyu kurak araziye nasıl sevk ediyoruz görmediler mi? Böylece onunla ekinler çıkarırız. Ondan hayvanları ve onlar kendileri yerler. Hala görmüyorlar mı? Ve eğer siz sadıklarsanız, bu fetih ne zaman derler? De ki, fetih günü kafir olanlara, Allah'a ulaşmayı dilemeyenlere imanları bir fayda vermez ve onlara süre verilmez. Öyleyse artık onlardan yüz çevir ve bekle. Muhakkak ki onlar da bekleyenlerdir. Ahzab Suresi Medine'de nazil olmuştur. 73 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Ey Nebi Peygamber! Allah'a karşı takva sahibi ol ve kafirlere ve münafıklara itaat etme. Muhakkak ki Allah alimdir, en iyi bilendir, hakimdir, hüküm ve hikmet sahibidir. Ve sana Rabbinden vahyedilene tabi ol. Muhakkak ki Allah yaptığınız şeylerden haberdardır. Ve Allah'a tevekkül et ve Allah vekil olarak yeter. Allah bir adama göğsünde iki kalp kılmadı, yaratmadı. Zihar yaptığınız, sen bana benim annemin sırtı gibisin diyerek boşamak istediğiniz zevcelerinizi sizin anneleriniz kılmadı. Ve evlatlıklarınızı sizin oğullarınız kılmadı. İşte bunlar sizin ağızlarınızdaki sözlerdir. Ve Allah hakkı söyler. Ve O kendine ulaştıran yola hidayet eder. Onları, evlatlıklarınızı babalarının namı ile çağırın. Bu Allah'ın katında daha adaletlidir. Eğer onların babalarını bilmiyorsanız, o zaman onlar dinde sizin kardeşleriniz ve dostlarınızdır. Ve hata ettiğiniz şeylerden dolayı sizin için günah yoktur. Fakat kalplerinizin taammüden, kasten yaptırdığı şeylerden günah vardır. Ve Allah gafurdur. Günahları sevaba çevirendir, rahimdir, rahim esmasıyla tecelli edendir. Nebi Peygamber, müminler için kendi nefslerinden daha evladır, yakındır. Ve onun Nebi'nin zevceleri, onların anneleridir. Ve rahim sahipleri akrabalar, onlar birbirlerine Allah'ın kitabında müminlere ve muhacirlere yakın olduklarından daha yakındır. Ancak dostlarınıza iyilik yapmanız hariç. İşte bunlar kitapta satır satır yazılıdır. O zaman ki biz nebilerden onların misaklerini almıştık ve senden ve Hazreti Nuh'dan ve Hazreti İbrahim'den ve Hazreti Musa'dan ve Meryem oğlu Hazreti İsa'dan ve onlardan ağır bir misak aldık. Sadıklara sadakatlerini sorması içindir. Ve kafirlere elin bir azap hazırladı. Ey amenü olanlar! Allah'a ulaşmayı dileyenler! Allah'ın sizin üzerinizdeki nimetini hatırlayın. Size, üzerinize ordular gelmişti. O zaman onların üzerine rüzgar ve sizin göremediğiniz ordular gönderdik. Ve Allah, yaptığınız şeyleri görendir. Onlar, sizin yukarınızdan ve aşağınızdan üzerinize geldiği ve gözlerin yıldığı ve kalplerin hançereye ulaştığı, yüreklerin ağza geldiği zaman Allah'a karşı zanlarda bulunuyordunuz. Orada müminler imtihan edildiler. Şiddetli sarsıntı ile sarsıldılar. Ve münafıklar ve kalplerinde maraz, hastalık, şüphe bulunanlar, Allah ve Resulü gururdan, aldatmaktan başka bir şey vaat etmedi diyorlardı. Ve onlardan bir taife topluluk, ey Yesrib Medine halkı, sizin için burada duracak yer yok, artık dönün dedi. Onlardan diğer bir grup peygamberden, muhakkak ki evlerimiz muhafazasızdır, korumasızdır diyerek izin istiyorlardı. Ve evleri korumasız değildi. Sadece savaştan kaçmak istiyorlardı. Ve eğer onların üzerine onun şehrin her tarafından girilseydi, ve sonra da fitne çıkarmaları istenseydi, mutlaka ona fitneye, karışıklığa gelirlerdi, fitne çıkarırlardı. Pek azı hariç orada kalmazlardı.
1: Ve andolsun ki onlar, daha önce geri dönüp kaçmayacaklarına dair Allah'a ahd vermişlerdi. Ve Allah'ın ahdi bir mesuliyettir, sorumluluktur.
0: De ki, eğer ölümden veya öldürülmekten kaçarsanız, firar, kaçış size bir fayda sağlamaz. O zaman az bir süre hariç metalandırılmazsınız. De ki, eğer Allah sizin için bir kötülük dilese, sizi Allah'tan kim korur, koruyabilir? Veya sizin için rahmet dilese? Onlar Allah'tan başka kendilerine dost ve yardımcı bulamazlar. Sizden muavvik olanları, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme yardıma mani olanları ve kardeşlerine bize gelin diyenleri Allah kesinlikle biliyordu. Ve onlar pek azı hariç savaşa gelmezler. Size karşı cimridirler. Fakat korku gelince ölümden dolayı üstüne baygınlık çökmüş kimse gibi gözleri dönmüş olarak sana baktıklarını görürsün. Oysa korku gidince hayra karşı cimrilik ederek keskin dilleriyle, yaralayıcı sözlerle sizi incitirler. İşte onlar mümin değildirler. Bu sebeple Allah onların amellerini heba etti, yok etti. Ve işte bu Allah'a göre çok kolay oldu. Onlar münafıklar, birliklerin düşman birliklerinin gitmediğini sanıyorlar. Eğer birlikler gelseler, Arapların arasında olup arasına karışıp sizin haberlerinizi sormak isterlerdi. Ve şayet sizin aranızda olsalardı, pek azı hariç savaşmazlardı. Andolsun ki sizin için ve Allah'a ve ahiret gününe, Allah'a ulaşma gününe ulaşmayı dileyen ve Allah'ı çok zikredenler için Allah'ın Resulünde güzel bir örnek vardır. Ve müminler düşman birliklerini gördükleri zaman, bu zafer Allah'ın ve onun Resulünün vaat ettiği şey. Allah ve onun Resulü doğru söyledi dediler. Ve bu onların sadece imanlarını ve teslimiyetlerini arttırdı.
1: Müminlerden bir kısım erkekler, Allah'a yaptıkları ahde, savaşta şehit oluncaya kadar sebat edeceklerine dair verdikleri söze sadık kaldılar. Böylece onlardan bir kısmı verdiği sözü yerine getirdi, şehit oldu, bir kısmı da şehit olmayı bekliyorlar. Ve onlar ahdlerinden bir şey değiştirmediler.
0: Bu, Allah'ın sadıkları sadakatlerinden dolayı mükafatlandırması ve münafıklara azap etmesi veya dilerse tövbelerini kabul etmesi içindir. Muhakkak ki Allah gafurdur, mağfiret eden, günahları sevaba çevirendir, rahimdir, rahmet eden, rahim esmasıyla tecelli edendir. Ve Allah kafirleri öfkeleriyle geri çevirdi, bir hayra nail olamadılar, galip gelemediler. Ve Allah savaşta müminlere onları galip kılarak kafi geldi. Ve Allah kavidir, kuvvetlidir, azizdir, yücedir, galiptir. Ve kitap ehlinden onlara arka çıkanları, yardım edenleri kalelerinden indirdi. Ve onların kalplerine korku düşürdü. Bir kısmını öldürüyordunuz ve bir kısmını esir alıyordunuz. Ve sizi onların topraklarına, diyarlarına, ülkelerine, mallarına ve ayak basmadığınız arazilerine varis kıldı. Ve Allah her şeye kadirdir.

0: Ciao a te.
1: الفاتحة مع الصلوات، اللهم صل على محمد.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a dost olmanın o müstesna güzelliğini ve beraberliğini yaşıyoruz sizlerle biz. Onun dostuyuz. Sadece bunun için Allah-u Teala'ya ömrümüz boyunca hamd etsek, şükretsek azdır sevgili kardeşlerim. Allah'a dost olmak. İşte Allah-u Teala sizden sadece bunu istiyor. Ne istiyormuş? Allah'a dost olmanızı. Herhalde birçok pesimist Allah'a dost olmak mı? Hiç Allah bizi dost kabul eder mi? Bunca günahımızla İbadet de yapamıyoruz doğru dürüst. Sahabenin bile 10 tanesini Allah-u Teala cennet ehli kılmış. Bizi mi dost edecek? Evet. Sizi. Sizleri. Hepinizi. Allah-u Teala hepinizi dost etmeye hazır. Hepinizin dostu olmaya hazır. Yeter ki siz isteyin. Allah'a dost olmayı isteyin. İşte gene yüzlerinizi astınız. Sen bizden dünyanın en zor şeyini istiyorsun diyenler var aranızda. Hiç Allah-u Teala bizi dost edinir mi? Biz Allah'a dost olmak istesek bile Allah bizi kabul eder mi dostuna? Bizim gibi günahkar insanları. Sevgili kardeşlerim, ne kadar yanlış düşüncelerin içindesiniz. Biliyor musunuz? Bütün günahlarınızı bir çırpıda affetmeye hazır Allah-u Teala. Bütün günahlarınızı, kim olursanız olun, hangi günah işlemiş olursanız olun, siz Allah'ın emrini yerine getirdiğiniz an bütün günahlarınız örtülür. Öyleyse ne diyor Allah-u Teala? Siz diyor Allah'a takva sahibi olun. Allah'a ulaşmayı dileyin ki Allah sizin günahlarınızı örtsün, hatta size mağfiret etsin. Yani günahlarınızı örtmekte kalmasın, bir de sevaba çevirsin. Sevgili kardeşlerim, Allah'ı bir tanısanız, sizi ne kadar çok sevdiğini, ama ne kadar çok sevdiğini bir bilseniz, içiniz yanardı. Neden bugüne kadar ben geciktirdim bu işi? Neden bugüne kadar Allah'ın bana emrettiği şeyi yapmadım? Bu kadar kolay olduğunu bilseydim yapmaz mıydım? Diyeceksiniz. Ben size dünyadaki en kolay şeyden bahsediyorum. Neydi konumuz? Allah'a dost olmak mıydı? Allah'ı sevmek miydi? Allah'ın kulu olmak mıydı? Hepsi. O büyük günahlarınızı Allah'ın affetmesi miydi? Hepsi dahil sözlerimizin içine. İnanamayacağınız kadar kolay bir sebeple biz diyoruz ki size, Allah sizin bütün günahlarınızı affetmeye hazır. Tamam, duyuyorum. Hadi canım, sen de diyorsunuz. Sevgili kardeşlerim, öyle. O sizin bütün günahlarınızı affetmeye hazır. Şu anda hazır. Sormayacak mısınız? Madem affedecekmiş, affetmesi için ne yapmamız lazım? Belki birçoğunuz diyorsunuz ki, ya ben mi? Ben öyle kolay kolay namaz falan kılamam. İbadet de yapamam. Allah-u Teala acaba gene de beni affeder mi? Evet, eder. Hatta şunun da garantisini verir. Siz ibadeti seveceksiniz der. Size der Allah-u Teala, ibadeti ben sevdireceğim der. Bu kadar da fazla mı diyorsunuz?
O da hiç öyle demiyor. Sevgili kardeşlerim, bakınız şimdi eğri oturalım, doğru konuşalım. Ne diyor Allah Teala? Üç kelime. Bana ulaşmayı dileyin diyor. Üç kelime. Bütün bilmeceler çözülsün diyor. Gemi diyor iskilerden demir alsın, açılsın, yedi tane limana uğrasın. Siz diyor sadece bu üç kelimeyle ifade ettiğim şeyi yapacaksınız. Bana ulaşmayı dileyeceksiniz diyor. Üç kelime. Şimdi ben size soruyorum sevgili kardeşlerim. Hadi söyleyin bakalım bana. Allah'a ulaşmayı dilemiyorsanız neden dilemiyorsunuz? Ha, size böyle bir şey söylemediler. Peki tamam. Onlar söylemesinler. Zaten bilmiyorlar. Ama biz söylüyoruz. Bir Allah dostu size diyor ki ey ahali duyduk duymadık demeyin. Allah'a ulaşmayı dileyin. Şiir gibi bir şey oldu. Öyleyse peki ben Allah'a ulaşmayı diledim. Ne olacak yani? Diyorsunuz. Neler neler olacak sevgili kardeşlerim. Bir tek dileğinizle her şey süt liman olacak. Bir tek dileğinizle bütün günahlarınız örtülecek. Madde bir. Olmaz böyle şey diyorsunuz. Biz de olur böyle şey diyoruz. Hem de mutlaka olur diyoruz. Neden bu kadar emin konuşuyoruz? Çünkü Allah'ın sözü var. Siz diyor bana ulaşmayı dileyin, amin olun. Böylece takva sahibi olacaksınız diyor. Amin olduğunuz anda takva sahibisiniz. Öyle olduğunuz anda da diyor ben sizin günahlarınızı örterim. Hem de size 7 tane furkan veririm diyor. Ayet-i Kerime'de bunu söylememiş. Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesi. Ey amin olanlar! Takva sahibi olun. Eğer takva sahibiyseniz o zaman Allah sizin size furkanlar kılar. Sizde furkanlar kılar ve sizin günahlarınızı örter. Ayrıca size mağfiret de eder. Allah Fazlül Azim'in sahibidir diyor. Ayet-i Kerime iki ayrı cepheden hüküm ediyor, hüküm ifade ediyor. Evvela başlangıç safhasında eğer siz Allah'a ulaşmayı dilerseniz o zaman Allah Teala sizde furkanlar kılıyor. Ne yapıyor Allah Teala? Ne yapıyor? Bütün insanlarda engeller var sevgili kardeşlerim. Hepinizde var. Eğer Allah'a ulaşmayı dilemediyseniz boşuna bende yok falan demeyin. Hepinizde engeller var. Nasıl engeller bunlar? Bu engeller görme engeli, işitme engeli ve idrak etme engeli olarak ikişerli 7 tane kesim oluşturuyor. İki tane ikişerli, bir de üçlü. Yani ne demek istiyoruz? Şunu demek istiyoruz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala diyor ki İsra suresinin 45 ve 46. ayet-i kerimelerinde Habibim, sen onlara Kur'an-ı Kerim'i Allah'ın tekliğinden bahsederek okuduğun zaman, kıraat ettiğin zaman biz o Allah'a insan ruhunun ölmeden ulaşmasına inanmayanlarla, ahirete inanmayanlarla senin aranda hicab-ı mestüre koyarız. Yani onların gözlerinin üzerine bir engel koyarız. Seni, buradaki Allah-u Teala'nın muradı, seni irşat makamı olarak göremezler.
Bir. Onların diyor kulaklarına vakra koyarız. Seni işitemezler. Yani söylediklerinin manasına varamazlar. Manasına eremezler. Onların kalplerine ekinnet koyarım diyor Allah Teala. Seni idrak edemezler. Seni fıkıh edemezler diyor Allah Teala. Ve sen sözlerini bitirdiğin zaman onlar arkalarını dönüp nefretle uzaklaşırlar diyor. Yani ne diyormuş? Engeller koyarım diyor gözlerine, hicab-ı mestüre, kulaklarına vakra, kalplerine ekinnet koyarım diyor. Bunlar engeller. Peki hepsi bu kadar mı? Hayır. Allah Teala Bakara suresinin 6 ve 7. ayetlerinde buyuruyor ki, Habibim sen o kafirlere söylesen de söylemesen de birdir. Onlar mümin olmazlar. Bu sebeple biz onların görme hastalarının, basar isimli görme hastalarının üzerine gışave tatlı bir perde çekeriz. Yeter mi? Yetmez. Onların işitme hastalarını, sem'i hastalarını mühürleriz diyor Allah Teala. Ve onların kalplerini de mühürleriz diyor. Kalplerindeki idrak hastasını mühürleriz manası var burada. Kalplerin mühürlenmesi. Öyleyse aslında Allah Teala başka bir ayet-i kerimede gözler içinde, affedersiniz, gözler içinde diyorum, görme hastası içinde, basar hastası içinde mühürlenmekten bahsediyor. Yani kişinin hastalarının üçü de mühürlü. Görme hastası da mühürlü, gışave tatlı bir mühürle, bir perdeyle kapalı. İşitme hastası mühürlü, idrak etme hastası, yani kalbi, o da mühürlü. Bu kişi göremez, işitemez ve idrak edemez. Hem görmeye, işitmeye ve idrak etmeye müteallik uzuvlar konusunda, organlar konusunda engeller var. Hem de bu organların ulaştıracakları bilgileri beyne iletecek sistemler hepsi kapalı. Kişi sağır, dilsiz ve kör sevgili kardeşlerim. Darılmaca, gücenmece yok. Allah'a ulaşmayı dilemediyseniz, üzülerek söylüyoruz ki siz sağırsınız, körsünüz ve Allah'ın söylediklerini idrak edemezsiniz. Ne Allah'ın söylediklerini işitebilirsiniz, ne idrak edebilirsiniz. Sevgili kardeşlerim, onun için Allah'a ulaşmayı dilememiş birisine bizim söylediklerimizi anlatmamız da deveye hendek atlatmak kadar güç bir şey. Çünkü böyle bir dileğin sahibi olmayanların bütün uzuvları ve hastaları Allah Teala tarafından kapalı. Ne oldu şimdi? 6 tane müessese oldu. 3 tanesi uzuvlara ait. Görme uzvu göze ait, işitme uzvu kulağa ait, idrak etme uzvu kalbe ait. Üçü de mühürlü. Aslında ifade yanlış oldu. Gözler hicab-ı mestüre ile örtülü. Kulaklar vakra ile kapalı. Kalp ekinnetle örtülü. Bunlar uzuvlar. Görme, işitme ve idrak etme uzuvları. Kalp, kulak, göz. Üçü de mühürlü. Böyle bir insanın gördüğünü zihnine ulaştırması lazım ve oradaki görme merkezinde görüntünün tersken
düzelmesi lazım. Bütün merceklerde oluşan ilk görüntü daima terstir. Yani bir merceği bir insan için kullanırsanız, o ışıklı bir yerdeyse arkaya koyacağınız bir beyaz kağıt üzerine onun görüntüsü mutlaka ulaşır. Ama göreceksiniz ki kafa aşağıdadır, ayaklar da yukarıda. Ters bir görüntü elde edilir ve bu gözlerimiz, hepimizin gözü ters bir görüntüyü ulaştırır. Nereye? Görme merkezine. İşte ona Allah Teala görme hassası diyor, basar diyor. İşitme hassasına semi diyor, işitme hassası diyor. Kalpteki idrak hassasına fuat diyor. Efidet bunun çoğulu. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, kapalı hepsi. Kim bu insanlar? Hepsi aynı grup insan. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Peki doğuştan insanlar böyle mi? Hayır, hiç kimse böyle değil doğuştan. İyi de o zaman ne zaman? Ne zaman oluyor bu iş? Madde bir. Herkes bu konuda mutlaka tebliğe muhataptır. Şimdi sizler beni dinliyorsunuz ya sevgili kardeşlerim. Bu bir tebliğdir. Yani size Allah'ın hakikatlerini söylüyor. Allah'ın bir dostu, bir sevgilisi size bunları söylüyor. O mu, kim o mu diyeceksiniz? O biziz. Ve size diyoruz ki Allah'a ulaşmayı dileyin. Eğer dilerseniz bu engellerin hepsi sizden gidecek. Dilemezseniz ne yazık ki Allah'ın ölçülerine göre Allah'ın sözlerini işitemezsiniz, idrak edemezsiniz ve Allah'ın dostlarını Allah'ın dostu olarak göremezsiniz. O zaman ne mi olur? Oo, neler olmaz ki sevgili kardeşlerim. Evvela dalalettesiniz, madde bir. Sonra küfürdesiniz. Sonra tağutun, insan ve cin şeytanların dostusunuz. Yetmez. Gene insan ve cin şeytanların kulusunuz üstelik de. Yoksa bana kızmaya mı başladınız bunları söylüyoruz diye? Bunlar Kur'an hakikatleri. Sevgili kardeşlerim, sevgili dostlarım, gönül dostlarım, can dostlarım, biz dostuz. Allah'ın dostuyuz, sizin de dostunuzuz. Ve sizi de Allah'ın dostu kılmak üzere emir aldık. Öyleyse biz size kurtuluşun yollarını sadece göstermeyiz, öğretiriz de. Son derece kolay bir yoldan öğretiniz. Çünkü Allah'ın öğretisi diğer üniversitelerde öğretilen ilme hiç benzemez. İnanılmayacak kadar kolay solüsyonlar, çözümler oradadır. Allah'ın Kur'an-ı Kerim'inde. Öyleyse nerede kalmıştık? Bütün insanlar demek ki tebliğe muhatap. Hangi şartlar içinde olursa olsun, o kişiye mutlaka şu veya bu şekilde bu söylediklerimiz ulaşacaktır. O kişiye Allah'a ulaşmayı dile bak ha. Eğer dilemezsen dalalettesin, küfürdesin, gideceğin yer cehennem ifadeleri mutlaka ulaşır. O zaman o kendisine düşen tedbiri alır ya da almaz. O onun işi. Onun problemi. İşte eğer Allah'a ulaşmayı dilemezse o kişinin cehennemden kurtulması mümkün değildir. Dalaletten kurtulması mümkün değildir. Küfürden kurtulması mümkün değildir. O kişi mümin olamaz. İstediği kadar ben müminim diye mümin olduğunu iddia etsin. Mümin olamaz sevgili kardeşlerim. Allah'ın cennetine giremez. Gideceği yer cehennemdir. O kişi hüsrandadır. O kişi Allah'ın ayetlerinden gafildir. Hadi bu kadar yeter. Daha
5-6 tane daha faktör var. Hepsini saymamız gerekmiyor. Ama bunlardan bir tanesi bile sadece bir dilekle sizi Allah-u Teala'nın nereden nereye ulaştıracağının kesin ispatını taşır. Öyleyse davete muhatap olup da eğer bir insan buna rağmen kardeşim bak Allah'a ulaşmayı dilemezsen demin saydığım şeyler mutlaka o kişiye ulaşmıştır. Küfürde, dalalette ve cehennemde olacağı ifadeleri bunların en mühimleri. Eğer o kişi buna rağmen bu kadar kolay bir şeyi gerçekleştirmiyorsa, Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa, o zaman o kişi bunları hak etmiştir. Ve ne olur? Gözlerin üzerine hicab-ı mestur et diye bir engel konulur Allah Teala tarafından. Kulaklarına vakra konulur. Kalbine ikinnet konulur. O kişi irşat makamına baktığı zaman onu irşat makamı olarak göremez. Söylediklerini Allah'ın sözleri olarak kabul edemez. Ve en kötüsü sevgili kardeşlerim, onun söylediklerini kalbindeki ikinnet sebebiyle idrak edemez. Allah onu kör, sağır ve dilsiz kılmıştır. Bunlar uzuvlar. Bir de Allah-u Teala bu kişinin görme hastasını, basar isimli görme hastasını engelliyor, görmekten men ediyor. İrşat makamına bakıyor o kişi ve o görmeyenlerin ifadesiyle o görmeyenlerin baktıkları gibi bakıyor ama görmüyor o kişiyi, irşat makamı olarak görmüyor. O bir şeyler söyleyen ama anlamadığı şeyler söyleyen, üstelik de olması mümkün olmayan şeyler söyleyen, vücut bulması imkansız olan bir takım masallar anlatan birisi. Hayır sevgili kardeşlerim, masal anlatmıyoruz. Kur'an-ı Kerim ayetlerinden bahsediyoruz size. Sizi o kadar seviyor ki Allah Teala bir dileğinizle sizi kurtarmaya hazır. Cennetini almaya hazır. Bakınız ne diyorum. Allah'a ulaşmayı dileyin diyorum. Dilediniz. Ertesi günde öldünüz. Hayır, ertesi günü beklemediniz. O gün öldünüz. 5-6 dakika sonra ölmüşseniz gideceğiniz yer Allah'ın cennetidir. Sevgili kardeşlerim, bu engeller vardı ya hani, görme, işitme, idrak etme, uzuvlardaki engeller, hastalardaki engeller, onların hepsini alıyor Allah Teala. Size 7 tane Furkan veriyor. Görme hastanızın üzerindeki mührü açıyor. Gışavet isimli perdeyi açıyor. İşitme hastanızın üzerindeki mührü açıyor. İdrak etme hastanızın kalbinizin üzerindeki mührü de açıyor. 3 mühür de açılıyor. Yeter mi yetmez? Sıra uzuvlarınıza geliyor. Gözlerinizin üzerindeki hicab-ı mestureyi alıyor. Kulaklarınızdaki vakrayı alıyor. Kalbinizdeki ekinneti alıyor. Ve bu da yetmez. Kalbinize aldığı ekinnetin yerine ihbat koyuyor. Bu noktadan itibaren artık siz morfetsiniz. Yani sadece gören, işiten değil, gördüğünü ve işittiğini idrak edebilen bir yapının sahibisiniz. Yani kendilerine ilim verilmiş olanlar safına giriyorsunuz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hadi bana söyleyin bakalım daha kolay ne var? Allah Teala size diyor ki, siz sadece bir tek şey yapacaksınız. Bana ulaşmayı dileyeceksiniz. 3 kelime. Eğer dilerseniz diyor, üzerinizdeki bütün engelleri kaldırırım. Madde 1. Kaldırıyor da ne yapıyor yani? Kaldırdığı zaman her birine derecat veriyor. Basit olarak düşünelim. Diyelim ki siz Allah'a ulaşmayı
dilemediniz, günahlarınız mutlaka sevaplarınızdan fazla. Her halükarda gideceğiniz yer cehennem. Allah'ın ölçüsü şu: kimin günahları sevaplarından fazlaysa onun gideceği yer cehennemdir. Müminin Suresi 103. ayet-i kerime. İşte içinizden her kim Allah'a ulaşmayı dilerse, dilediği anda Allah Teala bu dileği bir, görür; iki, işitir; üç, bilir. Allah Teala her zerresiyle görür, her zerresiyle bilir, her zerresiyle işitir. Bizse mahlukuz. O yaratan. Biz mahluklar, yaratılanlarsa gözle, bize verilen gözle görebiliriz. Kulaklarımızla işitebiliriz. Kalbimizdeki ihbatla idrak edebiliriz. Uzuvlara ve hassalara ihtiyacımız var. Her şey ne kadar güzel değil mi sevgili kardeşlerim? Ne kadar güzel dizayn edilmiş, hayranlık uyandıracak bir şey. İşte Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman önce hastalar üzerindeki mühürleri açıyor Allah Teala, sonra da uzuvlar üzerindeki engelleri kaldırıyor ve yerine ihbat koyuyor. Aldığı ekinetin yerine kalbinize ihbat koyuyor. Yani altıncısıyla engelli, bütün engeller alınmış oluyor. Yedincisiyle de kalbinizdeki ekinetin yerine, engelin yerine idraki sağlayan bir ilahi kompütür yerleştiriliyor. Ne olur diyeceksiniz? O noktadan itibaren irşat makamını gören, irşat makamı olarak gören, sonra söylediklerinin manasına varan, yani işiten, sonra da kalbine indirdiği zaman onun söylediklerini idrak eden bir hüviyete kavuşuyorsunuz. Siz ne yaptınız? Bir tek şey yaptınız. Bir dilek. Allah'a ulaşmayı dilediniz. Peki ne yaptı? Sizi kör, sağır

Size ne söylüyorum? Kurtuluşunuzu Allah-u Teala, Allah'ın cennetine girmenizi o kadar kolay sebeplere bağlamış ki, sizin yerinizde olsaydım koşa koşa giderdim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sizi mutluluğa çağırıyorum. Bir tek dileğiniz, sözde "Ya Rabbi ben sana ulaşmayı diliyorum" demeniz yetmez. Buradan dileyeceksiniz. Kalbinizden dileyeceksiniz. Kalbinizle dileyeceksiniz. Ya dilersiniz ya da dilemezsiniz. Ama kalbinizle dilemişseniz neticeyi hemen alırsınız. Birdenbire namazı sevmeye başlarsınız. Birdenbire oruç tuttuğunuz zaman açlık hissetmezsiniz. Birdenbire zekat vermek size hiç de ağır gelmez. Ve zikir yapmak büyük zevkler verir size. Kısaca ibadetler bir angarya iken bir zevk haline dönüşür. Ne haber? Bütün bunlar sadece bir dileğiniz de oluyor. Şimdi Allah-u Teala'nın size 7 tane Furkan vermesi haline bakıyorduk. Bu Furkanların her birinde günahlarınızın, bütün günahlarınız esas alınır. Günahlarınızın 7'de biri kadar bir Furkan verilir. Görme hastanız açıldığında, mührü açıldığında. İşitme hastanız da 7'de bir daha sevap yazılır. Nereye yazılır? Sevap hanenize. Biliyorsunuz amel defteriniz 3 boyutlu bir hareketli sistemdir. Bir ekrana ihtiyaç göstermez. Boşlukta hayat filminiz oynar. Bunun sol tarafı kırmızı rakamlarla yazılan negatif sonuçlardır. Yani günahlarınızdır. Sağ tarafı yeşil rakamlarla yazılan pozitif rakamlardır. Yani sevaplarınızdır. Ve sevaplarınızın arasına Allah-u Teala her Furkan'ı açtıkça, ki hepsi 6-7 dakika içinde bütün film biter. Gözleriniz de açılır, kulaklarınız da açılır, kalbiniz de açılır, idrakiniz de açılır. Gören, işiten ve idrak eden bir insan olursunuz. Ve yazılan sevaplar da günahlarınıza eşit olur, yazılan kesim. Onun dışında da sevaplarınız var olduğu için siz artık o noktadan itibaren sevapları günahlarından fazla bir insan olursunuz. Gideceğiniz yerde Allah'ın cennetidir. Açık ve kesin olarak diyor ki Allah Teala, müminin 102, kıyamet günü mizanlarımızı kurarız. Kimin sevapları günahlarından fazlaysa onun gideceği yer cennettir diyor Allah Teala. İşte böyle sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Onun gideceği yer cennettir diyor Allah-u Teala. Kim bu insan? Allah'a ulaşmayı dileyen insan. Neden? Çünkü onun mizanında sevapları mutlaka günahlarından fazla. Hem de günahları ne kadar sevaplarından fazla olursa olsun başlangıçta Allah'a ulaşmayı dilediği anda bütün günahları mutlaka örtülür. Bütün günahlar bunun içindedir. Allah Teala günahlarınızı örter. Sonra göğsünüzden kalbine, kalbinize nur yolu açar. Kalbinizin Allah'a döndürülmesi söz konusudur Allah Teala tarafından. Ve zikir yaptığınız zaman kalbinize rahmetle fazl-ı nurları Allah'ın katından ulaşır. Çünkü siz rahim esmasıyla Allah'ın tecelli ettiği birisisiniz. Ve mutlaka bu tecelli sizde bu güzellikleri oluşturur. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler, amini olanlar veya münip olanlar, iki isim de aynı manaya gelir. Allah'a yönelmek, Allah'a ulaşmayı dilemek. Böyle bir dizaynda sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım,

Allah'a ulaşmayı dilemek sizin kurtuluş reçetinizdir, beraatınızdır. Beraat verir mi Allah Teala kullarına? Herkese. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse dilediği anda beraatı almıştır. Ne kadar büyük günahların sahibi olursa olsun, o kişi mutlaka Allah'ın cennetine gider. 5-6 dakikalık bir zamanda Allah Teala onun bütün günahlarını örter. Ondan sonra ona verdiği diğer ihsanlarla o kişiyi onun talebi üzerine mürşidini göstererek, mutlaka onun seveceği bir mürşidi göstererek, mürşidi o kişiye mutlaka sevdirir. Bize karşı duyduğunuz sevgi Allah'ın size verdiği bir sevgidir. Sakın başka sevgilerle karıştırmayın. Bu sevgi ilahi bir sevgidir. Allah'ın verdiği sevgidir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah Teala mutlaka o kişinin kalbine ulaşır. Kalbinin nur kapısını mutlaka Allah'a çevirir. Mutlaka o kişinin göğsünü yarar, göğsünden kalbine nur yolunu açar. Rahim Esma'sı tecelli mutlaka bunları gerçekleştirir. O kişi zikir yaptığı zaman Allah'ın katından gelen rahmetle faz o kişinin göğsüne gelir, o yarıktan geçerek kalbine ulaşır. Kalbine rahmet sızmaya, girmeye başlar. Bu giren rahmet %2'ye ulaştığı zaman, nefsinin kalbi %100 afetlerle doludur. Bunun %2'si nur olduğu zaman o kişi huşuya ulaşır. Huşuya ulaştığı zaman da hacet namazını kıldığında mutlaka Allah-u Teala ona onun ulaşabileceği yerde bir mürşit gösterecektir. Tayin Allah'a aittir. İşte o mürşidi sevecektir o kişi. Allah sevdirecektir. Bu sebeple mürşit sevgisi ilahi bir sevgidir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey öylesine güzel dizayn edilmiş ki sadece hayranlık duyabilirsiniz. Peki Allah Teala kişi hacet namazını kıldı, gösterdi mürşidini. O kişi de öyle bir sevgi oluşacaktır ki mürşidine mutlaka ulaşacaktır. O bir ya mürşittir ya da mürşit vekilidir. Eğer mürşit vekili ise evvela orada tabi olacaktır. Arkasından da nerede olursa olsun esas mürşidine mutlaka ulaşmak içinden gelen çok büyük bir talebi oluşturacaktır. Ve gözyaşları içinde mürşidine tabi olacaktır. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilediler. Bütün sahabe kainatın en büyük mürşidine Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e tabi oldular. İşte sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilerseniz ne olurmuş? Allah Teala size furkanlar verirmiş bir 5-6 dakika içinde ve bu verdiği 7 furkan her birini 1 dakika içinde verdiğini kabul edelim. Çok daha kısa bir süre. Belki her bir furkan birkaç saniye içinde geliyor. Birer dakika düşünsek bile çok uzun bir zaman parçası olarak değerlendiriyoruz bunu. Bu zaman parçasında o kişi mutlaka 7 tane furkanı alır. O kişinin günahları tamamen örtülür. Ve o kişi sevapları günahlarından fazla bir noktaya ulaştırılır. Ulaştırılırsa ne olur? Hiç cennetlik olur. Hani diyorlar ki ben mi cennete gideceğim? Sahabenin bile 10 tanesine cennet nasip olmuş. Onların da geri kalanının ne olacağı belli değil. Benim gibi günahkar birisini mi hala namazı kılamayan, hala orucu tutamayan bir asi kulunu mu Allah Teala kendisine ulaştıracak, affedecek, cennetine alacak? Evvela şunu söyleyeyim ki, böyle söyleyen kişi her ne kadar
Allah ben bir Allah'ın asil asi kuluyum diyorsa da Allah'ın kulu falan değil. Hiç kimse Allah'a ulaşmayı dilemeden Allah'ın kulu olamaz. O sadece tağutun kuludur. Sevgili kardeşlerim, böyleyseniz üzülmeyin. Tağutun kulu olmaktan Allah'ın kulluğuna sizi ulaştıracak olan şey sadece bir tek direktir. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. O kadar. Hepsi o kadar. Bileti aldınız demektir. Oraya, cennete gitmek üzere. Tabii şimdi aranızdan birçok kişi sözlerimize inanmayacaktır. Ben mi diyecektir cennete gideceğim? Ben bu kadar günahkarken hiç kimseye söyleyemediğim şöyle şöyle şöyle bir sürü günahlarım, hatalarım, hatta suçlarım, kanun karşısında suçlarım varken ben mi cennete gideceğim? Evet. Sen hangi günahların sahibi olursan ol, mutlaka Allah'a ulaşmayı şurandan dileyebilirsen mutlaka Allah'ın cennetine gireceksin. Söylediğim gibi dileyip dilemediğini anlaman da çok kolay. Çünkü çok bariz bir farklılık olur. Sen hiç Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişi olarak namazdan hoşlanmazken, zikirden hoşlanmazken, oruç tutmak sana ağır gelirken, bunların hepsinin yok olduğunu görmek. Mutluluğuna ereceksin. O zaman Allah'a sonsuz hamd ve şükredeceksin. Hani bir şarkı var ya, bana ne oldu ben bilemem, eski halimi hiç göremem diye. İşte size ne olduğunu siz bilemezsiniz. Size ne yaptığını Allah bilir. Sizi adam eder. Kendisine layık kılar. Cennetine layık kılar. Allah'ın sizi cennetine layık kılmasının bedeli sadece bir dilekte bulunmanızdır. Allah'a ulaşmayı dilemek. Yoksa hala dilemeyecek misiniz? Sevgili kardeşlerim, eğer Allah'a ulaşmayı dilerlerse mutlaka Allah'ın cennetine girerler. Hem de sevgili kardeşlerim, bir Allah'a ulaşmayı dilemenin bedeli üçüncü kat cennete ulaşmaktır. Nefsinin, kalbinin yarısındaki afetlerin mutlaka temizlenmesidir. Bunu gerçekleştirecek olan siz değilsiniz. Allah. İşte Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi. Allah'ı yeştebi ileyhi men yeşayı yehdi ileyhi men yunib. Diyor ki Allah dilediğini kendisine seçer. O seçtiklerinden her kim Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine mutlaka ulaştırır. Onları kendisine ulaştırır diyor. Mutlakayı da biz ilave ediyoruz. Mutlaka ulaştırır. Kainatta hiçbir güç Allah'ın o insanların ruhunu Allah'a ulaştırmasına mani olamaz, yetmez. Şeytan da bütün avanesi de dahil, hiçbirisi buna engel olamaz, yetmez. Bu insanların dünya saadetinin yarısına ulaşmasına da hiç kimse mani olamaz. Bu bir insanın cehennemden kurtulması, Allah'a ulaşma dileğinden sonraki 6-7 dakikalık bir zaman parçası içinde mutlaka gerçekleşir. Bu kişi Allah'a ulaşmayı diledi, 10 dakika sonra öldü, mutlaka Allah'ın cennetine girer. Sevgili kardeşlerim, şaka söylemiyoruz. Son derece ciddi bir konudan bahsediyoruz. Ve hepiniz için kurtuluş, elinizle uzatıp yakalayabileceğiniz kadar yakın bir yerdeyken bundan haberdar değilsiniz. Allah'ın bunca ayeti hepinizi kurtuluşa çağırıyor. Kur'an'daki İslam'a çağırıyor. Ve bu İslam'ın başlangıç noktası ve ruhu Allah'a ulaşmayı dilemenizdir. Dilediğiniz anda sizin için cehennem kapısı tamamen kilitlenmiştir. O noktadan itibaren cennetin sahibisiniz. Evet, birinci kat cennet. Başlangıçta olay bu. Ama Allah-u Teala sizdeki Furkanları aldıktan sonra, mürşid sevgisini size verdikten sonra, ona tabi olduğunuz gün ikinci kat cennet sizin. Sonra mı? Sonra nefs tezkiyesine başlayacaksınız. Nefsinizin kalbine Allah'ın nurları girecek. Bu nurların her
%7 fazilet nurlarının, fazıl nurlarının artışıyla ruhunuz, sizden, vücudunuzdan ayrılan ruhunuz, Allah'a doğru yapacağı diğer ruhlarla beraber, yolda olan diğer ruhlarla beraber her zaman yol doludur. Saf halinde yükselirler. Birinci kata, ikinci kata, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci kata, altıncı kata kadar yükselenler ayrı bir grup. Yedinci kata yükselebilenler ayrı bir grup olarak saf halinde yükselirler. Yedinci katın yedi tane alemini geçer bu ruhlar. Her bir alemde, yedi alemin her birinde bir süre oradaki ilim öğrenilir. Ve neticede sitret-i müntahadan direkt bir yukarı doğru dikey bir yolculukla ruh Allah'ın zatına ulaşır. Allah'ın zatında da kaybolur. Bu o kişinin nefsinin kalbinde %49 fazıl, %2 de rahmet isimli nurların birikmesiyle gerçekleşir. O kişinin başlangıçta nefsi %100 afetlerle doluydu ve şeytanın taleplerine %100 uyan afetler sizi hep huzursuz kılıyordu. Ama şimdi nefsinizin kalbinin yarısında afetler yok. Fazıllar var, fazilet sahibi yıkılmak üzere sizi. Nefsinizin kalbine yerleşmiş fazıllar ve %51 nur birikimi oluştuğu zaman 49 fazıl, %2 rahmet, %51 nur birikiminde şeytanın hakimiyeti yok olur nefsinizin kalbinden. Başlangıçta nefsinizin kalbi %100 kapkaranlıkken, tamamen afetlerde örtülüyken %51 nur birikimi olmuştur nefsinizin kalbinde. Şeytan sadece afetlere tesir edebileceği için hakimiyeti %100'den %49'a düşmüştür. Artık siz duruma hakimsiniz. Ruhunuz mu Allah'a ulaştı, Allah'ın zatında yok oldu. Nefsinizin kalbindeki nurlar da %51'den 61'e yükseldi. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu %51'den 61'e kadar yükselme o anda gerçekleşmez, adım adım gerçekleşir. %61'e ulaştığınız zaman zaten ayrıca sizin ruhunuza, ikinci bir ruhunuza bir taht ihsan edecektir Allah-u Teala'nın katında. Ama sözümüz buraya kadar. Ruhunuz Allah'a ulaştı, Allah'ın zatında yok oldu. Nefsinizin kalbi ne oldu? %51 nurlarla donandı. Öyleyse yapacağınız davranış biçimlerinin yarısı güzel davranışları oluşturur, yarısı da yanlış davranışları oluşturur. Çünkü iki denge unsuru, afetler ve faziletler birbirine çok yakın iki noktadadır. Güzellikler ve çirkinlikler, mutluluk ve mutsuzluk iç içedir. Ama dünya saadetinin yarısını bu noktada mutlaka elde ettiniz. Bu rakam %51'dir. Ne oldu? Allah-u Teala size Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman birinci kat cenneti verdi. Mürşidinize ulaşıp tabiyetinizde ikinci kat cenneti verdi. Ruhunuz Allah'a ulaştığında üçüncü kat cennetin sahibisiniz. Ruhunuz Allah'a ulaştığı cihetle nefsinizin kalbi %51 nurlar donandığı için dünya saadetinin de yarısının sahibi kılındınız. Buraya kadar Allah'ın sözü var. Ve biz size sadece bunu anlatmak istedik bugün. Bunu öğrenin ki hepiniz kurtulasınız. Sevgili kardeşlerim, yağma Hasan'ın böreği. Herkes kurtuluşa ehildir. Ne kadar büyük suçlarınız olursa olsun Allah affetmeye hazırdır. Günahlarınızı örtmeye hazırdır. Kaldı ki mürşidinize ulaştığınızda tabiyetinizle beraber
o örttüğü günahları Allah-u Teala bir de sevaba çevirecektir. Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesi sadece günahlarınızı örteriz demiyor Allah-u Teala. Ayrıca mağfiret ederiz diyor. Yani sevaba da çeviririz diyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sizleri öylesine seviyorum ki, bu öyle bir sevgi ki, sizlere anlatmak pek mümkün değil sevgili kardeşlerim. Sözle anlatılamaz. Ama onun söylediklerini gerçekleştirdiğiniz zaman, mutlulukları yaşamaya başladığınızda, bizi yad edeceksiniz. Çok güzel bir duygu dizaynı içerisinde yad edeceksiniz. Allah'ın dostları ne kadar güzel şeyler söylemişler diyeceksiniz. Nasıl olmuş da diyeceksiniz, benim ömrümün bu kadar kısmı hiç bunları duymadan geçmiş. Kur'an bütünüyle unutulmuş, rafa kaldırılmış, insanların asırlardan beri yazdığı kitaplar baş tacı edilmiş ve dinin bütün temel faktörleri 7 safhası da 4 teslimi de hepsi unutulmuş. İşte bu unutulan her şeyi yeniden diriltmekle, hayata geçirmekle vazifeliyiz. Bizi dinlerseniz seveceksiniz. Sonra çok seveceksiniz. Sevgili kardeşlerim, sonra yaşamaya başlayınca çok seveceksiniz. Biz sizi zaten seviyoruz. O zaman da seveceğiz. Kim olursanız olun, hangi suçun sahibi olursanız olun, biz sizi gene severiz. Oysa bizim sevgimiz ne ki? Bizim sevgimizin 1 milyon katı sizi sever. Kim olursanız olun. Hiçbirinizin cehenneme gitmesini istemez. Ve bu kadar kolay bir sebeple sizi cennetine almaya hazır. Öyleyse ne duruyorsunuz? Koşun. Bütün gökleri ve arzları kaplayan Allah'ın cennetine koşun. Nasıl? Allah'a ulaşmayı dileyerek. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili kardeşlerimiz, can dostlarımız, gönül dostlarımız, Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Sırat-el-müstakim, sırat-el-ezine, sırat-el-ezine. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki işte bir defa daha bir beraberliğin içindeyiz. Allah'tan bahsetmek üzere. Allah'ın hedef gösterdiği Allah'a kul olmak. Bu akşamki konumuz inşallah bu. Zariyat suresi 56. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor ve ma halektel insi vel cinni illa liyabudun. Biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattık diyor Allah Teala. Allah'a kul olmak. Allah'a kul olmak, Allah-u Teala'nın bir hedefi. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'a kul olmak dediğimiz zaman, bunun da tıpkı hidayet gibi, tıpkı takva gibi, tıpkı felah gibi 7 tane safhası var. 7 safhada Allah'a kul olmak söz konusu. Bu kulluk standartlarına dikkatle baktığımız zaman takvaya paralel bir dizaynın oluştuğunu görüyoruz. Allah'a ulaşmayı dilediğimiz zaman amirler takvasının sahibi oluyoruz. Amirlerin kulluğu oluyor. 7. basamak. Daha 3. basamak. 10 tane insanla mürşidimize ulaştığımız zaman müminler kulluğu oluyor. On dördüncü basamak. 21. basamakta ruhumuzu Allah'a ulaştırıyoruz ve evvap kulluğun sahibi oluyoruz. 25. basamakta muhsinler kulluğu ulaştığımız yer orası. Bundan sonraki kademede muhlis oluyoruz. Nefsimizi halis kılarak Allah'a teslim oluyoruz. Bu da muhlisler kulluğu. Sonra irşada ulaştığımız yerde azim kulluk ve irademizi Allah'a teslim ettiğimiz yerde bir hakkın kulluk. Hakkul yakin kulluğu. Öyleyse sevgili kardeşlerim, demiştik ki 21. basamakta ruhumuz Allah'a teslim olur. Evaplar kulluğunun sahibi oluruz. 25. basamakta fizik vücudumuzu Allah'a teslim ederiz. Fizik vücut sahipleri muhsinler olduğuna göre muhsinler kulluğunun sahibi oluruz. 27. basamakta nefsimizi Allah'a teslim ederiz. Muhlis olur nefsimiz. Ahsen olur. Ahsen kulluk veya muhlisler kulluğu
ile 27. basamağı anlaşırız. 28. basamağın 4. kademesinde irşada ulaşırız. Azim kulluğun sahibi oluruz. Ve 5. kademesinde irademizi de Allah'a teslim ederiz. Ve bir hakkın kulluğun sahibi oluruz. Öyleyse böyle bir dizaynda kulluk müessesesi bizi takvayla paralel bir kademeler manzumesine ulaştırıyor. 28 basamağın hepsi Allah'a kul olmakla alakalı. Öyleyse Allah Teala insanları Allah'a kul olsunlar diye yaratmış. Bu hak, bu kul, kulluk bir hakkın kulluğa kadar ulaşıyor. Aslında Allah'a kul olacak olan fizik vücudumuzmuş gibi görünür. Yasin suresinin 60 ve 61. ayetlerinde Allah-u Teala buyuruyor ki Elem ehad ileyküm ya beni Adem'e En la tabidü şeytane innehu lekum aduvun mübin ve eni buduni haza sıratı müstakim. Ey Ademoğulları ben sizlerden ahd almadım mı? Şeytana kul olmayacaksınız diye. Çünkü şeytan size apaçık bir düşmandır. Ve ben sizden bana kul olacaksınız diye ahd almadım mı diyor Allah-u Teala. İşte Allah'a kul olma müessesesi. Adı ahd. Kim vermiş bunu? Biz vermişiz. Ademoğulları olan fizik vücutlarımız, Adem'in sülbundan gelen fizik vücutlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, fizik vücutlarımız Allah'a ahd vermiş. Bu bizim Allah'a verdiğimiz ahd. Ama Allah'ın da ahdı var. Ahdullahi diyor Allah-u Teala. Ve bir ahdullahi effu buyuruyor En'am suresinin 152. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala. Allah ile Allah'ın ahdini ifa edin, yerine getirin buyuruyor Allah-u Teala. Allah'ın ahdini ifa edin, yani Allah'ın ahdini yerine getirin. Dikkat edin ki burada net bir olgu var. Bizim ahdimiz, fizik vücudumuzun Allah'a ezelde verdiği ahd, fizik vücudumuzun teslimini içerir, 25. basamakta tamamlanır. Ama Allah'ın ahdi 28. basamağın salah makamının 5. mertebesindeki son kulluktur. Bir hakkın kulluktur. İradenin Allah'a teslimidir. Peki Allah'ın vasiyeti ne? O da iradenin Allah'a teslimine kadar ulaşır. Allah'a kul olmak nasıl gerçekleşir? Şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmak şeklinde tecelli eder. Ama insan bir tek vücuttan ibaret değildir. Yalnız fizik vücudumuzdan ibaret değiliz. Nefsimiz var, ruhumuz da var. Öyleyse böyle bir dizaynda nefsimizin de ruhumuzun da mevcut olduğu bir ortamda irademizin de teslim bir kulluk içerdiğine göre irademizin de mevcut olduğu bir ortamda bizim Allah ile olan ilişkilerimizde ruhumuzun, veçimizin, nefsimizin, irademizin Allah'a teslimi söz konusu oluyor. O zaman teslim olmak, Allah'a teslim olmak. Her teslim ve daha önceki teslime hazırlık safhası hepsi birer kulluğu içeriyor. O zaman bu omurga içerisinde
De bu dizayn içerisinde, bu 28 basamaklık yelpaze spektrum içerisinde Allah'a kul olmak diye bir bütün saklı. Kur'an-ı Kerim başından sonuna kadar Allah'a kul olmanın kitabıdır. Allah'a nasıl kul olunur? Allah'a inanırım, namaz kılarım, oruç tutarım, zekat veririm, hacca giderim, kelime-i şehadet getiririm ve Allah'a kul olurum mu diyorsunuz? Olamazsınız. O zaman Allah'a hiçbir şekilde kul olamazsınız. Bunların hepsi vasıtadır. Kul olmanın vasıtalarıdır. Hiçbiri kul olmak değildir. Hepsinin toplamı gene kul olmaya ulaştıramaz hiç kimseyi. Ama kul olmak için de bunlar mutlaka elzemdir. Mutlaka namaz kılacaksınız, mutlaka oruç tutacaksınız, mutlaka zekat vereceksiniz, mutlaka paranız varsa hacca gideceksiniz. İrşat makamına özellikle ulaştığınız zaman eğer 10 tane ihsanla ulaşıyorsanız mutlaka La ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyeceksiniz. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Böyle bir dizaynda bu akşam sizlerle Allah'a nasıl kul olunur, onun tezekkürünü yapacağız. Birinci sual, kulluk nerede başlar? El cevap, üçüncü basamakta başlar. Birinci basamakta olayları yaşarız. İkinci basamakta Allah-u Teala tarafından seçiliriz. Seçilmezsek üçüncü basamağa ulaşamayız, kul da olamayız. Yani hayata bakış açımız ve davranış biçimlerimiz bizi o hedefe ulaştıracak olan özelliklerin sahibi değil. Bilgi dağarcığımız sahibi değil. Hiçbir açıdan Allah'a kul olmak standartlarının sahibi değiliz demektir. Yani kalbimizde maraz var. Yani kalbimizde zevk var. Yani kalbimizde hayır yerine şer var. Öyle değilsek eğer kalbimizde hayır varsa Allah Teala tarafından mutlaka seçiliriz. İkinci basamak. Seçildikten sonra eğer Allah Teala'ya ulaşmayı dilersek o zaman aminüler kulluğunun sahibi oluruz. Yani imajiner kulluğun düşünce platformundaki düşünce safhasındaki kuvve deniyor eski tabirle. Bir şeyin hususun kuvveden fiile çıkması demek, düşüncesinde bir insanın onu şekillendirdikten sonra harekete geçip dünya standartlarında oluşturması, vücuda getirmesi demek. Bunun adı kuvveden fiile çıkıştır. Kuvvet standartlarında, düşünce platformunda Allah'a kul olmak ne zaman gerçekleşir? Ne zaman Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilerseniz o zaman. Kaçıncı basamaktasınız? Üçüncü basamaktasınız. Öyleyse kulluğun başlangıç basamağı üçüncü basamaktır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o zaman o kişi için söz konusu olan Allah'ın mutlaka onu işiteceği, bileceği ve göreceği vakasıdır. Mutlaka Allah-u Teala kalbinizdeki bu talebi işitecek, bilecek ve görecektir. Ne olur? İşitirse, bilirse ve görürse ne olur? Eğer böyle yaparsa, işitirse, bilirse ve görürse, o zaman böyle bir dizaynda
üçüncü basamakta amini oluruz ve aminular kulluğunun sahibi oluruz. Kuvve platformundaki, düşünce platformundaki kulluk. Sonra ne olur? Allah rahim esmasıyla tecelliye başlar. Gözlerimizdeki hicab-ı mestureyi alır, kulaklarımızdaki vakrayı alır, kalbimizdeki ekinneti alır. Ve böylece Allah ile olan ilişkilerimizde güzele doğru bir yaklaşımın sahibi oluruz. Adım adım hedefe doğru yürürüz. Allah kalbimize ulaşır, kalbimizin nur kapısını Allah'a çevirir. Sonra göğsümüzden kalbimize bir nur yolu açar. 10. basamaktayız. 11. basamakta yeterli miktarda zikir yaparız ve nefsimizin kalbine rahmet ve fazl nurları ulaşır. Rahmet nurları kalbimizin içine sızar. Bu ilk zaferimizdir. %100 kapkaranlık olan, zulmetle dolu olan, sadece afetlerden oluşan öfke, kin, kıskançlık, haset, gayz, düşmanlık, nefret gibi pislikleri içeren, ritsi içeren kalbimiz o gün ilk defa Allah'ın nurlarıyla müşerref olur. Allah'ın nurlarıyla birlikte olmaktan bir şerefe ulaşır. Bu başlangıçtır. Bu nurlar 12. basamakta %2'ye ulaşır ve orada kalır. Daha yukarı çıkmaz. %2'ye çıktığı zaman huşu sahibi oluruz. Ve bu noktadan itibaren Allah ile olan ilişkilerimizin yeni bir safhasına gireriz. Artık içimizdeki duygular bir mürşide mutlaka ulaşmayı gerektirir. Artık tabi olmak için bütün şartlarımız hazırdır. Şiddetle tabiyeti ister iç dünyamız. Allah'ın yolunda olan erenlerin yaşadıkları güzellikleri yaşamak içimizdeki en büyük iptila olur. Bu güzele ulaştıran bir iptiladır, bir tutkudur. Ve hacet namazını bunun için kılarız. Ve Allah mutlaka mürşidimizi gösterir. Allah mutlaka mürşidimizi gösterir ve mürşidimize ulaşırız. Önünde diz çöküp tabi oluruz. Muhtemelen büyük bir ihtimalle bizim ona ulaşacağımızı bilmektedir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, burası 14. basamaktır. 10 tane ihsan aldık Allah-u Teala'dan ve irşat makamına ulaştık. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişlerdi ve irşat makamına ulaşmışlardı. Allah'a ulaşmayı dilemişler miydi sahabe? Dilemişlerdi. Ne diyor Allah Teala Rad 20 21 ve 22'de? Ellezine yuhune bi ahdillahi ve la yankudune el misak ve ellezine yasulune ma emerallahu bihi en yusale. Onlar Allah'ın ahdini ifa ettiler, yerine getirdiler ve misaklerini bozmadılar. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi, ruhlarını Allah'a ulaştırdılar. Bütün sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Sonra ve yuhafune su'el hisab ve yahşemne rabbihim ve lezine sabir iptigâe ve çerabihim. Ne diyor Allah-u Teala? Onlar kötü hesaptan,
Yani günahlarının sevaplarından fazla olup da cehenneme gitmekten korkarlar. Onlar Allah'a karşı huşu sahibi oldular. Ve onlar sabırla Allah'ın zatını ulaşmayı dilediler. Dileyenlerdir diyor Allah Teala. Bu Allah Teala'ya ulaşmayı dileyenler ne yapmışlar? Allah'a ulaşmışlar. Bütün sahabe Allah'a ulaşmışlar. Nasıl? Allah'a ulaşmayı dileyerek. Hepsi Aminullah kulluğunun sahibi olmuşlar. Şimdi geliyoruz 14. basamaktaki ikinci safa, mürşide ulaşmak. Bu konuda ayet söylemeye bile gerek yok. Çünkü herkes aynı kanadaki bütün sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi oldu. Ama gene de Fetih Suresinin 10. ayet-i kerimesini söyleyelim. Habibim, Akabe'de sana tabi oldukları zaman onların ellerinin üzerinde senin elin yoktu, Allah'ın eli vardı. Resul'e tabi olmak, Allah'a tabi olmaktır, diyor Allah-u Teala. Öyleyse bütün sahabe ikinci kulluğa da, müminler kulluğuna da ulaşmışlardı. Hepsinin kalbine Allah imanı yazmıştı. Ve mümin olmuşlardı. Mümin kulluğa ulaşmışlardı bu. İkinci kulluk oluyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dizaynda herkes için söz konusu olan Allah-u Teala'nın bir kulluğuna ulaşmak. Burada ikinci kulluk söz konusu, mümin olmak söz konusu. Bütün sahabe mümin olmak şerefine erdiler mi? Hepsi tabiiyetleriyle beraber müminler kulluğunun sahibi oldular. Burası müminlerin Allah'a kul olduğu yer. Mümin oldukları noktadaki kulluk. Öyleyse Allah'a kul olmak yedi safhadan oluşan bir gerçek. Bu yedi safhanın ikincisindeyiz. Bütün sahabe ikincisinde gerçekleştirmişler. Öyleyse bir üçüncü safhaya bakıyoruz. Bu noktadan sonra ne olur? Ona göre bakalım. Bu noktadan sonra nefsimiz nefs tezkiyesine başlar. Nefsimizin kalbine gelen fazıllar nefsimizin kalbinde iman kelimesinin etrafında toplanmaya başlar. Bu toplanma dizaynı içerisinde ilk %7 nur birikiminde ruhumuz birinci gök katına ulaşır. Nefsimizin kalbi %7 nurlanır. Nefse emmare. İkinci defa %7 nur birikimi. Nefsi levvame. Ruhumuz ikinci katta. Üçüncü defa %7 nur birikimi. Nefsi mutmainne. Ruhumuz dördüncü katta. Ama evvela üçüncü katta nefsi mülhime'ye ulaşıyoruz. Allah'tan ilham almaya başlıyoruz. Dördüncü katta nefsi mutmainneye ulaşıyoruz. Ve böylece nefsi mutmainne de Allah'ın verdiklerinin bize yettiği konusunda kesin bir fikrin sahibi oluyoruz. Ruhumuz dördüncü katta. Yedi katlık bir yolu takip etmesi lazım. Bir daha %7 nur birikimi, nefsi, radiye, Allah'tan razı oluyoruz. Ruhumuz beşinci katta. Bir daha %7 nur birikimi, nefsi mardiye, Allah da bizden razı oluyor. Ruhumuz altıncı katta. Bir daha %7 nur birikimi, ruhumuz yedinci gök katında.
7 tane alem geçiyor. Setre-i müntahaya ulaşıyor. Oradan da Allah'ın zatına ulaşıyor. Allah'ın zatında ruhumuz yok oluyor. Ruhumuzun Allah'ın zatına ulaşması 21. basamak. Allah Teala diyor ki Kur'an-ı Kerim'de Şura Suresi'nin 13. ayet kerimesinde Allah kullarından dilediğini kendisine seçer. Kim Allah'a yönelirse onları kendisine ulaştırır. Öyleyse Allah'a yönelen kişinin Allah'a ulaştırılacağı kesin ve ulaştırıyor Allah Teala. O kişinin ruhunu Allah'ın zatına ulaştırıyor. Ne zaman yöneldi kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman, ne zaman Allah'a ulaşmak için harekete geçti, mürşidine tabi olduğu gün ulaşma başladı, seyri sülük başladı. Allah'a ulaşmak üzere hareket başladı. Ve ruh meaba ulaştı. Allah Teala Ali İmran suresinin 14. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki vallahi indehu husnul meab. Ve muhakkak ki Allah Allah'ın katındaki en güzel sığınaktır diyor Allah Teala. Muhakkak ki Allah Allah'ın katındaki en güzel sığınaktır. Kaf suresinin 31 ve 32. ayetlerinde Allah Teala buyuruyor ki ve izufetil cenneti lil muttakine gayri vahid. Haza ma tuadune li kulli evabin hafiz. Cennet takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırıldı. İşte vaad olunduğunuz cennet budur. Yani buyurun cennetinize girin. Bütün evap olanlar için ve hafiz olanlar için. Hafiz olanlar başlarının üzerinde devrin imamını taşıyanlar, imamının ruhunu taşıyanlar. Bir muhafız tarafından muhafaza altına alınanlar. Her devirde hayatta olanlardan birisi mutlaka devrin imamıdır. Kim tabi olursa tabi olan herkesin başının üzerine onun ruhu gelir ve yerleşir. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, böylece görünen odur ki evvap olmak da var burada. Meab sığınak demek. Allah bir sığınaktır. Nitekim Allah Teala bu sığınak konusundaki muhtevayı Kur'an-ı Kerim'de Nebe Suresi'nin 39. ayet-i kerimesinde vermiş. Diyor ki Nebe 39'da Zalikel yevmül hakkı femen şa'it taze ila rabbihi meaba. İşte o gün hak günüdür. O gün dileyen kişi kendisine Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakimi yol olarak seçer. Ve meaba ulaşanlar için Allah sığınak olur, meab olur. Ulaşanlar için Allah'ın zatı meab olur diyor Allah Teala. İşte böylece Allah'ın meab olduğu, sığınak olduğu bir dizayn çıkıyor ortaya. Şimdi böyle bir muhteva içerisinde Allah'a meab olmak, sığınmak evvap kelimesiyle ifade ediliyor. Evvap, Allah'a sığınan demek. Meab kelimesi de evvap kelimesi de aynı kökten geliyor. Ve Allah'a sığınmayı ifade ediyor. İşte böyle bir dizaynda muhtevayı
Ona göre görüyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Ve ruh meaba ulaşıyor. Burası 21. basamak. Kişinin ruhu meaba vardı ve evap oldu kişi. Ruhu Allah'ın zatına ulaştı ve Allah'ın zatında yok oldu. Allah'a sarıldı bir başka ifadeyle. Burası evvapların kulluğu. Allah'ın zatına ulaşıp da Allah'ın zatında yok olanların kulluğu. Bütün sahabe bunu başarmışlar mıydı? Gördük ki Rahat Suresinin 21. ayet-i kerimesi bütün sahabenin Allah'a, Allah'ın emrettiği şeyi ulaştırdıklarını söylüyor. Ama o kadar değil. Sadece o değil. Allah-u Teala'ya bütün sahabenin ruhlarını ulaştırdıkları, hepsinin hidayete erdikleri Zümer Suresinin 18. ayet-i kerimesinde de anlatılmış. 17 ve 18 vetireyi bütünüyle veriyor. Ve Allah'a burada kul olduklarını da söylüyor. Zümer 17'de Allah-u Teala diyor ki وَالَّذ۪ي نَشْتَنَبُ الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا فَاَنَابِ اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِرْ اِبَاد۪ي Onlar şeytana kul olmaktan kendilerini kurtardılar ve Allah'a kul oldular diyor. Kullarımı müjdele diyor Allah-u Teala. İşte burası bütün sahabenin şeytana kul olmaktan kendilerini kurtardığı, Allah'a ulaştığı, Allah'ın zatında yok olduğu için artık Allah'ın kulu kabul edildiği bir nokta. Kişi neden Allah-u Teala'nın kulu olarak kabul ediliyor? Çünkü emaneti, Allah'a dönmesi lazım gelen emaneti, 12 defa farz kılınan emaneti Allah'ın zatına kul ulaştırmış. Allah'ın zatına ulaşan ruh Allah'ın zatında yok olmuş, ifna olmuş, Allah'a sığınmış, Allah'a sarılmış. Bu sarılma fiilini vatesemi olarak nerede kullanıyor Allah-u Teala? Nisa 175'te kullanıyor. Diyor ki, kim Allah'a ulaşmayı ve Allah'a sarılmayı dilerse, Allah'ın zatında ifna olmayı yani dilerse, Allah onları rahmetinin ve fazlının içine koyar. Ve onları kendisine ulaşan, Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakime ulaştırır. Sırat-ı müstakim de tabiatıyla Allah'a ulaştırır ki kişi Allah'a ulaşmayı diliyor, Allah'a ulaşsın ve Allah'a sarılmayı diliyor, Allah'a sarılsın. Zümer Suresinin 17. ayet-i kerimesi bütün sahabenin Allah'a kul olduğunu kesinleştiriyor. Zümer 17'de hidayete erdikleri, Zümer 18'de hidayete erdikleri, Zümer 17'de Allah'a kul oldukları ifade ediliyor. Allah'a ulaşmışlar. Her Allah'a ulaşan kişi, ruhunu Allah'a ulaştıran kişi, Allah'a kul olmanın temel şartını gerçekleştirmiştir. Çünkü ruh hepinizde bir emanettir. Allah'ın zatına dönmesi gerekmektedir. Ve kul Allah'ın zatına döner ve Allah'ın zatında yok olur. Allah'a kul olmuştur. Peki burada bitiyor mu kulluk? Hayır, bitmiyor. Bundan sonra bu kişi nefsinin kalbinde %51 nur birikimiyle buraya ulaşmıştır. Ve bu makam 7 tane velayet makamının birincisindedir. Makamın adı Felafillah. Bu makamda %61'e kadar kalbi nurla dolar, giderek nur artar. %61 nura ulaşınca nefsinin kalbi zikri devamlı artıyor kişinin. Kişi Bekabillah makamının sahibi olur. Allah'ın indinde
kendisine bir taht ihsan edilir Allah-u Teala tarafından. Bir nuru oluşturulur. O tahta yerleştirilir. Beka makamının sahibidir. Mekansızların kavminden olur, ahalisinden olur. %71'i açtığı zaman ne zaman açar? Ne zaman zikri o kişinin günün yarısından öteye geçerse %71 nuru aşar kişi. Ve zahit olur. Zühd makamının sahibi olur. Zühd makamı onu %81'e kadar ulaştırır. Daimi zikre doğru zikri ilerlemektedir kişinin. Bir gün fizik vücudu Allah'a teslim olur. Burası muhsinler kulluğunun oluştuğu yerdir. Allah-u Teala fizik vücutlarını Allah'a teslim edenlere muhsinler diyor. Buradaki kullukta onun için muhsinler kulluğu.

lillahi ve hüve muhsinun. O kişi ki veçhini fizik vücudunu Allah'a teslim etmiş ve muhsinlerden olmuştur. Dinde fizik vücudu ondan daha asil olan kim vardır diyor Allah Teala. Böyle insanlara muhsin deniyor. Ve burası muhsinler kulu Allah Teala muhsinlerden olmuştur diyor fizik vücudunu Allah'a teslim eden kişiye. Bu noktada yeni bir teslim söz konusudur. Ve o teslimle beraber yeni bir kulluk ortaya çıkıyor. Muhsinler kulluğu.

bir kişinin Allah ile olan ilişkilerinde kulluğu muhsinler kulluğunda kalmıyor. Devam ediyor ileriye doğru. Bu kişi daha çok zikrediyor. Öyle bir gün geliyor ki daimi zikrin sahibi oluyor. Ulul Elbab makamının sahibi. Kimdir Ulul Elbab? Allah Teala cevap veriyor. Li Ulul Elbab yeskurullah kıyamen kuuden ve ala cunubihim. O Ulul Elbab kullarım için ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikretmek söz konusudur diyor Allah Teala. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'ı zikretmek söz konusu. İşte böyle bir dizaynda Allah'ı ayaktayken de, otururken de, yatarken de zikretmek daimi zikrin sahibi olmayı ifade ediyor. Ki daimi zikir Allah Teala tarafından farz kılınmış Nisa 103'te. Feskürallâhe kıyamen kuvveden ve alâ cunubihim diyor Allah Teala. Ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikret diyor Allah Teala. Öyleyse görüyorsunuz ki Allah ile olan ilişkilerde bir müessese var. Kulluk müessesesi. 25. basamakta fizik vücudumuz Allah'a teslim etti. Muhsinler kulluğunun sahibi olduk. 26. basamakta Ulul Elbab olduk. Sadece zemin katın sırları gösterildi. Ve hikmet sahibi olduk. Ne oluyor? Kişinin daimi zikre ulaşması söz konusu. Bir, hikmet sahibi bu kişi artık. İki, bu sebeple nefsinin kalbinde hiç afet kalmaması söz konusu. Üçüncüsü, kalp gözünün açılması söz konusu. Dördüncüsü, kalp kulağının açılması söz konusu. Peki beşincisi? Beşinci, altıncı ve yedinci konular vasıf şartları. Bu kişi hayır sahibidir. Bu kişi hikmet sahibidir. Bu kişi tezekkür sahibidir. İşte burası Ulul Elbab makamıdır. Zemin katın ana dergahının, devrin imamının ana dergahının sırları gösterildikten sonra bir gün Allah Teala o kişiye birinci gök katını gösterir. Ruhların oraya nasıl yükseldiklerini, nerede secde ettiklerini gösterir. Sonra sırasıyla ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci gök katlarını gösterecektir Allah Teala. Yedinci katın fetih kapısını gösterecektir. Sonra yedinci kattaki kader yücelerini, Ümmül Kitabı, Kudret Denizi'ni, Makam-ı Mahmud'u, Divan-ı Salihin'i, zikir

düşüncelerini ve nihayet indi ilahi gösterecektir. İndi ilahinin son noktası ise Sitretül Münteha'dır. Yani Münteha'daki en sondaki ağaç. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Bu Sitretül Münteha en sondaki ağaç gösterildiği zaman kişi ihlas makamını tamamlamıştır. Beyine suresinin 5. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki: "Ve ma umiru illa liyabudullahi muhlisine lehuddine hunefae." Onlar emrolunmadılar. Allah'a kul olmakla emrolundular. Nasıl bir kul? Nefsini halis kılarak Allah'a nefsini teslim eden kul olmakla emrolundular. Ve ma umiru, onlar emrolunmadılar. İlla sadece leyabudullahe, Allah'a kul olmakla. Muhlisine, muhlisler olarak, lehuddine, onun dininde, Allah'ın dininde, muhlisler olarak, yani nefslerinin kalbini halis kılarak, kul olmakla emrolundular diyor Allah-u Teala. Ve böylece Allah'a kul olduklarını görüyoruz. Burada Allah-u Teala'nın dizaynı açık ve kesin bir dizayn olarak çıkıyor karşımıza. Demek ki Beyne suresinin 5. ayet-i kerimesi muhlis kulluğu net bir şekilde veriyor bize. Ve abd kelimesini kullanarak nasıl fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettiğimiz zaman Allah Teala orada da kullarımı müjdele diyorsa ve Allah'a kul oldular, kullarımı müjdele diyorsa orada da kulluk söz konusu. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah'a kul olmak. Burası 27. basamak ve muhlislerin kulluğu söz konusu.

Ve Allah-u Teala bu kademeden sonraki olayların dizaynında burada yedinci katın sitedin müntahası kişiye gösterildiği takdirde onun tövbe-i nasuha davet edildiğini görüyoruz. Tövbe-i nasuh daveti kişi için mutlak bir sonucu içerir. Öyleyse Allah-u Teala'nın dizaynı açık bir müesseseyi gösteriyor. Kim Allah'a kul olmuş, bütün sahabe kul olmuş. Peki onlar fizik vücutlarını Allah'a teslim ettiler mi? Âl-i İmrân suresinin 20. ayet-i kerimesi diyor ki Allah Teala Habibim o ümmileri ve kitap sahiplerine de ki ben ve bana tabi olanlar